0: ki işte boğazın sıkılması ve nefessiz bırakılma ihtimalini düşündürdüğünü söylüyor. Hatta o dönem savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde 8 Eylül 2016 sabahı 9.51'de Riva Polis Merkezi'ne ifade veren Türkmenistan uyruklu Seyis Rufat Kadrova dikkat çekiyor. Deniz Olgun 7 Eylül saat 19 sıralarında ölü bulunuyor ama buna rağmen 8 Eylül saat 3.30 sıralarında Riva Polis Merkezi amirliğine haber veriliyor ve 8,5 saat neden beklendiğini sorguluyor. Bu sürede olay yerinin derlenip işte toparlanmış olabileceği, birilerinin hatta çiftliğe gidip gelmiş olabileceği ki Kuriş'in de gittiği iddiası var. O akşam çiftliğe gidip
1: hangi
0: kapıyı
1: Kuriş?
0: Kırarak Alihan.
1: Bugün yakalanan.
0: Alihan
1: bugün yakalanana da ilk haber gidiyor. Alihan da gidiyor. İlk öğrenen
0: Hilmi Tuna.
1: Polise haber vermeden 4 saat önce Hilmi Tuna Kuriş. Ve özel doktoru.
0: Evet, burada abisi Alihan Kuriş'in o akşam çiftliğe gidip kapıyı kırarak içeri girdiğinin konuşulduğunu ifade ediyor. Bu iddia eğer gerçekse tabii ki soruşturmanın seyri de değişir.
1: Burada tabii ilginç başka detaylar da var. Zaten bu iddialar az önce Bülent Bey'in işaret ettiği AK Parti 27. dönem milletvekili yapan Fatih Deniz Olgun'un yani Bakan Deniz Olgun'un yeğeni AK Parti 27. dönem milletvekili yapmıştı ve bu Kuriş'lerle ilgili Alihan Kuriş ve ekibiyle ilgili çok ciddi ithamlarda bulunuyordu. Yani o yapının başında olan bir kişi değildi Fatih Deniz Olgun. Daha doğrusu onun veya işte onun ailesinden birisinin geçmesi beklenirken yerine Ahmet Deniz Olgun'un Alihan Kuriş'in geçmesi zaten enteresan bulunarak bir yarılma da bu yapı içerisinde yaratmıştı o dönemde. İlginç detaylardan bir tanesi zaten o zaman Fatih Deniz Olgun da ifade ediyor. Mezarın açılmasıyla ilgili talebi Deniz Olgun ailesinin daha önceden, daha bu süreçler yokken defalarca talep ettiği, hatta ilginç bir detay, Ahmet Deniz Olgun'un, Ahmet Arif Deniz Olgun'un otopsisini yapan doktorlardan bir tanesi, FETÖ'cü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmada FETÖ'cü olduğu, Baylok kullandığı da ortaya çıkıyor. Hatta 2025 yılına kadar bir soruşturma devam ediyor. Ancak bir takipsizlik kararıyla karşı karşıya kalınıyor. Hı hı. Aile aslında bu sürecin bu operasyondan çok öncesinde de takipçisi. Bu operasyon da gerçekleşince aslında daha anlamlı bir hal almış oldu. 4 saat sonra yani ölümünü
0: ne bekliyorlardı?
1: Alihan Kuriş'in ve Hilmi Tuna Kuriş'in haber aldıktan ve özel doktorunun haber aldıktan 4 saat sonra polise haber veriliyor olması ve uzunca bir zaman sonra da kendisinin bulunuyor olması tabii şüpheleri, soru işaretlerini artıran bir faktör.
0: Peki Nurettin Bey siz ne diyeceksiniz? 10 yıl sonra bu dosyanın tekrar açılmış olması neye bağlıyorsunuz?
2: Ben ondan önce bir ekleme yapabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Tartışma perspektifini genişletmek için. Şimdi bu Almanya bağlantısı, yani bu grubun Süleymancılar olarak kamuoyunda bilinen grubun Almanya bağlantısına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki İslami hareketlerin hemen hemen hepsi, bunun içerisinde Milli Görüş Hareketi de dahildir. Almanya ile çok iyi, özellikle Türklerin yaşadığı Avrupa'daki çeşitli ülkelerde örgütlenen, teşkilatlanan ve bu ülkelerdeki gurbetçilerden istifade eden yapılardır. Yani Hollanda olsun, Almanya olsun, Belçika olsun, Fransa olsun, özellikle Almanya Hollanda attı. Şimdi bu grubun Almanya'da işte çeşitli yapılarının olması, bunlarla iltisaklı çeşitli birimlerinin olması doğrudan Alman istihbaratıyla bir dirsek temasları olduğu anlamına gelir mi? Ondan tam emin değilim. Yani şunu asla iddia etmiyorum. İstihbarat teşkilatlarının radarında değildir bu yapılar. Öyle bir şey iddia etmiyorum. Fakat şöyle de bir şey var Semih Hanım. Almanya uzunca bir süredir geçmişin mirasını yiyen ve son 10 yıldır çok kötü yönetilen bir ülke. Almanya daha temel bazı konularda bile kafa karışıklığına sahip. Mesela enerji tedariği Almanya için çok büyük bir sorun. Aha. Hani burada ironi yapmıyorum. Almanya son 10 yıldır çok kötü yönetiliyor. Savunma sanayini nasıl planlayacaklarını bile şu anda bilmiyorlar. Şimdi böyle bir ülkenin işte bu tür grubu, bir grubu büyütmesi ve onu işte Türkiye üzerindeki tırnak içinde planlarını, emellerini hayata geçirmek için kullanması çok mümkün mü?

0: Ondan da emin değilim. Şimdi bir de imardan bahsetti.
1: Nurettin Bey, size bir soru sorabilir miyim bu konuda?
0: Bitirdikten sonra sorabilirsiniz.
1: Aslında tam yerinde ve bağlamını belki doğru oluşturabiliriz. Almanya'nın en fazla sahip çıktığı ülke hangisi? Ya da bir ülkeye bir saldırı yapıldığında ilk ses neden hep Almanya'dan gelir? Doğrudan söyleyeyim, İsrail. Yani Mossad'la BND'nin bir işbirliği olamaz mı bu süreçte? Tıpkı FETÖ'yle CIA ve Mossad'ın işbirliği olduğu gibi.
0: Ben şöyle, bakın ben olamaz demiyorum. Zaten bunu olamaz demem mümkün değil. Yani bir istihbarat örgütünün birini destekleyip desteklemediğini kesin olarak söyleyen birisi zaten o istihbarat örgütünün elemandır. Ben sadece farklı bir perspektif açıyorum burada. O da şu belediye meselesine gelelim. Ya bu batıdaki bazı ülkelerdeki belediyelerde, ya ben Türkiye'de tırnak içinde otoriter bir rejimden kaçtım Türkiye'de ve zor durumdayım diye gidin, size de imar tahsis edebilirler. Oradaki belediyeler de o kadar iyi yönetilmiyor. Yani zihnimizde bir Avrupa tasavvuru, her şeyi planlayan, işte adım adım 50-100 sene sonraki hamleleri planlayan bir Avrupa tasavvuru var. Bazı zihinlerde var. Bu çok doğru olmayabilir. Ben burada benden önce söylenenlere karşı bir pozisyonda değilim. Sadece ya bu insanların zihninde, özellikle Batılıların zihninde bir otoriter rejim tasavvuru var, bir de özgürlük tasavvuru var ve bunlar çok kaba tasnifler ve buradan çok suistimale uğruyorlar. Çok istismar ediliyor oradaki devletler. Avrupa'da istismar ediliyor, Almanya'da, Hollanda'da vesaire. Yani burada bir de şunu söylemek istiyorum. İstihbarat örgütleri, bunu kesin söyleyeceğim bir şey, bir şeyi büyütmek için zaman harcayacağına büyüyen bir yapıyı kullanmayı tercih ederler. Şimdi burada kim söyledi değerli konuklardan hatırlamıyorum. Süleymancıları Almanya büyütmedi. Büyüdükten sonra bu toprakların şartları içerisinde büyüdü bu grup. Ha, büyüdükten sonra iltisak olmuş olabilir mi? Bağlantı olmuş olabilir mi? Bunlar elbette ki dikkatini çeker, onlara dair raporları muhtemelen vardır. O çalışma
2: burada
0: şeylerini
2: daha çok Almanya'nın kendilerine destek verdiği hani söylendi.
0: İşte bu
1: hatta
0: desteği
1: FETÖ'den
0: okurken
1: boşalan boşluğu doldurduğunu söyledik.
2: Evet. Hı hı.
0: Evet, şimdi o zaten o doğal bir boşluk oldu. O Türkiye'de de zaten doldurmaya yönelik hamleleri bulunabilir. Benim sadece demek istediğim, yani bu planlı bir eylemden ziyade oradaki devletlerin kötü yönetilmesinin sonucunda bu grupların istismarı da olabilir. Benim peki demek istediğim bu. Yoksa ben Ferhat Bey'in tezine zıt bir şey söylemiyorum. Kesin olarak kullanılmıştırı biraz da sorgulayalım.
1: Ama o kötü yani yönetimi de keşke o işte Milli Görüş Teşkilatı veya işte UID gibi Türkiye'nin lehinde pozisyon alan kurumlar içinde göstermiş olsalar o zaman belki biraz daha anlaşılır olabilir.
2: Şöyle yapalım mı?
0: Ferhat Bey, Bülent Bey'e sorabiliriz. Yani Milli Görüş Teşkilatı'yla Almanya hükümetinin ya da Almanya devletinin aynı şey zaten. O orada kolaylık sağlıyorlar mı, zorluk çıkarıyorlar mı? Ben uzun zamandır takip etmiyorum. O yüzden Bülent Bey daha iyi bilir diye düşünüyorum.
2: Peki şunu sorayım ben. Asıl sorunun cevabını alamadım. 10 yıl sonra bu dosyanın açılmasını neye bağlıyorsunuz? Deniz Olgun dosyasının.
0: Yani neye bağlıyorum? Alihan Kuriş'in ve kardeşinin devletin radarlarına girmesi. Yani o Deniz Olgun'un ölümü aslında o dönem bana şüpheli gelmişti. Çünkü yaşı gençti. 60 küsür yaşındaydı bildiğim kadarıyla. Bir de eski Ulaştırma Bakanı'dır.
2: Hı hı.
0: 1999 Anasol M hükümetinin öncesinde Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Tabii ki bu soruşturmanın selameti açısından eğer ortada dolaşan iddialar, tedavüldeki iddialar doğruysa, hatta yarısı bile doğruysa kuşkusuz Deniz Olgun'un mezarı açılmalıdır. Yani kardeşinin
1: açıldı
0: de
1: zaten
0: ifadesi.
2: Açıldı, evet, örnekler
0: açıldı,
2: alındı.
0: Açıldı. Ama orada şey, Semih Hanım, dikkatimi şey çekti. Ağabeyinin ben zaten şüpheli buldum deyip galiba bir başvuru yapmış değil mi?
2: Evet.
1: Ailenin uzun süredir
2: diyor
1: bir başvurusu var.
2: Hatta
0: evet, ailen
2: poşetle boğulduğunu buyurun iddia ediyor abisi. Çünkü
0: evet,
2: poşetle ağız ve burnu kapatılarak boğulmuş olabileceğini şu sebeple söylüyor. Boynundaki ekimotik alanların, yani boğazın sıkılması ve nefessiz bırakılma ihtimalini düşündürttüğünü söylüyor.
1: Semih Aşar, bir detay
2: oldu
1: vereyim. Benim tahminim, bunu bir bilgi olarak söylemiyorum ama emniyette 10 yıl öncesinin Ahmet Arif Deniz Olgun'un

0: Nasıl bulunduğuyla ilgili bir fotoğrafı vardır mutlaka. Olay yeri inceleme mutlaka bir fotoğraf almıştır. Yani bu
1: şu an bu
0: iddialar...
1: ekip değil mi? Yeni ekip.
0: Evet.
1: Ona yani, bakacaktır.
0: O olay yerindeki fotoğraf muhakkak şu anda bizim emniyet teşkilatımızın elindedir.
1: Siz tamamladınız mı Nurettin Bey?
2: Şunu soracaktım. Belki Ferhat Bey ya da diğer konuklar bu konuya dair malumatları vardır. Ağabeyinin 2016 yılında işte ağzından kan geliyordu diyordu. O açıklama şimdiye mi ait? Şimdi mi tekrarlıyor yoksa 2016'da da
1: o vakit söyleniyor. Kendisini bulan seyisle şoförün biz böyle gördük ağzından evet. kan gelmişti ve köpük vardı dedikleri o döneme ait aynı zamanda.
2: O zaman şöyle bir şey olmuş olabilir. 2016 tarihinden son olarak şunu söyleyeyim. Güleniz Şebeke'nin Türkiye'deki bazı kendi dışındaki cemaatlerin istikametine dair ya da dini grupların istikametine dair bir planları olduğunu biliyoruz. Yani sadece kendileriyle veya işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya da bürokrasinin kamu kurumlarıyla değil, sivil toplumu da dizayn etmeye çalışan bir planı vardı Gülenistlerin. Şimdi burada...
3: FETÖ'cü diyelim, Gülenist demeyin bence.
4: Ama o darbeden tam iki ay sonra...
0: Tabii.
4: Yani böyle kendi dertlerini...
0: 7 hafta
2: ben
0: sonra.
2: Ben uzun zamandır ben Gülenist tabirini daha ziyade kullanıyorum. Çünkü eğer biz FETÖ'cü yerine Gülenist tabirini kullansaydık Avrupa'yı biraz daha o şebeke kavramı onların literatüründe var. Daha ikna edebilirdik gibi Nur Tuğba Hanım. Ya uzun zamandır ben bunu tercih ediyorum. Şimdi bu grubun diğer dini cemaatleri de dizayn etmeye yönelik bir adımı, hamleleri, planları olduğu için Süleymancılar olarak bilinen grup da sayısal anlamda kalabalık gruplardan birisi olduğu için Deniz Olgun'un ölümü belki o grup tarafından tasarlanmış, planlanmış ya da onay verilmiş bir operasyon da olabilir. Bir de böyle yorumlamak lazım.
1: Bir de aile niye o vakit bu meselenin üstüne gitmiyor? Yine hani bir daha otopsi ya da işte tekrar bir inceleme istemiyor.
0: Ya otopsi yapıldığı zaman zaten ailenin ortaya koyduğu iddiaların karşılık bulmadığı birkaç kez anladığım kadarıyla raporlarda
4: ama
0: çıkıyor.
4: Adli tıp raporuyla mı?
0: Adli tıp raporunda çıkmayan bir şey de siz hayır ben böyle istemiyorum dediğinde Türkiye'de şu an itibariyle adli tıp kurumu en yetkili laboratuvardır. Yani ben özel bir laboratuvarda bunu yapmak istiyorum dediğinizde o yetkinlik söz konusu değil. Tıpkı uyuşturucu operasyonlarında hatırladığımız gibi bir spor kulübünün başkanı ben yurt dışında da yaptırmak istiyorum dediğinde de kabul görmemişti. Çünkü orada da çarpıtılabilir sonuçlar
1: orada
0: diye.
1: Orada söylenen beyin kanaması geçirdiği.
0: Evet. Bunu öyle bir rapor. Olarak. Zaten burada şüphe duyulacak en önemli nokta da otopside bulunan doktorlardan bir tanesinin sonrasında FETÖ'cü çıkması, Baylok kullanıyor olması tekrar soruşturmayı başlatan bir hale büründürüyor. Ama tabii üzerinden bir zaman geçiyor. Şu da söyleniyor işin açıkçası. Tabii bunlar soru işareti olarak şu an karşımızda. Bu yapı belli alanda da bazı etkili pozisyonları da veya birilerine etki etme gücüne de sahip bir grup. Yani belki ellerinde olan bir şeyle veya işte geçmişteki bağlarıyla bu iltisakı sağlayıp bazı yerlerden evrakları, Alihan Kuriş çünkü o cemaatin başına geçtikten sonra, o yapının başına geçtikten sonra iktidarı kimseye vermek istemeyeceği için bu etrafındaki problemli alanların çoğunu da temizlemiş olabilir. Bak beni sevgili Semiha Şahin pazartesi günü burada yayın yaptık. Hı hı. Konuyu anlattık. Bir telefon numarasından bu yapının 30 yıldır içinde olduğunu belirten bir kişi aradı. Ben bildiklerimi anlatmak istiyorum dedi. Ben için açıkçası tabii bir gazete refleksiyle belki duymadığımız bilmediğimiz içeriden bir şeyler verecektir. Aksine bizim ortaya koyduğumuz iddiaların yalan olduğunu. İftira attığımız, işte söylediğimiz hiçbir şeyin doğru olmadığını, kendisinin sadece bu yapıdan iyilik gördüğünü söyledi. Ve ben kendisine sorduğumda yani 100 milyar liranın yurt dışına kaçırılmasını siz normal buluyor musunuz? Ya da işte Glopper adlı uygulamayı normal buluyor musunuz? Ruhsatsız silah. Çok zengin bu yapının insanları var. Onların verdiği paralardır. Peki niye yurt dışına kaçırılıyor dediğimde işte Avrupa... da aynı şekilde zenginler var şeklinde. Yani benim anladığım şu o konuşmadan bir yaklaşık 20 dakikalık konuşmaydı. Yapı hala tabanını diri tutmak için şu anki gelişmelere karşı da bir söylem geliştirip içeriye yayıyor. En son sorduğum soru şu oldu. Peki dedim Hilmi Tuna Kuriş neden firari? Neden firari?
1: O ne söyledi?
0: İşte bizim de bazı soru işaretlerimiz oluşuyor onunla ilgili. Gelip teslim olursa o soru işaretleri

0: kalkar dedi. Peki dedim, şimdi asıl mevzuyu da şuradan getirdi. Alihan Kuriş tutuklanacağını bile bile geldi ülkeye giriş yaptı. Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra bu operasyon olmuştu. Tabana böyle bir söylem yaymışlar. Alnı ak olduğu için geldi, teslim
1: biliyordu
0: oldu.
1: Tutuklanacağını,
0: biliyordu tutuklanacağını ve tutuklandı dedi. İşte ardından zaten ben Hilmi Tuna Kuriş sorusunu sorduğumda da soru işaretlerinin eğer gelip teslim olmazsa ya da ortaya çıkmazsa artacağını söyledi.

0: Bilmiyorum ne olacak. Burada tabii şuna bakmak lazım. Diyanetin gerçekten kendisinin iltisakının en önemli noktalarından bir tanesinin de Kur'an-ı Kerim öğrendiğini o yapıdan ve sonrasında çocuğunun da olumsuz alışkanlıkları tespitinde bulunduktan sonra bu yapının yurtlarına götürdüğünü ve o alışkanlıklarından vazgeçtiğini söyledi. Yani burada Diyanet'in de farklı kurumlarımızın da en ücra ilçeye kadar belki bu yapıları oluşturması çok önemli. Yani orada belki güvenilecek bir kurum bulamayan insanlarımız da bunların yapılarına gidip orada peki, kendilerini bu yapının içerisinde bulma durumuyla karşı karşıya buyurun, kalabiliyorlar.
1: Buyurun, ardından Tuba Hanım size gelir.
2: Tuba Hanım buyursun, ben
3: bekletiyorum. Buyurun, buyurun.
2: Şimdi şöyle, yani bu Avrupa'daki bizim özellikle gurbetçilerimizin yapılanmasını tamamen zan altında bırakacak açıklamalardan da kaçırmak lazım. Yani burada o hassasiyet zaten var. Çünkü 1960'lardan itibaren bir işçi alımı ile ilgili Almanya'ya göçler başlıyor. Ağırlıklı önce Almanya'ya, daha sonra diğer ülkelere evet, yaygınlaşıyor. Şu an Avrupa'da 6 milyon civarında bir Türk nüfusu yaşıyor ve bunun 3 milyona yakını da Almanya'da.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buralardaki bu tarz müesseselerin daha fazla olmasının sebebi orada da hem ilk giden gurbetçilerin Almanya'ya yerleşmiş olması uzun yıllardan beri, hem de oradaki nüfusun fazlalığından dolayı. Dolayısıyla o dönemlerde de Diyanet'in o insanlara hem yani yabancı bir yerde kendini kaybetme korkusu yaşayan insanların bir örgütlenme ihtiyacı söz konusuydu. Tabii. Onların hem dini hem de milli kimliklerini muhafaza etmeyle ilgili hizmetleri uzun süre bu kuruluşlar sağladı. Yani
0: Avrupa Milli Görüşü de onlardan
2: biri. Çünkü bugün hala eğer Avrupa'da Türk diasporası varsa, hala Türkiye ile içli dışlı çok ciddi bir nüfus varsa, bu ta 1960'lardan bu yana yapılan bu hizmetler sebebiyledir. Çünkü siz niyetle Diyanet'in Avrupa'daki camilerinin sayısı belli yani. Ondan çok daha fazla bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç hem Avrupa Milli Görüş Teşkilatı hem de bu ve benzeri kuruluşlar tarafından sağlanıyor. Şimdi burada mesela hep konuşulan konu ne? Sadece cemaatin başında olan kuruluşların belli bazı şeylerinden bahsediyor, yani amaçlarından.
1: Evet.
2: Yoksa yapının geneliyle ilgili herhangi bir suçlama şimdiye kadar ileri sürülmedi. Evet. Ha, 2016'da işte başa geçmek için ya da diyelim ki vefat eden bakanla ilgili de herhangi bir olumsuz şey söylenmiyor.
1: Alihan Kuruş
2: ya da
1: örgütü kardeşim, operasyonu deniyor.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şunu söylemeye çalışayım. Oradaki 300 tane cami bir günde yapılan bir şey değil. Onların çoğu oradaki gurbetçilerin imkanlarıyla kimi kiralı, kimi mülk olan ve o zaman içerisinde elde edilen şeyler. Yani Nurettin Bey de bahsetti. İstihbarat örgütleri yani genişleyen her kurumun içerisinde sızmaya çalışırlar. Bazen o kuruluşun kendisinin bile istihbaratın kendi içerisine girdiğinden haberi yoktur. Bu istihbarat örgütlerinin bir nevi maharetidir zaten. Ya dolayısıyla bir yapının içerisine istihbaratın girmiş olması o yapının istihbaratın hizmetinde olduğu manasına gelmez. Ama istihbarat örgütlerinin gerek istihbarat toplamak gerekse onları yönlendirmek için bir kısım metotlara onların bile farkında olmasına imkan olmayacak şekilde sızmalarını gerektirebilir. Yani dolayısıyla Almanya'da nihayetinde şunu net bir şekilde biliyor ki siz yasakçı davrandığınız zaman bunlar yer altına iner ve bu bir devlet için daha tehlikeli olur. Dolayısıyla bunların bir kısmına nihayetinde kendi vatandaşı olan kişiler, yani hepsi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, 60'lı yıllardan beri gitmiş, şu an Alman vatandaşı olup bu ve benzeri kuruluşlara destek sağlayan peki, kişiler var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyanet'in, yani daha doğrusu dini hizmetlerin devletin tek elinde olması doğru bir şey değil. Devlet elbette Türkiye pratiğinde dini hizmet vermek için bir Diyanet başkanlığı kurar. Ama aynı zamanda dini yorumlamanın tek eli Diyanet'e ait olmamalı. Din ve vicdan özgürlüğünün esas tezahür ettiği şekil şu: herkes dini istediği şekilde yorumlama hakkına sahiptir, istediği şekilde yaşama hakkına sahiptir ve istediği şekilde örgütlenme hakkına sahiptir. Eğer burada devletin belirlediği kurallara aykırı bir yapılanma varsa, devlet ancak orada denetlemek için devreye girer.
1: Tabii ki, yani mali açıdan, mali çok açıdan ciddi da eğer bir denetim gerekir aslında.
2: Kayıt dışı bir ekonomi söz konusuysa, kayıt dışı bağış toplama söz konusuysa elbette devletin devreye girer.
1: Bunlar çok büyük paralar.
2: Ama
1: bir de.
2: Yani, ya bu yapılara gerek kalmasın, Diyanet her yere din hizmeti götürsün dediğiniz zaman devletin kontrolündeki bir din ne laikliğe ne de din vicdan özgürlüğüne uygun bir şeydir.
0: Benim söylediğim yapılar, ama kontrolle ilgili değil. Sizinle, siz onu arz edeceksiniz ki farklı belki arzlar da ortaya çıktığında en azından bir seçenek insanlar olacak. Tabii, evet, tabii, yani doğru, mecbur kalmasının yani önüne geçilmesi.
2: Türkiye pratiğinde hani diğer ülkelerdeki laiklikten farklı olarak nüfusunun

0: %90'ından fazlası Müslüman olan bir ülkede devletin elbette din hizmetlerini de devlet eliyle vermesi şart. Ama kendi tek eline alması doğru değil. Dini yorumlamasını kendi tek eline alması doğru değil. Din ve vicdan özgürlüğü sadece düşünmek değil. Aynı zamanda o din ve vicdan hürriyetinin örgütlenme hakkı da var. Bütün evrensel hukuk bunu zaten böyle görür. Siz dediğim gibi sadece devlet olarak eğer bu kuruluşlar bir yabancı istihbarat örgütüne sızma olayı varsa, kayıt dışı ekonomi varsa
1: buna bakılmalı ve bu çok sıkı denetlenmeli. Aynen. Nur Hanım, şimdi burada çok fazla şüpheli durum var. İşte ne bileyim, kuşkular var. Cemaat liderliğinin Kuriş'e geçmesiyle sizce bağlantılı mı?
2: Aslında bu olayların örgüsünü biz yakın tarihte maalesef, hatta çok geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'nin 1925'lerde Hz. Türk'ün bu Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun o dönem gittiğimizde bu toprakların aslında ruh köküdür. Tarikatlar, cemaatler, geçmiş çok daha binlerce yıla gittiğimizde ve o ruh kökünde o kurumlarda, o müesseselerde insanlar, tasavvuf ehilleri yetişmiştir, ahlak tesis edilmiştir, toplumsal kurallar o ot ocaklardan yetişmiştir. Benim de dedelerimin dedeleri o ocaklardan geldiği için onların hikayeleriyle evet, büyüdüm. Ne zaman ki Genç Cumhuriyet kuruluyor ve bu kurumların mevcut o dönemdeki kurumlara baktığınızda yine benzer yozlaşmaların, benzer devlete karşı kalkışmaların, yine böyle finansal ve ciddi işte 5. kol faaliyetlerine hizmet eden bir odak noktasına dönen bu yapılar o dönem tabii ki bir tedbiren bu meseleyle yüzleşmiş. Ancak bu iki madalyonun iki yüzünü çok iyi görmemiz gerekiyor. Yani bu gerçekler, işte bu kurumlar bizim kökümüz ve gerçeğimiz. Ama ne zaman ki bu yapıların başına geçen işte bu tabiri caizse kendilerini şeyh iddia eden, bana göre soytarılar ve bu soytarıların kendi, hatta daha da büyük suçları vardır. Masum insanların duygularını rencide ederek onlardan topladıkları İslam dininin kurumsallaştırdığı yardımları, işte fitre, zekat,
1: hatta kurban paraları da çıktı ya geçen
2: işte,
1: hafta.
2: Bu kurumsallaşan dinimizin, yüce dinimizin aslında ne kadar güzel kurumsallaştı, dünyada başka hiçbir din yoktur. Bunları alıp maalesef işte gördük, külçe külçe, az önce anlattı Sayın Ferhat Murat, külçe külçe altınların saklandığı, işte siyasilerin, eski bakanların araçlarıyla kaçıldığı, bu yeni olan bir şey değil, hikaye değil. Ama dikkat etmemiz gereken ve özellikle üstüne basarak söylüyorum, bu madalyonun iki yüzünü çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hassasiyetimiz olan, bizim manevi değerlerimizi çok ayrı bir kefeye koymamız gerekiyor. Ne zaman ki bu yapılar, az önce önemli bir konuya değindi Ferhat Murat. Şimdi burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 25 yıldır insanların ibadetlerini ve ezberleri bozan, işte başörtüsünün kaldırılması, ibadetler, okullar, insanların dinini özgürce yaşayabildiği, geçmişte benim çok arkadaşlarımdan tanıklık ettiğim için haksızlığı uğramış arkadaşlarım, kardeşlerim var. Bugün geldiğimiz noktada böylesi bir kısıtlama yokken, elbette istedikleri tarikata, istedikleri cemaate, bu sadece İslam dini için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Birçok farklı inanç mensuplarının cemaatleri var. Sadece işte yeni yeni çıkan bu değişik ekoller var. O da ayrı bir istismar konusudur. İşte oraya iki iki vesaire kadınlar üzerinden hem maddi hem manevi istismar yapan. Çok farklı aslında. Bu çok geniş bir konu. Meselenin özü insanların inancı üzerinden istismar edilmesi. Bu konuda niye buraya geliyor? Bu isimler neden şimdi konuşuluyor? Çünkü ortada çok net bir istismar var ve suç ortaya çıkmış. Az önce aslında yayının başında detaylıca anlatırken Ferhat Murat, ya ben şunu düşündüm. Yani niye bir anda mesela çıktı anda biliyorlar o aracı. Aslında orada da bir devlet aklının, güvenlik birimlerine ortaya koyduğu bir fikriyat var. Eğer ilk başta gözaltına alınabilir, neden takip ediliyor? Çünkü takip edilirken o aşamada bu kişileri kim kolluyor? Nereye kadar kolluyor?
3: Haritayı göremezdik işte o zaman. İşte. Benzin aldığı istasyona kadar bir nokta olurdu. Yurt dışına kaçacağı iddiası ortaya atıldığında yalanlanacak bir açıklama olacaktı.
2: Bakalım nereye kadar gidiyor bu şebeke? Kimlerle irtibata geçiyor? Nere olacak ve nerede ilerleyeceğin hikayesini, aslında anatomisini ortaya çıkarttı.
3: Haluk Levent'te de benzeri.
2: Evet, aslında. Şimdi aslında
3: Haluk Levent'te de benzer bir
2: aynı
3: süreci.
2: Aynı hikaye, benzer. Bu yüzden ben çok değerli buluyorum. Zaten artık teknolojinin gelişmesiyle işte tahsisli araçlar, az önce Sayın Vekilim iletti, önemli. Bunun da ayrı bir istismarı vardır. O da ayrıca tartışılır ama şimdi devletin tahsis ettiği güvenlik açısından önemli kişilere elbette tahsis edilecek ama bu meseleyi yine çok önemli bir konuya değindi Sayın Vekilim. Özellikle İstanbul'da güvenlik, işte trafiğe geçmeyeyim, bana bir koruma tahsis edilsin, bizim Türk kahraman Türk polisimizi böyle konularla meşgul etmenin önüne geçebilecek. Tabii ki şu an gerekli önlemler alınıyor ama biraz dağıldı ama şöyle toparlayayım. Yani cemaat ya da tarikat liderleri şu an

0: Türkiye'de elbette olacak ama yüce dinimizde, tasavvuf geleneğinden gelen bir ekolde, bizim topraklarımızda dervişin ya da işte mürşidin parayla pulla işi olmaz. Olur ama bu az önce söylediğim o kurumsallaşmayla beraber. Oluyorsa zaten orada sorun. 3 milyona yakın mıydı mensubu? 2 milyon mu bahsediler?
1: 2 milyon deniyor. İşte,
2: tabii onların kendi rakamları. Bunu kendi rakamları. Somut şimdi bir şekilde ortaya koyamayız.
0: Az önce yine Ferhat Murat dedi. Neden bir iletişim ağına ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet. Neyi gizliyorsunuz? Devlette karşı kurduğunuz yapılanma ne? Neden siz 5. kol faaliyetlerini kol gezdi, işte Mossad'ın Almanya'nın bu kadar dirsek dirseği olduğu bir ülkeyle niye bu kadar orada kocaman bir külliye ya da işte yapı kuracaksınız? Kime hizmet edeceksiniz? İngiltere, geçtiğimiz aylarda Londra'da geziyorum. Dediler ki hocam siz bu sokakta gezmeyin. Niye dedim? Burada dediler işte Süleymancılar, FETÖ'cüler çok yoğundur. Bunlar çok şeyler, sizi de böyle kimliğinizden tanıyorlar. Hani milliyetçi. Biraz tehlike oluşturuyor. Ben çok şaşırdım. Ne alaka? Şimdi o zaman böyle Süleymancı vesaire konusu yoktu. Orada da ayrı bir finansal yapı örgütlenme kurulmuş. Ve bunu ne yapıyorlar?
1: Aslında, değil mi?
0: Bu insanların üzerinden yine masum inancına, işte kendi dinini yaşamaya çalışan insanlar üzerinden. Dolayısıyla bu insanlara, biz bir kere İslam dini ruhban dini değildir. Yani çok detaylara girmeyelim ama bu meselenin devletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en küçük yaştan bence en temelde bu dinin gereklerini, ki bence çok önemlidir, işte cami imamları, köylere gittiğimizde öğretmenler kadar önemlidir. Devlete önce hürmetin ve sevginin, insanların inancını özgürce icra edebilecekleri alan önemli. Ama bu mesele kriminalleştirip insanları topyekünde, dediğim gibi, böyle inancımızı da hedefe koymayı da doğru bulmuyorum. Ama zaten gerekli açıklamalar hem Sayın Adalet Bakanı, İçişleri Bakanımız meseleyi hassasiyetle yürütüyor.
2: Peki. Şu hassasiyeti de belirtelim. Şimdi tabii aslında işte bu yapının kendini dini bir şekilde sunuyor olması kamuoyuna, işte kuytulcuların benzer şekilde cemaatlere, tarikatlere bir operasyon mu yapılıyor, ya da bu cemaatler ve tarikatler üzerinden genel değerlendirmeler yapanlar var. Şimdi birincisi çok net, cemaatlere ve tarikatlara bir operasyon yapılmıyor. Çünkü az önce de söylediği gibi Nur Tuğba Hanım'ın önemli bir noktaya temas etti. Kendini manevi ihya sürecine adamış, nefis terbiyesi üzerinden tasavvuf noktasında bir süreci yürüten tarikatlar var. Bu iki yapıda tarikat değil. Öncelikle bunun altını çizeyim. Evet. Tarikatte silsile olması gerekir. Silsile de Peygamber Efendimiz'e kadar devam eden bir süreçtir. Bu yapılar, özellikle Kuytul Vakfı, tarikatlarla kendine savaş açmış bir yaklaşımı da söz konusudur. Bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla tarikatlar içerisinde de bürokrasiye entegre etmek kendini, ticarete yön vermek, bunun üzerinden bir ticari kazanç elde etmek gibi bir yaklaşım söz konusu zaten olmaz. Olursa da zaten gereği yapılır. Bu bütün cemaatleri, ki 15 Temmuz'da sokağa çıkanlara baktığımız zaman şalvarıyla, sarığıyla veya açık kadınlarımıza, kapalı kadınlarımıza hep beraber millet sokağa çıktı. Dolayısıyla cemaatler ve tarikatlar, özellikle bu az önce söylediğim çerçevedekiler, bu milletin çimento diyebileceğimiz faktörleri arasındadır. Bunda altını çizmiş olalım.
1: Şimdi bu Kuytul soruşturmasında da gelişmeler var. 6 ilde 49 adrese düzenlenen Alparslan Kuytul operasyonunda yeni detaylar, hatta görüntüler var. İlk gün aramalarında bazı adreslerdeki bilgisayar kasaları ve hard disklerin adreslerden de yine aynı şekilde kaçırıldığı tespit ediliyor. Evet. O görüntüleri bir izleyelim. Dijital arşivin kaçırılma görüntülerini, üzerine konuşabiliriz o videonun. Hazır mı? Ona bir bakalım neler yap. Evet, şu anda ekranda bilgisayar ekranları, işte kasalar.
2: Monitörler kalmış sadece.
1: Kasalar yok ama ekranlar var.
2: Zaten bilgisayarın da ana unsuru nedir? Kasa. O kasanın içerisindeki hafıza bölümü. Şimdi az önce aslında güzel bir vurgu yaptık sevgili Semiha Şahin. Şimdi bu yapı eğer dini bir yapıysa, normal şartlarda işte tebliğ amacıyla kurulan...
1: Bir de kaçırılma görüntüsüne bakalım, özür dilerim. O da hazır, hemen arkasında.
2: Kasaların araçlara yüklenerek kaçırılması değil mi bu?
1: Hızlandırılmış şekilde. Şimdi bu tespit, yani bu hard disklerin, kasaların, bilgisayar kasalarının çıkarıldığı tespiti...

0: Acaba soruşturmanın da önceden haber alındığını bize söyler mi?
1: Muhakkak, yani bir beklenti içerisinde olduklarını çok net gösterir. Zaten belki eş zamanlı olarak Kuriş yapısına yönelik de bir takım operasyonlar söz konusuydu. Kendilerine yönelik de, ya bu yapılar şöyle sevgili Semiha Şahin, çok kılcal ağlara ulaşabilen bir grubu bünyelerinde barındırdıkları için dolayısıyla emniyetin içinde de kendini oradan gibi gören.
2: Örgüt işte aslında tipik.
1: İşte insanlar vardır. Ya şimdi söyleyip söylememekte de kararsızım.
0: Nedir o?
1: Yine bu yayınlar nedeniyle beni arayıp dediklerimin doğru olmadığını söyleyen bir başka kişinin mesleği de emniyet mensubuydu. Antalya'da bir emniyet mensubu olduğunu, Manavgat'ta hatta çalıştığını söyledi. Kendisinin bakın bir vicdani sorumluluk olarak bunu da saklamadan, ismini de açık açık vererek söylemesi beni düşündürdü. Niye düşündürdü? Bir kere böyle bir yapıyla ilgili bu kadar ciddi bir soruşturma söz konusuyken bir emniyet çalışanının, emniyet mensubunun bu yapıyı savunmak için bir gazeteciyi araması bana normal gelmedi. Hayır.
2: Kuruyu güveni.
1: Çok ilginç geldi
2: şaşırtıcı.
1: Yani. Dolayısıyla aynı yapının içerisinde temasta oldukları, akrabaları üzerinden temasta oldukları birileri var mıdır? Vardır. Çünkü bu yapının amacı zaten az önce anlattığımız gibi bir dini cemaatin yapmaya çalıştığı dini tebliğ edelim, insanlara doğruyu öğretelim gibi bir konu söz konusu olsa bilgisayardaki kasalarını kaçırmazlar. Yani. Madem iyi şeyler var, tebliğ edici şeyler var, İslam'ı doğru öğretici unsurlar varsa bu kasada niye kaçırmaya çalışıyorsunuz?
2: Ama aksine göstermeleri
1: lazım. Aksine gösterin ki aynen, insanlar desinler ki ya ne kadar iyi bir cemaatmiş, tarikatmış. Daha fazla belki etrafınızda insan toparlanır ama burada tam aksi yönde. Aynı Kuriş yapısında da olduğu gibi aksi yönde bir durum görüyoruz. Glopper üzerinden yazışmalar gizleniyor. Ya sizin yazışmalarınız açık olsun. Böyle bir soruşturma söz konusu olduğunda tap eder, ekrana geldiğinde biz de görelim, diyelim ki ya adamlar ne kadar iyi niyetli, ne kadar güzel şeyler birbirlerine söylüyorlarmış. Meğersem bu yapının aslında arka planı buymuş diyelim. Ama aksine olabildiğince kapalı devre, saklanmaya çalışılan bir nokta. Bir başka konu, mutlaka vereceksin onu da. İnsan kaçırıyorlar.
0: Evet, hadi ona da bir bakalım. Şimdi şöyle bir özetleyeyim. Koray Sarı Saçlı, Alparslan Kuytul ve çevresindeki kişilerin önce mal varlığı için kendisine baskı yaptığını, tehdit ve şantajla vekalet vermeye zorlandığını, vekaletleri iptal etmesinin ardından da kaçırıldığını söylüyor. Bir kendisinden dinleyelim, o videoda hazırsa. Kaçırıldığı yerde günlerce tutulduğunu, evet bir dinleyelim.
3: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar. Tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla. Ve ben de o dönemde vekaletleri vermek zorunda kaldım. İptal ettikten sonra da bunlar daha da işi ileri safhaya götürdüler. Alparslan Kuytu ve ekibi. Bu sefer kaçırma planı yaptılar ve kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar. Orada mesela ellerimi çok kötü bağlayarak ellerimin şişmesini, parmaklarımın şişmesini sağladılar. Elektroşok vurdular. Çok küçük bir yerde ve yine hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular. Ve daha sonra senet imzalattılar. Çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar. Bir sürü yemin ettirerek, bir sürü şey yaptırarak, ki onlara aleyhinde konuşmayacağıma dair, işte onların ima bile etmeyeceğime dair onları, bunlarla ilgili benden yemin ettiler. 6-7 milyonluk senet imzalattılar. Dolarlık.
0: 6-7 milyonluk senet.
3: Ondan sonra bıraktılar.
1: Ve peki, ilginç nokta Semiha, o görüntülerde var mı bilmiyorum arkadaşlar, belki verir. Kaçırılma görüntüleri çocuklarının gözü önünde. Çocuklarının çığlıkları esnasında kaçırıyorlar. Plakaları önceden, plakaları önceden çıkarılan bir araca beyefendiyi atıp götürüyorlar.
4: Tabii burada yine soruşturma aşamasında olduğu için söylüyorum. Bu yani bir mafyatik bir haraç olayı mı? Yani örgüt adına mı yapılıyor? Örgütle yani da, gidip gelen birilerinin kendi şahsi tasarrufları mı, ya da bir alacak verecek veya ticari bağlantıları var da eskiye dönük, ona dair bir gayrimeşru tahsilat yöntemi mi? Bunları da soruşturmada görmek

0: Biraz ben dediğim gibi bu ve benzeri hususlarda biraz ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü yani örgüt adına bir suç işlemek başka bir şey. Örgütün içerisindeki birilerinin kendisine maddi menfaat temin etmek ya da ticari ilişkilerini gayrimeşru yollarla tahsil etmeye dönük eylemlerini birbirinden ayırmak lazım. O açıdan
1: Ama
0: çünkü bunu yapıyor olsa herhalde Adana'da başka iş adamlarına dönük yani örgütsel olur. Ama bireysel olarak mutlaka şahıs bunu yaşadığına göre söylüyordur. Bu bireysel bir ihtilaftan mı ya da bireysel bir çökme mi ya da dediğim gibi merkezden bir karar mı? Bunu biraz irdelemek lazım diye
2: şiddete biraz yakın bir grup gibi.
0: Doğru, ama hani
2: bir cuma namazında
0: talimat
2: bir başka mescidi basıp orada cuma hutbesinin verilmesinin önüne geçip o da kamera kayıtlarına yansımış garip bir yaklaşımları
1: Ya o
2: var.
1: zaman, hani aslında gerçekten akıl tutulması, şöyle yaşıyoruz. Yani geçmiş yıllara baktığımızda, yani bir dini kurumun ya da işte inancın sömürülmesi ve istismara edilmesi için başka yapılardan düşmanların yapabileceği girişimler bunlar. Aslında Sayın Vekilim dedi ya, onların yapıldığı iddia ediliyor diye. Aslında eğer örgüt üyesi ise, örgüt üyesinin yaptığı suçlarda direkt örgüt işte
2: Lideri de.
1: liderinin de onu kapsamıyor mu o
0: yani
1: suçlar?
0: Şöyle diyeyim mesela,
2: ama bağlantılı olması gerekiyor.
0: Şöyle bir ifade kullanmış. Ülkücü mafya. Ya bu ülkü ocakları teşkilatının verdiği talimatla yapılan bir şey değil.
1: İşte o
0: geçmişte o ilişkileri olan birinin
1: ekranda.
0: Bunu kendi şahsi emelleri için suistimal etmesi ya da başka şey söylüyor.
3: Tekrar bir izleyelim. Aşağı alalım. Evet.
2: Maskeliler.
3: Çocuklar bağıracak birazdan.
1: Bir şey yazsalar ya.
3: Peki. Nurettin Bey, Ali Aydar Bey, ne diyeceksiniz? Tabii biz de hayretler içerisinde izliyoruz olan seni.
1: Bizler gibi çok acı.
4: Demin önce ben söz aldım. Şimdi Ali Aydar Bey söz alsın. Bence.
3: Buyurun Ali Aydar Bey.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya şimdi şöyle hani Mario Puzo'nun bu Baba kitabı ya da Francis Ford Coppola'nın Baba filminin son sahnesinde şey vardır. Mafyatik yapılar parayı aklamak adına hani Vatikan üzerinden bir operasyona girişir. Film o mücadeleyle de o sahneyle kapanır. Dolayısıyla bu tür yapıların bizim kutsal dinimizi, inancımızı sömürmesi aslında herkesin sorgulaması ve sahip çıkması gereken bir gerçeği ortaya çıkar. Şimdi bir suç örgütü nasıl tanımlarsınız Semiha Hanım? Adam kaçırıyorlar. Yani devasa bütçelere hükmediyorlar. Başka yapılarla, başka ülkelerle içli dışlı bir ilişki içerisindeler. Bu bir suç tanımı ya da bir suç unsuru ya da bir suç örgütü nitelemesini fazlasıyla hak ediyor. Şimdi şu gördüğümüz sahne, şu yaşadığı yani tanıklık ettiğimiz sahne herhalde normal bir biçimde açıklanabilecek ya da en azından herhangi bir dinsel motifle gizlenebilecek bir sahne değil. Yani sokak ortasından bir insan alıyorsunuz gidiyorsunuz. O insanın beyanları var, kendisine yapılanlar var. Başka yerlerde de başka insanlarda da örneğin işte biraz önce işte bir eski bir bakanın şüpheli ölümünden bahsediyoruz. Bunlar çok olası, çok normal şeyler değiller.
3: Değil, tabii canım.
5: Şimdi hani çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz diye bir bizim geleneksel bir lafımız var. Şimdi bu para siz hani bu ülkede değil hani bütün bir İslam coğrafyasındaki temel gelenek nedir? Hani bir lokma bir hırkadır. Nefis nasıl terbiye edilir? Nefis bütün lükslerden, bütün işte ne aklınıza ne geliyorsa her türlü varlıktan azide bir yaşamın kendisini bir biçimiyle soyutlayarak inzivaya çekilerek bir hayat sürmeniz. Burada tam tersi inanılmaz bir lüksün, inanılmaz bir şatafatın çok hakikaten yani akıl almaz bir biçimde bir yaşamın kurulduğu, sürdürüldüğü görülüyor. Bu nasıl kuruluyor, sürdürülüyor? Bu çok ciddi bir emek sömürüsü, çok ciddi bir din sömürüsü, çok ciddi bir insani duyguların sömürüsü üzerine kurulmuş bir şebeke. Yani evet. Bunun ötesinde yok. Ben o yüzden hem Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in hem İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin açıklamasını son derece önemli ve değerli buluyorum. Yani bu meselenin dinsel bir mesele olmadığını hatta bence dinin bu tür

0: yapılardan arınması gerektiği konusunda herkesin bir biçimde mücadele vermesi gereken bir nokta olduğunu altını çizmek gerekiyor. Diğer bir mesele şu. Şimdi bu kadar paranın hem burada toplanması hem yurt dışına kaçırılması, biraz önce bu gösterdiğiniz bilgisayar kasalarının alınıp götürülmesi. Bunlar hepsi çok şüpheli hareketler. Hiçbiri normal değil. Hiçbiri normal karşılanması beklenmemelidir. Siz eğer gerçekten Allah nazarında bir şey yapıyorsanız, topluma, insana dair bir şey yapıyorsanız, bütün her şeyinizin çok açık, çok şeffaf, herkesin görebildiği, herkesin gerçekten kanaat getirebileceği bir nitelikte olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu böyle bir şey var mı? Yok. Ne zaman ki polis ya da adli makamlar sürece bir biçimde müdahale ediyorlar, biz ondan sonra bu tür yapıların ne kadar büyük ve ağır bir sömürü şey yaptığını, insanlarımızın hem duygusal hem her türlü istismara uğradığını görüyoruz. Yani bu elbette ki önüne geçilmesi gereken bir meseledir. Son olarak şunun bir kez daha altını çizmek isterim. Yani bu yabancı istihbarat meselesi bence önemli, şundan önemli. Avrupa'da herhangi bir ülke, yani çok gidip geldiğimiz için, gördüğümüz için, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz orada yaşadığı için, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünden yana herhangi bir yapıya çok kolay izin verilmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti savunan bir yapıyı Alman devleti de başka devletlerde bu tür yapıların gelişmesini, büyümesi konusunda öyle imkanlar vermiyorlar. Tam tersine var olan ayrımların, ayrışmaların, mezhepsel ayrışmaların, etnik ayrışmaların körüklenmesi üzerine bir siyaset izliyorlar. Dolayısıyla bütün bu tarikatların bu derece başka istihbarat yapıları tarafından desteklenmesi tam da bu mikro alanlara yabancı istihbaratların bir müdahalesi, evet. O sosyolojiyi kendi lehilerine ya da kendi amaçlarına uygun bir dönüşüme tabi tutma çabası olarak okunmalıdır. Hı hı. O yüzden yaşadığımız şey çok sıradan bir şey değildir. Türkiye'nin bu tür yapıları bir biçimiyle temize çekmesi gerekiyor. Hem inancının var olan bu tür yapılardan arındırılması, insanların sömürülmesinin, evet, önüne geçilmesi, hem de gerçekten var olan hukuk sisteminin, devletin bütün kaidelerinin, bütün kuralların herkese adil, eşit bir biçimde uygulanması için bence, evet, zorunlu bir uygulama olarak da görülebilir.
1: Peki şöyle yapalım. Tüm bu operasyonlarla aslında neyin hedeflendiği ve mercek altına alındığını birkaç cümleyle herkesten alayım. Ardından da reklama gidelim. Buyurun.
2: Yani dediğim gibi din ve vicdan özgürlüğünün önemli olduğu kadar insanların yani bütün işlemlerinin şeffaf olması, belirlenen kurallara riayet etmesi, evet, gayrimeşru oluşumların içerisinde olmamasını temin etmek de devletin bir görevi. Yani devlet bir taraftan din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına almalı ama aynı zamanda da kayıt dışı, ister ekonomi olsun, ister başka örgütlenmeler olsun, ister devletin kullanması gereken gücü bu yapıların kullanması olsun, milletin önem verdiği manevi değerleri olsun, işte bu din olabilir, milliyetçilik olabilir, peki, Atatürkçülük olabilir, bu kavramları da muhafaza etmek adına suistimal edenlerle sonuna kadar mücadele edilmeli ama dediğim gibi bu hürriyetleri kullanmak isteyenleri de tedirgin edecek uygulamalardan da kaçınmak lazım.
1: Peki Nurettin Bey?
3: Bir cümleyle değil mi?
1: Birkaç cümleyle alabilirim, buyurun.
3: Birkaç cümleyle. Tamam. Ya şu anda benim gördüğüm Semiha Hanım, devletin merkezi otoritesine rakip yahut alternatif olabilecek hiçbir grubun serpilmesine ya da serpildiyse daha da genişlemesine müsaade etmiyor devlet. Yani bunlar şimdi dini grup deniyor ama burada şunu gözden kaçırıyoruz. Din bütün dünyada kitleleri motive eden en başat unsurlardan bir tanesi, hatta birincisidir. Dolayısıyla dinin böyle bir gücü varken elbette ki her toplumda olduğu gibi bizim memlekette de onu istismar eden, dinin bu motive edici unsurlarından, motive edici vasfından yararlanıp kendi şahsi ya da işte kişisel menfaatini, grup menfaatini genişletmek isteyen istismarcılar olabilir. Burada da motivasyonu ne olursa olsun, dayandığı yer, isnat ettiği yer dini referans setleri de olsa, eğer ortada bir istismar varsa, hı hı, onun üzerine giden bir yaklaşım görüyorum ben.
1: Peki, reklama gideceğim. Ferhat
4: Bir
1: Bey.
4: Cümle söyleyeyim ben. Devlet cemaatlere, tarikatlere operasyon yapmıyor. Yüzüne din maskesi takanların maskeleri çıkartılıyor. Sadece bunu çok net bir şekilde görmüş olalım.

0: Çok teşekkür ederim. O zaman kısa bir ara, reklam, ardından buradayız. Devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Kısa bir ara verdik. Devam ediyoruz olaylara ve görüşlere. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Haydar Fırat ve Doktor Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Şimdi Öcalan'ın Özgür Özel'e vermiş olduğu, daha doğrusu doğrudan bir mesaj göndermesi, Özel'in de buna cevap vermesi. Bir buna bakalım. Şimdi terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Orada Abdullah Öcalan'ın İmralı ziyaretinde yeni parti lideri Özgür Özel'e gönderdiği mesaj, demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer ifadesi. Özgür Özel buna, ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm diyerek kapıyı kapattı. Açıklaması da burada. Öcalan, demokrasinin yolu İmralı'dan geçer. Özgür Özel, ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm dedi. Demokratik bir cumhuriyet olacaksak demokrasi mücadelesinin cezaevi adresli olamayacağının altını çiziyor burada Özel. Genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil meclisten geçiririm. Şu cezaevinden geçmez, buradan geçer değil. Eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, sandıktan geçer. Ali Haydar Fırat, sizinle başlayayım. Şimdi doğrudan Öcalan'ın Özgür Özel'e burada mesaj göndermesi, Özgür Bey'in buna cevap vermesi, yeni parti siyasetine ilişkin acaba ne anlatır bize, hangi pozisyonda olduğunu gösterir? Ne dersiniz?
2: Elbette bir takım çelişkilerin olduğunu net söyleyebilirim. Ben geçen hafta memleketteydim, Muş'taydım. Orada Kürt seçmenin yoğunluklu olarak yeni partinin tavrını çok benimsemediğini, çok özümsemediğini ve doğru bulmadığını birçok kişi söyledi. Biz dediler, Özgür Beyler Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken her türlü desteği ve katkıyı verdik. CHP yerel seçimde birinci parti yaptık ve büyük kentlerde oy verdik. Bizim sayemizde kazandılar ve biz bugün barış istiyoruz ve o barışa hayır dediler. Onlar elbette ki yeni parti bunu farklı yorumlayabilir ama nihayet aynen öyle bir düş kırıklığı var. Dolayısıyla Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı aslında oylamada 54 milletvekilinin, yeni partinin 54 milletvekilinin hayır oy vermesi ve bu oluşabilecek bir tür, o ifade çok bana doğru gelmiyor. Bir tepkisel dalga diyeyim. Genelde insanlar ona milliyetçi dalga diyorlar ama ben milliyetçiliği hep olumlu çerçevede değerlendiren bir insanım. Ama bir tepkisel, bir reaksiyoner bir dalgayı görüyor ve o çerçevede kendince Öcalan bir uyarıda bulunuyor Özgür Özel'e. Daha önce de Semih Hanım, yani bu İmralı meselesine heyet gönderilmesi konusunda bir iç tartışma yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O zaman ben parti yönetimindeydim ve ben İmralı'ya bir heyetin gönderilmesinin doğru olacağını, bu sürecin mutlak suretle koşulsuz ve şartsız desteklenmesi gerektiğini, böylesi bir sürecin ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle bir bütün olarak eksiksiz bir biçimde yaşam bulacağını ve hayata geçeceğini ifade etmiştim. Ama benim dışımda geri kalan parti meclis üyeleri bu sürecin, daha doğrusu İmralı'ya heyet gönderilmesinin doğru olmayacağını ifade etmişti. O zaman Ekrem İmamoğlu bir şart olarak kendisini öne sürmüştü. Şöyle sürmüştü: benim bırakılmam durumu olursa heyetse İmralı'ya gidecek heyete isim verilebilir. Burada öncelik meselesi önemli. Öncelikten kastım şu: yeni partinin önceliği her koşulda Türkiye'nin bütün sorunlarının meselesinde Ekrem İmamoğlu.

0: İmamoğlu'nu gündeme getirmek ya da onu bir biçimde cezaevinden çıkarmak şeklinde. Ama Türkiye sadece bir 40-45 yıllık bir terörle mücadele meselesi değil. Aslında 200 yılı aşan bir Kürt meselesini çözüyor. Ve bu çözüme bu kadar yaklaşıldığı bir dönem daha olmamıştır. Bu kadar devletin bütün kurumlarıyla, siyasal partilerin bütün kurumlarıyla, hatta meclisin çok büyük bir çoğunlukla bu süreci bir sulh yoluna sokma çabası şu anda en fazla yeni parti tarafından bir biçimiyle engelleniyor ya da o sürecin rayına girmesi konusunda bir direnme görüyoruz. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşinin bir sabah kalkıp yüzümüzü millete döneceğiz ve ondan sonra o gün yapılan oylamada 54 oyun hayır çıkması bütün bu çerçevede değerlendirilebilir.
1: O noktada şunu görmek aslında gerekiyor. Şunu da ekleyelim Ali Aydar Bey. Çünkü Özgür Özel'e bu soruluyor. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. Bu durumdan rahatsız mısınız diye şöyle açıklıyor onu. Hayır hiç değilim. Aksine bu rakamlara yakın bir durum bekliyordum. Arkadaşlarımıza kapalı grup öncesi 91 milletvekillerimizin görüşlerini toparlayın yazın dedim. Sonrasında kapalı grubu yaptık. Gördüm ki grubun coğrafyalara göre çok farklı söyledikleri var. Böyle olunca arkadaşlar size taahhüdüm. Lider suntasının olmadığı, grup kararlarının gerekli olmadıkça alınmadığı, herkesin rahat siyaset yapacağı, birlikte siyaset üreteceğimiz bir parti olacağız. Herkes kendi temsil ettiği yerlerin hassasiyetine göre hareket etsin dedim. O yüzden durumdan memnunum. Çıkan sonuç yeni partinin yeni siyaseti açısından önemli bir sonucun başarıyla atlatılması. Çünkü grupta herkes doğru karar verdik diyor. Evet veren de, hayır veren de saha bizi anladı diyor demiş. Bu açıklamayı yapmış. En yeni açıklaması.
0: Şimdi eğer bu açıklamayı baz alırsak o zaman bir sonraki gün bütün milletvekillerini niye teyakkuza geçirip genel başkanımızın arkasındayız diye Özgür Özel'e bir destek deklarasyonunu yayınlamak zorunda hissediyorsunuz. Birinci soru bu. İkinci soru, bu mesele Türkiye'nin coğrafyasına göre değişen bir mesele değil. Terör Türkiye'nin bir gerçekliği olarak 7 bölgede de 81 ilde de aynı acıları yaşatan, dolayısıyla aynı hüznü ya da aynı büyük trajediyi ortaya çıkaran bir durum. Ya da Kürt meselesi olarak nasıl yorumlarsanız, insan hakları ya da demokrasi açısından baktığınız zaman da bu mesele Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla herhangi bir kentin kendi dinamiklerine bırakılacak ya da kendi, yani bu meselenin acısını yaşamayan, bu meselenin bir biçimde üzüntüsünü yaşamayan Türkiye'de bir kent kaldı mı? Ya da bir aile kaldı mı? Bir çevrenizde hepimizin, bizi izleyen bütün yurttaşlarımız. Kim bundan etkilenmedi? İster insani olarak, ister ekonomik olarak, ister siyasi olarak. Dolayısıyla bu bana çok gerçekçi, çok doğru gelmiyor. Orada bir ikili bir ayrım ortaya çıktı. Ekrem Bey'in ekibi hayırdan yana bir tavır koydu. Özgür Bey'in ekibi evetten yana bir tavır koydu. Dolayısıyla bir genel başkan ben evet vereceğim dediği andan itibaren orada bir liderlik durumu söz konusuysa bütün bir yapı arkasından durur. Bazen inanmadığınız kararlar da olabilir, ona evet dersiniz. Örgüt hiyerarşisini bozmamak adına.
1: Peki.
0: O yüzden ben bu çerçevede yeni partinin yaklaşımını çok ikircikli görüyorum. Son derece net bir tutumla karşı karşıyayız. Terörsüz Türkiye meselesi bizim yüzyılımızın, Cumhuriyet'in yüzyılının, ikinci yüzyılının, ilk yüzyılında en önemli meselelerinden biridir. Dolayısıyla bu meselenin çözümü Türkiye'nin önünü açacak bir meseledir. Bu ülkenin terörsüz bir biçimde geleceğe yürümesi, bölgesel bir güç olması, dünya siyasetine daha fazla etki etmesi ve dünya uluslar arasında milletimizin saygın bir biçimde gerçekten her alanda temsil edilmesi açısından son derece yaşamsal bir meseledir. Çözümü konusunda da siyasal irade mutlak surette bunun yanında durmak durumundadır. Ama siz eğer burada son cümlem, eğer buradan işte bir reaksiyon var ve ben o reaksiyonu arkama alarak günü kurtaran popülist bir yaklaşım içerisinde siyasetimi sürdürmek istiyorum diyorsanız böyle ikircikli bir tutum altında kalırsınız. Bir herkesi serbest bıraktım dersiniz. Diğer gün bütün milletvekilini çağırırsınız. genel başkanımızın arkasındayız diye bir çağrı yaptı.
1: Peki Nurettin Bey, siz katılır mısınız Ali Aydar Bey'e? İkiye ayrıldı burada parti. Evetçiler Özgür Özelciydi zaten. Öyle evet dediler.

0: Hayır oyu kullananlar da İmamoğlu'nun tarafındaydı. Buna öncelikle katılıyor musunuz ve bu karşılıklı açıklama demokrasinin...
1: Semih Hanım bir ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Çok özür diliyorum Nurettin Bey'den ve sizden. Şunun için söyledim onu. Ben bu arkadaşlarımızla siyaset yapan bir insandım. Dolayısıyla isim isim kimin kime çok yakın olduğunu bildiğim için bunu hani bir tür siyasal analizden öte o tanınmışlığın vermiş olduğu, Özgür Bey'e en yakın olanların evet demiş olması, Özgür Bey'e daha uzak, Ekrem Bey'e daha yakın olanların daha hayır demiş olması benim açımdan bir inceleme unsuru oldu. Onun altını çizmek isterim.
0: Peki. Nurettin Bey buyurun.
2: Ben bu konuda Ali Haydar Bey'e katılıyorum. Yaptığı tasnif bence de doğru. Tabii ekleme yapmak lazım ama önce şunu hemen kısaca vurgulamak istiyorum. Şimdi demokrasinin ne olduğuna dair siyaset teorisyenleri arasında bile ortak bir mutabakat yok. Bir sürü demokrasi tanımı var siyaset bilimi literatüründe. Şimdi bu programı çok akademik literatüre boğmak istemiyorum lütfen. Ama yani şimdi demokrasinin nereden geçeceğine dair, şimdi bu kavram kargaşası olduğu için demokrasiye dair, demokrasi aslında suistimale çok açık bir kavram. O yüzden bu demokrasinin yolu nereden geçer sorusu çok beyhude bir soru. Ali Haydar Bey'e ben şöyle katılıyorum. Şimdi parti grubunu serbest bıraktım demek Semih Hanım. Ben bu ekranlarda da bunu zikrettim. Aslında iki şey söylemektir. Bir, ben partiyi yönetemiyorum demektir. İki, parti içindeki çatlağı demokrasi ambalajıyla örtmektir. Yani sizin parti içi disiplin diye bir olgunuzun olması lazım. Parti içi disiplin Türk siyasal hayatında genellikle genel başkanların demir yumruğunu masaya vurarak yönetmesi şeklinde algılanıyor. Halbuki parti içi disiplin böyle bir şey değildir. Elbette ki siyasi partilerde kritik süreçlerde fikir ayrılıkları olabilir ama bu fikir ayrılıklarının kamuoyuna yansıtılmaması ve en azından ahenkli bir görüntü vermesi lazım siyasi partilerin. Muhtemelen AK Parti içerisinde de terörsüz Türkiye sürecine dair farklı bakan isimler olacaktır. Burada bence yeni parti kimileri evet vererek, kimileri hayır vererek, kimilerini memleketine göre oy vermeye iterek işte o telkinle çok yanlış bir seçim yaptı. Yani ne evet diyebildi ne hayır diyebildi. Şeye de katılıyorum. Madem içeride hiçbir sorun yok. Mesela sürekli tekrar ettiğim bir söz vardır. Vurgulanan şey eksiktir. Biz genel başkanımızın arkasındayız. Parti içerisinde bir çatlak yoktur diye siz davulla zurnayla her gün tekrar ediyorsanız bu hususu aslında böyle bir şey var demektir. Yani dolayısıyla ben Ali Haydar Bey'in bu sürece dair mesela yaptığı yeni parti eleştirilerine katılıyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. İşte burada biz şunu görüyoruz. Türk siyasal hayatında ana akım partilerden kopan partilerin en çok zorluk yaşadığı husus bu husustur. Yeni bir kimlik kurgulayamama ve parti elitlerini aynı amaç etrafında toplayamama. Mesela İyi Parti'de de benzer sorunlar oldu. Şimdi siz ana akım yapıdan istifa ediyorsanız, mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin siyasal anlamda en marka partisidir bence. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hani bunlar çok eski, kadim partiler. Kadim lafı biraz ağır oldu ama eski partilerdir. Şimdi CHP'den istifa etmiş bir siyasal elit yeni partiye küsmesi ya da Özgür Özel'e küsmesi çok daha kolay hale gelir. Burada da işte amblemin önemi belli oluyor. Bu noktada iş zaten liderlik yapması gereken kişi Sayın Özgür Özel'di. Bu insanları aynı amaç etrafında motive edip yekpare davranıyoruz görüntüsünü kamuoyuna vermek zorunda.
0: Peki.
2: Dolayısıyla bu süreçte bence yeni parti bu süreci ilk karşılaştığı meydan okumayı ve ciddi sınavı yeni parti çok kötü yönetti.
0: Peki Ferhat Bey. Şimdi burada Silivri'den değil İmralı'dan geçer sözüne ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden değil meclisten geçiririm diyerek kapıyı kapatıyor ya Özgür Özel. Buradaki yanıtı Öcalan'a mı acaba yoksa iktidara ve DEM Parti'ye de bir mesajı var mı Özgür Özel'in?
3: Yani burada daha çok bence iktidardan daha fazla DEM'e ve Öcalan'a bir yanıt veriliyor. Aslında burada Öcalan'ın kastettiği, terör örgütünün kurucusu, terörist elebaşı Öcalan'ın kastettiği meseleye de dikkat çekecek olursak, aslında Ekrem İmamoğlu ve DEM ayrımının da netleştiği,

0: ...leşmeye başladığını görüyoruz.
1: Ne demek
0: yani,
1: o?
0: Kent uzlaşısında birlikte hareket eden, 2023 seçimlerinde aynı adaya oy veren bir yaklaşımın aslında DEM cephesinden, Abdullah Öcalan nezdinde de yavaş yavaş ayrışma tarafına doğru gittiğini de görüyoruz. Yani bence bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun ilintili olduğu bir yapıyla DEM'in çok somut bir şekilde ortaklık içerisinde olacağını göremeyebiliriz. Kastettiğim bu. Şimdi Özgür Özel tarafına geldiğimizde de Silivri'nin birçok yönlendirmesini Yeni Parti içerisinde ya da YP içerisinde uyguladığını görmedik mi? Gördük. Yani Ekrem İmamoğlu nereye işaret ederse ona göre pozisyon olan bir Özgür Özel var. Dolayısıyla bir liderlik sorgulaması haliyle söz konusu oluyor. Bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken terörsüz Türkiye meselesine el yükseltiyorum ben, Kürtlere bir devlet vaat ediyorum diyen kendisiyken bu kadar kritik, bu kadar önemli bir meselede ki bence İsrail'in tehdit olarak açıklanmasıyla beraber Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım, ardından Suriye devriminin gerçekleşmesi, Mekke anlaşması, Irak anlaşmaları bu süreçten hariç tutulamaz. Bu vizyon ortadayken eli yükseltip kendi grubunda ne dediği de tam net olmayacak bir sonucun çıkması Özgür Özel açısından bir eksidir. Bence zaten grubu serbest bırakıyorum demesindeki neden de bu liderliğini ortaya koyamamasını örtmek amacıyladır.
1: Yani Nurettin Bey de aynı şeyi söyledi.
0: Hakim olamadığını örtmek için ben serbest bırakıyorum şeklinde bir ifade kullandı. Yani bu aslında biraz şuna geliyor. El yükseltiyorum deyip böyle bir sonuçla bu kadar kritik, kendisinin de öneme atfettiği bir süreçle ilgili böyle kritik bir sonuç, kritik bir süreçte böyle sonucun çıkması bize şu atasözlerini hatırlatıyor. Aş başında usta, iş başında hasta. Ya da iki cami arasında beynamaz bir pozisyonda kalmış bir parti görüyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun nereye işaret ettiyse daha yoğun bir şekilde ilgi gördüğünü görüyoruz. Bir kamufle söylemi de şu, coğrafi bölgelere göre, şehirlerdeki hassasiyete göre vekillerimiz oy verdi. Madem öyleyse, şimdi Manisa'da Özgür Özel evet veriyor. Ahmet Vehbi Bakıroğlu'yla Bekir Başevirgen Manisa milletvekili hayır veriyor. Aydın'da Bülent Tezcan evet veriyor. Süleyman Bülbül hayır veriyor. Evrim Karaköz hayır veriyor. Adana'da 3 milletvekili evet, 1 milletvekili hayır veriyor. Mahallelere göre mi acaba coğrafi bir hassasiyet yürüttüler diyeceğim ama...
1: Peki şunu öyle bir sorayım bu durumda yok. Bunun devamı da var. Eğer partide yoğun bir Ekrem İmamoğlu etkisi varsa o zaman Özgür Özel ve hani onunla birlikte evet diyenler de neden hayır demedi? Özgür Özel üzerinde mi yok o zaman?
0: Özgür Özel'in şu anda benim gördüğüm Yeni Parti'nin meclis grubu üzerindeki hakimiyeti oldukça kısıtlı. Ekrem İmamoğlu'nun bu partinin oluşmasına zaten bir yol açtığı, Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla zaten bu partinin kurulduğu, CHP'nin içerisinden bir bölünme söz konusu olduğu birçok milletvekili tarafından ortaya konuyor. Zaten CHP'nin başındayken Özgür Özel'in belediye başkan adayı olmak isteyenler neden Ekrem İmamoğlu'yla görüşüyordu? Normalde kimle görüşmeniz lazım? Bir adaylık lobisi yapacaksanız. Genel başkanla, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla veya işte partinin genel sekreteriyle görüşmeniz lazımken kendisi de bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'yla neden görüştüler? Ki bununla ilgili işte bir takım iddialar var. 5 milyon euro, 15 milyon euro rüşvet verildiği adaylık karşılığında bir takım iddialar var. Burada şu var. Ekrem İmamoğlu'nun partinin tam hakimi olmak istediği, Özgür Özel'in de yakın çevresiyle beraber buna direnmek gibi bir gayreti olduğu, ancak buna da çok fazla vakıf olamadığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki hakimiyeti çok üst seviyede diyebiliriz bunu çok net bir şekilde. Ha, bana kalırsa demokrasinin yolu ne Silivri'den ne İmralı'dan geçer, demokrasinin yolu milletten geçer. Milletten siz o desteği alırsanız zaten meclise girersiniz. Mecliste bir söz söyleme hakkınız olur. Dolayısıyla bu tartışmanın da bu bağlamda her iki tarafın da ortaya koyduğu yaklaşım üzerinden çok sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini de söyleyebiliriz. Milletten siz bu gücü alırsanız zaten çok güçlü bir lider olursunuz.
1: Hı hı, peki.
0: Partinize de hakim olabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakılabilir. AK Parti'ye bakılabilir. Farklı partilere bakılabilir. Liderler bu kadar kritik kararlar noktasında grubuna hakim olamıyorsa sonrasında lidercilik oynamasının çok bir esprisi yok bana göre.
1: Peki. Bülent Bey, şimdi burada İmralı vurgusunu reddetmesi Özgür Özel'in sürece tamamen

0: mesafeli olduğu anlamına gelir mi?
1: Öyle. Yani öncelikle bu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi süreci dediğimiz süreç, hı hı, yani oy kullanmakla başlayan ya da oy kullanmakla biten bir süreç değil. Öncesinde beri gelen bir süreç var. Bunun bir yasal süreci oldu. Ardından bundan sonra devam edecek bir süreç var. Dolayısıyla burada milletvekillerinin sadece o kanunla ilgili oy kullanıp evet ve hayır demesinin ötesinde bu çok önemli bir politik duruş. Siyasi parti burada nasıl bir politika takip ediyor? Bu sürecin neresindesiniz? Bu sürece karşı mı çıkıyorsunuz? Destek mi veriyorsunuz? Karşı çıkarken argümanlarınız ne? Destek verirken argümanlarınız ne? Yani dolayısıyla bu sadece milletvekillerinin evet veya hayır demesiyle bitecek bir süreç değil. Yani siyasi partinin burada politikası ne? Bunu partinin yetkili kurullarının ortaya koyması lazım. Yani dolayısıyla örneğin hani Özgür Bey için söylediğiniz için söylüyorum. Özgür Bey Manisa milletvekili olarak mı bu oyu kullandı? Yoksa yeni partinin genel başkanı olarak mı bu oyu sizce kullandı? Yani bir genel başkanın herhalde kullandığı oy en azından partinin kararıdır. Şimdi parti bir
2: ya politika... Ya da partinin ortalaması olması gerekmez mi Bülent Bey? Şimdi ya, öbür tarafa bakarsak hayırlar daha fazla. Ortalama üzerinden alırsak hayır demesi
1: işte
2: lazım.
1: Parti liderliği yapan kişinin en azından milletvekillerine ne güven vermesi, onları ikna edebilmesiyle ilgili bir süreç. Yani yeni partilerde bu oluyor. İşte 1 Mart tezkeresini hatırlayalım. Sayın Erdoğan o dönem genel başkandı. Mutlaka geçmeli diyordu. Geçmedi. Yani milletvekillerinin bir kısmını evet ikna edemedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada milletvekillerin bireysel olarak evet ve hayır demesinin ötesinde muhatap siyasi partilerin tüzel kişilikleri. Partiler bu politikanın neresinde? Mesela örneğin İYİ Parti sadece milletvekilleriyle değil, yani parti politikası olarak da bu süreci doğru bulmadığını ortaya koyuyor. Ondan sonra eğer bu politikanın dışında bir oy kullanma olayı olmuş olsa o milletvekilin bireysel tercihi olmuş olurdu. Yani partilerin kurumsal bir kararı olur. Bir de o kurumsal karara uyup uymama konusunda elbette demokrasinin gereği olarak milletvekillerine oy kullanması olur. Onun için yani yeni parti mesela bu süreçte destekliyor, doğru mu buluyor? Yoksa yani isteyen istediği gibi davransın, benim bu konuda herhangi bir politikam yok noktasında mı? Bunu karar vermek lazım. Benim kanaatime göre...
3: Semih Hanım.
1: Buyurun üretim.
0: Buyurun.
3: Özür dilerim Bülent Bey. Bir ekleme yapacaktım. Kestim, özür dilerim.
1: Yok, buyurun buyurun.
0: Alalım.
3: Şimdi burada şunu da sormak lazım. Sadece Ekrem İmamoğlu gibi güçlü bir figür üzerinde değil, daha Ekrem İmamoğlu'ndan daha tırnak içinde sıradan diyeceğimiz figürlere karşı bir otoritesi var mı Sayın Özel'in? Mesela şunu soruyorum. Yeni parti hayır kararı alsaydı Sayın Özgür Özel Sezgin Tanrıkulu'ya hayır oyu verdirtebilir miydi? Yani Özgür Özel'in otorite noktasında yaşadığı sıkıntıyı sadece biz İmamoğlu'ndan ölçmeyelim. Mizanı İmamoğlu'ndan almayalım, mikyası daha doğrusu. Diğer milletvekillerine de bakalım. Ben bir taraftan da mesela şimdi aklıma bu geldi, bunu sordum.
1: Yani burada tabii hani sadece bu hani Özgür Bey'e yakın milletvekilleri evet, Ekrem Bey'e yakın milletvekilleri hayır oyu verdi demek bir toptancı yaklaşım olur. Yani benim evet oyu kullanıp da Ekrem Bey'le diyalog içerisinde olması geçmiş siyasi birlikteleri itibariyle hani Ekrem Bey'in yanında diye tarif edilebilecek önemli isimleri ben evet oyu verdiğini gördüm. Yani isim vererek hani şu şucudur, peki, bu bucudur evet demek istemiyorum ama yani Ali Aydar Bey o isimleri çok rahat tanır. Aralarında evet verip Ekrem Bey'le olan diyalog noktasında yani daha doğrusu siyasi yol yürümüşlüğü çok uzun bir dönemden beri Ekrem Bey'le olan önemli milletvekilleri de evet oyu verdi. Yani dolayısıyla burada Özgür Bey ve Ekrem Bey üzerinden evet ve hayırı tasnif etmeyi tek başına doğru bulmuyorum. Çünkü o milletvekillerinin niyetinde biraz parti kimliğinin oluşmasıyla ilgili bir durum. Böyle geçiş süreçlerinde genel başkanlar otoritelerini sarsmamak için genelde partiye hakim oluncaya kadar grubu serbest bırakma noktasında daha rahat hareket ettiklerini görürüz. Şimdi demokrasinin yolu nereden geçer derseniz ben bir Saadet Partisi'ne bu sürece yaklaşımız da böyle. Şimdi güvenlik süreçleri var. Bir de demokrasi süreçleri var. Bunlar birbirine ilintili değil ama tabiatıyla iklim demokrasi doğuracağı için daha doğrusu demokrasinin daha kemale ermesiyle ilgili atılacak bazı adımların koşullarını oluşturacağı için birlikte zikrediyoruz. Güvenlikle ilgili bütün meseleleri devletin istihbarat örgütleri aracılığıyla örgütle konuşmasından daha doğal bir şey yok. Bunu dünyanın her tarafında bu böyle yapılıyor. Ama demokrasi dediğimiz şey, temel hak ve hürriyetler dediğimiz şey sadece ve sadece meşru siyasi aktörlerle olur. O da siyasi partilerdir, millettir, siyasi partilerin temsilcileri. Dolayısıyla demokrasi...

0: Partisi'nin yolu nereden geçer derseniz bizzat milletin kendisinden geçer. Bizzat millet adına siyaset yapan siyasi fikri ne olursa olsun. Siyasi yelpazenin en solundan en sağına kadar bütün siyasi partilerle diyalog kurarak olur. O, Saadet Partisi olarak biz de bu sürecin yani teröristli Türkiye sürecinin güvenlik boyutu dışındaki hususların mutlaka ve mutlaka sadece millet ve siyasi partilerle konuşulması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz. Bir de bu süreç iktidarıyla muhalefetiyle ya da işte İmralı dahil hiçbir kişi veya kurumun siyasi rant elde edeceği, siyasi rant uğruna bu süreci değerlendireceği bir süreç olarak görmek bu sürece ve millete yapılmış olan en büyük ihanet olur.
1: Tuba Hanım, sizin de eklemek istediklerinizi alayım. Kılıçdaroğlu Beşikçioğlu buluşmasına gideceğim.
2: Geçelim direkt.
1: Öyle mi?
2: Yeterince bence de yani.
1: Peki tamam o zaman. Hadi onunla başlayalım. Şimdi...
3: Demokrasinin yolu Etimesgut'tan geçer.
2: Demokrasi neymiş Türkiye'de geçmedi yol kalmadı.
1: Şimdi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu cezaevinde ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kendisini ziyaret etti. Burada yapmış olduğu açıklama pişmanım siyaseti bırakacağım. İşte... Neyle suçlanıyor peki onu da bir söyleyeyim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak. İşte görevi kötüye kullanma. Bu suçlardan tutuklandı kendisi. Kendisini tutukluluğa götüren süreçte herhangi bir suç işlemediğini de söylüyor. Yaşananlardan belediyedeki bazı çalışanları sorumlu tutmuştu. Pişmanım siyaseti bırakacağım. Zaten ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum gibi bir ifade var. Burada bir çelişki yok mu ama izin verirseniz önce bir Ali Aydar'a dönmek istiyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun bir süredir arınmadan bahsetti. Mutlaka arındıracağım partiyi dedi. Ama Beşikçioğlu'nu ziyaret etti cezaevinde. Burada bir çelişki var mı yok mu?
4: Evet, bütün zor sorular ilk bana geliyor. Semih Hanım şöyle söyleyeyim.
3: Süpürgenin bir ucunu tutmak kolay değil.
4: Bu
3: Sayın Fırat.
4: Aynen öyle. Ben bu meseleyi, bu ziyareti Sayın Genel Başkan'la konuştum. Önce şunu söyleyeyim. Hakikaten çok insani bir durumdan kaynaklı olarak bu ziyaret gerçekleşti. O da şuydu. Hem Sayın Beşikçioğlu'nun ailesi hem sevenleri çok ciddi bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdal Bey'i ziyaret etmesi gerektiğini istediler, bunu rica ettiler. Bir takım sağlık sorunları vesaire falan yaşadığını cezaevinde ifade ettiler. Ama şunu söyleyeyim hemen başta. Bugün yansıyan gazetelere, daha doğrusu işte internet sitelerine ya da sosyal medyaya bu ifadelerin hiçbiri orada geçmiyor. O görüşmede yaşanmıyor. Onu çok net bir biçimde
1: yani pişmanım siyaseti
4: edeyim.
1: Bırakacağım yani, dememiş mi?
4: Yok, yok, yok.
1: Ne demiş peki?
4: Yani hakikaten suçsuz olduğun şunu söylemiş. Hani iş ve işlemlerde benim dahilim olmayan bir takım durumlar, olumsuz durumlar olmuş olabilir. Ama bilerek ve isteyerek hiçbir şekilde... böylesi bir sürece yani yolsuzluklara, işte rüşvet vesaire falan bu tür meselelere asla bulaşmadığını ifade etmiş. Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda kendisini desteklemesini rica etmiş. Sayın Genel Başkan da, Sayın Kılıçdaroğlu da hukuksal olarak verilebilecek bir katkı varsa elbette o katkının verilebileceğini ifade etmiş. Dolayısıyla dostane bir görüşme geçmiş. Hatta Sayın Beşikçioğlu aday olma öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne diyorsunuz, ben böyle bir şey istiyorum, hani gireyim mi siyasete? O da çok net bir cevap vermiş. Yani bunun siyasetin zor olduğunu, bu kararı kendisi ve ailesiyle birlikte alması gerektiğini ifade etmiş. Bunları tekrar hatırlamışlar, o dönemi konuşmuşlar.
1: Aslında belediye biraz başkanlığı sanatçılara biraz... göre değilmiş. Bu ifadeyi de kullandığı söyleniyor. Bu da mı geçmemiş acaba Ali Aydar Bey?
4: Semih Hanım, inanın ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığım görüşmede hiç böyle olumsuz bir şey duymadım. Yani hani Türkiye meselelerini konuştuğunu söyledi, sanatı konuştuk, tiyatroyu konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu... O birkaç kere oyuna gittiğini Bir Deli'nin Hatıra Defteri Ankara'da izleyenler bilir. Çok iyi bir tiyatro
1: bir
4: oyunu.
1: Erdal
4: Bey, Sayın Beşikçioğlu muhteşem bir performans.

performans sergiliyordu orada. Ben de birkaç kere seyrettim o oyunu. Bunun üzerine konuşmuşlar ama yani inanılmaz bir biçimde iki kişi arasında geçen bir sohbetin dışarıda bütün iç derinliğimle, bütün can yürekten söylüyorum Semiha Hanım. Sayın Kılıçdaroğlu bunların hiçbirini ne kullandı ne böyle bir şey konuşulmuş. Dolayısıyla bunun bir tür tevatürler üzerinden bir şey gelişiyor, bir süreç gelişiyor. Elbette ki süreç hukuksal olarak inceleniyor, bir takım soruşturmalar yapılıyor, işte tutukluk süreçleri devam ediyor. Bunlarla mücadele edilecektir.

0: çerçevede mücadele edilecektir ama cezaevindeki insanların, insanlar için söyleyelim, bu tür meselelerde bir tür itibar suikastine çok kolay girmemek lazım. O insanların kendini savunacak bir durumları şu an yok. Dolayısıyla ben bu tür bir konuşmanın, bir tür bir üslubun o görüşmede gerçekleşmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim, belirtebilirim.
1: Peki diğer tutuklu
0: efendim.
1: Belediye başkanlarında acaba Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek mi? Öyle bir şey söyledi mi, paylaştı mı sizinle?
0: Yani şunu hatırlarsanız, zaman zaman bu tür ziyaretler zaten yapıyor. En son biliyorsunuz bir büyük kırılma yaşandı. O da şuydu. Ekrem Bey'in ricasıyla, ailesinin ricasıyla Silivri'ye gitmişti. Orada bir görüşme yapmıştı ve görüşme sonrasında Sayın İmamoğlu oradaki siyasi tavamile, Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkiye uygun olmayan bir üslupla, Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor. Çünkü orada Sayın Kılıçdaroğlu yapılan mitinglerin doğru olmadığını, mücadelenin hukuksal boyuta verilmesini gerektiğini, aklanması, bütün bu iddiaların açığa çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Ama tabii Ekrem Bey bu süreci ve Özgür Bey ile birlikte siyasallaştırdığı, siyasal bir boyuta taşıdı. Onun, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrını bu anlamda hakikaten doğru buluyorum. Hukuksal bir süreci siyasallaştırdığınız zaman var olan iddialardan aklanmıyorsunuz. Var olan bütün size yönelik olarak dile getirilen iddiaların hepsinden kurtulmuş olmuyorsunuz. O görüşmeden sonra bir daha Sayın İmamoğlu'yla bir görüşme olmadı. Ama belediye başkanlarını, içerideki belediye başkanlarını zaman zaman, daha sonra hatırlarsanız sevgili Tunç Soyer'i de ziyaret etmişti. Murat Çalık'ı ziyaret etmişti. Belediye başkanlarına ziyaretlerinde elbette ki bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Ama o belediye başkanlarının siyasi tutumu ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalırlar? Başka partiye, yeni kurulan partiye mi geçerler? O elbette ki oluşacak atmosfere bağlı o ziyaretler.
1: Peki. Tuba Hanım.
2: Zor soru da ben sorayım Ali Aydar. Hadi. Çok kısa cevaplasın. Şimdi rüşvet almadım, bu işlerde hiç işim olmadı diyor Etimesgut Belediye Başkanı, hı hı, Erdal Beşikçioğlu.
1: Yaşananlardan belediyedeki bazı çalışanları sorumlu, evet, tuttu.
2: Bazı çalışanları da sorumlu tutuyor. Peki Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde Kılıçdaroğlu şöyle bir soru sormuş mu? Başkan yardımcılarından gelen periyodik yüksek meblağlı 975 bin, 1 milyon gibi tutarların bu konuyla ilgili bir sorusu söz konusu olmuş mu? Bunun nedenini anlatmış mı Beşikçioğlu Kılıçdaroğlu'na?
0: Yani şöyle sevgili Ferhat Murat, takdir edersin ki zor koşullarda gerçekleşen görüşmeler oluyor. Orada bu tür bir sorgulama, yani daha çok dinleyen oluyorsunuz. Cezaevi, hı hı, görüşmelerinde genelde böyle oluyor. Elbette ki bu iddia çok vahim ve çok önemli bir iddia. Ben de sana katılıyorum. Onu elbette ki yargı boyutunda hepimiz gerçeği ortaya çıktığında göreceğiz. Ama orada hani bir tür Sayın Kılıçdaroğlu biraz hem moral vermek hem dinlemek için gitmiş. Dolayısıyla öyle bir sorgulama yaptığını düşünmüyorum ben.
1: Peki. Anladım. Tuba Hanım, ilk soruyu size de ileteyim. Burada bir çelişki var mı yok mu? Arınma diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kendisinin suçlandığı... suçlarda hani az önce saydım, örgüt üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap. Ama işte bunu kendisinin işlemediğini, oradaki bazı belediye çalışanlarını sorumlu tutuyor. Bu arada uyuşturucu testi sonucuna ilişkin de ortamlarda ikram ediyorlar. İşte kıramıyorum gibi bir açıklamasının olduğu yine söyleniyor. Kamuoyu açısından da nasıl değerlendirilmeli acaba?
3: Şu an Erdal Beşikçioğlu'nu anlatırken aklıma şey geldi. Seçim zamanı Özgür Özel'in seçim otobüsü üzerinden... hala bir dizi figürü, işte amirim güzellemeleriyle bir o rolden çıkamayan bir Özgür Özel vardı. Oysa ki Etimesgut'un belediye başkanı o dönem Enver Demirel beyefendi gerçekten çok büyük hizmetleri oldu. Sıfır borçla teslim aldı Erdal Beşikçioğlu. Ben şey diyorum, bu olaylar örgüsü ardı ardına geldiğinde zaten yerinde hizmet ederken
0: yok,
3: de
0: borç
3: görmedik.
0: Yoktu Tuba Hanım.
3: Sıfır borç.
1: Öyle dedi zaten.
3: Ben de onu diyormuş.
0: Borç
3: yoktu.
0: Pardon.
3: Borç yoktu ve borç şu an yaptı Erdal Beşikçioğlu. Maalesef Özgür Özel'in seçtiği belediye başkanı erken, yani amirim erken final yaptı. Bunu burada gördük. Erken siyaseti bıraktı, açıklamaları gördüm. Elbette insanların özel hayatı bizleri ilgili.

0: Yönlendirmez Semih Hanım. Hep biz bunu maalesef görüyoruz. İnsanların
1: başvurusu da yoktu belediye başkanlığında.
0: Yani bravo. Dolayısıyla şimdi biz ne oldu? Bir dizi kahramanını, dizi kahramanı üzerinden bir iletişim çalışması başlattılar. Bakın yine Çankaya Belediyesi'nde buna benzer bir hikayedir. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş denilen, gerçekten Çankaya'da eleştirilir olsa da ben hani en azından iyi bir belediye başkanı olarak görüyordum. Ansızın görevden alınması. Yani burada da bir aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi belediye başkanlarına gelir gelmez tabiri caizse operasyonlar çekildi. Bu belediye başkanının da yani amirim işte Erdal Beşikçioğlu'nun bu sonuçlara ben şaşırmıyorum. Çünkü belediyecilik bir siyaset illa bir tecrübe hani işte siyaset yapmasına gerek yok. Belediyecilik çok başka. Hele Temeskut'tan bahsediyoruz. Orada sizin dizi çekimlerinizde yaptığınız dizi replikleri. Elbette yine sanatçılar tabii ki siyasete atılabilir. Yani belediye başkanı olabilir ama meselenin arka boyutunda sizin mesela finans işlerinizle ilgili muhasebecinizi gelip oraya başkan yardımcınız yapmanız. İşte aktarılan ücretler vesaire iddialar ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii ki ziyaretini ben de çok anlamlandıramadım ve çelişkili buldum. Asıl beni merak ettiren Özgür Özel neden ziyaret etmiyor Erdal Beşikçioğlu'nu? Yani bunu düşünmek ve konuşmak lazım. Asıl onun arkadaşı. Yani burada sorulması gereken soru bence Özgür Özel nerede?
2: Peki ne dersiniz Bülent Bey bu soruya?
3: Öyle yani niyetinde belli bir sosyal hayatta tanışıklığınız olan, birlikte siyaset yaptığınız kişilerin bir yargısal süreçleri olabilir. O yargısal süreçlerin bir kısmına ilişkin ciddi iddialar olduğu gibi bir kısmı sizin de itibar etmeyeceğiniz iddialardan da oluşabilir. Ama insani nezaket, insani ilişki şudur. İster zor duruma düşmüş olsun, ister haklı sebeple cezaevinde bulunuyor olsun. Yani bir geçmiş olsun demek, bir kapısını çalmak, zor günlerinde en azından teselli etmek bence insani bir davranış. Yani cezaevinde birini ziyarete gitmek ne onu suçsuz olduğuna dair bir destek, ne de ziyarete gitmemek onun suçlu olduğuna dair peşin bir hüküm vermek manasına gelmemesi lazım. Ben şahsen insanların dışarıda sosyal ilişki hayat içerisinde belli bir dostluğu, arkadaşlığı varsa ve cezaevine de düşmüşse tıpkı bir kaza geçirmesi gibi, tıpkı başına başka bir iş geldiği zaman nasıl ziyaret etmek gerekiyorsa ziyaret edip en azından geçmiş olsun demek ya da dinlemek insani bir davranış diye görüyorum. Yani bunu dediğim gibi aklamak ya da suçlamak aracı olarak değil. O cezaevinden önceki dönemdeki sosyal ilişkilerine bağlamak lazım diye düşünüyorum.
2: Peki.
3: Öyle görüyorum.
2: Peki. Yani. Şimdi Türkiye-İsrail gerilimiyle devam etmek istiyorum ama Nurettin Bey var mı sizin eklemek istediğiniz? Yoksa hemen sizinle başlayayım, konuyu değiştirelim.
4: Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
2: Tabii. Bu konuyla ilgili. Ama Nurettin Bey'in varsa önce bir onu alayım, sonra geleyim size. Var mı?
5: Var. Bence bu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle çelişiyor. Sadece ben bunu dile getireyim.
2: Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
5: Çünkü şöyle, şimdi Bülent Bey insani hukukun gereklerini biraz önce zikretti. Evet ama siyasetçiler, siyasetçilerin özel hayatları, ya bu özel hayat kabilinden denilerek geçiştirilecek meseleler değildir. Dünyanın her yerinde kamusal figürler, kamuoyuna mal olmuş insanların özel hayatları, ilişkileri, ziyaretleri, yedikleri, içtikleri tartışılır. Bu magazinleştirilir. Şimdi burada Kemal Bey daha önce bazı belediye başkanlarına yönelik katıldığı yayınlarda aklansınlar gelsinler ifadesini kullanmıştı. Hı hı. Şimdi hatta bazı belediye başkanlığı tercihlerinde de, çünkü 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olan belediye başkanlarının bazıları daha önce Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde, yani Özgür Özel'in dönemi den önce, Kemal Bey'in ilk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde tescillenen isimlerdi ve bunlara dair de evet fark edememişim. Kimi kastettiği çok biliniyor ama burada çok detaya girmek istemiyorum. Şimdi burada böyle bir tavrınız varken sizin arınma söylemine dair, Erdal Beşikçioğlu'na onunla özel bir insani hukukunuz olabilir ama söylem eylem tutarlılığı açısından ya bu ziyaretin gizli kalması lazımdı. Eğer imkan varsa.
2: Neden?
5: Ya da çünkü söylem ve eylem tutarlılığını muhafaza etmek için. Ya bu ziyaretin gizli kalması lazımdı ya da aracı kişilerle Erdal Beşikçioğlu'na haber gönderebilirdi. Madem insani olarak ilişkileri çok iyi. Ali Haydar Bey de hatırlattı, oyununa gitmişti. Evet, ben de hatırlıyorum o görüntüyü. Bence çelişiyor.

0: Ali
1: Tabii.
0: Aydar Bey'in bir yanıtı var mı acaba Nurettin Bey'e?
2: Yani saygı duyuyorum elbette ki bu görüşe, ama şunu söyleyeyim, buradaki mesele şu: Sayın Kılıçdaroğlu yargılanması devam eden insanların, belediye başkanlarının ya da başka insanların ziyaretine gitti. Dolayısıyla bir aklanma süreci ya da bir cezanın kesinleşme sürecini beklemek çok doğru değil şu açıdan. Yani insani bir takım durumlar oluyor. O insanlar moral istiyorlar, o insanlar destek istiyorlar. Ve burada Kemal Bey'i çok farklı bir yere koyuyorlar. Sayın Beşikçioğlu'nun Kemal Bey'in ziyaretini hem ailesinin hem kendisinin istemesi elbette ki Kemal Bey'in çok kırabileceği bir şey değil. Çünkü yani tanıyanlar bilir, Kemal Kılıçdaroğlu son derece insani duyarlılıkları yüksek bir biridir. Ve bu buna karşı gelemediği için, yoksa biraz önce Bülent Bey çok doğru bir ifade kullandı. Yani birini ziyaret ettiğiniz zaman onu aklamış olmuyorsunuz. O sonuçta, yani şöyle bir şey de çıkabilir. Sonuçta bu yargılama devam ediyor hala. Bu insanlar beraat edebilir. Bu insanlar tertemiz biçimde çıkmış da olabilir. Yani nihayetinde böyle bir durum da var. O yüzden bu yargılama süreçleri devam ederken de Sayın Kılıçdaroğlu birçok belediye başkanını ziyaret etti. Onlara kendi görüşünü, kendi düşüncesini paylaştı. Dolayısıyla evet, yani bundan sonra da benzer bir takım durumlar olabilir.
0: Sayın İmamoğlu'nu acaba ziyaret eder mi bir kere daha?
3: Artık orayı Muharrem İnce ziyaret ediyor.
2: Çok,
3: Özgür Özel de ziyaret etmiyor.
2: Kişisel, yani sormadım ama kişisel fikrimi söyleyeyim burada Semiha Hanım. Çok mümkün görmüyorum onu. Yani çünkü orada çok derin bir fay kırığı oluştu. Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ithamları, konuştukları ifadeler, toplum önünde veya medya aracılığıyla söylediği laflar, kullandığı jargon diyelim, çok kabul edilebilir değil. O yüzden ben o ziyareti çok olası görmüyorum. Sayın İmamoğlu'na ziyareti çok olası görmüyorum.
0: Peki. Konuyu değiştiriyorum o halde. Eğer varsa. Doğru,
4: benim aslında söyleyeceğim şeylerin bir kısmını Nurettin Hoca söyledi, sağ olsun. Şimdi siz siyaset yapıyorsanız siyasetinizin söyleminin paralelinde de hareket ediyorsunuz.
0: Eylemde onu mu doğrulamalı?
4: Şimdi arınacağız, arınıyoruz dediniz hatta. Arınacağız bile değil. Arınıyoruz ve genel merkezinizin başına da temizlendik, temizlik başlıyor şeklinde bir afiş asıyorsunuz. Şimdi temizlik başladıysa bir kere yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlardan yargılaması devam eder. Artı temizlik ve arınmadan bahsediyorsak uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Bu çok net. Yani en azından adli tıp kayıtlarına baktığımızda. Birisiyle görüntü vererek de o temizlik görüntüsünü çok fazla destekleyemezsiniz. Ben bu açıdan çok tutarlı bulmuyorum. İki, zaten sizin göreve getirmediğiniz, belirlemediğiniz bir belediye başkanı, Özgür Özel'in arkadaşı baktığınızda. Zaten siz belediye başkan seçimlerinin yanlış olduğunu söylüyorsunuz ki ben de katılıyorum. Yani ön seçim vaadiyle genel başkan adaylığını ortaya koyduğunda Özgür Özel bu ifadeyi kullanmıştı. Ön seçim yerine yapay zeka ve araştırma şirketlerinin ortak kararı olarak belediye başkanlarını belirlediklerini söylemişti. Hiç aday adayı başvurusunda bulunmayan Beşikçioğlu'nu getirip Etimesgut gibi bir ilçede belediye başkanlığı yaptıracak bir pozisyonu oluşturuyorsunuz. Yani partiyi bir genel başkan gibi değil de bir kas direktörü gibi yönetip sanki diziye başrol oyuncu seçiyor şeklinde bir seçim yapıp böyle sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrıca arınma ve temizlikle çelişen bir başka noktada belediye başkan yardımcılarıyla MASAK raporlarında çıkan para hareketliliği, bu da çok soru işaretleri içerisinde bizi bırakıyor. Dolayısıyla arınma ve temizlikle çok özdeşleşen bir ziyaret gibi görmedim. İnsani ilişki tabii ki önemlidir ama siyasi parti genel başkanlığı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ön planda tutması gereken bir mesele. Söylemiyle çelişen hareketlerden bence uzak durmasında büyük bir fayda var. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu yolsuzluk, işte irtikap, belediye başkanlarının yazışmaları, İlçe başkanının milletvekilini bıçaklaması gibi meseleleri biz konuşmaktan çok memnun değiliz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ya bu konulardan başka bir şey yok mu? Maalesef bize bunu konuşturtanlara bunu söylemeleri lazım. Bu birincisi. Ve şunu görüyorum çok net bir şekilde.

0: İktidarın son 20-25 günlük programına baktığım zaman işte bakıldığında terörist Türkiye çerçeve yasa meselesi var. Irak'la yapılan petrol anlaşmaları, kalkınma yolu anlaşması, bunun yanı sıra Mekke anlaşması gibi meseleler söz konusuyken İsrail tehdidi birazdan değineceğiz. Öteki tarafta çok orantısız bir şekilde parti içi hizipleşmeler, milletvekilinin belediye başkanını ilçe başkanının milletvekilini bıçaklaması, bir milletvekilinin aldığı iddia edilen alkolle Edirne'de tuhaf görüntüleri karşımıza çıkartması gibi meseleler var. Burada da çok ciddi bir oransızlık görüyorum. Bu da çok sağlıklı gelmiyor bana siyaset adına.
1: Tuba Hanım, sizinle başlayayım hemen. Şimdi Türkiye-İsrail geriliminde yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya mı geçiliyor? Şunları hatırlatayım. Netanyahu, mesajımız çok açıktı. Sanırım anlamadılar. İsrail Savunma Bakanı Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi tırmandırması aptalca. Amerika'dan da bu açıklama geldi. İsrail'deki ABD elçisi İsrail tehdit algıladı derken, Devlet Bahçeli doğabilecek sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağı ilan edilmeli diyor. Milli Savunma Bakanlığı üstte herhangi bir Türk askeri yoktu dedi. İsrail Büyükelçisi ABD'nin çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Netanyahu ifade ettiğim gibi mesajımız çok açıktı, sanırım anlamadılar dedi. Seçim öncesi İsrail'den o tahrik dolu saldırı Ebu Zuhur vuruldu. İsrail'de de bir panik havası. Suriye'deki üst, buyurun.
2: Elbette Salı günü gerçekleştirilen bu saldırı kabul edilemez. Tam da aslında zamanlaması açısından, tam da Türkiye etkililerinin olduğu üstten ayrılmaların ardından hemen İsrail tarafından yapılan bu saldırının, elbette biz biliyoruz ki Türkiye'yi tam da böyle istikrarı tesis edilmeye çalıştığı Suriye topraklarında, Türkiye'nin krizin içine çekmeye çalışıldığı ve bunun üzerinden de köşeye sıkışmış bir İsrail ve tabii ki de katil Netanyahu'nun çaresizliğini görüyoruz. Burada şöyle bir sorun var. Yani temel olarak aslında birçok sorun var ama yaklaşan işte seçimler, kendi meşruiyetini kaybetmek üzere olan katil bir Netanyahu, yine o da ayrı bir konudur. İsrail'in geçmişte kurulan Yahudi devletlerini 80 yılına gelmeden yıkılma, hatta birçoğunun ortadan kaldırılışı, hala şu an onlarda da bir 80 yıl sendromu var. O da ayrı bir konu. Bunlar ardı ardına geldiğinde bir sıkışmışlık var. Elbette Türkiye'nin Suriye topraklarında tesis etmeye çalıştığı bu huzur, güven ve tam aksine o kendince Suriye topraklarında sanki oradaki kaderi kendisi belirleyen bir akıl olarak orada hükmetmeye çalışıyor ama burada sanıyorum çatışma ve karşılaşma tam burada başlıyor. İsrail, Suriye yıllarca daha böyle parçalanmış, güçsüz ve kendi avucunda tuttuğu, böyle kendi istediği gibi tabiri caizse çatışmanın içinde tuttuğu bir Suriye, onun istediği bir Suriye'ydi. Ama bu oyunları bozan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve yakın tarihte de değil, yani uzunca bir zamandır biz sahadayız.
1: Türkiye ile çatışmayı göze alır mı İsrail?
2: Yani aslında burada bana göre alacağını düşünmüyorum ama buradaki şimdiye kadar yıllardır söylemleri, bu popülist söylem iç kamuoyuna, kendince iç kamuoyuna vermiş olduğu mesajlar bunlar aslında. Elbette bunun bir kere en başta Türkiye'nin her defasında içine çekmeye çalıştığı bu şeyi, tabiri caizse bu tuzaklara gelmeyen Türkiye'ye her defasında daha da el yükseltiyor. Türkiye hiçbir zaman bu oyuna gelmeyecektir bu arada, bunu söyleyelim. Tam da az önce Ferhat Murat'ın söylediği gibi, zamanlamaya baktığınızda Türkiye'nin işte Hicaz demiryolu ile ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz ay Riyad'da Ulaştırma Bakanımızın yaptığı işte anlaşma, sonrasında Irak Kalkınma Yolu, sonrasında Orta Koridor, birçok aslında bölgenin kalkınması adına ki Hürmüz'le beraber o kırılan cambazı diyoruz ya, yeni yollar, ticaret yolları ve yeni bunun üzerinden de deniz yolları ticaretiyle ilgili yeni bağlantısallık, yani ülkelerin
1: artık... Bu mu rahatsız ediyor İsrail'i?
2: Bu elbette, şimdi bir de zamanlamaya baktığınızda Mekke ile mütabakatında da yine benzer hadiseler. Tam da oyununu bozan hadiseler. Dolayısıyla bu güç birliği bir taraftan da unutmayın, Amerika Birleşik Devletleri tarafında Beyaz Saray'da da artık eskisi gibi karşılanan o Beyaz Saray'ın şımarık çocuğu rolünden de uzaklaşmış durumda Netanyahu. Dolayısıyla bunları bir hepsini alt alta getirdiğimizde kendini şu an sanki bu çatışma üzerinden yine böyle ne diyecek? Bir çatışma ve bir karşısında bir kaos koyması getiriyor ki ülkesini yine kendisini kurtarıcı rolünde, az önce vermiş olduğunuz Ebu Barat'ın galiba onu söylemiş olduğu açıklama bence önemliydi. Ya bunları kendileri de biliyor. İç kamuoyundan gelen

0: Eski bakanların yapmış olduğu açıklamalar da öyle. Netanyahu'nun bölgeye giderek kaosa sürüklediğini, içerideki Knesset'teki bakıyorsunuz sandalye sayısının eksilmesi ve herhangi bir şekilde beraber yine ittifak yapabileceği ya da beraber hükümete gelmesi yine söz konusu değil. Ama bu taraftan bence Türkiye'nin vermiş olduğu şey çok netti. Bu caydırıcı unsurlara, içine çekilmeye çalıştı bu savaşa karşı. Türkiye çok net tavrını koyuyor. Bu devam edecektir maalesef Ekim'e kadar ama bu tavır ve bu tuzağa düşmemede net bir mesajdır.
1: Vaktim de az, herkese söz vermek istiyorum. Nurettin Bey, ne yapıyor İsrail? Yani ne yapmaya çalışıyor? Bu deliliğin arkasında yatan çarpık mantığı nasıl okuyorsunuz?
2: Şöyle okuyorum, İsrail Orta Doğu'da değişen yeni güvenlik mimarisi içerisinde sadece Orta Doğu'yu değil, Orta Doğu'yu da aşan bir askeri ittifak ve güvenlik mimarisinin peşinde. Şimdi aslında bu hadiseyi yorumlarken bence iki önemli gelişmeyi dikkate almak lazım Semih Hanım. Bunlardan bir tanesi Nur Tuğba Hanım'ın ifade ettiği gibi Mekke Anlaşması'dır. Çünkü Mekke Anlaşması Orta Doğu'daki devletlerin birçoğu artık şunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği Orta Doğu'dan ziyade Hint Pasifik hattına doğru, Çin'e doğru kaydı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bölgedeki garantörlüğü yerine başka dinamikler, başka ittifak arayışları belirleyici olacak. Bunlardan bir tanesi de Mekke İttifakı zaten. Öte taraftan diğer bence kritik gelişme bizim kamuoyunun pek dikkatini çekmedi ama Suriye ve Rusya arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakata göre Rusya Suriye'deki bazı bölgelerdeki askeri varlığını sonlandırma ve Şara hükümetine devretme kararı aldı. Şimdi bu bence İsrail'i harekete geçiren temel dinamiklerden bir tanesi bu. Peki. İsrail Rusya'nın bölgedeki varlığını şöyle okuyordu bence. Türkiye ve Rusya arasında tarihsel bir rekabet olduğu için Rusya'nın Suriye'deki varlığı Türkiye'nin Suriye'de genişlemesi ve nüfuz alanının artmasını önleyen bir faktördü İsrail açısından. Şimdi bu faktörün de ortadan kalkması işte Laskiye'de, Halep'te, İdlib'te yani Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkisinin hem siyasal hem askeri etkisinin artması tabii Rusya'nın da devreden çıkmasıyla daha olası hale gelecekti. Ve İsrail öyle bir yer seçti ki bu seçtiği yer... Yani aslında orada henüz bir tamamlanmış bir üs değil orası. Sadece evet, bazı çalışmalar devam ediyor.
3: Üs yok.
2: Üs yok. Çalışmalar devam ediyor. Ben öyle bir yeri vurayım ki dedi Ebu Zuhri gibi.
1: Olmayan üssü vurmak yani.
2: Evet. Yani bir tarafta gerilim yaratsın ama çok da hararetli bir gerilim meydana getirmesin. O yüzden burayı seçti. Ben burada iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi
1: özetle. Onları da alayım Ferhat Bey'e geçeceğim Nurettin
2: bir
1: Bey.
2: Bir Mekke Anlaşması, diğeri Suriye ve Rusya'nın bir iki hafta önce galiba ya da 10 gün önce yaptığı mutabakat.
1: Peki, İsrail'in rahatsız olduğu noktalar bunlar. Bir de Netanyahu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı. Bu diplomatik olarak bizim ilişkilerimizi nasıl etkiler? Buraya da alayım mı sizi? Hem buna yanıtınızı alayım hem de Bahçeli'nin izlenmesini önerdiği 7 yol vardı. O çağrıyı da bir getirelim bu arada. Madde madde onların üzerinden de bir gideriz. Ama ilk olarak bu diplomatik ilişkiyi etkiler mi Netanyahu için çıkartılan kırmızı bülten?
3: Şimdi şöyle,
1: bu bir bakan da açıklamalarda bulundu.
3: Tabii Netanyahu için aslında Uluslararası Adalet Divanı'nda verdiği bir takım cezalar var ama neden uygulanıyor? Bu bir tartışma konusu ama Türkiye'nin tavrını belli etmesi açısından kırmızı bülten kararının verilmesi diğer müttefik ülkelere de verilen çok net bir mesaj olarak da karşımıza çıkıyor. Aslında uluslararası platformda bu konuyu böyle okumak daha makul ve mantıklı diyebiliriz. Ama uygulanma konusuna baktığımızda zaten Gazze'de yaptıkları mezalim ortadayken uluslararası alanda birçok yaptırıma maruz kalması gereken Netanyahu'nun bu yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını gördük. Ancak tabii Türkiye'nin tavrını belli etmesi açısından ben önemli görüyorum. Öteki taraftan Netanyahu neden böyle bir karara imza attı? Kuşkusuz onun kararı. Türkiye'nin 70 kilometre aşağısında bir bölgeyi üst diye pazarlayarak kendi kamuoyuna sunmak. Bir kere seçim sonuçları, daha doğrusu anketleri iyi gitmiyor. En iyi ankette ikinci sırada ve mecliste en fazla sandalye sayısına sahip olma özelliğini muhtemelen yitirecek Likud. Yaşar ve Bennett Together partisinin 1 ve 3. sıradaki partilerin birlikte hareket edebilmesi

0: potansiyeli bundan sonrası için mümkün ki onlar Netanyahu'dan farklı bir kafa yapısında mı? Değil ama iktidarı kaybetme ayrı bir meseledir ki biz bunu 7 Ekim'de de gördük. 7 Ekim'de kendisiyle ilgili yargılama süreçleriyle ilgili insanlar sokaktayken bir anda 7 Ekim saldırıları meselesi başlattı. Gündeme geldi ve Gazze'ye yoğunlaşarak algıyı başka bir yöne çekmeye çalıştı. Burada bir, kendi iç kamuoyunu konsolide etmek. İki, Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini başlatmış olması. Bakın 2024'te Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı, 1 Ekim'de Erdoğan'ın söylediği İsrail tehdidi ve iç cephe vurgusu. Evet. Ardından Suriye devrimini biz gördük. Mekke anlaşmasını yaşıyoruz. Irak'taki kalkınma yolu ve petrol anlaşmaları çok kritik. Ve Mekke anlaşması özellikle aslında İsrail'in o bölgede şımarıklığını tamamen ortadan kaldıracak. Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin çöktüğünü de karşımıza çıkartan bir sonuçla bizi karşı karşıya bıraktığı için.
1: Tam bu noktada Bahçeli'nin de önerdiği Mekke anlaşmasını genişletmek.
0: Kesinlikle.
1: O 7 yolun içinde İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi oluşturmalı diyor.
0: Bu önemli. Aslında zaten Mekke anlaşmasının vizyonu ortaya çıktığında 2 yıl 8 aylık bir süreç bu. Hani bir günde imzalanmış gibi gözükse de 2 yıl 8 aydır çalışılan bir projede Suudi Arabistan ve Pakistan gibi güçlü iki İslam ülkesinin olması Türkiye ile beraber çok önemli. Buna tabii ki yeni ilaveler Mısır gibi, Katar gibi. Hı hı. Hatta belki bu sürecin içerisinde Suriye'yi de buna ekleyerek o bölgedeki huzuru ve refaha sağlamak çok kritik. Yani Sayın Bahçeli'nin tabii az önce vurguladığım terörist Türkiye çıkışının sonrasında Suriye devriminin gerçekleşmesi aslında bunların birbirinden bağlantısız olmadığını karşımıza çıkartıyor. Ve yine devlet aklı vizyonuyla Sayın Bahçeli'nin bu konuda ben bu izlenmesi gereken yol konusunda da çok önemli bir okuma yaptığını düşünüyorum ki Kudüs Paktı'nı da işaret etmişti hatırlarsan. Geçmişte.
1: Daha önce evet.
0: O noktada Kudüs Paktı'nın sağlanması, burada Mekke Anlaşması'nı genişletmek ki bunun 57'ye kadar çıkma potansiyeli var ama tabii öncelikle bizim bölgemizdeki ülkelerin dahil olmasıyla beraber çok daha etkili bir pozisyona gelir. Hı-hı. Şöyle düşünün, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayi sektörü var. Bu ülkelere satacağı ürünler, teknoloji paylaşımları, ekonomik getirilerin Türkiye'ye sağlanmış olması, Pakistan'ın nükleer gücünün bu ülkeleri koruması. Yani Türkiye'nin şu anda nükleer silahı var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi Mekke Anlaşması'nda da ne var? Herhangi bir ülkeye saldırı olduğunda tüm ülkelere yapılmış sayılacağı için olası, Allah göstermesin, bir nükleer saldırıda Pakistan'ın nükleer silahları aynı zamanda Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın nükleer silahları oluyor. Dolayısıyla ben bu 7 aşamalı planında aslına bakarsanız bölgedeki gelişmeleri çok ince analiz ederek geleceğe dair bir vizyonu da ortaya koyarak Sayın Bahçeli'nin ortaya çıkardığını düşünüyorum.
1: Bu plan Tuğba Hanım, bu öneriler hayata geçirilir mi? Uygulaması kolay mı?
2: Elbette, yani şimdi Sayın Bahçeli'nin aslında terörsüz Türkiye söyleminin arkasında en başındaki mesele, ana argüman buydu, bu başlıkları özellikle Kudüs Paktı önemlidir. Buradaki bütün hani bizzati şahit olduğumda, sahada da kendisi ziyaret ettiğimde, neredeyse 4-5 yıl önce gittiğimde de hakikaten masasında işte Irak, Suriye haritaları ve bölgenin, İsrail'in, katil İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı zaten birçok enstitü de vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ve dış politika enstitüleri de vardır. Birlikte çalıştaylar yapılıyor. Bunlar aslında, bu başlıklar laleyte böyle yapılan başlıklar değil. Bilim insanlarının, alanındaki uzmanların saha gerçekliğiyle hazırladığı Sayın Bahçeli'nin liderliğine hazırlanan raporlardır. Bu anlamda bölgeyi çok iyi okuması ve bence her defası zaten önerileri hep de hayat bulmuştur. Çünkü rasyonel önerilerdir Sayın Bahçeli'nin buradaki öneri. En önemlisi zaten bu Mekke Anlaşması'nı genişletilmesi ki zaten bununla ilgili nüveleri de gördük biz Dışişleri Bakanlığı nezdinde de. Uzun vadede ana üç aktörün aslında başlattığı bu mesele, işte nükleer gücü olan Pakistan, ekonomik gücü olan Suudi Arabistan ve Türkiye'nin askeri gücüyle beraber bu ittifak daha da büyüyecektir. Dolayısıyla hep diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu jeopolitik, bulunduğu nokta, bütün o bağlantı sağlığın, bütün ülkelerin yeniden ticaret yollarının böyle hedefte olduğu süreçte güvenlik mimarisinin Türkiye üzerinden şekillendiği bir dönemde bu başlıkların her biri gerçekten ayrı ayrı çalışılmış.
1: Bülent Bey, sizin de yorumunuzu alayım. Orta Doğu Barış Koalisyonu kurmak, Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplamak, Ankara Deklarasyonu ilan etmek, Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu kurmak, Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu oluşturmak, kademeli diplomatik baskı ve teşvik uygulamak. Ne diyorsunuz?
3: Şimdi bölgesel dengeler dünya düzeninde.

0: ne kurmak öyle bir ayda, bir yılda, 5 yılda oluşacak şeyler değil. Ama bunun fikri altyapılarını oluşturmak, daha doğrusu ülkeyi doğru bir dış politikaya kanalize etmek önemli bir başlangıç. Yani dolayısıyla bu söylenen hususların çok kısa vadede gerçekleşmesini beklememek lazım. Ama en azından Türkiye'nin Orta Doğu'da konumlanmasını ve İsrail tehditine karşı neler yapması gerektiğine dair uzun vadeli bir perspektif olarak görmek lazım Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarını. Dolayısıyla evet, bir günde gerçekleşmeyebilir ama bu hususların kademeli olarak hayata geçirilmesi belki yılları bulan bir şey. Ama en azından devletin dış politikasının belli bir mecraya konulması açısından önemli bir değerlendirme olarak görüyorum Sayın
1: Peki,
0: Bahçeli'nin
1: Ankara
0: açıklamalarını.
1: Deklarasyonu ilan etmek tam olarak ne demek?
0: Şöyle, yani aslında İsrail'in yani biraz da sapkın bir teolojik anlayışla devlet aklı haline gelen bir politikası var. Yani bölgeye dair. Ve İsrail bölgedeki temel hedefi şu: kendi güvenliğini sağlamak için bölge ülkelerinde kaosu, çatışmayı, şiddeti her geçen gün artırmayı ve mümkün olduğu kadar da bölgede kendisi adına vekalet savaşları yürütebilecek etnik ve mezhepsel kimlikli bazı yapılanmaları harekete geçirmeyi bir strateji olarak ortaya koyuyor. Yani bölge ne kadar karışıksa İsrail o kadar rahat edebileceğini düşünüyor. Şimdi Ankara'dan Türkiye'ye olarak bizim de yaklaşımımızın şu olması gerekiyor: bölge ne kadar huzurluysa, bölge ülkeleri ne kadar güven içerisindeyse ve bölge ülkelerinde ne kadar devlet dışı yapılanmalar ortadan kaldırılıyorsa ve komşuların birbiriyle ekonomik, askeri, siyasi ilişkileri ne kadar üst seviyedeyse bölgede huzur o kadar net bir şekilde ortaya çıkar. Yani bir İsrail'in yaklaşımı var, bir de bizim yaklaşımımız var. Bu taban tabana zıt iki yaklaşım. Belki Ankara Deklarasyonu derken ülkemizin bölge ülkeleriyle barışı, diplomasiyi, diyaloğu önemseyen ve bu bölge ülkelerinin kendi arasında dayanışmasını üst seviyeye çıkaran bir duruşu ortaya koymayı herhalde kastediyor olması lazım. Ama burada bu son özellikle Ebu Dur hava üstüne yönelik saldırıyı bireysel bir saldırı okumamak lazım. Yani her ne kadar bizim dış politikamızda belki tansiyonu düşürmek için bunu bireyselleştirip sanki Netanyahu'nun bir çılgınlığı olarak yansıtma eğilimi var. Bu belki tansiyonu düşürme açısından normal görülebilir. Hatta Netanyahu ile ilgili bir yakalama kararı çıkarılması da olayı sanki Türkiye'nin Netanyahu ile sınırlı olarak görmek istediğine dair bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Oysa hani bunu 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle de ilintili olarak görenler var. Ama şunu unutmamak lazım: Netanyahu gider, bu ideolojik sapkınlık devlet aklı haline gelmişse İsrail'de başka Netanyahu'lar çıkar.
1: Peki.
0: Önemli olan İsrail'i bu tutumundan alıkoyacak bir caydırıcı güç haline Türkiye'nin gelmesi. Bir diğer önemli husus da şu: ilk kez dikkat ederseniz daha önce İsrail'in hava saldırıları Şam ve güneye doğru olan alanda oluyordu. Yani belki de gayri resmi olarak, bu resmi olarak ilan edilmiş bir şey değil ama Şam ve güneyinde İsrail hava üstünlüğünün olduğu, kuzeyinde ise Türkiye'nin Suriye ile beraber olduğu bir iki nüfuz alanı vardı. İlk kez İsrail Türkiye'nin nüfuz alanına doğru bir saldırı düzenliyor.
1: Bu da çok
0: ve
1: açık
0: bu
1: bir mesaj mı
0: kademeli
1: peki?
0: olarak yani burada farklı çılgınlıkları yapabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu bireysel bir şey değil, kademeli olarak İsrail'in Suriye'de gerginliği artırıp yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geleceğine dair bir işaret olarak
2: okumak. Ya da gel gel yapıyor.
0: Ya da
2: şöyle,
0: yani dolayısıyla
2: yani,
0: ilk kez
1: bu kadar
0: Şam
1: yakın.
0: Ve güneyin dışında daha önceki bütün operasyonları Şam ve güneyini kapsıyordu. İlk kez kuzeye doğru, yani Türkiye'nin nüfuz alanı diyelim. Yani tabii bu nüfuz
1: Peki,
0: alanı
1: anladım.
0: Suriye Devleti ile birlikte mutabık alınarak, yani yoksa işgalli olan bir şey değil. Oraya dönük bir saldırıydı ve bunun doğrudan Türkiye'ye bir mesaj verilmek istendiğine dair net bir şey var. Ama bu kimileri bunu 27 Ekim iç politikasına dönük bir hamle olarak okuyabilir. Ama İsrail'in bu bölgedeki emellerini dikkate aldığımız zaman bunun sadece 27, evet 27 Ekim'de ilgili olduğunu düşünüyorum ama tek başına 27 Ekim'de sınırlı görmemek lazım. Türkiye'nin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Son olarak şunu ifade edeyim: İsrail Türkiye'ye bu aşamada saldırmak ister ama saldırmaya cesaret edemez. Çünkü Türkiye diğer bölge ülkelerinden ayıran
1: benzemez.
0: Çok daha önemli askeri gücü var. Çok daha önemli ittifakları var. Dolayısıyla Türkiye'ye saldırırken herhangi bir bölge ülkesine savaş ilan etmenin çok daha fazla maliyetler
2: Evet.
0: olduğunu
1: Peki,
0: İsrail bilir.
1: çok az
0: Ama
1: vaktim var.
0: eninde sonunda

0: Türkiye eğer Orta Doğu'ya huzur getirmek istiyorsa, İsrail de yayılmacı politikasıyla Orta Doğu'yu işgal etmek istiyorsa bir gün eninde sonunda karşı karşıya gelinecek. O güne şimdiden hazırlık yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok kısa alayım. Ali Aydar Bey'e gideceğim. Zamanım artık çok az.
2: Ben de bir şekilde Türkiye'nin İsrail'le karşılaşacağını düşünüyorum. Ama şu an için ortaya konan bu vizyon, aslına bakarsanız bu savaşı olabildiğince geç sürede yapıp caydırıcılığı daha da yukarı seviyede bir noktaya çekip İsrail denen şu anda bir terör devleti olarak faaliyetini sürdüren yapının tamamen dünyayı da rahatlatacak bir şekilde ortadan kaldırılması şeklinde sonuçlanacak. Ama bu kısa sürede olması beklenen bir şey değil. Uzun vadede, uzun vadeden kastım da 10 yıl ve üzeri, 10 yıl ve üzerindeki bir zaman diliminde ben İsrail'in en azından bu saldırganlığının kesinlikle ortadan kaldırılacağını ya da kendisinin ortadan kaldırılacağına yönelik bir inanç taşıyorum. Umarım da gerçekleşir. Peki. İkisinden
1: Ali Aydar Bey, son iki dakika. Eni sonu İsrail ve Türkiye karşı karşıya gelecek mi? Siz ne dersiniz?
3: Ben şu anda bir karşı karşıya gelişin yaşandığını düşünüyorum. Bir mevzi savaşı var. Karşılıklı olarak alan daraltma ya da bir biçimiyle her iki ülkenin de kendi alanının genişletme çabası olduğunu görüyorum. Şunu söyleyeyim, bölge yeniden tasarımlanıyor. Aslında dünya yeniden tasarımlanıyor. Bu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hem CHP Dış Politika Kurulu'nun açıklaması İsrail saldırganlığının bölgedeki gerçekten istikrarı bozacak nitelikte olduğunu, bizim milli çıkarlarımıza da son derece zarar verdiği yönünde herkesin gördüğü bir tablo var ortada. Dolayısıyla bizim Suriye'de barışı inşa ederken ya da ülkeyi yeniden inşa etme çabası güderken İsrail'in kendi nüfuz alanının gelişme çabası elbette ki bölgedeki bütün istikrarı zedeleyecek bir nitelik taşıyor. Hem Lübnan meselesinde hem Suriye meselesinde izlenen tavır bölge açısından son derece istikrar bozucu bir nitelik taşıyor. Bu yüzden Türkiye sürece son derece itidalli yaklaşıyor. Hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar bence önemlidir. Dolayısıyla burada İsrail'e karşı Türkiye'nin bütünsel bir yaklaşımı mutlak surette hem siyasette hem savunma alanında göstermesi gerekiyor. Çünkü burada sonuç olarak şu söylenebilir. Bölge gerçekten bir takım egemen güçlerden arınırken o toplumların kendi kaderini tayin edebilecek bir potansiyele kavuşmasını sağlamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tür barışçıl bir yaklaşımla süreci götürmeye çalışırken İsrail bunun tam tersi, kendisine alan açabilecek bir başka siyaset ya da bir başka strateji izliyor. Aha. Bir mevzi savaşı var. Bu mevzi savaşını dikkatle izlemek gerekiyor. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz bölgede istikrardan ve milli çıkarların korunmasından yana olmuştur. Dileriz İsrail bu saldırgan politikasından, bu yayılmacı anlayışından vazgeçer.
1: Peki. Şimdi çok kısa bir ara, ardından veda edeceğiz.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Efendim veda edeceğiz ama Bülent Bey'in eklemek istediği bir husus var.
0: Şimdi ifade ederken belli kurum ve kuruluşlar içerisinde bulunduğunu iddia eden bazı insanların yanlış işlere bulaşmış olması o kurumları lekelememeleri ya da o kurumların ideallerini

0: ortadan kaldırılmamalı. O anlamda örnek verken hani bir kısım insanlar ülkücü
1: kuytu
0: mafya,
1: meselesinde değil mi?
0: Ülkücü mafya diye geçiniyor ya, bu ülkücülükten kaynaklı bir şey değil. O yapıları suistimal eden insanlar olabilir. Atatürkçü kesimi suistimal edenler olabilir. İslamcı kesimi suistimal edenler olabilir. Yani bu onların özünde kurumların kendisi değil. O kurumlar adına yanlış işlere bulaşan insanların o kurumları bağlamaması gerektiğine dair bir örnek olarak onu söylemiştim.
2: Ya da o kurumları itibarsızlaştırmak için birilerinin o isimlerle onları anmaya başladığı gibi mesele de olabilir. O yüzden
1: doğru düzeltmeniz lazım. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bülent Kaya, Nur Tuğba Aktay, Ferhat Murat, Ali Haydar Fırat ve Doktor Nurettin Kalkan. Çok çok teşekkürler. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
1: Şu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker. Tamam. Kontrol da geçeceğim.
2: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
1: Bunda kasası yok, bunda mobilyalarla kasası yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
2: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
1: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasalarının hiçbir tanesi yok.
2: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
2: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
3: Aracı.
2: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı.

0: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında mezarı açılmış, naaşı adli tıp kurumuna götürülmüştü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Deniz Olgun'un mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
0: Savcı ve polis eşliğinde mezarı açıldı. Çeşitli örnekler alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı üzerindeki inceleme tamamlandı. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddiaya göre ölümü resmi makamlara geç bildirilmişti. Ayrıca cesedi üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi çarşamba günü savcı ve polis eşliğinde yapıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Deniz Olgun'un ölümünün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezardan alınan örnekler yeniden Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yerleştirildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Arif Ahmet Deniz Olgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Deniz Olgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren isimlerden oldu.
2: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
2: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
2: İsrail'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne

0: kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye'ye karşıt açıklamalara da yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
2: İsrail'e saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
3: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli. Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz gezisine Trabzon'la başladı. Esnaf ziyaretinde bulunan Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız ifadelerini kullandı.
4: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
2: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
4: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
2: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
4: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisini orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır açıklamasını yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümüzü her zaman olduğu gibi hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adalette güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümüzü her zaman olduğu gibi siz hemşerilerimden alarak şehrime ve vatanıma

0: layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim ifadelerini kullanan Ünlüce, CHP üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçakları satışına onay verdi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık satışa onay verdi. Kongre'nin onayı bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada yönetimin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 8 adet turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleriyle diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağı belirtildi. Satışın onay için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderildiği aktarıldı. Katar'a 4,5 milyar dolarlık satış kararı, Körfez'deki ABD müttefiklerinin İran'dan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan Ul Udeyde ev sahipliği yapıyor.
0: İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzatılan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne dönüş yoluna geçti. Orta Doğu görevini ise USS George Washington gemisi devraldı.
2: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un haberine göre Amerikalı bir yetkili geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego ana üssüne dönmesinin beklendiğini kaydetti. Abraham Lincoln'ın ayrılmasıyla Orta Doğu'daki görevi ise bölgeye ulaşan USS George Washington devralıyor. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln'ın görevinin normal şartlarda Mayıs ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Şubat sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle görev süresi 9 aya uzatıldı. Gemi 250 günden fazla denizde kaldı. Aralık ayından bu yana ise hiçbir limana uğramadı. Uzayan görev gemideki yaşam koşullarını da tartışmaya açmıştı. Personel yakınları gıda ikmalinde sıkıntılar yaşandığını, sıcak suyun kesildiğini ve posta dağıtımının aylarca aksadığını öne sürmüştü. Mürettebat arasında moral bozukluğunun arttığı iddiaları da Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını savunmuştu.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şeybani, açıklamayı resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yaptı. Yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olarak niteledi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti. Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı değerlendirdiklerini de ifade etti. Bu konuda henüz karar vermediklerini dile getirdi. Almanya ordusuna yeni asker bulmak için bu kez döner dükkanlarına uzandı. Döner ambalajlarına yerleştirilen QR kodlar okutanı Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerine başvuru sayfasına yönlendiriyor. Sıra dışı kampanya Berlin'in 2035'e kadar orduyu 260 binin üzerine çıkarma hedefinin bir parçası.
2: Almanya'da döner yiyenler iş ilanıyla karşılaştı. Ordu yeni personel bulmak için döner ambalajlarını işe alım kampanyasının bir parçası yaptı. Alman Savunma Bakanlığı kampanya ile sadece gençlere değil, yeni bir meslek arayanlara

ve nitelikli çalışanlara da ulaşmayı hedefliyor. Döner ambalajının üzerindeki QR kodu okutanlar, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetlerindeki iş imkanlarına ulaşabiliyor. Döner dükkanlarına kampanyaya katılmaları için ödeme yapılmıyor. İşletmeciler materyalleri dağıtmayı gönüllü olarak kabul ediyor. Restoranlara markalı ambalajlar ücretsiz olarak teslim ediliyor. Kampanyanın arkasında ise

0: 160 binin üzerine çıkarmak istiyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda askeri personel alımı konusunu yeniden düşünmeye başlamış, İngiltere reklamlarında selfie bağımlılarını ve telefon zombilerini hedef almıştı. Hollanda ise gençlere 2023'ten bu yana üniforma içinde ücretli bir yıl geçirme fırsatı sunuyor.
1: Pakistan'da tutuklu eski başbakan İmran Han hastanedeki kontrollerinin ardından hapishaneye geri götürüldü. Pakistan basınında yer alan haberlere göre İmran Han sağlık kontrolü için El Şifa Hastanesi'ne götürülecekti. Ancak güvenlik durumu nedeniyle başka bir hastaneye nakledildi. Doktorlar Han'ın sağlıklı olduğunu belirtti. Kontrollerinin tamamlanmasının ardından İmran Han hapishaneye geri götürüldü. Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Meclis'te güven oyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmış, 2023'te İslamabad'da tutuklanmıştı. ABD'nin Alaska eyaletinde bir charter uçağı düştü. Uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin açıklama ABD ordusu tarafından yapıldı. Uçağın Alaska'nın başkenti Anchorage'ın 725 kilometre batısındaki Cape Nevamon uzun menzilli radar üstünde düştüğü belirtildi. Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcudan kurtulan olmadı. Charter uçuşun neden yapıldığına dair ayrıntı verilmedi. Açıklamada radar üssünün Alaska hava sahasında faaliyet gösteren, hava araçlarını izleyen bir ağın parçası olduğu bilgisi paylaşıldı. Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Güran kaybolduğu günün 2. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
2: Kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla Minik Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu. Kaybolduğu günün 2. yıl dönümünde Minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığına karşı uyardı, çocuklar güvende uygulamasını anlattı. Uygulamanın ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti.
3: Yüzüne tokat mı yoksa kolunu yedirip mi? Oğlum durun bir!
4: Sadece sosyal medyada değil, hayatın her alanında maalesef gençlerimiz, çocuklarımız zorbalığa maruz kalabiliyor. Böyle anlarda en önemli şey doğru desteğe hızlıca ulaşabilmek. Bu ihtiyacı karşılamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Çocuklar Güvende uygulamasını hayata geçirdik.
5: Akran zorbalığına dikkat çekti. Çocuklar Güvende uygulamasının işlevselliğini anlattı.
4: Çocuklar Güvende uygulaması, akran zorbalığı, istismar, şiddet veya zararlı, uygunsuz içeriklerle karşılaştığınız durumlarda tek bir yerden destek sunmayı amaçlıyor. Bu uygulamayı bütün ailelerimiz indirmeli.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuklar Güvende uygulamasının ebeveynlere rehberlik ettiğini belirtti. Uygulamanın nasıl kullanıldığını anlattı.
4: Uygulamanın 3 temel unsuru var. Birincisi, uygunsuz içerikleri uygulama üzerinden bakanlığımıza bildirebiliyorsunuz. İkincisi ve daha önemlisi, yardım iste butonu. Diyelim ki okulda, sokakta veya hayatın herhangi bir yerinde zorbalığa maruz kaldınız. Bu buton üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun üzerine uzmanlarımız sizinle derhal iletişime geçiyor. Çok acil durumlarda ise kırmızı düğmeye basıyorsunuz ve bakanlığımızla doğrudan iletişime geçiyorsunuz.

0: ve geçiyorsunuz. Bütün süreçlerde bakanlık olarak yanınızdayız.
1: Diyarbakır'da havai fişek atmak isteyen 3 çocuk ölümden döndü. Fişek yüzlerine doğru patlayınca 3'ü de yaralandı. Yenişehir ilçesinde 3 çocuk düğün çıkışında havai fişek atmak istedi. Çocuklar fişekleri ateşlemek istediğinde bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından can havliyle kaçtılar. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzünde ve vücudunda yanık olduğu öğrenildi. Ankara'daki maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 20 işçi ise yaralandı. Nallıhan ilçesinde Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afat, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Erdi Kahveci hayatını kaybetti, 20 madenci ise kazadan etkilendi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın'da hortum çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu toprak altında kaldı. Ekipler ikiliyi sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
2: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnansa beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Adana'da babayla oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia etti.
3: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
2: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
4: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
2: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş, Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Babayla oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
1: Antalya'da emekli bir polis sevgilisini öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Antalya Havalimanı otoparkından sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Olay yerine koşanlar bir kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurulan kadının Gürcistan asıllı Elina Şengün olduğu belirlendi. Şengün'ün öldüğü tespit edildi. Katil zanlısı ise emekli polis memuru Hüseyin Durmaz'dı. Durmaz gözaltına alındı. Kadının havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz'la 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Katil zanlısının genç kadını sürekli tehdit ettiği iddia edildi. Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.

0: Bırakır giderim, ne yapayım?
1: Kaçıyorsun.
2: Satamaz ki.
3: Niye böyle bir şey yaptın?
4: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
3: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
0: Bırakır giderim, ne yaparım?
3: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
0: Çok güzel. Süper.
5: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
6: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
5: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
3: Ne, sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkımda var, onun da hakkı var.
6: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
2: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
1: Satamaz.
3: Banka hesabından harcamalar yapsa.
1: O da mümkün değil.
4: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
5: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
3: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
1: Saygı duyarım.
3: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
1: Kaçırsın.
3: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
1: Ona da saygı duyarım.
3: O kadar seviyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkart çeker giderim yani.
4: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
5: Her evlilik bile birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
7: Şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Mabel Matiz ifade verdi. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mabel Matiz, Haleylim klibi nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gidip savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen ünlü şarkıcı yurt dışına çıkış yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı.
8: Arkadaşlar şöyle biraz kenara çalın.
7: İstanbul'da polis ekipleri bir kamyoneti durdurup uyuşturucu araması yaptı. Operasyonda 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Zeytinburnu'nda harekete geçti. Ekipler takibi aldıkları kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Arama yapılan araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün neredeyse yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan. Tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verildi.
9: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi.

0: Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 64 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü denizde kaybolmuş, cesedi aylar sonra bulunmuştu. Bu yıl benzer bir durum yaşanmasın diye güvenlik tedbirleri arttırıldı.
2: Dünyada eşsiz bir yarış. İki kıtayı birleştiren bir yarış.
0: Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi teyakkuza geçti. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için çok sayıda önlem alındı. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı ilk kez 1989 yılında 200 kişinin katılımıyla başladı. Yarış yıllar içinde uluslararası marka haline geldi. Pazar günü yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç atacak.
2: Bu sene 2500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlar 1250 Türk, 1250 yabancı olmak üzere katılacaklar. 64 ülkeden, farklı ülkeden sporcuyu ağırlayacağız. Kanlıca'dan start alıyoruz ve finişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. 6,5 kilometre.
0: Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov denizde kaybolmuştu. Yüzücünün cesedi 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Bu nedenle güvenlik tedbirleri artırıldı.
2: Şamandıra uygulaması her yüzücüde kendisine swim boy dediğimiz bir şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var.
0: Sporcuların tamamı lisanslı yüzücülerden oluşacak. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi yarışta yüzücüleri takip edecek. Olası acil durumlara karşı sağlık ekipleri de deniz ve kara ambulanslarıyla görev yapacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden erişime de açıldı.
3: Harita çalışmalarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan birçok kapsamlı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
0: 48 farklı ülkede 172 şehitlik ve anıt için dijital çalışma yapıldı. Yurt dışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı.
3: Haritalarda sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırmasını sonuçlandırdı. Dünyanın farklı noktalarındaki Türk şehitlikleri haritalanmış oldu.
3: İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
0: Yarbay Kalle, haritanın kolaj görselinlere, Osmanlı ordusunun en önde giden birliği olan süvarilere yer verilmesinin özel bir anlamı olduğunun altını çizdi.
3: Haritanın lejantında ve görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilerimize de yer verilmiştir. Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir.
0: Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden haritaya erişilebiliyor.
1: Türkiye geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik teknoloji insan kaynağı programının hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Programla 5 yılda 3000 bilim insanı yetiştirilmesi hedefleniyor.
0: 5 yılda 3000 bilim insanı yetişecek. Gençler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını Yükseköğretim Kurulu paylaştı. Programla gençler yapay zekadan siber güvenliğe, bilişim teknolojilerinden ileri bilgisayar sistemlerine, stratejik alanlara yönlendirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak. İlk etapta bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlikle yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda 550 dolar.

0: doktora öğrencisi alınacak. Merkezi sınavla seçilecek öğrenciler 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. 5 yılda 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji sistemine kazandırılacak. Doktora eğitimi alacak gençler araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, savunma sanayindeki başarıyı örnek gösterdi. Aynı modelin şimdi yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojilerine de taşınacağını söyledi.
1: Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmek.
0: Programla Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında yaklaşık 28 milyon yabancı ziyaret etti. Temmuz'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yıla göre %0,27 azalarak 7 milyonu geçti. Temmuz'da Türkiye'yi 1 milyon 20 bin 186 Rus ziyaret etti.
0: Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında 27 milyon 863 bin 612 yabancı ziyaret etti. Temmuz'da ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %0,27 oranında azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında en çok yabancı ziyaretçi Antalya'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya 2 milyon 511 bin 405 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Antalya'yı İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir takip etti. Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların %14,38'ini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 20 186 olarak kaydedildi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Polonya izledi.
2: Konut satışında mevcut deprem sigortası poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile konut satılırken poliçe sonlandırılacak. Kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
0: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek. Yani çok fazla şey yap. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DAS poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibarıyla satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 165 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrinde ise deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzenlemeler 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TURK'a yeni nesil araç muayene istasyonunun tanıtım töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, araç muayene istasyonlarında yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağını söyledi.
3: Türkiye'de araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp teknolojinin, güvenliğin, vatandaş memnuniyetinin ve çevre duyarlılığının bir araya geldiği yeni bir sisteme dönüştürüyoruz. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. İnsan gözünü fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit

0: tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
1: Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Ukrayna'nın listesine bu kez bir çizgi film girdi. Kiev yönetimi dünya çapında milyonlarca çocuğun izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı propaganda yaptığını savundu. Çizgi filmin yapımcı ve yöneticileri yaptırım listesine alındı.
2: Çocukların yakından tanıdığı Maşa ve Koca Ayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaptırım cephesine girdi. Ukrayna, Rusya'ya karşı imzaladığı yeni yaptırım kararnameleri listesine dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini de aldı. Gerekçe, çizgi filmin çocuk içeriği görünümü altında Rusya yanlısı anlatılar yayması. Yaptırımlar, dizinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının da aralarında bulunduğu 5 Rus vatandaşıyla 4 kuruluşu da kapsıyor. Yapımcı animasyon stüdyosu Animacord şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi de listede. Kararla Animacord'un Ukrayna'da medya içeriği yayması yasaklanıyor. Maşa ile Koca Ayı'nın Ukraynaca, Rusça ve İngilizce versiyonlarının YouTube ve diğer internet platformlarında engellenmesinin de önü açılıyor. Ukrayna Yaptırımlar Komiseri Vlasyuk, özellikle çocukları hedef alan Rus propagandasına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ukrayna yönetimi, çizgi filmin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasının da kararda etkili olduğunu belirtti. Yaptırım listesinde Rus savunma sanayisiyle bağlantılı 28 Rus vatandaşı, 36 Rus şirketi ve bir Çin şirketi de yer alıyor.
1: İtalya'nın turistik kenti Como'da bisiklet ve elektrikli bisikletlere yasak geliyor. Kararın arkasında belediye başkanının bizzat yaşadığı bir kaza var. Bir elektrikli bisikletin çarptığı belediye başkanı Alessandro Rapines, tarihi merkezdeki yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatma kararı aldı.
2: İtalya'nın Como kentinde yaşanan bir kaza yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatıyor. Kararın altında imzası bulunan belediye başkanı Alessandro Rapinese, yasağın gerekçesi olarak kendi başına gelen kazayı örnek gösterdi. İtalyan Ansa Ajansı'na konuşan Rapinese, Haziran ayında belediye binasından çıktığı sırada bir elektrikli bisikletin kendisine çarptığını söyledi. Rapinese kazada yaralanmadığını belirterek, "Hastaneye bile gitmedim. Bir bisiklet bana çarptı. Ben de bilgi topladım ve önlem böyle geldi," dedi. Belediye başkanı kararın kendi kazasına bir tepki olmadığını, bisikletlerin yayalar için oluşturduğu güvenlik riskine karşı alındığını savunuyor. Eylül'de yürürlüğe girecek düzenleme Como'nun tarihi merkezindeki yaklaşık 30 sokağı kapsıyor. Bu sokaklarda hem bisiklet hem de elektrikli bisiklete binmek yasak olacak. Bisikletlilerin araçlarından inip yaya olarak devam etmeleri gerekecek. Yerel halksa yasağa tepki gösterirken kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
1: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Kanada'da yayımlanan bir gazete eski başbakanın hala Kanada polisi tarafından korunduğunu yazdı. Dünyayı gezen Trudeau'nun koruma polisi masraflarının Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödendiği öne sürüldü.
2: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyahatleri ülkede tartışma yarattı. Kanada basını Trudeau'nun koruma masraflarının vergi mükellefleri tarafından ödendiğini iddia etti. Montreal'de yayımlanan bir gazete Trudeau'nun pop yıldızı Katy Perry ile dünyayı gezdiğine dikkat çekti. Ünlü çiftin yılbaşından bu yana İtalya, Fransa, Japonya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gittiğini belirtti. Habere göre 54 yaşındaki eski başbakan hala Kanada polisi tarafından korunuyor. Koruma polislerinin maaşları ve ek masrafları da Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödeniyor. Kanada polisi eski başbakanı kaç polisin koruduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Basına konuşan kaynaklara göre koruma polisi sayısı 3 ya da 4 kişi. Eski bir polis müdürü polisin personel sıkıntısı çektiğini belirtti. Trudeau'nun seyahatlerinin polisler için baş ağrısına neden olabileceğini söyledi.

0: Justin Trudeau, 14 Mart 2025'te Kanada Başbakanlığından ayrılmış, 54 yaşındaki Trudeau'nun Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile birlikteliği magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Çift birlikte olduklarını geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.
1: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşulları protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sokağa çıkan binlerce kişi halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdi.
0: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
2: İnsanların temel ihtiyaçları, günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
0: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları, Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
1: İlk kez bir yılan üzerinde elektrokemoterapi tedavisi uygulandı. İngiltere'deki 4,5 metrelik piton tedavi sayesinde kanseri yenerek sağlığına kavuştu.
3: Çenesinde tümör tespit edildi, elektrokemoterapi tedavisiyle kanseri yendi. Yöntem ilk kez bir yılan üzerinde kullanıldı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Jodie Foster isimli 4,5 metre uzunluğundaki dev piton daha az yemeye ve hareket etmeye başlamıştı. Yapılan kontrollerde Jodie Foster'ın çenesinde kötü huylu tümör tespit edildi. Tümör cerrahi olarak çıkarıldı ancak yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayıldı. Veterinerler dev pitona elektrokemoterapi yöntemini uyguladı. Kanser uzmanlarıyla gerçekleştirilen operasyon bir yılan üzerinde ilk kez denendi. Operasyonun üzerinden aylar geçmesinin ardından müjde geldi. Kanserin yeniden ortaya çıktığına dair bir belirti gözlemlenmedi. Jodie Foster'ın ismi hayvanat bahçesine ilk geldiği dönemde kayıtlarında yer alan JF kısaltmasından geliyor. Bu kısaltma genç dişi anlamında kullanılırken hayvanın adı daha sonra ünlü oyuncu Jodie Foster'dan esinlenerek konuldu.
1: Huzursuz bağırsak sendromu her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor artık. Yenilen yemekten tat alamamak, az bir lokmada bile şişkinlik yaşamak en yaygın belirtileri. Sofraya otururken yapılan basit hatalar, mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karslı Çetiner, Türkiye'de toplumun %30'unun muzdarip olduğu bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlarına sordu.
4: Karnım şişti birden, aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
5: 10 kişinin 3'ünde hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
6: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi, aynen.
0: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
5: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
0: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
7: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
8: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır, ne bileyim, bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar...

0: evlerinde turşu yerdi. Ev yapımı ne bileyim yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
1: İki dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz. Davul gibi oluyoruz diyor. Evet. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stres de çok yakından ilgili.
2: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
1: Baklagil yediğiniz zaman çok şişkinlik yapabilir. Huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir. Karbonhidrat ağırlıkta beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
3: Tamam.
1: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
2: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
0: Yani hasta bunu benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veyahut bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
4: Sırada yarım asırdır arkeolojik çalışmalara kazmasıyla katkı veren bir emekçinin haberi var. Adı Mehmet Erdek. 15 yaşındayken Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. 51 yıldır Antik Kent'te kazma ustası olarak çalışıyor. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Ben çocukluğumdan belli kazma işi yapıyorum yani. Kazmayla çalışıyorum.
2: Mesleğinin inceliklerini bekçilik yapan babasından öğrendi. Yarım asırdır antik kentte iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor. Şimdiye kadar yüzlerce tablet, figür ve bronz buldu.
5: 75'te buraya başladım. Küçük bir çocuktum o zaman. İlk el arabası sürüyordum ben.
2: Mehmet Erdek, dile kolay 51 yıldır kazma sallıyor. Henüz 15 yaşındayken babasının bekçi olduğu Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde çalışmaya başladı. Arkeolojinin inceliklerini ustam dediği babasından öğrendi. Ömrünü Hititlerin merkezi olan Antik Kent'e adadı.
5: Genellikle Hitit duvarları çok güzel, süper örmüşler. Onları çıkar diyorum. Çanak çölmek denk geliyor bazen. Bazen çukurlar denk geliyor.
2: Mehmet Erdek, Hattuşa'daki arkeolojik kazılara 51 yıldır kazmasıyla katkı sunuyor. Birçok ünlü kazı başkanıyla çalıştı. Yarım asırdır birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.
5: En ilginç bulduğum buluntu, ayakkabı tipinden iki tane mühür buldum. Belki yüzlerceyi geçmiştir tablet buldum. Figürler buldum yani. Ondan sonra bronzlar buldum.
2: Mehmet Erdek yaş haddinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak antik kente kazma ustası olarak çalışmaya devam ediyor.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
1: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet bu soruya yanıt arıyor.
2: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
1: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
3: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer 2 kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
2: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
1: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
3: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
1: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde ben kardeşlerimden ayrıydım dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
0: Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Güran kaybolduğu günün 2. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
4: Kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla minik Narin'den gelecek iyi haber.

0: haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu. Kaybolduğu günün ikinci yıl dönümünde minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada İsrail'in saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Ürdün, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının imzası yer aldı. 12 bakanın ortak açıklamasında saldırıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Uluslararası topluma bu saldırganlık karşısında kararlı, net ve ilkeli bir duruş sergilemesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye dahil 8 ülkeden de İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projesine tepki geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla İsrail'in Filistin halkı ve mülklerine karşı ihlallerini kınadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
2: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
3: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli, Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
1: ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance, amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
4: And we are going to
3: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
2: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti

0: çökertecekti. Yani Amerikalı bakan ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
1: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
2: İsveç'te bir okula kılıçla saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı. Olay Fagersta kentinde yaşandı. Saldırgan okula kılıçla girdi. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırganı yakaladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. Geçen yıl İsveç'te bir okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldürülmüştü. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın AVM'ye düzenlediği saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Kryvyi Rih kentine saldırdı. Saldırıda kentteki bir AVM hedef alındı. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu tür saldırılar terör eylemidir dedi. Kesinlikle yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde insansız hava aracı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Karaburun açıklarına çekilen deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.
3: İHA'ya insansız hava aracı yani bu.
0: Denizdeki İHA görenleri korkuttu. Olası patlamaya karşı açığa çekilen hava aracı imha edildi. İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinden geçenler denizde bir cisim fark etti. Balıkçılar tekneyle açılıp cisme yaklaştı. Balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
3: Bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
0: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mühimmat taşıma ihtimaline karşı insansız hava aracını Karaburun açıklarına çekti.
4: Sabahleyin balıkçılar görmüş yine kenarda. Güvenlik güçlerine haber verdiler. Şu kayanın biraz ilerisinde mühimmat yüklüymüş.
0: İncelemenin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.
5: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
0: Karaburun sahiline ulaşan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.
2: Maden sahalarına daha kapsamlı denetim geliyor. Yönetmelik taslağına göre somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere haber verilmeden denetim yapılabilecek. Denetim ekibi maden sahalarında video ve fotoğraf kaydı da alabilecek.
0: Maden sahalarında denetim kuralları sil baştan. Yeni düzenlemeye göre şirketlere haber verilmeden denetim amaçlı maden sahalarına girilebilecek. Yüksek riskli işletmeler daha sık ve kapsamlı şekilde denetlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla maden sahalarında risk esaslı denetim modeline geçilmesi planlanıyor. Buna göre yüksek riskli sahalar daha sık denetlenirken somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlarda şirketlere önceden haber verilmeden inceleme yapılabilecek. Denetimler genel, mali, resen ve talep denetimi olmak üzere 4 başlık altında yapılacak. Ayrıca denetimlerde fotoğraf ve video kaydı da yapılabilecek. Bakanlığın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne açıldı. Özellikle İliç ve Amasra'daki maden kazalarının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporları dikkate alındı. Buna göre maden sahaları, üretim yöntemi, patlayıcı kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmişteki mevzuata uyum durumlarına göre sınıflandırılacak.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan binalardan bazıları var ki görenler gözlerine inanamıyor. Ambarlı mezarlığına komşu olan binalara bakalım.
6: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?

0: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
1: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla Ambarlı Mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
1: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
0: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
1: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
0: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
2: Bu saati noktalayalım. Saat başında haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Kenan Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Yaşanan çatışmalar geleceğin hava gücü hakkında tüm dünyaya önemli ipuçları veriyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreçte füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları daha çok gündeme geldi. Türkiye'nin gelecekteki muharebelere yön verecek platform ve ürünlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, geleneksel tapınakları, tarihle modernliğin iç içe geçtiği mahalleleri, denizcilere yön gösteren kuleleri ve ikonik caddeleriyle Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou. Programımızın konuğu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat. Dünya havacılığı yeni bir döneme hazırlanıyor. Yapay zekadan dijital kimliğe, biyometrik geçişlerden yeni nesil havalimanlarına kadar sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar ACI World'un 2030 ajandası raporunda yer aldı. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport başlıyor.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar geleceğin savaşları hakkında tüm dünyaya önemli ipuçları veriyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreçte füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları daha çok gündeme geldi. Bu çerçevede Türkiye'nin gelecekteki muharebelere yön verecek platformlarda hangi ürünleriyle öne çıktığını araştırdık. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi. Çelik Kubbe'yi oluşturan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş durumda. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen SİPER'de Blok 1'in menzili 100 kilometre civarında. Geliştirme çalışmaları süren Blok 2'de ise menzilin 150 kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Alçak ve orta irtifa savunmasında ise Hisar sistemleri aktif olarak görev yapıyor.

Hisar ve Roketsan işbirliği ile geliştirilen Hisar ailesi 3 ana sistemden oluşuyor. Hisar A plus 15 kilometre, Hisar O plus ve Hisar RF 25-30 kilometre menzilli olarak üretiliyor. Siper ve Hisar sistemleri ile entegre çalışarak katmanlı savunma mimarisini tamamlayan Korkut'sa özellikle alçak irtifada İHA ve helikopter tehditlerine karşı sahada etkin

Çin tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi, silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücü olarak envanterde yer alıyor. Süpersonik hızdaki füzenin seri üretimi ve teslimatları planlandığı şekilde sürüyor. Geliştirme çalışmaları süren Tayfun Blok 4 ise Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi olacak. İlk kez Roketsan tarafından IDF 2025 savunma fuarında tanıtılan Tayfun Blok 4, 10 metre boyu ve 7,2 ton ağırlığıyla dikkat çekiyor. Deniz platformları için geliştirilen atmaca gemi savar füzesi ise aktif olarak kullanılmaya başlanırken uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor. Hava platformlarından atılan SOM seyir füzesi ailesi de farklı versiyonlarla genişletilerek daha uzun menzil ve yüksek hassasiyet hedefleniyor. Hava-hava muharebesinde ise Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin entegrasyon süreçleri hız kazandı. Bu gelişme, Türkiye'nin savaş uçaklarında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Türkiye'nin uluslararası arenada en çok öne çıkan alanlarından biri ise insansız hava araçları oldu. Bayraktar TB2 sahadaki başarısı ve ihracat performansıyla dünyanın en bilinen SİHA platformlarından biri haline geldi. Özellikle Libya, Karabağ ve Ukrayna'da operasyonel başarıları TB2'nin etkinliğini ve savaşta stratejik değerini kanıtladı. Gemilerde görev yapmak üzere geliştirilen Bayraktar TB3 ise Şubat 2026 NATO tatbikatında yer alarak gelecekte önemli bir platform olacağını kanıtladı. Daha ileri teknolojiye sahip platformlarda geliştirme aşamasında. Jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma envantere giriş için gün sayarken düşük görünürlük özellikleriyle dikkat çeken Anka-3 de mühimmatlı testlerini sürdürüyor. Taarruzi insansız hava aracı Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi ve uzun menzilli görev kabiliyetleriyle stratejik operasyonlarda aktif rol üstleniyor. Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda yakaladığı ivmeyi kamikaze drone alanında da sürdürüyor. Özellikle düşük maliyetli ancak yüksek etkili bu sistemler, modern savaş doktrinlerinde giderek daha fazla yer bulurken, Türkiye'nin geliştirdiği yerli platformlar hem sahada hem de ihracat pazarında dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu alandaki en bilinen ürünleri Kargu ve Alpagu, STM tarafından geliştirildi. Kargu, döner kanatlı yapısı sayesinde dikey iniş kalkış yapabilen sistem tek bir asker tarafından taşınabiliyor ve kısa sürede operasyona hazır hale geliyor. Alpagu ise sabit kanatlı yapısıyla daha uzun sürede havada kalabiliyor. Türkiye'nin kamikaze drone alanındaki bir başka ürünü olan Deli ise Titra Teknoloji tarafından geliştiriliyor. Kamikaze drone alanında Türkiye'nin en yeni ürünü ise K2 oldu. Bayraktar tarafından tanıtılan K2 Kamikaze İHA yapay zeka destekli görev yapıyor. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olan K2, yüksek hız ve gelişmiş hedefleme kabiliyetine sahip. Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2, 200 kilogram harp başlığı ve sürü uçuş yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kamikaze İHA'nın kısa pistlerden kalkış iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlaması öngörülüyor.

Kalbinden geçen İnci Nehri, geleneksel tapınakları, büyük alanlara yayılmış yemyeşil parkları, tarihli modernliğin iç içe geçtiği mahalleleri. Güney Çin'in ekonomik ve kültürel merkezi Şangay ve Pekin'le birlikte en büyük, en kalabalık, en modern 3 şehrinden biri. Airport bu hafta sizi Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'ya götürüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile başlayan seyahatimiz 9 saat 40 dakika sonra Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'na

0: zamanında sona eriyor.
1: Çin'in en büyük şehirlerinden birisi olan Guangzhou'nun havalimanı Baiyun'dayız. Buradan şehre geçip İpek Yolu'nun tarihi başlangıç noktalarını başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarını keşfedip sizlere de göstereceğiz.
0: Guangzhou, sahip olduğu limanıyla tarihi İpek Yolu'nun deniz tarafından başlangıcını oluşturuyor. Hong Kong'a komşu olan Guangzhou, üretim ve ticaret açısından da Çin'in en stratejik şehirleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda zengin bir tarihi, modern cazibe merkezleri ve lezzetli mutfağıyla öne çıkan şehir, dünyanın en büyük ticaret fuarına da ev sahipliği yapıyor. Metropol alanıyla birlikte 25 milyondan fazla insanı barındıran Guangzhou'da genelde sıcak hava ve nem etkili oluyor. Bu nedenle havanın serin ve kuru olduğu Ekim-Aralık aylarıyla ılıman iklimin yaşandığı Mart-Mayıs ayları arasında ziyaret etmenizi öneriyoruz. Eski adıyla Canton, günümüzdeki adıyla Guangzhou'yu Airport Parkı ile ekranlarınıza getiriyoruz. Şehri keşfetmeye modern binaların yükseldiği şehrin simgesi Canton Kulesi'nin de yer aldığı bölgeden başlıyoruz. Kule şehri ikiye bölen İnci Nehri kıyısında Haizhou'da bulunuyor. Kulenin bulunduğu alan aynı zamanda yüksek modern gökdelenleriyle finans ve kültür bölgesinin merkezini oluşturuyor. Yaklaşık 15 yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen günümüzde şehrin simgesi haline gelen Canton Kulesi aynı zamanda ikonik modern yapılar arasında da öne çıkıyor. ...2010 yılında Asya oyunları için inşa edilen kulenin yüksekliği 600 metre. Dünyanın en yüksek kuleleri arasında yer alan yapı sadece şehrin değil... ...Çin'in de günümüzdeki teknolojik gelişmişliğinin... ...ve modern mimarisinin simgeleri arasında ön sıralarda bulunuyor. Biz önce gündüz kulenin etrafını keşfettik. Ticaret ve finans merkezi olan İnci Nehri'nin kenarındaki parkları... ...fuar alanlarını gezdik. Güneş battıktan sonra ise... En yüksek noktadan şehri izlemek üzere kuleye çıktık. Akşam yemeğimizi de 428 metre yükseklikte 360 derece dönen restoranda manzara eşliğinde yedik. Kulenin 433 metre ve 450 metre yüksekliklerinde bulunan kapalı ve açık gözlem katlarından tüm Guangzhou şehrini ve İnci Nehri'ni izledik. Kulenin asansörleri saniyede 5 metre ile dünyanın en yüksek hızlı asansörleri arasında yer alıyor. Akşamları da kule üzerinde muhteşem bir LED ışık gösterisi gerçekleştiriliyor. Renkler ve desenler sürekli değişerek İnci Nehri'ni gece de canlandırıyor. Kule ince belli tasarımıyla hiperboloid bir yapıya sahip ve bu estetik tasarımın rüzgar yüklerine karşı da dayanıklılık sağladığı ifade ediliyor.

Guangdong eyaletinin ve önemli metropolü Gangcho'nun can damarı olan İnci Nehri, Çin'de uzunluk bakımından üçüncü, su hacminde ise ikinci sırada yer alıyor. Tarihsel ve ekonomik açıdan ülkenin en hayati su yollarından biri konumunda olan nehir, adını yatağında bulunan parlak pürüzsüz kum tanelerinden veya bir efsaneye göre ay ışığının suya vurduğu parıltıdan alıyor. Gangcho'da nehir kıyıları şehrin en modern ve göz alıcı kısımları olarak biliniyor. İnci Nehri de Gangcho'yu ziyaret edenler için nehir kıyısında bir yürüyüş veya tekne turu yaparak şehrin ruhunu anlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Geceleri ise ışıklandırılmış binalar ve köprülerle büyüleyici bir manzara sunuyor. Altı Hint Ayvası Ağacı Tapınağı, Gangcho'nun en önemli ve tarihi ibadet merkezlerinden biri. Tapınağın kökeni M.S. 537 yılına, Kuzey ve Güney Hanedanlıkları dönemine dayanıyor. Hindistan'dan getirilen Budist kalıntıları saklamak amacıyla inşa edilen tapınağı, M.S. 1100'de ünlü Song Hanedanı şairi Su Shi,

ziyaret etmiş. Tapınak bahçesindeki altı Hint ayvası ağacından etkilenmiş ve tapınağa altı Hint ayvası ağacı anlamına gelen bir yazıt yazmış. Böylece zamanla tapınak bu isimle anılmaya başlanmış. Günümüzde tapınak Ming ve Qing hanedanlıkları dönemlerinden kalma birçok yapıyı barındırıyor. Şu an aktif bir Budist tapınağı ve önemli bir kültürel miras alanı olarak korunuyor. Tapınakta 57 metre yüksekliğindeki çiçek pagodası en ikonik yapı olarak öne çıkıyor. Pagodanın orijinali M.Ö. 537'de inşa edilmiş. Ancak bir yangında hasar gördükten sonra 1097'de Song hanedanlığı döneminde yenilenmiş. Tapınağın ana salonunda Budizmin üç büyük figürü olan Buda'nın heykelleri yer alıyor. Ming hanedanlığından kalma devasa ve etkileyici bronz heykellere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca birçok değerli kaligrafi eseri sergilenen tapınak, şehrin kalbinde hareketli bir atmosferin ortasında sakin bir ortamda yer alıyor. Gangju'da İnci Nehri'nin güney kıyısında yer alan bir bölge olan Paju, ticaret merkezi olarak gelişmeye devam ediyor. Asıl önemi ise dünyaca ünlü Çin İthalat ve İhracat Fuarı, bilinen adıyla Canton Fair'e ev sahipliği yapması. Bölge Asya'nın en büyük fuar merkezlerinden biri. Fuar alanının yanı sıra son yıllarda ultra modern gökdelenler, ofis binaları, lüks oteller ve alışveriş merkezleriyle hızla gelişen bir iş ve ticaret merkezine dönüşmüş durumda. Pek çok büyük teknoloji şirketi ve uluslararası firmanın ofisi de burada yer alıyor. Kulesi günümüzde modern yapılarıyla dikkat çekse de bulunduğu bölge aslında derin bir tarihe sahip. Deniz feneri Paju Pagoda bunlardan biri. Geleneksel Ming hanedanlığı mimarisiyle sekizgen şekilde ve tuğladan 1600'lerde inşa edilmiş kule 9 katlı ve yaklaşık 50 metre yüksekliğinde. Her katta pagodanın her yönüne bakan pencere ve kapılar bulunuyor. Kule o dönemlerde deniz ticaret gemileri için yol göstermeye kullanılmış. İnci Nehri'ne giren yabancı ticaret gemileri ilk bu kuleyi gördüklerinde doğru yere geldiklerini anlarlarmış. Tüccarlar da ticaretin kalbi olan Gangju'ya ulaştıklarını bu fener sayesinde teyit ederlermiş. Çin'de kuleler geleneksel olarak kötü ruhları uzaklaştırmak ve bölgeye iyi şans getirmek için inşa edilirmiş. Paju Pagodası da şehrin Feng Shui'sini güçlendirmek amacı taşıyormuş. Yani sadece görevi gemilere yol göstermek değil, kötü ruhları uzaklaştırma görevini de üstlenmiş. Biz sadece kulenin bahçesinde dolaştık. Çünkü içine girilmesine ve katlarının dolaşılmasına izin verilmiyor. Çin'in en eski camilerinden biri olarak kabul edilen Huaisheng'in, Milattan sonra 7. yüzyılda Tang Hanedanlığı döneminde inşa edildiğine inanılıyor. Cami, İslam'ı Çin'e getiren ünlü Arap sahabelerden Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından veya onun anısına yaptırılmış. Huaisheng ismi ise Aziz'i anmak veya yapılmasına vesile olanı unutmamak anlamına geliyor. Caminin en dikkat çekici özelliği 36 metre yüksekliğindeki minaresi. Minare aynı zamanda tarihte denizciler için deniz feneri olarak da kullanılmış. Geleneksel Çin pagoda mimarisinden etkiler taşıyan minare, eskiden deniz feneri olarak kullanılması nedeniyle ışık kulesi olarak da biliniyor. Cami, İslam'ın Çin'e erken gelişinin ve Gangju'nun antik deniz ticareti yollarındaki merkezi rolünün canlı bir kanıtı olarak biliniyor. Aynı zamanda şehrin kültürel ve dini mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen Huaisheng Camii, hem Çin'deki Müslüman topluluk hem de şehrin 1400 yıllık tarihi için büyük öneme sahip. Cami günümüzde de aktif bir ibadethane olarak kullanılıyor. Huaisheng Camisi ile birlikte Gangju'daki keşfimizin ilk bölümü sona eriyor. Haftaya Güney Çin'in ekonomik ve kültürel merkezi olan şehirdeki turumuz Sacred Heart Katedrali, Shamian Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, Popüler Kültür Noktası Yongqing Fang Bölgesi, Guangdong Müzesi, Pekin Caddesi, Lezzet,

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta konumuz sağlık turizmi. Konuğumuz önemli bir konuğumuz daha doğrusu. Çünkü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat. Reşat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gündem.
0: Dernek başkanını aldık ki şöyle olaya topyekun bakabilelim. Yani ne göz, ne diş, ne saç bir yer açık kalmasın diye.
1: Hepsi.
0: Evet. Sağlık turizmi dediğimiz an sizin aklınızda ilk beliren tarih olarak Türkiye'yi buraya taşıma noktası olarak, mihenk olarak nereye alıyorsunuz?
1: Sağlık turizmi yapmanız için bir kere atıl kapasitenizin olması lazım. Eğer atıl kapasiteniz yoksa sağlık turizmi yapamazsınız. Şunu demek istiyorum. Bir büyük bir sektör olmanız lazım. Sektörleşmeden ancak parça usulü yapılabilir. Bu da 2008'de sosyal güvenlik yani 2006'dan sonra sosyal güvenlikle özel hastaneler bir anlaşma yaptılar. Ve o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımız dedi ki halkım bütün hastanelerden hizmet alacak. Bedelini de sosyal güvenlik ödeyecek. Ödeyemediği kısmında bazı alanlarda vatandaş özel hastaneye giderse cebinden ödeyecek ama onlar için de bir şeyler ödeyecek. Ben böyle istiyorum. Eczanelerde de böyle alacak dedi ve özel sektör çok, çok hızlı bir şekilde büyüdü. 2006-7 ile 2012 yıl arasında. Ancak daha sonra işte özel hastanelerin hızlı büyümesiyle beraber, hipertrofik büyümesiyle beraber bizde kapasite oluşmaya başladı. Ama sosyal güvenlik anlaşmaları sebebiyle de özel hastaneler, karaciğer nakli yapan, radyoterapi yapan, işte diyaliz yapan, büyük yoğun bakımlar kuran, tüp bebek yapan, yani kalp nakli yapan, dünyada aslında özel hastanelerin yapmaya çok alışık olmadığı işleri yapmaya başladılar. Ve dünyanın dikkatini çekti bu. Bu söylediğim işlemlerin hala %70-80 ülkede yapılmıyor dünyada. Bu kapasitemizi biz dünyaya sunmaya başladık. Dünya da bunu görmeye başladı. Asıl rakamlara bakarsak 2012'de bu yolculuk başladı, güçlenerek başladı. İşte 300 bin insanla başladı. Bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyon insanın sadece sağlık için Türkiye'ye geldiği, yani primeri sağlık, hani gelmişken, turist gelmişken hastalanmayı kastetmiyorum.
0: Evet, turistin direkt sağlık için
1: gelip. Direkt sağlık için gelip ülkeye de 3 milyar dolar bir gelir, kayıt içi gelirden bahsediyorum. Bunun dışında kayıt dışı gelirler de vardır. Hani hep eleştiriyorsunuz merdiven evet. Altı şu bu ya da fatura kesilmeyen işlemler de var mıdır? Sağlık turizmi de dünyanın her yerinde vardır, Türkiye'de de vardır. Ne kadardır bilmem ama kayıt içi gelirin 3 milyar dolar ve üstünde olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki dünyada da var dediniz ya, biz zamanında Amerika'ya Türkiye'den giden, tedavi olmak için giden, başta işte Turgut Özal dönemini çok iyi hatırlıyoruz. Sağlık için Houston'a gitmişti. Biz gönderirdik ve onlar haber olurdu. Sonradan biz haber olmaya başladık ülke olarak. Hatta Amerika'da bile haber olduk. Yani oluyoruz dişe, saça gelenler. Dolayısıyla dünyadaki yerimizin de önemli bir sıralaması olması lazım diye düşünüyorum. Sağlık turizminde neredeyiz biz?
1: Çok haklısınız. Biz sağlık turizminde dünyada ilk beşteyiz. Bu çok ciddi bir şey. Yani böyle kalbur üstü ülkelerin olduğunu düşünürseniz ilk beşte olmak çok değerli bir şey. Ama çok önemli bir araştırma. Dünyada hasta olduğunuzda ya da sağlıkla ilgili bir ülkeye gitseniz nereye gir dersiniz sorusunda ilk üçteyiz. Ha. Yani dünyadaki sağlıktaki algımız...
0: Daha da prestijli.
1: Evet, çok daha prestijli. Yani her kim ki parasına, hangi parayı versin, onun karşılığını ziyadesiyle alır. Yani ikinci, üçüncü defa ameliyat olması çok gerekmez. Taahhüt edilenler yapılır. Çünkü Türkiye'deki özel sağlık sektörünün diğer ülkelerdekinden biraz ayrışmış özelliği var.

0: Bir işletmeci olarak benim canımı sıkıyor. Çünkü çok fazla kamusal disiplin var. Ya bu denetimlerin, bu biraz dozu azaltırsa tabii iyi olur ama bu denetimlerin gelen hastalara yurt dışından olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun çok ciddi katkısı var.
1: Peki bizim sağlık turizmine diyelim ki tamam hastanedeki fazla kapasite diyelim oluşması bunu tetikledi. Türk Hava Yolları'nın veyahut da ulaşım veyahut da Türkiye'nin coğrafi konumunun da getirdiği avantajlar yani bunu besleyen başka neler var ki bu kadar 5. sıraya geldik?
0: Süper. Burada özellikle ulaşım sektörüne, Türk Hava Yolları'na, Pegasus'a, AJET'e özel teşekkür sunmam lazım. Yani aynı biz Gürcistan'da olsaydık, aynı biz İran'da olsaydık, aynı biz Suudi Arabistan'da olsaydık, aynı sonuçlar olmazdı. Bir, ulaşımınız mükemmel olacak ve çok güvenli bir uçuş noktası. Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Antalya bunlar gerçekten çok gelişmiş destinasyon merkezleri. Bu sağlık turizminde bizim 3,5 milyarlık bir nüfusu ülkemize çekmemiz gibi bir sonucu doğurdu. Ve özellikle belli mevsimlerde bilet fiyatlarının daha ekonomik olması. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın hasta olarak gelen insanların biletlerinin bir kısmını karşılıyor olması. Yani Ticaret Bakanlığı'nın
1: oradan da teşvikleri, öyle bir destek görüyoruz.
0: Devletin teşvikleri evet. Bize çok katkısı oldu. Ayrıca sadece siz iyi sektör olsanız bile sağlık turizmini yapamayabilirsiniz. Güvenli şehirleriniz olacak. Yani İstanbul, işte evet. Konuşuyoruz bir sürü sıkıntımız var bu şehirde. Ama bu şehir güvenli bir şehirdir. Ankara güvenli bir şehirdir. İzmir, Antalya bunlar güvenli şehirlerdir. Güvenli şehirlerde insanlar çok daha kendilerini iyi emanet ederler o sisteme. Marka şehirlerdir. Ayrıca o da olacak. Çünkü bir hastayla beraber 3 kişi geliyor ya da 4 kişi geliyor. Onlar sürekli hastane odasında kalmıyorlar. Otelde kalıyorlar. Ki yeterince otel yatak kapasitesi olması lazım o şehirde. Şehri geziyorlar, şehrin gezilecek
1: yerlerinin olması lazım. Restoranı.
0: Alışveriş yapabilmeleri evet. Lazım. Yani o sebeple o bir bütün aslında bir sağlık turizmi habitatından bahsediyoruz. Ve bu habitat çok güzel Türkiye'de. Yani özellikle İstanbul'da.
1: Dar halkası nedir desem, yani şurası daha iyi iyileştirilirse daha iyi. Sağlık turizmi yaparız, daha fazla insan ağırlarız dediğimizde dar halka neresi?
0: Dar halkası şu, çünkü biz şimdi bir hizmet sunuyoruz ve 2008'den bu yana özel sağlık sektörüne bir planlama var. Yani işte bir PET cihazı alamazsınız, radyoterapi cihazı alamazsınız, açık kalp merkezi olma hakkı alamazsınız. Yani paranızın olması, bir yatırımcı olmanız... Bunları alacağınız anlamına gelmez. Siz eğer yatak artıramazsanız, siz eğer doktor artıramazsanız, siz eğer nitelikli cihazlar alamazsanız, siz o zaman kapasitenizi artıramazsınız. Kapasitenizi artıramadığınız için 2022 yılından bu yana sağlık turisti sayısı artmadı, aynı ve rakam hep 3 milyar dolar. Bu planlamanın olmadığı alanlarda Türkiye çok büyüdü sağlık turizminde. Nedir bu planlamanın olmadığı alanlar? Diyelim dişte bu planlama var mı? Yok.
1: Yok.
0: Türkiye belki
1: saçta?
0: De saçta yok. Yani işte bazı alanlarda yok. Onlar bu sefer büyüdüler. Özel hastane olacak ve dünyada kemik iliği naklinde üstün başarılar sağlayacak. Üstelik onlarca özel hastane. Özel hastane olacak, kalp nakli yapacak ve çok başarılı sonuçları olacak. Karaciğer nakli yapacak, çok başarılı sonuçları olacak. Özel hastane olacak ve radyoterapi yapacak. Dünyanın en yüksek teknolojisiyle medikal onkoloji yapacak. Dünyanın en iyi laboratuvar teknolojisine sahip olacak. Bunlar Türkiye'de var. O sebeple planlamanın sağlık turizmi yapan, sağlık turizminde büyümek isteyen kurumlar lehine esnetilmesinin çok ciddi katkısı olur.
1: Bir hastanenin yabancı birini tedavi edebilmesi için bir izin, onay süreci söz konusu mu?
0: Var. Bunun bir disiplini var. Yani evet. Siz USAŞ'tan belge
1: muhakkak
0: alacaksınız.
1: Vardır.
0: Sağlık Bakanlığı'ndan belge alacaksınız. Ve hastanenizin kalitesi sağlık turizmi uygulayacak
1: kriterleri
0: karşılıyor.

0: olacak. Yani o sebeple bunların olmadığı yerlere biz hani merdiven altı diyoruz. Yoksa ruhsatsız bir yeri yok Türkiye'de.
1: Peki, sağlık turizminin veyahut da özel hastanelerin bu sağlık turizmini bu denli yapmasının bizim sağlık sektörüne, insanımıza ne gibi katkıları var? Veyahut da tersten bakacak olursak, mesela Antalya'ya yaz sezonunda Almanya'dan birisi geldiği zaman hep tartışma konusu olur ya, bir haftalık tatile gelir. Denir ki işte yaklaşık 700-800 liraya bir hafta kalıyor. Biz aynı tatili Türkiye'de yapmaya kalktığımızda onun 2-3 katı para ödememiz gerekiyor. Sağlıkta da benzer bir tablo söz konusu mu?
0: Günter Bey çok rahat olsunlar. Sağlıkta böyle bir tablo olmuyor. Sağlıkta yani bunu tabii burada da söyleyebilirim. Çünkü Amerika'da da bize aynı şeyi yapıyorlar. Yani Amerika'ya gittiğinizde siz Amerikalı'nın fiyatına tedavi olamıyorsunuz. Sağlık turizminde bir maliyet vardır ve o maliyeti turist olarak gelen alır ve daha çok para öder. Yani sağlık turizmi gelen için gelen diğer ülkelerden gelen insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik kapsamındaki insanların çok daha üstünde bir bedel ödüyorlar. Ödemeleri de gerekir. O hizmeti onlara sunmak öyle çok kolay bir şey değil. İkincisi, biz bunları atıl kapasitemizle yapıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının sağlığını tedavi etmek için varız. Üçüncüsü, zaten çok güçlü kamu hastaneleri var. Yani 20'ye yakın şehir hastanesi var. Ve Türkiye'deki kamu hastanelerinin yataklarının %92'si özel hastane odası gibi, tek kişilik, banyolu, tuvaletli odalar. O sebeple halkın menfaatine olmayan bir şey yok. Menfaatine olan konuya gelince, yarım milyon insan çalışıyor bu sektörde.
1: Evet, istihdam diyorsunuz.
0: 3 milyar dolar hiç Türkiye'ye gelmeyecek bir para geliyor. Evet. Para kazanıyorlar. Ayrıca 2,5-3 milyar dolarlık da hastayı yurt dışına göndermiyoruz. Bir 3 milyar dolar da oradan geliyor, kazanıyorlar. Üstelik kanser gibi, yoğun bakım gibi, yanık gibi, acil gibi bir sürü alanlarda hiç ceplerinden para ödemeden Türkiye'de özel hastanelerde hizmet alıyor vatandaşımız. O sebeple vatandaşın aleyhine olacak, en azından şu anda aleyhine olacak hiçbir durum yok.
1: Şimdi Houston Airport davet etmişti. Gittiğimde havalimanına, havacılık programımız ya, havalimanını geziyoruz. Çok güzel hastaların ağırlandığı welcome lunch'lar var. Yani gelişte oraya hasta ülkeye geldiğinde havalimanında çok özel lunch'lar var. Kimisini dinlendirmek için, kimisini özel bakım, hangi hastaneye gelmişse oradan, hastaneden özel donanımlı cihazlar, ambulanslar gelinceye kadar bekleyeceği yerler var. Biz de bu kadar sağlık turizmi nitelikli diyoruz. Ölçek ekonomisinde yakaladık diyoruz. Kendi içinde premium sınıflarında olması lazım. Yani elitinde, üst segmentinde, alt segmentinde. Ama havalimanına bakıyorum, öyle bir vizyon yok. Yani biraz bu sağlık sektörünü turizmin tarafıyla baktığında biraz daha geliştirmek için bir şeyler yapmak gerekiyor sanki.
0: Henüz havalimanları, tabii özel işletmeler ama bizim bu mantığımızı anlayamadılar. Yani hala bize bir metrekareyi böyle acayip, yani işte rent-a-car'la aynı fiyata ya da bir çiçekçiyle aynı fiyata satmaya çalışıyorlar. Yani bizim işimiz karlı olabilir ama ölçek o kadar çok büyük olmadığı için o denli bir kar yok. Halbuki ülkenin imajı açısından dediğiniz gibi o lunchlar çok önemli. Biz dernek olarak gittik, dedik biz burada böyle böyle bir yer kiralamak istiyoruz ama yani daha ekonomik bir hale getirelim bunu. Çünkü burada hastalarımız biz onları alana kadar dinlensinler. Yani bizim çalışanlarımız da içeriye kadar geliyor, bir soluklansınlar. Gerçi şeyde çok yardımcı oluyorlar. Yani o pasaport işlerinde inanılmaz bir yardımı var devletin. Ama maalesef o süreçte çok parlak değil. Yani gidişte de gelişte de o dinlendirme, o dediğiniz gibi kademeli ağırlama kısmı maalesef çok parlak değil. Onun çözülmesi lazım.
1: Peki hava yollarıyla özel bir anlaşmanız söz konusu mu? Ticaret Bakanlığı'nın o teşviki dışında bir şey yapıyor musunuz?
0: Hayır, biz yani o gelecek olan kişilerin biletlerini ya biz alıyoruz ya onlara aldırıyoruz. Bilet numaralarını söylüyoruz. Bu sağlık turizmi hastasıdır diyoruz. Acayip iyiler o konuda, yani çok çok teşekkür hak ediyorlar. Yani gerçekten bu hava yolları olmasa, bu

0: denli.
1: Bu kadar büyüme.
0: Yok, bu kadarını yapamayız.
1: Reşat Bey, teşekkür ediyorum. Umarım altını çizdiğiniz hususlarda iyileşmeler olur. Sağlık sektörü 1,5 milyon muydu?
0: Evet,
1: sayı olarak 3 milyar dolar da rakam olarak rahatlıkla bunu katlar diye düşünüyoruz.
0: İnşallah.
1: Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Bugün yılda yaklaşık 10 milyar insanın kullandığı dünya havalimanları tarihlerinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Yapay zekadan biyometrik geçişlere, hidrojen altyapısından dijital kimlik sistemlerine kadar havacılıkta yeni dönem başlıyor. Dünya havalimanlarını temsil eden ACI World tarafından yayımlanan Politika Gündemi 2030 raporu, küresel havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yılda karşı karşıya kalacağı büyük dönüşümü gözler önüne seriyor. 2030 ajandasında dikkat çeken ilginç hususlar var. En dikkat çekici verilerden biri, küresel yolcu trafiğine ilişkin projeksiyon. ACI World verilerine göre dünya genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 2025 yılında 9,8 milyara ulaştı ve pandemi öncesi seviyeleri aştı. Ancak asıl büyük büyümenin önümüzdeki 20 yılda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre küresel yolcu sayısı 2045'te 18,8 milyara yükselecek. Bu rakam 2024 seviyesinin yaklaşık 2 katı anlamına geliyor. Dünyanın büyük havalimanları artık pistten çok zaman yönetimiyle yarışıyor. Havacılığın önündeki en büyük risklerden biri de kapasite sorunu. Çünkü mevcut havalimanları büyüyen yolcu trafiğini taşımakta zorlanabilir. 2040'a kadar havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 731 milyar dolarlık bölümünü yeni havalimanı projeleri oluşturuyor. Kapasite yetersizliği nedeniyle 2040 yılına kadar 5,1 milyar yolcu taşınamayabilir. Her 1 milyon yolcu kaybı için yaklaşık 10.500 istihdam riske girebilir ve yaklaşık 346 milyon dolarlık da ekonomik kayıp oluşabilir. ACI World raporunda havalimanlarının artık yalnızca kamu altyapısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Modern havalimanları artık ticaret merkezleri, ekonomik büyüme motorları, istihdam sağlayıcıları, lojistik üsleri ve turizm ekonomisinin temel taşıyıcıları haline geldi. Bu nedenle ACI World, hükümetlerden daha esnek ve yatırım dostu düzenleyici çerçeveler oluşturmasını istiyor. Rapor, küresel havacılığın en büyük darboğazlarından biri haline gelen slot sisteminin de modernize edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle Londra Heathrow, Dubai, İstanbul, Singapur Changi ve New York JFK gibi yoğun merkezlerde mevcut slot tahsis sisteminin yoğun talebi yönetmekte zorlandığı belirtiliyor. Gelecekte slot tahsis sistemlerinin daha esnek, daha şeffaf, rekabeti artıran ve uzun vadeli bağlantısallığı destekleyen bir yapıya dönüştürülmesinin gerekliliği ifade ediliyor. THY'nin büyüme planları, transit yolcu trafiği ve artan küresel bağlantı talebi İstanbul'u yeni dönemin en kritik merkezlerinden biri haline getirebilir. 2030 ajandası havalimanlarında dijital dönüşüm

Tümün hızlanacağını, biyometrik kimlik doğrulama, dijital seyahat belgeleri, temassız geçiş sistemleri ve yapay zeka destekli sınır kontrollerinin küresel standart haline geleceğini ortaya koyuyor. Devletlerden vize ve sınır geçiş süreçlerini sadeleştirmeleri istenirken, teknolojik çözümler sayesinde yolcu işlemlerinin büyük ölçüde hızlandırılabileceği belirtiliyor. Özellikle dijital seyahat kimlik sistemlerinin önümüzdeki yıllarda küresel seyahat deneyimini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bugün dünya genelinde pilot açığı büyüyor. Teknisyen bulmak zorlaşıyor. Hava trafik kontrolörleri yaşlanıyor. ACI World'e göre gelecekte yalnızca altyapı değil, pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü, güvenlik personeli ve yer hizmetleri çalışanı eksikliği de büyük risk oluşturacak. Bu nedenle havacılık sektöründeki kariyer imkanlarının genç yetenekler için daha cazip hale getirilmesi ve küresel eğitim yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. ACI World, güvenlik alanında da geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Geleceğin havalimanlarında yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş bagaj tarama teknolojileri, siber güvenlik merkezleri ve risk bazlı güvenlik uygulamaları ön plana çıkacak. Fiziksel ve siber tehditler artık birlikte ele alınacak. Havalimanları artık sadece yolcu taşımayacak. Aynı zamanda karbon emisyonuyla mücadele eden enerji merkezlerine dönüşecek. Raporun en önemli başlıklarından biri çevresel dönüşüm. Havalimanlarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşılması için kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda havalimanlarında elektrikli yer hizmetleri araçları, yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir havacılık yakıtı altyapıları, hidrojen yakıt hazırlıkları ve enerji verimli terminal projeleri yaygınlaşacak. İklim değişikliği havacılık operasyonları açısından doğrudan risk haline gelecek. ACI World'un raporu, dünya havacılığının önümüzdeki 20 yılda kendi ivmesiyle değil, alınacak kararlarla şekilleneceğini söylüyor. Yolcu sayısı artacak, teknoloji hızlanacak, rekabet sertleşecek. Ancak altyapısını zamanında büyüten, dijitalleşmeyi yöneten, insan kaynağını planlayan ve çevresel dönüşümü ertelemeyen havalimanları kazanacak. İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ve büyüyen kapasitesiyle bu yarışın doğal adaylarından biri.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına

Engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. ABD Başkanı Trump, İran'ın savaşı sona erdirecek anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı dahil kara alanlarında kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etti. Trump askeri üsse gazetecilere konuştu. İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bana kalırsa doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller dedi. Trump İran'a yönelik askeri seçeneklerin de masada olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde kontrolün ABD ordusunda olduğunu savundu. İran'ın ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirten Trump, asker ve polislerin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyonları var. Ekonomik ambargonun ne sonuç doğuracağını göreceğiz ifadelerini kullandı. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İran dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
2: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
1: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
2: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
0: Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın bir AVM'ye düzenlediği saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Kryvyi Rih kentine saldırdı. Saldırıda kentteki bir AVM hedef alındı. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu tür saldırılar terör eylemidir dedi. Kesinlikle yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Rusya'nın son dönemde kullanmaya başladığı ucuz seyir füzesi Banderol, Ukrayna hava savunmasını zora sokuyor. Ukrayna'nın bu ucuz silaha karşı çok daha fazla maliyetli mühimmat kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

0: Rusya, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini zorlamak için yeni bir silah kullanıyor. Ukrayna, Banderol adı verilen ucuz seyir füzesine karşı pahalı hava savunma sistemleri kullanmak zorunda kalıyor. Rusya'nın Banderol adını verdiği seyir füzesi, Ukrayna'ya son dönemde yapılan saldırılarda sık olarak kullanıldı. Düşük maliyetli füzenin, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini aşırı yük altında bırakmak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Moskova'nın bu mühimmatla savaşın maliyet dengesini kendi lehine çevirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. S-8000 adıyla bilinen Banderol, seyir füzesiyle jet motorlu saldırı İHA'sının özelliklerini bir araya getiren küçük bir mühimmat. Geleneksel bir seyir füzesinden çok daha ucuz ve daha küçük bir savaş başlığı taşıyor. Diğer seyir füzelerinin aksine stratejik bombardıman uçakları yerine Orion adlı keşif İHA'ları tarafından fırlatılabiliyor. 114 kilogramlık savaş başlığı taşıyan füzenin maliyeti 42.500 euro ile 127.500 euro arasında değişiyor. Ukrayna ise bu mühimmatı durdurmak için pahalı hava savunma sistemlerini kullanmak zorunda. Uzmanlara göre kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin yanı sıra omuzdan atılan hava savunma sistemleri devrede. Banderol'u durdurmanın bir diğer yolu da savaş uçaklarının kullanılması. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Patriot füzesi almak için çağrıda bulunuyor. Zelenski, Kiev'in Washington'dan ihtiyaç duyduğu önleyici füzelerin yalnızca %1'ini alabildiğini savunuyor.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren isimlerden oldu.
2: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
2: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
2: İsrail'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini duyurdu. Evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacağız dedi.
0: Sumut filosuna saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. O talebe ilişkin evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel su mutfilosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda yapılan saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bakan Gürlek, Netanyahu ve İsrail'in sosyal medya fenomeni Afek Moskoviç'in uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini belirtti. Ayrıca bu talebe ilişkin evrakın da Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini vurguladı.
1: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulan Netanyahu ve Moskoviç, insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üs saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
0: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
3: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli, Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı, arabuluculuk temas grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz gezisine Trabzon'la başladı. Esnaf ziyaretinde bulunan Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız ifadelerini kullandı.
4: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
0: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
4: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
0: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
4: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
2: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim.

0: yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başlattı. Karara batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.
1: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değişse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
2: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
1: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Maale Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şeybani açıklamayı resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yaptı. Yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olarak niteledi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti. Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı değerlendirdiklerini de ifade etti. Bu konuda henüz karar vermediklerini dile getirdi.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
1: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
2: Aracı çarpıştı.
1: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
3: Şu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu

Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu süren

0: arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
1: Sadece ekranlar var.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
2: Şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Mabel Matiz ifade verdi. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mabel Matiz, Haleylim klibi nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gidip savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen ünlü şarkıcı yurt dışına çıkış yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Arkadaşlar şöyle biraz kenara çalışalım.
2: Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Güran kaybolduğu günün 2. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
4: Kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla Minik Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu. Kaybolduğu günün 2. yıl dönümünde Minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ankara'daki maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 20 işçi ise yaralandı. Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre taban çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afat, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Erdi Kahveci hayatını kaybetti, 20 madenci ise kazadan etkilendi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bingöl'de iki kardeş debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldı. Kaybolan abinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber Genç ilçesinden geldi. İki kardeş piknik için gittikleri Murat Nehri'nde debinin az olduğu yerden nehrin diğer tarafına geçmek istedi. Su seviyesi aniden yükselince iki kardeş akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki küçük kardeş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Abisi ise akıntıda gözden kayboldu. Ekipler 30 yaşındaki Mehmet Hazar'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
5: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşler...

0: ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet bu soruya yanıt arıyor.
1: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
0: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
2: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer iki kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
1: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
0: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
2: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
0: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde ben kardeşlerimden ayrıydım dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
3: Adana'da baba ile oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından 40 milyon liralık borç çıktı. Katil zanlısı parasını alamadığı için tartışma çıktığını iddia etti.
4: Olayları bilmeden önyargılı olmayın lütfen.
5: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. İfadesinde payıma düşen 40 milyon lirayı vermedi dedi.
6: Neden öldürdün, pişman mısın? Bir şey söyleyecek misin?
5: Adana'da yaşayan Mehmet Nuri Ataş'la emekli polis Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ataş Sinan Fil'i de vurdu. Bir süre yolda devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü, annenin yaralı kurtulduğu olayın faili çok geçmeden yakalandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Olayları bilmeden önyargılı olmayın lütfen.
3: Geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırtüstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırtüstü beton zemine düştü. Başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: Antalya'da emekli bir polis sevgilisini öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Antalya Havalimanı otoparkından sabah saatlerinde silah sesi yükseldi. Olay yerine koşanlar bir kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Vurulan kadının Gürcistan asıllı Elina Şengün olduğu belirlendi. Şengün'ün öldüğü tespit edildi. Katil zanlısı ise emekli polis memuru Hüseyin Durmaz'dı. Durmaz gözaltına alındı. Kadının havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz'la 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Katil zanlısının genç kadını sürekli tehdit ettiği iddia edildi. Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşinin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
1: Bırakır giderim, ne yapayım?
2: Kaçıyorsun.
3: Satamaz ki.
4: Niye böyle bir şey yaptı?
5: Eşi mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
4: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
1: Bırakır giderim, ne yapayım?
4: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
6: Çok güzel. Süper.
7: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
8: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
7: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
4: Ne sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
8: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
3: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
2: Satamaz.
4: Banka hesabından harcamalar yapsa.
2: O da mümkün değil.
5: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme, davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
7: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
4: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
2: Saygı duyalım.
4: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
2: Kaçırsın.
4: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla harcama yapsa.
2: Ona da saygı duyuyorum.
4: O kadar seviyorum diyorsun.
2: Evet.
1: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkart çeker giderim yani.
5: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
7: Her evlilik bile birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
0: İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibe alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
9: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu.

0: Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri nedeniyle fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme kiracının fazla ödediği bedelin iade talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu, kira farklarının iade edilebilmesinin önünü açtı.
0: Zam yap yoksa evi boşalt dedi. Kirayı yükselt yoksa elektriğini keserim tehdidi savurdu. Kiracı en sonunda dayanamadı, dava açtı. Yerel mahkeme talebi reddetti, Yargıtay bozdu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı tahliye ve elektrik kesintisi gibi tehditler aldığını, bu sebeple fazla kira ödediğini belirtti. Konuyla ilgili ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı. Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti. Yerel mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın kararında davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme, kiracının baskı altında ödeme yaptığını ispatlaması durumunda bu paranın hukuki dayanağının ve iade koşullarının esastan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylece kira farklarının iade edilebilmesinin önü açıldı.
1: Günlük hayatımızda tükettiğimiz hemen hemen her içecek şekerli. Tam da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Şekerli içeceklerin mide kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın detayları Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
2: Kola bağımlısıyım. Günde bir litreyi bulduğu oluyor, geçtiği oluyor. Yani durduramıyorum kendimi.
3: Kolanın içinde 9 şeker var.
4: Mide kanseri özellikle belli bir oranda arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Gazlı içecekler, meyve suları, soğuk kahveler. Tüketmeyen yok gibi. Ama bu içecekleri tüketirken dikkat.
2: Genelde şekerli içecekleri tüketmeyi seviyorum.
5: Limonata, işte portakal suyu, gazoz tüketiyoruz. Eşim kola içmeyi sever.
0: Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yayımladığı Saygın Bir Tıp dergisinde önemli bir araştırmaya yer verildi. 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini tam 2,45 kat artırıyor.
4: Yüksek sayıda bir hastada şekerli içeceklerin, özellikle bu fruktoz, meyve şekeriyle hazırlanmış içeceklerin, bu enerji içecekleriyle beraber kombine de olabiliyor. Bunlar, bu geriye dönük yapılan bu tarama şeklindeki çalışmada mide kanseri özellikle belli bir oranda, hani belirgin bir şekilde arttığı bu tür günde birden fazla içen hastalarda saptanmış.
0: Çoğu kişi ise söz konusu şekerli içecekler olunca günde bir bardak fazlasını tüketiyor.
6: Kola, meyve suyu ne bulsam içiyorum ben. Ortalama bir litreye yakın.
7: Bir litre kola içiyorsunuz günde.
6: Eskiden daha fazla içiyordum da şimdi azalttım yani.
7: İçinde ne kadar şeker olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum ama önemli de değil yani. İçinde fazla da olsa yine içerim. Kendimi alıkoyamıyorum.
7: Hava sıcak. İnsan ister istemez serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istiyor. Mesela buz gibi bir limonata. Hem ferahlatıyor hem serinletiyor. Ama bu bir bardağın içinde ne kadar şeker var çoğumuz bilmiyoruz.
8: Günde iki tane şekerli içecek içiyorum. Arkadaşlarımla kafede oturup içecek içmeyi seviyoruz yani.

0: Uzmanlar bu tip içecekleri için uyarıyor.
1: Fark etmediğimiz şekerler gün içinde her yerde, gazlı içecekler, sarı gazlı içecekler veya soğuk kahve, soğuk çay. Soğuk çay nasıl olsa biraz daha hani şeker oranı düşüktür gibi düşünüyoruz ama burada da 4 tane şekere eşdeğer, aslında içerisinde yüksek tatlılık oranına sahip bir içecek. Yine soğuk kahvede öyle 6 tane şeker.
2: Hazır meyve şurubu, mısır şurubundan yapılan meyve sularının tüketilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Hazır şekerin de her şekilde rafine şekerin tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz.
3: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşullarını protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sokağa çıkan binlerce kişi halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdi.
0: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
4: İnsanların temel ihtiyaçları, günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
0: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
3: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Kanada'da yayımlanan bir gazete eski başbakanın hala Kanada polisi tarafından korunduğunu yazdı. Dünyayı gezen Trudeau'nun koruma polisi masraflarının Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödendiği öne sürüldü.
0: Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyahatleri ülkede tartışma yarattı. Kanada basını Trudeau'nun koruma masraflarının vergi mükellefleri tarafından ödendiğini iddia etti. Montreal'de yayımlanan bir gazete Trudeau'nun pop yıldızı Katy Perry ile dünyayı gezdiğine dikkat çekti. Ünlü çiftin yılbaşından bu yana İtalya, Fransa, Japonya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gittiğini belirtti. Habere göre 54 yaşındaki eski başbakan hala Kanada polisi tarafından korunuyor. Koruma polislerinin maaşları ve ek masrafları da Kanadalı vergi mükellefleri tarafından ödeniyor. Kanada polisi eski başbakanı kaç polisin koruduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Basına konuşan kaynaklara göre koruma polisi sayısı 3 ya da 4 kişi. Eski bir polis müdürü polisin personel sıkıntısı çektiğini belirtti. Trudeau'nun seyahatlerinin polisler için baş ağrısına neden olabileceğini söyledi. Justin Trudeau, 14 Mart 2025'te Kanada Başbakanlığından ayrılmış, 54 yaşındaki Trudeau'nun Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile birlikteliği magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Çift birlikte olduklarını geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.
3: İtalya'nın turistik kenti Como'da bisiklet ve elektrikli bisikletlere yasak geliyor. Kararın arkasında belediye başkanının bizzat yaşadığı bir kaza var. Elektrikli bisikletin çarptığı belediye başkanı Alessandro Rapinese tarihi merkezdeki yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatma kararı aldı.
0: İtalya'nın Como kentinde yaşanan bir kaza yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatıyor. Kararın altında imzası bulunan belediye başkanı Alessandro Rapinese, yasağın gerekçesi olarak kendi başına gelen kazayı örnek gösterdi. İtalyan Ansa Ajansı'na konuşan Rapinese, Haziran ayında belediye binasından çıktığı sırada bir elektrikli bisikletin kendisine çarptığını söyledi. Rapinese kazada yaralanmadığını belirterek, "Hastaneye bile gitmedim. Bir bisiklet bana çarptı. Ben de bilgi topladım ve önlem böyle geldi," dedi. Belediye başkanı kararın kendi kazasına bir tepki olmadığını,

0: bisikletlerin yayalar için oluşturduğu güvenlik riskine karşı alındığını savunuyor. Eylül'de yürürlüğe girecek düzenleme Komo'nun tarihi merkezindeki yaklaşık 30 sokağı kapsıyor. Bu sokaklarda hem bisiklet hem de elektrikli bisiklete binmek yasak olacak. Bisikletlilerin araçlarından inip yaya olarak devam etmeleri gerekecek. Yerel halksa yasağa tepki gösterirken kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
1: Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanındaydı. Donanmanın yerli ve milli gemileriyle SAP ve SAS komandolarının gösterileri büyük ilgi gördü.
2: Tüylerimiz diken diken, gurur verici, mutluyuz, milli gurur.
3: Keyifli, güzel, eğleniyoruz. Standları gezdik şu an, şimdi gemilerin içine.
4: Sesin geliyor mu?
0: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı. Donanma gemileri hiç boş kalmadı. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Çocuklarımızla geldik, gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sıcak olmasına rağmen zorlandık yani, çok kalabalık.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Bu yıl festivalin adresi Gölcük Tersane Komutanlığı.
6: Ya çok gururlanıyor musun?
7: Oo, müthiş bir heyecan ya. Yani içim kabarıyor, müthiş. Devasa.
6: Ziyaretçiler Mavi Vatan kapsamında gösterilere de şahitlik ediyor. Buraya gelen, gördüğünüz gibi bu helikopterden inen SAT ve SAS komandoları Türk bayrağını geminin içinde açıp onu düşman işgalinden kurtaracak. Nasıl peki deneyimlemek burada olmak?
8: Çok iyi. Çok iyi bir deneyim.
6: En çok böyle hangisi sizi etkiledi?
8: Patlama anı.
6: SAS komandolarının gösterisi.
8: Aynen.
9: Çok güzel gösteriler vardı. Bununla beraber geldim. Biz zaten Kocaeli'de yaşıyoruz. Beraber geldik. Bu gemileri gezdik.
6: Çocukların en çok dikkatini çeken hiç kuşkusuz üniformalı askerler oluyor. Anne babalar da çocuklarını askerlerin kucağına veriyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
10: Tankların içine girdik. Ondan sonra L-402'ye girdik. Ve gemi yaptık bir de.
11: TGC Anadolu'ya işte falan bindim. Çok güzeldi.
12: Gemileri de gezdik. Yani kesinlikle herkesin dünya gözüyle görmesi gereken şeyler.
0: Teknofest'te bu yılda çocuklu ailelerin ilgisi yoğundu.
6: İlk defa mı katılıyorsunuz Teknofest'e?
13: İlk defa katılıyoruz. Çok beğendik.
14: Gemileri dün gezdik. Bugün şimdi sanal şeylere gidiyoruz. Atölyeye gidiyoruz.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonunda devam edecek.
1: Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ay Yıldızlılar İstanbul'daki maçta rakibine set vermedi.
15: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmayı salonda takip etti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazar günü saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak.
1: Süper Lig'e Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci haftada sahasında Konya Spor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
16: Süper Lig'e Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci haftada Konya Spor'la karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe Konya Spor'u mağlup ederek Lyon'la oynanacak rövanş maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Konya Spor ise ilk hafta müsabakasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Konya Spor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Jaden Osterwold

0: Demert Günok ve Çağlar Söyüncü bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Fenerbahçe maçı öncesi herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 50 maçta Fenerbahçe 38, Konyaspor ise 8 galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız ve bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi açık hava sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 22 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor efendim. 12'ye kadar karşınızda olacağız. Yine dolu dolu bir program hazırladık sizin için. Konuklarımız da olacak elbette ama her zaman olduğu gibi.

gibi burası hafta sonunda şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. Gelsin gazetelerimiz, bakalım bugün manşetlerde neler var. Efendim Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde çiftlikteki Hilmi kaçamadı ifadesine yer veriliyor. Malumunuz birkaç gündür aslında takip ettiğimiz bir soruşturma var. Ona ilişkin de her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu ve Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Efendim çok ilginç detaylar var bu yakalanma hikayesinde de. Eski bakanın çakarlı aracıyla gitmiş. Şöyle ki Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranıyordu. Polis Kuriş'i yakalamak için birçok adrese baskınlar düzenlemiş. Bu evlerin birinde 200 kilo külçe altın bulunmuştu. Hilmi Tuna Kuriş ile beraberindeki Erhan Yılmaz'ın Marmaris'te oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları belirlendi. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsil aracında bilgisi dışında kullanıldığı ifade ediliyor. Çünkü eski bakanın aracıyla birlikte aslında yakalanmışlardı. Kiralama şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı eski bakan İdris Naim Şahin de yaptığı açıklamada. Detaylar hakikaten her geçen günde soruşturma ile ilgili daha da dikkat çekici hale geliyor efendim. Şimdi Hürriyet gazetesinin altında bir başka ifade daha var. Haydi başka kapıya diye. Netanyahu'nun da bir fotoğrafı var. Hemen onun da detaylarını sizinle paylaşayım. Çünkü yine günün birkaç gündür hatta en çok konuşulan olaylarından biri. Efendim kırmızı bülten talep edildi Netanyahu için. Sumut filosuna saldırılarıyla ilgili Türkiye'de yürütülen yargılama nedeniyle Adalet Bakanlığı Netanyahu ve İsrail'li yetkili Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Birazdan detaylarını da paylaşacağız haberimizde bu kırmızı bülten meselesinin. Şimdi geçelim Milliyet Gazetesi'ne efendim. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde sırrı abla çözecek ifadesine yer verilmiş. Detaylarsa şöyle, Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Hakikaten çok ilginç bir haber bu. Bu arada Habertürk'te bu kardeşlerin görüntüsüne ulaştı. Yine onu da birazdan haberlerimizle paylaşacağız. Aslında o son görüntülerine Habertürk ulaştı özel haber olarak. Birazdan onu da ekranlarınıza getireceğiz. Çok ilginç detaylar var bu meseleyle ilgili. Mesela işte ölüme siyah kıyafetlerle yürümeleri. Son görüntülerde de bunu görmek mümkün. Birazdan onu da paylaşacağız. Neyse ki işte kayıp abla sağ bulundu. Belki de sırrı o çözecek. Milliyet gazetesinin de aktardığı gibi detaylar birazdan haberlerimizde olacak. Bu arada Teknofest Mavi Vatan, yine o da Milliyet gazetesinde nefes kesen bir gösteri vardı. Günlerdir sürüyor. Bizler de canlı bağlantılarla oradaki nabzı tutmayı sürdürüyoruz efendim. Yine öyle olacak. Şimdi geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde ise ABD katil için seferber ifadelerine yer veriliyor. Trump'ın damadından Hamas'a Netanyahu hassas bir seçime giriyor. Zorluk çıkarmayın dediği belirtiliyor. Şimdi kimdi hatırlayalım. Efendim Trump'ın damadı. Bakın burada fotoğrafı da var, Kushner. Malumunuz özellikle Orta Doğu'daki meselelerle ilgili Trump onu gönderiyor. Şimdi önce bir Kushner gitti Hamas'la görüştü. Ardından Netanyahu'yla görüştü. 4 saatlik bir toplantı yaptı. O dönemde şöyle anlatılmıştı aslında. İşte Kushner gitti. Malum Gazze'deki bu barış kuruluyla ilgili mesele sekteye uğradı. Aslında bir türlü ilerleme kaydedilemiyor. Her iki tarafla da görüşecek. Bu meseleyi çözmeye çalışacak denilmişti. Fakat işin perde arkasında aslında başka bir durum olduğu söyleniyor. O da şu, malum 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Yani burada biraz mesele Gazze'deki olayların biraz daha rayına girmesini sağlamak değil de ABD-İsrail ilişkilerini kuvvetlendirmek ve Hamas'a da bakın 27 Ekim'de seçimler var. Netanyahu seçime gidiyor. Aman ona biraz destek olmak açısından şöyle adımlar atın şeklinde tavsiyelerde bulunmakmış iddia. Bu yönde Karar Gazetesi de bunu aktarıyor efendim detaylarında. Geçelim Sabah'a. Sabah gazetesinin manşetinde ise
rüşvetin belgesi

Parti İmamoğlu'nu terletti ifadelerine yer verilmiş. Hemen aktaralım. İmamoğlu suç örgütü davasında iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları damga vurdu deniliyor. Aziz İhsan Aktaş, ödemeler kasıtlı olarak geciktirildi. İspalt Genel Müdürü Burak Korzay ve Ertan Yıldız İmamoğlu'nun talimatı var diyerek 970 bin dolar istedi. Parayı Kilios Otel'in sahibine teslim ettim ifadelerini kullandı. Malum efendim, bir yandan da dava da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş ayrıntılı belgeler sunarak İBB'deki kirli rüşvet ağını anlattı diyor Sabah gazetesi de. Sistemin amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesiydi. Başkanlık makamı sisteme para toplamak için kullanıldı. Paralar belediye kasasına değil sistem adı verilen havuza aktarıldı diyor Aziz İhsan Aktaş iddialarında. Detayları da Sabah gazetesinden aktardık. Şimdi sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinin manşetine gelin hep birlikte şöyle bir bakalım. Geçici seçmen peşinde değiliz. Bu ifadeler kime ait? İşte fotoğrafı da var gördüğünüz gibi. Özgür Özel'e. Trabzon'da yurttaşlarla buluşan Özel. Her parti esnaf ziyareti yapabiliyor. Yeni parti esnaf gezmeye kalkıncaysa miting oluyor dedi. Tam da işte oradan bir fotoğrafla duyuruyor Cumhuriyet gazetesi. Özgür Özel'in bu ifadelerini, geçici seçmen peşinde değiliz diyor Özgür Özel yaptığı açıklamada da. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesinin manşetinde de az önce aktarmıştık ya, hani Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili eski bakanın aracıyla yakalanmıştı Hilmi Tuna Kuriş. Yine ona ilişkin detaylara yer vermiş. Eski bakanın aracıyla kaçacaktı diyor Türkiye gazetesi de haberinde. Detaylar, bilgisayarları boşaltmışlar başlığı da var bu arada. Onu da hemen aktaralım. Kuytular suç örgütü operasyonu haber alıp hazırlık yapmış. Örgüt üyeleri şifreli kapılarla korunan idari binadaki bilgisayarların kasalarını boşaltarak hard diskleri kaçırdı. Polis izini sürdüğü dijital materyalleri buldu ve delil karartma hamlesini boşa çıkardı diyor Türkiye gazetesi de. Ve son olarak spor, foto maç. Efendim, Aslan Kükredi manşetine yer veriyor foto maç. Çünkü malumunuz Erzurumspor'la karşı karşıya geldi Galatasaray ve 4-0 yendi. İşte bu haberi de Aslan Kükredi şeklinde paylaşıyor foto maç. Birazdan haberlerimizde de detaylarını paylaşacağız. Şimdi şöyle bir aslında manşetlere bakmış olduk. Detayları dediğim gibi birazdan ekranlara gelecek. İsteriz ki şöyle sıcak gelişmeler üzerine devam edelim. Şimdi efendim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunanistan'ın Ege Adaları'nı İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirme iddialarına ilişkin soru önergelerini yanıtladı Yaşar Güler. Bu tip faaliyetlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın Ege Adaları'nı İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlandığına yönelik iddialar meclis gündemine taşındı. Kendisine yöneltilen soru önergelerini yanıtlayan Bakan Güler, Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetlerin takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların gösterildiğini kaydetti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeyvani, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şeybani açıklamayı resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yaptı. Yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olarak niteledi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti. Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı değerlendirdiklerini de ifade etti. Bu konuda henüz karar vermediklerini dile getirdi. İktidarla didişmeyeceğiz efendim. Bu sözler Özgür Özel'den geldi. Hürriyet gazetesinden paylaşalım haberi. Özgür Özel, Karadeniz surunun ilk ayağında Trabzon'daydı. Özel'i havaalanında partililer

0: karşıladı. Yeni parti genel başkanı, 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık dedi. Çok üzüldük, kırıldık ifadesini de kullanıyor. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yöneteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var. İlk başta birkaç ay hep birlikte büyük üzüntüler çektik. Çok üzüldük, çok kırıldık, çok kızdık ama yeni partiyle birlikte artık tüm bunları geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz diyor Özgür Özel efendim. Karadeniz turunda Özgür Özel işte Trabzon'da da bu ifadeleri kullandı. Devam edelim. Bartın'da hortum çekmek için su kuyusuna giren baba ve oğlu ne yazık ki toprak altında kaldı. Ekipler ikiliyi sağ salim kurtarmak için zamanla yarıştı.
1: Su kuyusuna hortum yerleştireceklerdi. Toprak altında kaldılar. Baba ve oğlu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bartın'ın Yeni Hamidiye köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 40 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak istedi. Baba oğul köye 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. İş makinesiyle yaklaşık 2 metre çukur açan baba ve oğlu kuyunun dibinde çalışırken üzerlerine toprak kaydı. İş makinesi operatörü hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı yarışan ekipler bir an önce baba ve oğula ulaşmaya çalıştı. İlk olarak baba Mustafa İnan toprağın altından çıkarıldı. Oğlu İzzet İnan ise beline kadar toprağa gömülmüştü. Onun bulunduğu yerden çıkartmak yaklaşık bir saat sürdü. Baba ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul'da polis ekipleri efendim bakın bu kamyoneti durdurdu, arama yaptı ve içinden 83 kilogram uyuşturucu madde çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Zeytinburnu'nda harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Arama yapılan araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul ve İzmir'de de iki ayrı operasyon vardı. İstanbul'da yan kesicilik çetesi, İzmir'de ise taraftar grupları takibe alındı. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gülek duyurdu.
1: Grup halinde hareket ettiler. Turistleri sıkıştırıp ceplerini boşalttılar. Günde 10 hırsızlıkla 400 bin lira gelir elde ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adım adım takip etti. Yan kesicilik çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yan kesicilik çetesi takibe alındı. Çete özellikle turistik bölgelerde yabancı turistleri hedef alıyordu. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Yan kesiciler Taksim, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Sirkeci ve Eminönü gibi noktalarda çalışıyordu. Çete hedef seçtikleri turistlerin çevresini sarıp sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle ceplerine ve çantalarına ulaşıyordu. Yapılan incelemelerde 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi tespit edildi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerden günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir başka operasyonsa İzmir'de taraftar gruplarına düzenlendi. Forza ve Yalı adlı grupların şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki ayrı operasyon için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Adalet Bakanı suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı gün nerede?

EDS yok. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan. Tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verildi.

0: tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
1: Yapı izinlerine 4 çeyrek sonra gerileme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı efendim. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini şöyle ki yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıla göre %2 azaldı. TÜİK verilerine göre ruhsat alan daire sayısı geçen yıla göre %9,5 oranında azaldı. Ruhsat verilen yüz ölçümde %7,4 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısında da geçen yıla göre %2 azalış gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı geçen yıla göre %13,7, daire sayısı %10,7 ve yüz ölçüm %5,8 arttı. Ve şimdi de dünyanın gündemine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik baskıyı daha da artırıyor. ABD Hazine Bakanı Bessent pazartesi açıklanacak yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. Yaptırımlar İran hükümetini çökertecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise İran dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli ifadelerini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta askeri güçten ekonomik baskıya ağırlık veren yeni bir safhaya geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'a karşı şu anda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuştu. Vance amaçlarının İran'ı ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik olarak cezalandırmak ve Tahran'ın olası bir anlaşmaya yaklaşımını değiştirmek olduğunu savundu. Yeni stratejinin ayrıntılarını ise Amerikan Hazine Bakanı Bessent açıkladı.
2: Bu katil rejimin ekonomisini ezip yok edeceğiz. Bu da onların vekilleri aracılığıyla güç gösterisinde bulunma yeteneklerini kısıtlayacak. Bu orduya ödeme yapamayacakları anlamına gelecek.
0: Yaptırımlar İran ekonomisini ezip geçecek ve hükümeti çökertecek diyen Amerikalı bakan, ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi.
2: Size söylüyorum, bu işe yarayacak. Ablukayı koyduğumuzda Venezuela'da işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor, İran'da da işe yarayacak. Ve bu rejimi çökerteceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkarmasına atıfla ekonomik D-Day olarak adlandırdığı hamleyi Washington'ın kendi ekonomik sorunlarını gölgeleme çabası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın yaptırımlar karşısında plan yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak.
1: Efendim, skandallarla anılan içindeki askerleri

0: İsyan ettiği iddia edilen o gemi geri dönüyor. İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzatılan Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln gemisi, uçak gemisi 9 ayın ardından Orta Doğu'dan ayrıldı. Gemi yaklaşık 5000 personeliyle San Diego üssüne dönüş yoluna geçti. Orta Doğu görevini ise USS George Washington gemisi devraldı.
1: 9 aylık görev sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürerken uzun süredir bölgede görev yapan Amerikan

0: için ergenler daha güzel gizleyebiliyorlar ki en çok ergenlikte sorun. Biraz önce bahsettiğiniz intiharla ilgili konular da ergenlikte daha çok gündemimize gelen konular. Yapay zeka evet bize çok anlayışlı yaklaşıyor ama size anlatırken sizin testonuzdaki kırılmaları, duygusallığınızı, işte gözyaşınızın aktığını bunları görmüyor. Görmediği için de size tam bir insan gibi faydalı olması mümkün değil. Daha çok didaktik yönden yardımcı olmaya çalışıyor ve bir öğreti üzerinden gidiyor, size bilgi veriyor. Aileler çocuklarını zaten sıkı takip etmeleri gerekiyor. Ki Avrupa'da işte ülkemizde de sosyal medya ile ilgili bir takım sınırlamalar da geldi. Sadece yapay zeka da değil tehlikeli olan, diğer alanlarda sosyal medya alanları da tehlikeli. Yani bu neden sınır getirildi? Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda nesli dejenere eden, bozan ve nesli tehlikeli hale gelebilecek boyutları taşıyan bir durum oluşturdu. Aileler çocuklarını takip etsinler. Ergenlerde belki biraz zor olabilir ama küçük çocuklarda mahremiyetin önüne geçilebilir. Onlar için bu o kadar önemli olmayabiliyor. Ayrıca bazen kötü bir sorunla karşı karşıyaysa çocuğunuz, mahremiyeti de kenara bırakmanız gerekiyor. Artık orada devreye girerek bir uzman yardımı almanız gerekiyor. Yani bir psikolojik destek olabilir, okuldaki rehber öğretmeninden ya da diğer öğretmenlerinden yardım olabilir. Çocuğunuzu alıp karşınıza konuşmak ve sorununu dinlemek olabilir. Tabii buradaki hedefimiz yargılamadan dinlemek, eleştirmeden dinlemek. Sadece anlayarak yapay zekanın yaptığı gibi, ama yapay zeka neticede insan değil ve çok yanlış önerilerde bulunabiliyor.
1: Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Yani hakikaten önemli. Dediğiniz gibi o mahremiyet sınırını evet koruyalım ama çocuğun ne yaptığını da takip edelim aslında. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çok sağ olunuz efendim. Bu dilimde uzman klinik psikolog Kani Ayer bizimle birlikteydi. Teşekkür ederiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın savaşı sona erdirecek anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı dahil kara alanlarında kontrolün kendilerinde olduğunu da ifade etti. Trump askeri üste gazetecilere konuştu. İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bana kalırsa doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller dedi. Trump İran'a yönelik askeri seçeneklerin de masada olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde kontrolün Amerikan ordusunda olduğunu da savundu. İran'ın ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirten Trump, asker ve polislerin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyonları var. Ekonomik ambargonun ne sonuç doğuracağını göreceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçakları satışını onay verdi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesi için kongre onayı bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık satışa onay verdi. Kongrenin onayı bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada yönetimin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 8 adet turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleriyle diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağı belirtildi. Satışın onay için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderildiği aktarıldı. Katar'a 4,5 milyar dolarlık satış kararı, Körfez'deki ABD müttefiklerinin İran'dan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan Ul-Udeyde ev sahipliği yapıyor.
1: Efendim görüntüler Arjantin'den. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi zorlu ekonomik koşullarını protesto etti. Başkentte sokağa çıktılar. Halkın üzerindeki borç yüküne karşı hükümeti eleştirdiler.

0: Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular halkın büyük kısmının borç batağında olduğunu vurguladı. Protestoların adresi başkent Buenos Aires oldu. İşçi sendikalarının destek verdiği eyleme binlerce kişi katıldı. Borçluların yürüyüşü adı verilen gösterilerde hükümetin politikaları eleştirildi. Göstericiler ay boyunca çalışıyorum, ay sonunu getiremiyorum yazılı dövizler taşıdı.
1: İnsanların temel ihtiyaçları, günlük giderleri için borçlandığını görüyoruz. Ay sonunu getirmek için krediye ihtiyaç duyan 20 milyon insan, ödemelerinde gecikme yaşayan, yani ödeme yapamayan, bu gideri karşılayamayan 6 milyon insan var. Ve bir yıldan fazla süredir ödeme yapamayan 3,5 milyon insan var.
0: Eylem, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikasını savunduğu bir toplantı sırasında yapıldı. Bağımsız düşünce kuruluşları, Milei göreve geldiğinden beri 30.633 şirketin kapandığını, bunun da ülkedeki toplam şirket sayısının %6'sına denk geldiğini belirtti. Şirket kapanışlarının hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu kaydedildi. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te %2,5 iken Haziran 2026'da %12,8'e yükselmişti.
2: Bu kez Derin Göz sahnedeydi efendim. Takvim gazetesinden paylaşalım haberi. Gölcük'te Aselsan'ın Derin Göz otonom sualtı aracı kontrollü dalış yaptı. Hatırlatalım, Teknofest Mavi Vatan sürüyor. On binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor Teknofest. Etkinlik kapsamında son teknoloji deniz araçları da tanıtıldı. Aselsan'ın ürettiği sualtı aracı Derin Göz büyük ilgi topladı. Düşmanı anında tespit eden teknoloji harikası İngiliz ve ABD medyasında da haber oldu efendim. Takvim gazetesinden okuduk biz de haberi. Mavi Vatan, bu arada Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de hakikaten ziyaretçi akınına uğradı. Bakın fotoğraftan onu da görmek mümkün. Tıklım tıklım neredeyse. Bu arada sürüyor Teknofest. Bizler de canlı bağlantılarla oradaki heyecanı size aktarmayı da sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurmak için tepki çeken bir adım attı. Filistin topraklarını bölebilecek yasa dışı E1 yerleşimi için ihale süreci başladı. Karara Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tepkili.
0: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması için harekete geçti. Birçok batılı ülke karara sert şekilde tepki gösterdi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim planı için ihale ilanı yayımladı. İhale, E1 projesi kapsamında onaylanan 3401 konutun 1234 konutunu kapsıyor. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Böylece 27 Ekim'deki seçimde hükümet değişse de planın durdurulmasının önüne geçilecek. İhale kararına birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç liderleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada E1 yerleşimi Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacaktır denildi. Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik işgalci şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Ayrıca firmalardan ihaleye başvurmamaları istendi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de karara tepki gösterdi.
3: Bu yerleşim Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı fiilen koparacaktır. Bu durum işgal altındaki Filistin topraklarının toprak bütünlüğü için ciddi sonuçlar doğuracak ve iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturacaktır.
0: Kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşimi, Doğu Kudüs'te Maale Adumim yerleşimi arasındaki yaklaşık 12 kilometre karelik alanda yer alıyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağına dikkat çekiliyor.
2: Katil için kırmızı bülten. Efendim detaylarını paylaşalım Akşam gazetesinden. Neredeyse aslında bütün gazetelerde, hatta manşetlerinde vardı bugün bu haber. Ankara, soykırımcı Netanyahu hakkında Sumut filosuna saldırı nedeniyle kırmızı bülten süreci başlattı. Adalet Bakanı Akıl Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na, oradan da Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Netanyahu ile birlikte Gazze'deki TİKA Türkiye

0: Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan tankların komutanı Afek Moskoviç hakkında da kırmızı bülten talep edildi. Efendim konuşalım. Tarihçi yazar İlkin Başar Özal bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim
1: yayınımıza.
0: Ne dersiniz bu kırmızı bülten meselesine? Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten Netanyahu savaş suçlusu olarak ilan etmişti, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Fakat Türkiye'den de böyle bir adım geldi.
2: Şimdi bu aslında sadece Türkiye'nin değil, bunu izleyen bütün dünya liderlerinin, devletlerin ve toplumların atması gereken bir adımdı. Bir de şunu açıklıkla ifade etmek lazım. 6 Ekim'deki Hamas saldırısı aslında Netanyahu'ya çok uzun zamandır beklediği bir koz verdi. Şu anda yaşanmış olanları İsrail Devleti ile Hamas Hizbullah arasındaki bir mücadele olarak görmemeniz gerekiyor. Bu aslında Netanyahu ile Filistinler arasındaki bir kan davasıdır. Çünkü 1976'da İsrail vatandaşlarını kaçırmış olan Baydar Meinhof ve Filistin Kurtuluş Ordusu mensuplarının elinden o rehineleri kurtarma operasyonunda sadece bir tane İsrail askeri ölüyor. O da Yoni Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun abisi. Yani adam bunu kişiselliğe dökmüş vaziyette ve böyle bir kişisel bir intikam peşindeyseniz gözünüz hiçbir şey görmez. Hastanede bombalarsınız. O insanları insan olarak görmeyip adeta ben bina bombalıyorum, içinde varlarmış, yapacak bir şey yok, daha önceden haber verdim diye de geçiştirirsiniz. Teslim olan insanları oldukları binanın içine sokup orada vurup kendinizi haklı göstermeye çalışırsınız. Her şey beklenir. Ama bu tip olaylara baktığınız zaman aslında bunun dünya üzerinde yaptırım gücünü artırabilmek için eş zamanlı herkesin yapması gereken bir şey. Ve İsrail'de doktrinleriyle yaşayan bir devlet olduğundan hani sizin böyle kınama yazısı şu bu falan artık onları geçtik. Yani burada ciddi ciddi bir yaptırımın içerisine sokulması gerekiyor işin.
0: Bu yaptırım mesela ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri desteğini çekecek, parasal olarak mı aslında onun arkasında durmaktan vazgeçecek? Yani dünya ne yapabilir mesela İsrail'i durdurabilmek için?
2: Vallahi bakın, dünya önce şunun farkına varması gerekiyor. Şimdi İsrail bulunmuş olduğu coğrafya 1948 yılında gelip de oturdu. Ve orada ilk Arap-İsrail Savaşı başladığı zaman karşısında Mısır, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'ı buldu. Problem burada başladı. Bu 5 Arap devleti İsrail'e girmiş olduğu mücadelede İsrail devletinin kurulmasını engellemekten çok Filistin'den ne kadar toprak alırız diye buraya geldikleri için aralarında bir eş güdüm olmadan her biri kendi savaşını yaptı. Bunun üzerine İsrail o savaşta başarılı olup devleti kurunca Ben Gurion doktrinini ortaya çıkardı. Ben beka içerisinde yaşayabilmem gerekiyorsa çevremdeki insanlarla girdiğim mücadelede mutlaka öncü bir savunma üretmeli, agresif savunma yapmalı, yani önleyici saldırılar yapmalıyım.
0: Her şey benim güvenliğim için. Şimdi bahane sürekli bu değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Yani İsrail'in bahanesi, ya ben güvenliğim tehlike altında, onun için istediğim her yere saldırırım.
2: İşte bakın,
0: şimdi bunun aynısını bugüne dönelim diye ben de aslında. Arkadaşlar biraz önce bir harita vardı, onu tekrar açar mısınız? Şimdi bu kez de aslında Türkiye ile bir gerilim yaşanıyor Suriye üzerinden, öyle değil mi? Yani geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusuydu bu, çünkü geldi işte haritamızda. Efendim Türkiye'nin tam da şöyle Suriye sınırında, yani İdlib'te, yani Türkiye'yi 70 kilometre mesafede bulunan Ebu Zuhur Üssü'nü bir gece vakti 8 kez bombaladı İsrail uçakları. Hı. Ve Netanyahu çıktı, provokatif bir söylemde de bulundu. Biz bunu Türkiye'ye mesaj olsun diye yaptık dedi. Ardından Türk tarafından açıklama geldi. Orada Türk askerleri yoktu dedi Türk tarafı, Milli Savunma Bakanlığı. Hatta Suriye Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı, Türk askerleri yoktu dedi. Şimdi dün gece mesela Tom Barak'ın açıklamalarına bakıyorum. O da İsrail'in provokatif bir adım attığı yönünde mesajlar vermeye başladı. İsrail'in amacı ne? Niye oradaki üssü bombaladı?
2: Hemen şöyle söyleyeyim size. 70'lerin sonunda İsrail'de başbakanlık yapmakta olan Menahem Begin'in Begin doktrini diye ortaya koyduğu bir anlayış var. Anlayış şuydu. Çevre ülkelerde ya da İsrail'in menzili içerisinde olduğu ülkelerde İsrail'den daha büyük bir nükleer güç bulunması mümkün değildir. 1996'da Shimon Peres'den iktidarı almış olan Benjamin Netanyahu bir sene sonra yaptığı açıklamada buna bir kelime ekledi. Daha istikrarlı. Şimdi o andan itibaren 30 sene içerisinde olanlara bakın. Mısır'da Müslüman kardeşleri iktidara gelme durumunda Sisi darbesi oldu. IŞİD ortaya çıktı, Suriye-Irak arasında dengesizlik oldu, Irak 2003 senesinde öylesine girip tamamen etkisizleştiler, Suriye'de iç savaş yaşandı, Lübnan'ın içinde olduğu bu durum belli. Ürdün 1973'ten beri olayları izliyor, hatta İran'ın İsrail'e attığı füzelerin bir kısmı Ürdün hava savunması tarafından durduruldu.

0: Dolayısıyla bu coğrafyanın içerisine baktığınız zaman İsrail'in o doktrinine bağlantılı olarak istikrarlı görülen ülke Türkiye. Şimdi Türkiye hiç olmadığı kadar Orta Doğu politikasının içerisinde aktif bir güç. Suriye'ye daha önce yaptığı operasyonlarda çizmiş olduğu çizginin asla ötesine geçmeni toprak bütünlüğünü tehdit etmedi. Suriye'nin yeniden yapılandırmasını aktif bir güç olarak bulundu. Bir eli Avrupa Birliği'nde, bir eli Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla, TİKA'nın yaptığı çalışmalarla Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla ve Avrupa ile çok sıkı ilişkiler içerisinde. Ve üstüne üstlük Türkiye gerek S-400'lerin alımında gerekse 74'e dönerseniz Kıbrıs çıkarmasında Amerika'ya kafa tutabilecek tarzda bir yapıda olduğunu da gösterdi. Şimdi o Türkiye hem tankını, hem uçağını, hem drone'unu, hem uçak savar füze sistemlerini geliştiriyor. Orta Doğu'da İsrail'in savaştıklarından çok farklı disiplinli ve kararlı bir ordusu var. Dolayısıyla İsrail olarak bakarsanız hedefte Türkiye'yi görmek şaşırtıcı bir şey değil. Biz bir senedir zaten bunun üzerine sürekli olarak konuşuyoruz. Eninde sonunda buraya doğru gelecek diye ve Kıbrıs'la girilmiş olan ilişkiye dikkat edin. İsrail, Ermeni, Yunanistan şeyi, Güney Rum kesimindeki toprak alımları, oradaki askeri yapılanmaya verilmekte olan uzman ya da teçhizat desteği, bunların hepsi İsrail'in aslında Türkiye'yi pasivize etmeye çalışma.
1: Dediğiniz gibi en az bir yıldır konuşuyoruz zaten, bu gerimin tabiri yerindeyse bir soğuk savaş gibi bir şey de yaşıyoruz. Tabii. Bir yandan işte Kıbrıs'ta çıkarlarımız karşı karşıya geliyor. Hatta Somaliland'de bile belki. Tabii Somali'de canım. Dolayısıyla dünyanın pek çok noktasında biz İsrail'e karşı karşıya gelir olduk. Fakat bu kez sanki bir şeyin mi eşiğinden dönüldü? Yani sıcak bir çatışmanın mı eşiğinden dönüldü? Daha doğrusu İsrail'in nihai hedefi hakikaten Türkiye gibi sizin biraz önce bahsettiğiniz böylesine güçlü bir savunma kapasitesine sahip ülkeyle sıcak çatışmaya girmek.
0: Vallahi o öyle bir düşüncesi olması şu an için pek mümkün değil. Çünkü arada komşuluğunuz yok. Hani biz Suriye, Ürdün gibi olsak İsrail'e mutlaka şu ana kadar en az 2-3 kere çatışma durumunda olumlu söz konusu olabilirdi. Şu anda İsrail'in Türkiye ile baktığımız zaman komşu olmaması burada aslında İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma çabası gibi görünebilir. Ve şuna da çok dikkat edin. 1948'den günümüze kadar İsrail Orta Doğu'da yapmış olduğu savaşlarda 67'deki 6 gün, 73'teki Yom Kippur, 80'deki operasyonları dahilinde gerçekten düzgün, disiplinli bir orduyla hiç savaşmadı. Bakın Suriye ordusuna, Irak ordusuna bakın. Oraya dış güçlerin müdahalesinde ordular buhar olup gitti. Çünkü Orta Doğu'da ordular bir devleti, bir devletin topraklarını korumaktan çok mevcut iktidarın bodyguardı gibi çalışan yapılardır. Türkiye öyle bir orduya sahip değil. Türkiye bunların çok üzerinde bir yapılanmada. İsrail'in Türkiye ile ancak ve ancak yapacağı şey bu şekilde vekiller üzerinden bir gövde gösterisi yapmak ama eğer birebir kalırsak bunun bedelini de ağır bir şekilde ödeyeceğini bilmektir. Çünkü biz diğerlerine benzeyen bir toplum değiliz. Bir deli dumlu tarafımız vardır. Kore Savaşı'nda gösterdik bunu. Atom çağında süngü ucumuyla muharebe kazandık. Kıbrıs'a çıkışımız bellidir. Dolayısıyla yapı başka bir şeydi. Burada tamamen Türkiye'yi olabildiğince pasivize etmeye çalışıyor. Altını çizerek söylüyorum. Bu noktada bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey Orta Doğu politikasının içerisinde İktidarın muhalefeti şunu bunu bir kutuplaşmayı bir kenara bırakıp ortak hareket edebilecek zeminde aklı selim olmamız.
1: Bu arada sabahtan bu yana tepkileri de paylaşıyoruz. Özgür Özel'den de, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da, yani toplumun aslında bütün kesimlerinden, bütün partilerden de Netanyahu'ya yönelik tepkiler yükseldi. Hakikaten bu konuda bir birlik var şu an ülkemizde. Bu dikkat çektiğiniz noktayla alakalı olarak. Şimdi peki nihai hedef olarak eğer İsrail'in bir sıcak çatışmaya girmesi işte akıl kârı değil. O halde şöyle de söyleyeyim. 27 Ekim'de işte bir seçim var. Dolayısıyla Netanyahu iç politikaya yönelik bir yaklaşım anlamında Türkiye'yi düşmanlaştırmaya çalışıyor. Hayır, hakikaten sadece bu seçimle mi ilgili yoksa bir devlet politikası mı Türkiye düşmanlığı İsrail'de?
0: Şimdi bunun bir boyutu devlet politikası olarak doktriner bazda baktığınız zaman şu an için evet. Çünkü çevresinde bizden başka sorun yaratabilecek istikrarlı bir şey kalmadı. Siz istikrarlı olmanın ötesinde Suriye'de istikrarı sağlayacak bir güç olarak hareket ediyorsunuz ve kabul görüyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi burada baktığınızda bu coğrafyanın içerisinde genellikle dış politikadaki bütün faaliyetleriniz iç politikadaki gücünüzü arttırmaya yönelik olan bir şeydir. Avrupa'ya doğru kaydığınızda da hemen hemen sorunlu bölgelere baktığınızda aynı şeyi gözlemlersiniz. Genelde

0: İktidar için insanların en çok dikkat ettikleri hassas noktalarına dokunmanız vardır. Bir de İsrail için şöyle bir durum söz konusu. İsrail yapısal olarak baktığınızda bir öteki olmadan sistemini ayakta tutabilecek bir yapı gibi durmuyor. Yani mutlaka İsrail'in bir ötekini göstererek halkını bir yerde motive etmesi gerekiyor. Bak, tehdit bu, buradan geliyor. Bunu bu yüzden yaptık, onu o yüzden yaptık diye. Başka türlü açıklaması yok. Dolayısıyla Netanyahu'nun da en çok istediği şey iktidardan asla ve asla düşmemesi. Çünkü düştüğü andan itibaren şunu da söylemekte fayda var. İsrail içinde de şu anda adama ciddi anlamda beğenmiş olan insanlar var. Fakat 6 Ekim'deki Hamas saldırısını, ki onu da düşünmek lazım. Yani Hamas liderini İran'da oturduğu koltukta vurabilecek kadar istihbarat sahibi olan bir yapı nasıl olur da o kadar insan ve mühimmat yığınını görmez de 6 Ekim'de saldırıyla karşılaşır? O da başka bir program konusu aslında. Burada mümkün olduğu kadar ayakta kalabilmek, İsrail içerisinden kendisine gelebilecek tepkileri de göğüsleyebilmek için iktidarda kalması gerekiyor.
1: Bu arada en büyük rakibine bakıyoruz mesela Netanyahu'nun. Hakikaten şu an anketlere göre Netanyahu'nun işi zor. Yani seçimi ucundan böyle kaybediyormuş gibi görünüyor ama rakibine bakıyoruz. Rakibi de aşırı sağcı, o da radikal. Yani şöyle bir algı oluşmasın vatandaşta. Ya Netanyahu gider yerine daha Türkiye dostu biri gelir değil herhalde. Yani toplum giderek daha radikal sağa yöneliyor İsrail'de, öyle değil mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim size. İsrail'in başındaki herhangi bir tane Türkiye ile dostluk kurmak ya da Türkiye yandaş olmak, evet, ya da Türkiye ile bir sürü şey paylaşmak gibi bir derdi olmaz. Çünkü dediğim gibi doktrinler bazda İsrail'in şu anda rahatsızlık duyduğu bir devletsiniz. Oraya en soldaki adama getirseniz de durum fark etmeyecek. Fakat burada önemli olan şey şu. Batı Şeria'da, özür dilerim, Gazze'de yaşanmakta olan savaş, Batı Şeria'da yaşanmakta olan toprak işgali diyebilirim, ilhakı. Bütün bunları savaş ortamının dışında devam ettirebilecek ya da toplumla biraz daha uyum sağlayıp dış dünyayla uyum sağlayarak bir şeyler yapabilecek biraz daha yumuşak bir adama ihtiyaç var. İsrail'de genellikle zaten iş başına gelenlere bakın. Yelpazenin hangi tarafında olursa olsun İsrail kurulduğu andan itibaren beka olabilmek için bir mücadele platformu içerisinde kendini kabul ettiğinden herkese bu anlayış vardır zaten. Herkesin bir sağcı tarafı vardır. O kaçınılmaz bir şey. Burada önemli olan aklı selim hareket edebilecek mi, hiç değilse tırnak içinde bir sağcı gelmesi. Ama şu andan itibaren onu çok kolay da İsrail'de kabul ettirmeniz pek mümkün değil. Yani bir akış var. O akışa uygun olarak gelen iktidar da belli bir yere kadar onu devam ettirmek zorunda kalacak.
1: Bu arada siz biraz önce dediniz aslında biz işte İsrail'e bir komşu değiliz ama şimdi Suriye hava sahasının bir koruması yok. Yani istediği gibi uçaklar havalanıyor. Dolayısıyla şöyle yorumlar da yapılıyor. Ya biz aslında havadan neredeyse İsrail'le komşuyuz. Çünkü arada, evet, bir engel kalmadı diye. Dolayısıyla bu karşılaşmanın Suriye coğrafyası üzerinde yaşanacağına ilişkin de değerlendirmeler var. Yani belki günübirlik, işte o gün mesela hakikaten başka olsaydı senaryo, bir karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabilirdi. Zaten işte Netanyahu'nun İsrail'in de amacı buydu diye değerlendiriliyor. Uzun vadede tehlikeli olarak hangi noktaya dikkat çekmek istersiniz? Öngörünüz nedir bu konuyla ilgili?
0: Valla tarihsel perspektif içerisinde bir siyaset bilimci olarak, evet, değil mi, tarihçi olarak değerlendirdiğimizde belirli devletlerin yapmakta oldukları mücadelenin belirli alanları vardır. Mesela eskiden Osmanlı ile İran'ın savaşta olan ya kuzeyde Nahçıvan Erivan civarıydı ya da aşağıda Bağdat'tı. Çünkü iki ordunun karşılaşabileceği yer orası. Şimdi İsrail burada Suriye'nin burnunun dibinde istikrar kazanmakta olan bir Suriye ve bu istikrarı kazandırmak için askeri olarak da yardımını esirgememe durumunda olan bir Türkiye olduğunda büyük bir ihtimalle olursa bir çatışmanın Suriye boyutunda gerçekleşmesi söz olacak. Ama İsrail işine gelmez. Çünkü orada eğer Türkiye bazı bir güçle, Suriye güçleri İsrail'e mücadele etti de dünyanın dört bir tarafından ve komşu coğrafyalardan İsrail aleyhtarı ne kadar adam varsa o da toparlanması söz konusu. Ben hepsini geçtim. Diyelim ki Suriye'de Allah korusun bir hava çatışması oldu. Biz birbirimize girme aşamasına geldik. Genelkurmay Başkanlığı hiçbir şekilde genel seferberlik ilan etme gibi bir şeyi gündeme getirmese bile askerlik şubelerinin önünde büyük bir ihtimalle İsrail nüfusu kadar insan yığılır. Yani Kıbrıs çıkarma sırasında bunu gördük zaten. Yani hiçbir şey telap yoktu. Bütün millet otta, hatta bir hafta falan orada yatıp kalktılar. Olursa ilk ben gideyim diye. Yapı bu. Buradaki önemli nokta Suriye'nin zaten çok önceden beri 82'de İsrail gidip Suriye'nin elektrik santralini vurup geri geldi mesela. Yani Suriye'nin hava savunması falan dediğiniz zaman eskiden de çok, evet,

0: muhteşem bir pozisyonda değildi. Buradaki nokta Suriye'nin istikrara kavuşturulduğu andan itibaren ortaya koyacağı kendine has, kendine özgü yapılanmasıdır.
1: İşte tam da bu noktada son sorum da o halde şu olsun. Şu Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de istikrar istiyor. Yani açıklamalar bu yönde hakikaten. Özellikle mesela ticareti geliştirmeye çabalıyor fakat. Ama şunu biliyoruz ki işte İsrail Suriye'de istikrarsızlık istiyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in çıkarları mı çatışıyor? Şimdi bir de şunu da hep yorumlardık ya, Trump için de seçimler var. Trump barış istiyor aslında seçimlere giderken. Fakat Netanyahu seçimlere giderken savaş istiyor. Yani iki devletin bakış açısı çok farklı. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri de sınandı. Acaba İsrail'in bu provokasyonuna karşı ne tepki verecek diye deniliyor. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ne tepki verdi bu provokasyona? Bundan sonrası için İsrail'e olan tepkisi nasıl olacak?
0: Valla şu anda çok iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var Amerika'nın. Hani F-35'leri vermeye evet vereceğim demedi adam, düşünebiliriz dedi ama uçak motorlarıyla alakalı yeşil ışık yakmış olan bir Amerika var. Amerika burada Türkiye'yi kaybetmek istemez. Eninde sonunda Türkiye ile İsrail arasında ortak bir yol bulmak için çaba sarf edecektir. Ve bu ortak yolda da yani İsrail'in çok da istediği şeyler değil, daha çok Türkiye'nin isteyebileceği şeyler söz konusu olacak. Çünkü İsrail'in bu coğrafyada dost toprağı yok kendisinin dışında ama Türkiye'nin var. Dolayısıyla orada bir ağırlığımız var bizim. Ve bu aşamada Türkiye'nin elinde gerçekten çok büyük bir koz var. Ve Türkiye bu kozu çok iyi kullanıyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. İstihbarat kökenli olduğu için bu coğrafyanın içerisindeki bütün yapılanmaları da çok iyi bildiğinden ve çok dikkat edin söylenecek olanları az, öz, yerinde, zamanında ve doğru oktavdan söylüyor. Ve konuşurken de yüz ifadesine çok dikkat edin. Öyle çok aşırı sinirlendiğini, çok aşırı sevindiğini görmüyorsunuz. Tam bir devlet ricalinin göstermesi gereken bir kararlılık. Bu coğrafyanın içerisinde ondan biz çok iyi faydalandığımızı düşünüyorum. Yani dış politikayı öyle bir noktaya getirmiş vaziyetteyiz ki bir iktidar değişikliği söz konusu olsa bile bu politika böyle devam etmek zorunda artık. Bu bölgenin bir parçasıyız. Küresel boyutta güç olma aşamasındayız. Bağlantılarımız artık sınırlarımızın çok ötesine geçti.
1: Mekke anlaşmasını yapıyoruz
0: aynen
1: mesela.
0: Öyle. Dolayısıyla ve Teknofest'in içerisinde birçok yeni gelişmeyi gösterdi orada insanlar. Benim en çok dikkat ettiğim şey bizim füze sistemlerimiz, uçaklar, hepsi çok güzeldi. Ama ben daha çok şeyle ilgilendim. Amfibi çıkarma gemileriyle ilgili olarak baktığımda amfibi harekatla ilgili bizim gerçekten gücümüzü zirveye taşıyacak olan planlamalar ve projeler var.
1: Neden önemli peki amfibi çıkarmak?
0: Şimdi çevrenize baktığınız zaman Yunanistan, Ermenistan'ın ve İsrail'in bir araya gelip de sizin ekonomik münasır bölgenize herhangi bir şekilde müdahale etme durumu var. Kıbrıs'ta yaşananlar var. Ege içerisindeki adalarla ilgili durumunuz var. Dolayısıyla baktığınız zaman hemen birisinin toprağında gözümüz olduğu değil ama yeri geldiğinde çok rahatlıkla kara ordusunun dışında da amfibi olarak bir şeyleri başarabilecek elimde güç var diyorsunuz. Drone geminiz var, daha söylenecek bir şey yok. İnsanlar hakikaten tedirgin ediyor açıdan bu.
1: Denizde de varız, mavi vatanda da varız hakikaten. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde ilkin Başar Özal konuğumuzu efendim şimdi konuğumuzu uğurlayacağız.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olunuz. Ben sizin o sırada bir başka haber daha paylaşayım. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ay Yıldızlılar İstanbul'daki maçta rakibine set dahi vermedi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmayı salonda takip etti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazar günü saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak.
1: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var, ardından saat başında devam edeceğiz.
3: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları

0: Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Demin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litza Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir. Halkbank

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime bir bağlantıyla başlayacağız. Teknofest Mavi Vatan bugün de sürüyor. Binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival alanında. Haber Türk muhabir Buse Deviren de ilk günden beri bu alanda takip ediyor. Oradaki aslında coşkuyu, kalabalığı diyecektim ki arkasında hakikaten o kalabalığı da görmüş olduk. Buse, en çok gelenlerin ilgisini çeken ne?
1: Kübra, bu soruyu soracağını bildiğim için kimin ilgisini en çok ne çekiyor tam olarak oradayım aslında. TCG Anadolu, yani hiç kuşkusuz biliyorsunuz en çok dikkat çeken, en çok görülmek istenen. Dolayısıyla en yoğun kalabalığın, sıranın olduğu yerde hemen TCG Anadolu'nun önü. TCG Anadolu bizim dev gemimiz, en büyük savaş gemilerimizden bir tanesi ve dünyanın ilk siyah gemisi. Dolayısıyla insanlar onu çok merak ediyor. Şimdi Ahmet de bunu keşke böyle havadan size gösterebilsek ama göstermeye çalışacağım başka bir geminin üzerinden size. Böyle nereden baksanız bir 6-7 tane halka var, yani insanların kuyruk olduğu içeriye girebilmek için. Dün biz TCG Anadolu'nun güvertesine çıkmıştık. Yüzer kişilik gruplarla halinde alınmalarına rağmen bu kuyruk bitmiyor. Şu an mesela saatimi kontrol ediyorum. Daha saat 10 sabah ama cumartesi olması sebebiyle tabii ki kalabalık çok fazla. Söylediğim gibi çok özür dilerim. Söylediğim gibi yani TCG Anadolu çok merak ediliyor ve takip ediliyor. İnsanlar görmek istiyorlar. Yok, pardon, merhabalar. Şöyle ilerleyelim. Hem böyle TCG Anadolu'yu biz böyle bir dışarıdan görelim sizlerle.

ve onun hemen yanı başında da Nusret Mayın gemisi var. Böyle eskiyle aslında yeninin buluşma noktası gibi oldu. İnsanlar aslında bir yandan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isterken diğer taraftan da Nusret Mayın gemisine yöneliyorlar. Orası da tabii ki çok önemli, bizim Çanakkale Zaferi'nde kaderi değiştiren, savaşın kaderini değiştiren gemilerden bir tanesi. Bu alanda aslında Perşembe günü başladı burası. Bugün Cumartesi 3. gün. Yarın tamamlanacak. Gemiler oldukça fazla, yani hem savaş gemilerimiz var ama müze gemiler de yine alanda ziyaretçilerle bir araya geliyor. Böyle TCG Anadolu'yu, Ahmet şimdi Nusret Mayın'a döndü ama ben böyle kafamı kaldırınca TCG Anadolu'yu gördüm. Çok görkemli gözüküyor gerçekten. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi şu an için. 2023 yılında biliyorsunuz envanteri alındı ama 2024 yılında TB3 Bayraktar'ın iniş kalkış yapmasını, görevini tamamlamasının ardından, yani bir SİHA'nın, silahlı insansız hava aracının görevini infa etmesi açısından bu alanda daha sonrası dünyanın en büyük SİHA gemisi, tek ve ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıdı 2024 yılında. Dolayısıyla tüm bu özellikleriyle birlikte elbette ki çok dikkat çekiyor. Şöyle ilerleyelim, çok kalabalık söylediğim gibi. Gelin bir de biz bakalım Nusret Mayın gemisine. Şimdi Nusret Mayın gemisi birebir ölçülerle yapıldı. Replikası aslında 1915'te. Biliyorsunuz. Şurada hemen bakın, orada alanda yine atılan mayınlar var. O mayınların her biri aslında birebir ölçülerle hazırlandı. 26 mayın vardı, döşenmişti Erenköy koyuna. Onlar şu anda bu alana 12 tanesini yerleştirdiler. Normalde 26 mayın vardı ve Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirmişti. Gemiyi istiyorsanız birlikte gezelim biraz. Hem iç alanına bakalım, hem kaptanın olduğu bölgeye bakalım. Güverte bölgesine de çıkarız birlikte. Hem de alanı da sizlere göstermiş olurum. Biz Gölcük'teyiz. Burası Gölcük Tersane Komutanlığı ve 3 gündür aralıksız böyle sabah 9 akşam 6'ya kadar insanlar bu alanda misafir ediliyorlar ve her geminin içi genellikle çoğu gezilebiliyor ama bir kısmının da güvertesine çıkılabiliyor ya da işte helikopter platformuna gidilebiliyor. Dolayısıyla kimse bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Şöyle Ahmet'le birlikte girelim. Burada ben az önce de girdiğimde sordum. Burada 061 yazıyor. Ne dedim? En son dedi Nusret Mayın gemisinin rotası 061 olarak orada kalmış. Burası kaptanın olduğu bölge. Şöyle Ahmet'le çıkalım dışarıya. Ben size kalabalığı da göstereyim. Aşağıda onların arasındayken belki çok fazla belli olmamış olabilir. Bu alandan da size Mavi Vatan Teknofest'in biraz böyle havadan görüntüsünü gösterelim. Söylediğim gibi aslında bütün gemiler çok dikkat çekiyor. 37 farklı donanma burada sergileniyor. Yani aslında gerçekten Teknofest'te hani Gölcük'e gelseniz muhtemelen Türk Deniz Kuvvetleri'nin pek çok donanmasıyla tanışabilirsiniz. Geçtiğimiz sene İstanbul'da olduğunda da benzer bir ilgi vardı ama Gölcük'te de yine yoğun bir ilginin olduğunu söylemek mümkün. 37 farklı donanmadan bahsediyorum. Yani burada bizim bulunduğumuz alan, hemen yanı başımızda TCG Anadolu var. Onun yanında Sancaktar, Amasra, İmbat, işte Murat Reis var, denizaltıları var. Her birini yakından görüp ziyaret edebiliyor insanlar. Dahası çocukları var yanlarında. Onu çok ben önemsiyorum ve dikkat çekmek istiyorum. Pek çok kişi çocuğunu buraya getiriyor. İşte belki üniversiteye girecek olanlar var, daha küçük olanlar var. Biraz onlara rol model olması açısından. Diğer taraftan da işte Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği ya da Milli Savunma'nın geldiği noktayı göstermesi açısından. Ahmet, istersen biraz böyle gelelim. Hemen karşıyı da gösterelim. Sadece limana yanaşmış gemilerimiz yok. Aynı zamanda açıkta olanlar da var. Onlar da açıkta olduğu halleriyle selamlıyorlar. Az önce söylediğim işte tam olarak karşılığı, işte çocuklar var böyle. Küçük çocuk özellikle, onlar geliyorlar. Bugün cumartesi olması sebebiyle de tabii kalabalık ama yarın muhtemelen daha da kalabalık olacaktır. Çünkü artık kapanış günü olacak. Dolayısıyla insanlar yarın da tercih edeceklerdir. Hemen bakın, karşıda açıkta olan gemiler de var. TCG Anadolu ile işte bu Nusret Mayın gemisinin yan yana olmasının bir sebebi de aslında işte çok geçmişte kullanılan ve aslında Türk Zaferi'nin bir örneği olan bizim üzerinde bulunduğumuz bu Nusret Mayın gemisi. Diğer taraftan da işte yıllar sonra, işte 100 yıl, 200 yıl sonra neredeyse bir geminin de tekrardan buluşması, insanlarla bir araya gelmesi ve yeni bir teknolojiyle, yeni bir milli savunma hamlesiyle buluşması ve dünyada da tek olması ve bunu bir Türk donanmasına ait

0: olması elbette ki çok gurur ve onur verici. Ahmet, şöyle müsaade edelim. Çarpmayalım kimseye. Merhabalar. Dilerseniz böyle aşağıya inelim yavaş yavaş. Ahmet, aşağıyı da gösterelim. Çok da kalabalık. İnmemiz de biraz zor. Artık çıktık buraya bir kere. Merhabalar. Merhaba. Buraya da gezmek istiyor herkes ama alan da çok dar olduğu için diğer taraftan gidelim. Şöyle çıkacağız buradan. Sizlere böyle aktarmaya gayret ettik merhaba komutanım. Hemen karşıyı bir kez daha gösterelim sizlere. Giriş çıkışlar söylediğim gibi 100'er kişilik gruplarla alınıyor. Ama ona rağmen yine de o sıra bitmiyor. Yani ben bu sabah saatlerinde ilk defa bu kadar büyük bir kalabalığı görüyorum. Tabii İzmit'te değil sadece, çevre illerden gelenler de var tabii merak ettikleri için. Çünkü 37 farklı donanma, 37 tane gemi var yani yan yana. Düşün işte TCG Anadolu Sancaktar var, onun yanında yine farklı Amasra var, Murat Reis var, işte Burgazada var. Bunların her biri aslında Türk donanmasına ait gemiler ama onun dışında mesela Savonara var. O da işte müze gemilerden bir tanesi. Bizim de yine bulunduğumuz bu bu gemide yine müze gemilerden bir tanesi. Yani dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman farklı farklı deneyimleri yaşamış oluyorsunuz. Hem de birçok bilgi sahibi oluyorsunuz. Dahası işte yanınızda çocuklarınız varsa onlarla birlikte de bir hatıra kalması açısından, belki onlara da örnek olması açısından. Çünkü konuştuğum çocuklara siz ne yapacaksınız ileride, ne olmak istiyorsunuz dediğimde, işte asker olmak isteyen, pilot olmak isteyen bir sürü çocuk var. Zannediyorum belki de onların kariyerlerinde etkili bir rol oynuyor Teknofest Mavi Vatan. Bizler bu alandan aktardık, gün boyu da aktarmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeleri, yeni alanları diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Efendim Buse Demirel aktardı, onu da söylediği gibi saat henüz 10 olmasına rağmen aslında muazzam bir ilgi var. Bu arada biz zaman zaman mesela ekranı ikiye de böldük. Bir yandan aslında TCG Anadolu'yu mesela ziyaret edebilirken bir diğer yandan da yarışmalar sürüyor. Gençler yarışıyor mesela, sualtı roket yarışması, insansız deniz aracı yarışması, insansız sualtı sistemleri yarışması gibi yarışmalar da Teknofest'te sürüyor efendim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İsrail'in Suriye'deki hava üssü Suriye'ye yönelik saldırısına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada İsrail'in saldırılarının Türkiye'yi, toprak bütünlüğünü, bu saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Ürdün, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının imzası yer aldı. 12 bakanın ortak açıklamasında saldırıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Uluslararası topluma bu saldırganlık karşısında kararlı, net ve ilkeli bir duruş sergilemesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye'ye dahil 8 ülkeden de İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projesine tepki geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı ortak açıklamayla İsrail'in Filistin halkı ve mülklerine karşı ihlallerini kınadı. Efendim bir tepkide MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'in çevre ülkelere yönelik saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Suriye'deki üst saldırısı kabul edilemez dedi. Bahçeli, Tel Aviv yönetiminden gelen Türkiye karşıtı açıklamalara da yanıt verdi. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi ve 7 maddelik bir çağrı yaptı.
2: İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi. Provokatif adımlara atmamaları için çağrı yaptı. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir dedi.
3: Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken, uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. 7 maddelik önerisini sıraladı. Barış gücü oluşturulmalı, Orta Doğu Barış Koalisyonu kurulmalı, barış konferansı toplanmalı, Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli, Birleşmiş Milletler çatısı altında ateşkes gözlem misyonu oluşturulmalı. Arabulucu

0: Yolculuk Temas Grubu kurulmalı ve barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı dedi. Bahçeli, İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda yalnızlaşmasının İsrail'deki politik iklimin değişmesi açısından önemli olduğunu da ifade etti.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçış aracının eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
0: Yurt dışına kaçış planı yaptılar ancak hazırlık aşamasında yakalandılar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu devam ediyor. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon başlatıldı. Aramalar Marmaris Bozburun'da yoğunlaştı. Otel, pansiyon, tekneler ve araçlar arandı.
2: Aracı.
0: Şüphelilerin yurt dışına kaçış planında kullanılan lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı teknik takibin sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı çıkarılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca ve mühimmatla 206 kilo altın ele geçirilmişti.
1: Antalya'da emekli bir polis sevgilisini öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Antalya Havalimanı otoparkında sabah saatlerinde silah sesi yükseldi. Olay yerine koşanlar bir kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Vurulan kadının Gürcistan asıllı Elina Şengün olduğu belirlendi. Şengün'ün öldüğü tespit edildi. Katil zanlısı ise emekli polis memuru Hüseyin Durmaz'dı. Durmaz gözaltına alındı. Kadının havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz'la 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Katil zanlısının genç kadını sürekli tehdit ettiği de iddia edildi. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcanır Sürk'ün haberinden izleyelim.
3: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet bu soruya yanıt arıyor.
4: Dünden beri şokta işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
3: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
5: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer 2 kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
4: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
3: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
5: Üç kardeşin ölüm nedenini...

0: ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
1: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilge Nur'un ilk ifadesinde "Ben kardeşlerimden ayrıydım" dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
2: Efendim, adliyede yeni bir dönem başlıyor. Alo Adalet 135 dönemi. Şöyle ki, adalet sistemindeki gecikmelere karşı vatandaşlar artık Alo Adalet 135 hattına başvurabilecek. Sistemle yıllarca süren davalar ve soruşturmalar mercek altına alınacak. Başvuruları adliyelerdeki özel bürolar artık takip edecek. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek öncesinde duyurmuştu aslında bu meseleyi. İşte artık hayata geçiyor. Akın Gürlek ayrıca diyor ki sistemin, mahkemelerin bağımsızlığını ve hakimlik teminatına bağlı kalınarak yürütüleceğini de vurguluyor. Alo Adalet 135 hattı efendim artık devreye giriyor. Biz de bu vesileyle duyurmuş olalım. Şimdi çok dikkat çekici bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza İstanbul Avcılar'dan. Geldi işte efendim o görüntü. Hakikaten görenleri çok şaşırtıyor. Bakın şurası mezarlık. Mezarlığın hemen yanında, yani neredeyse bir metre fark var. Yeni bir bina daha yükseliyor. Zaten eski binalar da orada. İnsanları hakikaten hayrete düşürdü bu görüntü. Yani bu uygun mudur diye. Çünkü ambarlı mezarlığı burası. Komşu olan binalar var. Pek çok kişi de tepki gösteriyor bu duruma. Gelin bir izleyelim.
3: Daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
4: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
3: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
4: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla ambarlı mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
3: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
4: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
3: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
4: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
2: Hakikaten efendim, mesela en alt kattaki daire mezarlık kotunun dahi altında kalıyor. Çok ilginç görüntülerdi. Şimdi tam da konutlardan bahsetmişken, böyle bir örnek de vermişken, şu konut satışındaki mevcut deprem sigortası poliçesine bir bakalım. Çünkü yeni mülk sahibine artık devredilemeyecek. Resmi gazetede yayınlanan tebliğle konut satılırken poliçe sonlandırılacak, kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
4: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek. Yani çok fazla şey. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğiyle deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DASP poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibariyle satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 160

65 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrinde ise deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzen

0: yürürlüğe girecek.
1: Evlilik desteği 18.191 bebek getirdi. Efendim bakalım detaylarına haberi Milliyet gazetesinden. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Göktaş, bugüne kadar evlilik yolundaki 204.678 gencimize 8.191 çocuğu dünyaya geldi diyor. Evlilik desteğinin aslında karşılığını devlet olarak da almış olduk. Çünkü bu bir beka meselesiydi. Malum nüfusla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz efendim. Dolayısıyla bu desteğin de karşılık bulduğunu ifade ediyor. Şimdi devam edeceğiz. Efendim akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız. CIA'ya çalışmış kim? Genç Steve Jobs efendim görüyorsunuz. Şöyle ki Wall Street Journal Apple'ın kurucusuyla CIA arasındaki temasın 1985'te başladığını yazdı. CIA o dönem Steve Jobs'ın şirketi Next'ten uydu istihbaratı için 20 bin bilgisayar aldı. Bilgisayarlarla anlık veriler dünyanın her yanından toplandı. İstihbarat bağlantısının iPhone'da devam edip etmediği ise bilinmiyor diyor akşam gazetesi paylaştığı bu haberinde. Devam edelim sıradaki haberimizle. Şimdi efendim Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıdaysa en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu saldırı düzenledi. Saldırıda kentteki bir AVM hedef alındı. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu tür saldırılar terör eylemidir dedi. Kesinlikle yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Efendim uçak düştü gördüğünüz gibi. Neresi burası? Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bir charter uçağı düştü. Uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin açıklama ABD ordusu tarafından yapıldı. Uçağın Alaska'nın başkenti Anchorage'in 725 kilometre batısındaki Cape Nevenum da uzun menzilli radar üssüne düştüğü belirtildi. Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcudan kurtulan olmadı. Charter uçuşun neden yapıldığına dair ise ayrıntı verilmedi. Açıklamada radar üssünün Alaska hava sahasında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen bir ağın parçası olduğu bilgisi de paylaşıldı. İtalya'nın turistik kenti Como'da bisiklet ve elektrikli bisikletlere yasak geliyor efendim. Peki neden? Aslında şöyle, kararın arkasında belediye başkanının bizzat yaşadığı bir kaza var. Belediye başkanı bir kaza yaşıyor bisikletlerle, bisiklet ona çarpıyor. Ardından da belediye başkanı diyor ki bu konuda artık bir yasak getirmeliyiz. Gelin detaylarını izleyelim.
0: İtalya'nın Como kentinde yaşanan bir kaza yaklaşık 30 sokağı bisikletlere kapatıyor. Kararın altında imzası bulunan belediye başkanı Alessandro Rapinese, yasağın gerekçesi olarak kendi başına gelen kazayı örnek gösterdi. İtalyan Ansa Ajansı'na konuşan Rapinese, Haziran ayında belediye binasından çıktığı sırada bir elektrikli bisikletin kendisine çarptığını söyledi. Rapinese kazada yaralanmadığını belirterek, "Hastaneye bile gitmedim. Bir bisiklet bana çarptı. Ben de bilgi topladım ve önlem böyle geldi." dedi. Belediye başkanı kararın kendi kazasına bir tepki olmadığını, bisikletlerin yayalar için oluşturduğu güvenlik riskine karşı alındığını savunuyor. Eylül'de yürürlüğe girecek düzenleme Como'nun tarihi merkezindeki yaklaşık 30 sokağı kapsıyor. Bu sokaklarda hem bisiklet hem de elektrikli bisiklete binmek yasak olacak. Bisikletlilerin araçlarından inip yaya olarak devam etmeleri gerekecek. Yerel halksa yasağa tepki gösterirken kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
1: Efendim Efendim geçtiğimiz yılın en çok kullanılan emojileri belli oldu. New York Times tam 665 milyon örneği inceledi ve böyle tespitler ortaya koydu. Gelin bir bakalım en

0: çok hangi emojiyi kullanmışız? Efendim detaylar şöyle. İlk sırada gördüğünüz gibi ağlayan bir surat ifadesi var. Yıl boyunca en çok bu emoji kullanılmış. Peki ne amaçla kullanılmış? Aslında çok da üzüntü duymak ya da ağlamak için değil. Gülmek maksadıyla kullanılmış. Bu da dikkat çekici detaylardan biri. Çünkü ondan önceki yıl şu ikinci numarada olan yahu gülmekten gözlerim yaşardı emojisi ilk sıradayken artık onun yerine birinci sıradaki emojiyi kullanmaya başlamışız. Üçüncü sırada tekrar o gülmekten gözlerim yaşardı ifadesi devam ediyor. Dördüncü sırada bir kalp var. Malum genelde gelen mesajları böyle kalple yanıtlıyoruz. Aslında onu beğendik anlamına da geliyor. Bu da yine 7'den 70'e pek çok kişinin kullandığı bir emoji olmuş. Sıradakine bakalım, 5 numara. Bu 5 numarayı farklı yorumlayanlar var. Mesela genelde teşekkür etmek için kullananlar, birbirlerine atanlar var. Bir duaya benzetenler var. Fakat bununla ilgili şöyle bir yorum da var. Aslında bunun çıkışı hadi alkış yapalım. Hani hep birlikte elimizi şöyle bir tokuşturalım anlamında da kullanılıyor diyenler de var. Bu şekilde yorumlayanlar da var. O da 5. sırada kendine yer buluyor. 6. sıradaysa şöyle sevgi gösterisi olarak bir öpücük atmak, gördüğünüz gibi en çok kullandığımız emojiler arasında o da. 7. sırada yine şöyle kalpli kalpli sevgimizi belli eden emojiler var. 8. sırada işte tamamdır, budur ifadesi var. 9. sırada yine kalpli bir sevgi belirtisi ve 10. sırada da yine gülücük işareti. Şimdi efendim dikkat çekici detaylardan biri şu. Deniliyor ki gençler ve yaşlılar arasında da bir değişim var bu konuda. Yani mesela gençler başka emojileri kullanıyor, yaşlılar başka emojileri. Haberin detaylarında bu da var. Gelin bir ona da bakalım. Mesela gençler çok fazla güldüğünü, eğlendiğini, mutlu olduğunu belli etmek için işte bu emojiyi kullanıyormuş. Fakat genelde yaşlılarsa bunu hala kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla gençlerde bir dönüşüm, değişim var deniliyor. Yine bir şeyi çok beğendiğimi ifade etmek için gençler alev emojisini atıp hakikaten bu çok güzel demeye çalışırken yaşlılarda genelde %100 hakikaten bunu beğendim demek için bunu kullanıyor. Bir diğer nokta da onaylama işareti. Yine gençlerle yaşlılar arasında bu konuda da mesela bir değişiklik var. Gençler daha çok onaylanmak için böyle bir işaret kullanırken yaşlılarsa bunu kullanmayı sürdürüyor. Aslında bir dönüşümden de bahsediyor gazete. Gençler kendi dilini oluşturmaya başladı. Yaşlılar biraz eski kullanımı sürdürüyor deniliyor. Şimdi efendim gelin bu konuyla ilgili bizim de hazırladığımız bir haber var. Bir de onu izleyelim.
1: Sanırım tosbağa ve kalp emojisi. Anneme karşı çok kullanıyorum bunu. Yani şöyle bir tane çiçek gösteren bir tane emoji var, onu çok kullanıyorum.
2: Kimi zaman kısaltma olarak, kimi zaman duyguları daha anlamlı ifade etmek için emojiler günümüz mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmezi.
3: Konuşulan kelimelerin anlamı iyi olunca, güzel olunca gülüyorsun. Ama bir de biraz hüzünlü olunca da hafif hafif ağlamaya başlıyorsun.
2: Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında en çok kullanılan emojiler sıralandı. Dünya çapında en çok gözyaşlarına boğularak gülen emojinin kullanıldığı belirlendi.
4: Şu anda kullandığım emoji genellikle gülen emoji oluyor genellikle, şakalara falan kullandığımız şekilde.
5: Ben onu genelde bir şey isterken atıyorum.
6: Gözlerinden yaşlar çıkarak gülen emojiyi ben pek fazla kullanmıyorum. Sanırım Z jenerasyonu çok fazla kullanmıyor emojiyi.
7: Emoji kullanımı kuşaktan kuşağa da farklılık gösterdi. Öyle ki gençler onaylama emojisi olarak bunu kullanırken İleri yaştaki kişilerse genellikle tercihini bundan yana kullandı.
6: En çok sanırım şu teşekkür ederim emojisi gibi emoji var. Onu kullanıyor olabilirim.
2: Meslek seçimleri de en çok kullanılan emojileri etkiledi.
8: Abi ben berberim. Genellikle makas ya da tıraş olma emojisi var ya, o.
0: Efendim bir haber paylaşalım, artık hepimiz usta olduk diyor Türkiye Gazetesi. Hakikaten öyle oldu, çünkü neden? Berber, oto yıkama ve tamirat ücretleri yükselince çareyi usta çağırmak yerine matkap, makine ve ekipman alarak kendi işimizi kendimiz yapmakta bulduk. Tabii şöyle de bir durum var, malumunuz artık yapay zekayı da çok sık kullanmaya başladık ya. Hepimiz yapay zekaya sormaya başladık. Bunu nasıl tamir ederim acaba diye. Eskiden YouTube videoları çok yardımcı olurdu. Şöyle bir video izleyip ondan öğrenip ustalığı yapmaya gayret ederdik. Şimdi yapay zeka da bu konuda hepimize epey destek oluyor. Yine de ustaların yeri bir başka tabii, onu da vurgulamak gerekir. Devam edelim sıradaki haberimizle. Huzursuz bağırsak sendromu. Her 10 kişiden 4'ünü hedef alıyor artık. Yenilen yemekten tat alamamak, az bir lokmada bile şişkinlik yaşamak en yaygın belirtileri. Sofraya otururken yapılan basit hatalar mide bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Öznur Karslı Çetiner, Türkiye'de toplumun %30'unun, efendim inanılmaz bir sayı bu hakikaten, toplumun %30'u bundan muzdarip, bu şikayeti ve çözümlerini uzmanlarına sordu.
9: Karnım şişti birden, aynen böyle söylüyor. Karnım şişti, midem şişti. Aslında çok yemiyor ama hızlı yediğinden öyle oluyor.
10: 10 kişinin 3'ünde, hatta bazen 4'ünde diyebiliriz. Huzursuz bağırsak sendromu var.
11: Genellikle işte rahatsızlık, midede işte böyle taşlaşmış gibi, aynen.
2: Ne yense şişenler, lokmaları hızlı hızlı yiyip sofradan hemen kalkanlar. İşte bu rutinler bünyeye sindirim şikayeti olarak dönüyor. Huzursuz bağırsak sendromu. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Toplumun %30'u muzdarip.
10: Karnım çok şişiyor, ağrıyor, ne yesem şişiyor, midem taş gibi oluyor gibi şikayetlerle geliyor.
2: Uzmanlara göre ilk tetikleyici de neyi nasıl tükettiğimiz.
12: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinde bulunan ürünler, lokmaları ne sıklıkta çiğnediğimiz direkt bağırsak sağlığını etkiliyor. Türkiye'de son zamanlarda huzursuz bağırsak sendromu yaşayan vakaların oranı her 10 kişiden 4 kişiye kadar yükselmiş durumda.
13: Yenilen yemekler değişti. Daha hazır, ne bileyim, bir hamburger gibi, bir pizza gibi hazır gıdalara yönlenildi. Bu da bağırsakların sistemini değiştiriyor. Yani eskiden insanlar evlerinde turşu yerdi, ev yapımı, ne bileyim, yoğurt yerdi. Artık onlar yenmiyor.
10: İki dilim bir şey yiyoruz, şişip kalıyoruz. Davul gibi oluyoruz diyor. Bunların sebebi ne? İşte buradaki tarım ilaçlı ve GDO'lu gıdalar. Mesela stres de çok yakından ilgili.
2: Peki sindirim sorunu olan biri neyi nasıl yemeli?
10: Baklagil yediğin zaman çok şişkinlik yapabilir huzursuz bağırsak sendromu olan bir hasta. Ondan sonra bazı meyveler şişkinlik yapabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz şişkinlik yapar. Ya salatayla ya da çorbayla başlayabilirsiniz.
14: Tamam.
10: Ondan sonra ana yemeği yersiniz ama az yemek lazım. Bir, küçük porsiyon yemek gerekiyor ve iyi çiğnemek lazım. Bakliyatın yerine, yani eğer kişide kabızlık varsa tabii ki lifli posalı beslenecek. Dolayısıyla sebze ağırlıklı olacak.
2: Mide, bağırsak sistemini birbirine küstürünce iş kolon kanserine kadar gidebiliyor. Bu yüzden uzmanlar kolon kanseri riskini önlemek için 5 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyor.
13: Yani hasta bunu, benim zaten bağırsaklarım böyle, bu her zaman olan şey diyerek üstünü kapatabilir o şikayetleri. Kolonoskopiye gitmeyebilir veyahut bir doktor muayenesine gitmeyebilir. O yüzden de gecikmeye sebep olabilir.
0: Efendim, takviye gıdaları konuşacağız. Çünkü magnezyum kullanıyoruz, malum D vitamini alıyoruz, kolajen içiyoruz, omega 3 kullanıyoruz. Son yıllarda sağlıklı yaşamanın bir parçası haline geldi bu takviye gıdalar meselesi. Epey de para harcıyoruz bu arada. Üstelik sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir mucize takviye önerisiyle de karşılaşıyoruz. Peki gerçekten ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri mi tamamlıyoruz, yoksa vücudumuzun ihtiyacı olmayan ürünleri aslında alışkanlık haline mi getiriyoruz? İşte uzmanına soracağız efendim. Bu dilimde konuğumuz var. Doktor Ayça Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
15: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam şöyle ki, şöyle bir kanı var artık. Neredeyse herkes bir magnezyum kullanıyor. Birisinin uykusu varsa, efendim işte çok yorgunum diyorsa, yahu magnezyum al, İyi gelir şeklinde öneriler duymaya başladık. Şöyle adım adım gidelim. Hakikaten öyle mi? Mesela bir hekime danışmadan yorgunsak magnezyum almayı alışkanlık haline mi getirelim?
15: Şimdi hiçbir hap ya da ilaç ya da şurubu bir hekime danışmadan ağzınızdan içeriye almamanız gerekir. Çünkü bunlar çok konsantre maddelerdir ve doğada olmayan maddelerdir. Yani bazı ürünleri saflaştırılarak, ilaç haline getirerek insanların kullanımına sunulmuş maddelerdir. Siz bunları, hap, şurup ya da bu efervesan tabletleri bir hekime danışmadan aldığınızda yoğun miktarda bazı mikro elementleri ya da maddeleri vücudunuza aldığınız için bedeninizde eğer herhangi bir hastalık hastalık varsa ya da bir ilaç kullanıyorsanız bunların tabii ki etkileşimi olabilir. Her zaman biz kanıta dayalı tıp deriz. Yani öncelikle bir muayene olmak, kan tahlillerine baktırmak ve burada

0: şikayetlerle birlikte eksik olanların neden eksik olduğunu araştırmak bu arada. Çünkü mesela bir demir eksikliği diyoruz. Evet, kadınlar her ay adet gördüğü için ülkemizde neredeyse bütün kadınlarda demir eksikliği görülebiliyor. Çocuklarda hızlı büyüme gelişme döneminde görülebiliyor. Ama bu bir menopoz sonrası kadın ya da bir erkekte bir demir eksikliği saptanırsa gidip kendi kafasından demir ilacı içerek bunu kullanması altta yatan ağır bir hastalığın maskeleyebilir. Mesela kolon kanseri ya da mide bağırsak sistemindeki polipler, tüberküller, gizli kanama yapan nedenler atlanabilir. Hasta bu arada demir ilaçlarını yutar ama alttaki hastalık devam ettiği için daha ileri boyutlara hastalık gidebilir. Yani vücudunuzda bir vitamin mineral eksikliği varsa önce nedenini araştırmak gerekiyor. Bu nedeni tedavi edip beraberinde gerekirse bunları hastaya göre verebiliyoruz.
1: Peki fazla almak vitamini zararlı mı? Diyelim ki hakikaten vücudumuzun buna ihtiyacı yok ama ben fazladan D vitamini alıyorum, B12 alıyorum mesela, o da hani çok yaygın ya. Ya unutkanlık mı var, hemen B12 al seni toparlar diye. Dolayısıyla fazladan alınca vücudumuzda ne oluyor mesela?
0: Kübra Nur Hanımcığım, her şeyin fazlası vücutta zararlıdır. Mesela su çok faydalıdır. Günlük kilogram başına 30 mililitre içmemiz lazım. Ama siz günde 5-6 litre su içerseniz su zehirlenmesine girersiniz. Vitaminler, siz doğal beslenmeyle öncelikle bunu almamız gerekiyor. Mevsiminde taze sebze, meyve yemek, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş yiyeceklerden uzak durmak, evde yaptığımız yiyecekleri yemek tabii ki ön planda gerekli. Ama siz bunları bertaraf edip gidip avuç avuç vitamin içerseniz bunlar vücutta birikme yapabiliyor. Mesela böbrek hastalığınız var, bunu bilmiyorsunuz ve vitaminler kullanıyorsunuz diyelim. Vücutta işte potasyum birikebilir, sodyum birikebilir çünkü bu vitaminler yapılırken de çeşitli tuzlarla birleştirilebiliyor. Ya da işte altta yatan başka bir hastalığınız vardır, bir diyabetiniz vardır, ilaç kullanıyorsunuzdur. Beraberinde kan şekerimi daha da düşürsün deyip gidip tarçın ya da krom gibi maddeler içeren vitaminler kullanırsanız bu kan şekerinizde ciddi düşüklüklere neden olabilir. Ki bizim diyabette en çekindiğimiz şey aslında hipoglisemi, yani hastanın kan şekeri çok aşırı derecede düşmesidir. Yine yağda çözünen vitaminler, AD, EK vitaminleri gereksiz ve sürekli kullanıldığında bunlar vücutta birikir ve toksik etki yaratır. Örnek veriyorum, D vitamini eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir eksiklik. Yılda bir kez aile hekimimize giderek bunun düzeyine baktırıp bu doğrultuda aslında bizim tedavi olmamız gerekir. Ama siz kendi kafanıza göre bunun 20 bin, 50 bin, 300 binlik dozları satılıyor eczanelerde. Bunu gidip içerseniz bu vücutta kalsiyum metabolizmasını etkiler, böbrek yetmezliğine, böbrek taşlarına neden olabilir, bulantı, kusma, kabızlık gibi problemler ortaya çıkabilir. Hatta kişinin hayatını tehdit edebilir. Hani bir vitamin yiyip aslında geçmemek gerekiyor. Gerçekten vücutta birikebiliyor bunlar da.
1: Fazlası zarar, onun için mutlaka bir hekime başvurup aslında eksiğimiz neyse onu tamamlamak gerekiyor. Peki bu eksiğimizi tamamladığımız zaman hakikaten işe yarıyor mu bu vitaminler? Yani mesela B12 almaya başlayınca artık diyelim ki eksiğim vardı benim, yorgunluğum gidiyor mu? Magnezyum almaya başlayınca mesela ne oluyor vücutta? İşe yarıyor mu?
0: Tabii ki. Şimdi özellikle B12 ve folik asit vücutta DNA ve RNA metabolizmasında önemli iki elzem vitamindir. Şimdi vitamin ve mineralleri şöyle düşünmek lazım. Bizim bedenimize giren makro besinler ve mikro besinler var. Protein, karbonhidrat, yağ büyük besinlerdir. Bunlar inşaatın tuğlaları gibi düşünün. Aradaki çimento dediğimiz sistemde bu vitaminlerdir, minerallerdir. Bu vitaminleri eğer biz koymazsak tuğlalar dökülür. Vitamin ve mineraller enzimlerin ve hormonların yapımında vücudumuzda çok önemli. Hele hele B12 ve folik asit son zamanlarda inanılmaz eksikliği görülüyor gerçekten. Çünkü insanlar yeşil yapraklı sebzeler yemiyorlar artık. Çok endüstriyel beslendikleri için folik asit eksikliğini çok sık görüyoruz. B12 hayvansal gıdalarda oluyor ancak insanların bunları da tüketimi az olduğu için B12 ve folik asit metabolizması düştüğü için bu vücutta kemik iliğindeki kan hücrelerinin yapımını etkiliyor. Sinir hücrelerimizde miyelin kılıfının yapımını etkiliyor. El ayak uyuşmaları, yanmaları, hafıza sorunları, vücutta kan al yuvarlarının düşmesi ya da pansitopeni dediğimiz bütün o kemik iliğindeki hücrelerin az yapımına bağlı vücutta çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor. Mesela görme kayıpları olabiliyor, el ayak yanmaları olabiliyor, nörolojik problemler ortaya çıkabiliyor. Kanıta dayalı tıpta eğer biz bunun eksikliğini görürsek Tabii ki yerine koyuyoruz. Ama burada şunu da mutlaka söylemek gerekir. Her eksiği direkt yerine koymamak gerekiyor. Bu neden eksilmiş? Bu hastada bunu da araştırmak gerekiyor. Sadece beslenmeye hani yüklenmemek gerekiyor. Çünkü mesela bazı mide hastalıklarında atrofik gastrit ya da mide problemlerinde midedeki bu intrinsik faktör dediğimiz bir madde var. Bu yeteri kadar sentezlenemiyor. Siz istediğiniz kadar et yiyin, yeşil haplaklı sebze yiyin. Bunlar vücut tarafından kullanılamıyor. Siz iğne oluyorsunuz ama tamam onu yerine koyuyoruz ama midenizdeki bu problem devam ettiği için bu mide kanserine kadar kişiyi götürebiliyor. Pernisyoz anemi diyoruz buna. Bu doğrultuda öncelikle hani endoskopi, kolonoskopi yaparak buradaki emilimi etkileyen ne var bunu ortaya çıkarmak lazım. Bu doğrultuda B12 ve folik asiti verirken eş zamanlı bu tarafı da tedavi etmek gerekiyor. Hakeza mesela bu çölyak hastalarında ya da gluten hassasiyeti olan kanıtı koyulmuş hastalarda yine bu tür vitaminlerin eksikliğini oldukça sık görebiliyoruz.
1: Her yorgunluğun sebebi vitamin eksikliğidir. Böyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Ya daha doğrusu çoğu yorgunluğun sebebi vitamin eksikliğidir. Ya kendinizi yorgun hissediyorsanız şöyle bir aile hekimine gidin şeklinde mesela bir tavsiyeniz var mı sizin?
0: Tabii yorgunluk aslında kişinin en önce alarma geçmesi gereken hislerinden biridir aslında. İnsan neden yorgun uyanır? Sabahları enerjik kalkmıyorsanız, gece uykularınız bozuksa, bu mesela sadece vitamin eksikliğinden değil, mesela tiroid bezi az çalışmalarından olabilir, vücutta başka bir bu yorgunluğu yapabilecek kronik bir hastalığın yeni başlamış, ortaya çıkmış olabilir. Beraberinde vitamin eksiklikleri de olabilir. Yani hani İlla her yorgunluk ya da halsizlik vitamin eksikliği demeden önce bunun metabolik bir hastalığa bağlı olabileceğini de göz önünde tutmak gerekiyor. Bugün mesela diyabet hastaları, tip 2 diyabet hiç farkında olmaz hasta doktora gider kan şekeri 250 çıkar mesela. Bu da halsizlik yorgunluk yapar. Çok su içme yapar, yer yer hasta doyamaz, karbonatlı gıdalara karşı bir isteği olur. Hasta kendini suçlu tutar mesela ben oburum, iradesizim, bunu başaramıyorum, iyi hissedeyim deyip daha çok yemeye çalışır. Halbuki altta yatan tip 2 diyabettir hastaya bu semptomları yaratan.
1: Hocam bir de bir kolajen furyası da var son zamanlarda. Onu herkes alabilir mi mesela?
0: Evet, kolajen aslında bir çeşit protein ve vücudumuz tarafından sentezlenen bir proteindir ama yaşla birlikte bunun sentezi azalır. Kemiklerde, tendonlarda, cildimizde kullanılan bir proteindir bu. Gerekli hastalarda doktor desteğiyle tabii ki kullanılabilir ama 40 yaşından sonra herkesin kafasına göre bu tür ürünleri alması tabii ki doğru değil. Yani hani gıda endüstrisine bir bağımlılık var, bir de neredeyse bu vitamin mineral endüstrisine bağımlı haline insanlar gelebiliyor. İşte kas şikayetleri, eklem şikayetleri varsa 60 yaşın üstündeki hastalarda, seçilmiş hastalarda tabii ki kullanabiliyoruz. Ama 40'lı yaşlardan sonra herkesin bunu kullanmasını tabii ki tavsiye etmiyoruz. Öncelik her zaman mutfağı değiştirmek, beslenmeyi değiştirmek.
1: Hocam bir de probiyotik ürünleri son olarak sorayım size. O konuda da mesela marketlerde satılıyor öyle değil mi? Bir takım ürünlerin probiyotik açıdan çok daha zengin olduğuna ilişkin. Bunları fazladan almak mesela zarar verir mi vücuda?
0: Tabii şimdi probiyotikler bugün artık bilimin en çok üzerinde durduğu nokta bu. Bağırsaklarımızın ikinci beyin, ikinci metabolizma olduğunu biliyoruz ve sayıları milyarları bulan, trilyonları bulan iyi bakteriler burada yaşıyor. Bunlara biz probiyotikler diyoruz. Bir de bunları besleyen prebiyotik dediğimiz bitkisel ürünler var. Yani siz sağlıklı yaşamınızı kuru baklagil, sebze, meyve, yeteri kadar protein, zeytinyağı içeren bir beslenmeyi yapmadan işte sabahleyin poğaça açma, öğlenleyin döner, akşamleyin pizza yerseniz istediğiniz probiyotiği, prebiyotiği alın, o bağırsak düzelmez. Ancak seçilmiş hastalarda mesela IBS'si varsa hastada ya da işte Crohn ya da emilim bozukluğu varsa bu hastalarda doktor kontrolünde bunları tabii ki önerebiliyoruz. Öncelikle biz her zaman yaşam tarzının düzenlenmesi ve doğru beslenme alışkanlıklarının evde yemek yapma kültürümüzün tekrar ortaya çıkmasını tavsiye ediyoruz. En güzel aslında eczane, pazarlarda, marketlerde mevsiminde taze sebze meyveden zengin bir şekilde sofralarımızı hazırlarsak eğer bu tür şeylere de ihtiyacımız oldukça azalır. Yoğurdumuz, tarhanamız, turşumuz evimizde yapalım. Bunları da günlük yaşamımızda sıkça kullanalım derim ben.
1: Evet, kesinlikle öyle hocam. Şunu da sormuş olayım hocam size. Şimdi diyelim ki aile hekimine gittik, kan tahlilimize bakıldı, eksiklerimiz ortaya konuldu. Şu vitaminlerde eksiklik var dedi. Hekim bize yazdı, biz o vitaminleri kullandık. Bunun ardından mesela ne olacak? Bir yıl sonra tekrar mı aile hekimine gidip baktırmamız evet. gerekiyor? Yani biz mesela o vitaminleri aldıktan sonra bir ay sonra kendimizi toparlıyoruz. Bunun bir periyodu var mıdır? Yani bir yıl sonra tekrar mı gideceğiz?
0: Zaten aile hekimimiz size bunları yazarken söyler. Bunu bu kadar sürede bu şekilde kullanın diye belirtir aile hekimimiz. Onun belirttiği şekilde kullanın ve mutlaka yılda bir kez özellikle 30'lu yaşlardan sonra aile hekimimize gidip bedeninize baktırmanızı tavsiye ederim. Hani arabalarımızı bile yılda bir kez bakıma götürüyoruz ama kendimiz ancak hasta olduğumuzda ya da ileri derecede hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz. Kendimizi ertelememiz gerekiyor. Bir de bedenimizden bir sinyal geldiğinde bunu önemsemek lazım. Geçer, uyuyunca geçer, şöyle geçer, böyle geçer deyip ertelememek lazım. Mevcut şikayetiniz bir haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime danışmanızı tavsiye ederim.
1: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim bu düğümde Doktor Ayça Kaya bizimle birlikteydi. Sağolunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Devam edelim sıradaki haberimize. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da. Evet, Gaziantep'te bunların arasında Gaziantep diyeceğimi düşündünüz ama Şanlıurfa'da öyle efendim. Hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini ne yazık ki bulamadı. Detayları Eyüp Han Kurtçu'nun haberinden izleyelim.
2: Antep fıstığı toplama başladı.
3: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
2: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
3: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
2: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
3: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
1: Posta gazetesinden bir haber paylaşacağız. Motokros'un küçük yıldızıyla efendim sizi tanıştıracağız. Sakarya'da 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Minel Yade Duman 3 yaşında kullanmaya başladığı elektrikli denge bisikletinin ardından yeni bir bisikleti sürmeye başladı. 2 yıl önce de motosiklete yöneldi. Aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi. Bu sezon 6 ayaktan oluşan Türkiye Motocross Şampiyonası'nın ilk etabında birincilik, ikinci ve üçüncü etaplarında ise üçüncülük kupalarının sahibi oldu. Hedefi organizasyonu şampiyon olarak tamamlamak. Efendim henüz 7 yaşında. Düşünün 7 yaşında bunları yapıyorsa hakikaten büyüyünce kim bilir neler yapacak, bizi kim bilir dünyada nasıl temsil edecek. Şimdiden bizler de başarılar dileyelim. Şimdi efendim sıradaki haberimizin başlığı şu. Ya nereden çıktı bu Japonya sevdası? Görüyorsunuzdur pek çok kişi Türkiye'den Japonya'ya seyahat ediyor. Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını aslında uzak doğuya çevirdi. Özellikle Japonya turlarındaki talep artışı %70'e dayandı. Rekor üzerine rekor kırıldı. Tabi bunda yenin de değerinin düşük olmasının etkisi var. Çünkü Japonya'da tatil biraz daha ucuz şu sıralarda eskiye nazaran. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için cazip kılan başka neler var? Cevabı Gizem Türemen'in haberinde. Şimdi efendim bu haberi izleyelim. Ardından saat başında devam edeceğiz.
4: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
5: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
6: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben Cem Yüketkenler'den biri de o.
7: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek?
6: Baktık.
8: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında

0: 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
1: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa, İspanya kadar.
2: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine revaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre uzak doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
3: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
4: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
5: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
0: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
1: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de, Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
2: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
6: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
1: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
3: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece uzak doğuya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
0: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
6: Birçok kişinin internete anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar. Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Tel'de tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
1: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz.
0: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
2: Seviyor musun Japonya'yı?
5: Çok seviyorum.
2: Gerçekten.
5: Bayılıyorum.
4: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
7: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
2: İstersin yani Japonya'ya.
4: Evet.
8: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.
9: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
10: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
9: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 11'e geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim hadi gelin Teknofest alanına bir tekrar dönelim. Çünkü şu sıralarda SAS-SAT komandoları nefes kesen bir tatbikat yapıyor. Detaylar Haber Türk muhabiri Buse Deviren'de. Buse.
1: Kübra, evet, aslında ilk günden itibaren yayın burada yapılmaya başlandı. SAT ve SAS komandolarının gösterileri. Onlar neler yapacaklar sizlere detaylıca aktaracağım. Yaklaşık 1-2 dakika sonra onların gösterisi başlayacak ama ilgi o kadar çok yoğun ki hemen böyle hem arkamızı hem de etrafı sizlere gösterelim. Tamamen böyle Teknofest alanının gözü kulağı denize doğru dönmüş durumda. SAT ve SAS komandolarının gösterileri izlenecek tabii ki. Çok yoğun bir ilgi var alanda onlara karşı. Perşembe, cuma günü de benzer bir gösteriyi yapmışlardı. Bugün yeniden o gösteriyi burada ziyaretçilerle, seyircilerle buluşturacaklar. SAT komandoları su altı taarruz komandoları, SAS komandoları ise su altı savunma komandoları. Her biri aslında kendi görevlerini nasıl infa ediyorlarsa, bir savaş oluştuğunda ya da bir düşman söz konusu olduğunda nasıl görevlerini icra ediyorlarsa tam olarak burada da aynısını yapıyorlar. Bütün ekipmanlarıyla aynı şekilde ilerleyecekler. Buraya bir helikopter gelecek, bir rehine kurtarma operasyonu olacak. Sahil içerisinde, denizin içerisinde açıkta bir düşman unsuru var. Onun infilak etmesi söz konusu olacak, patlayacak. Bugün Teknofest'in 3. günü, artık 3 gün geride kaldı. Oldukça yoğundu Perşembe, Cuma'da. Yani sıcağa rağmen pek çok insan geldi ama Cumartesi günü sanıyorum bugün en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Mavi Vatan ikinci kez düzenleniyor ve talep çok fazla. Sadece tabii ki İzmit'te, yani Kocaeli Gölcük alanında değil. Biz şu anda Gölcük Tersane Komutanlığı'nın içerisindeyiz ama ağırlıklı olarak farklı şehirlerden gelen insanlar da var. Takip etmek istiyorlar. Neden? Çünkü 37 farklı deniz kuvvetlerine ait donanma burada izleyicilerle, ziyaretçilerle buluşacak. Tabii bu da her zaman nasip olmayacak bir şey. İnsanların deneyimlemek istediği, görmek istediği unsurlar bunlar. Biz mesela örneğin şu an Oruç Reis'in yanı başındayız, mesela gösterecek size Ahmet. Onun Oruç

Reis'in yanında Koçhisar var hemen yanında. Hemen karşımızda farklı bir gemi var, savaş gemisi var. Sadece kıyıdakiler değil, aynı zamanda açıkta bulunan farklı gemiler de var. 37 farklı donanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece onları böyle uzaktan izlemiyoruz ya da işte etraftakiler değil, içerisine de girebiliyor ziyaretçiler. İç alanında gezebiliyorlar ve deniz kuvvetlerine bağlı işte piyadeler var, komutanlar var, subaylar var. Onlar da teker teker ne soruluyorsa ziyaretçiler tarafından anlatılıyor. Yani dün biz bu alanda komandoları gösterisini gördüğümüz zaman sadece şu alan karşı alan doluydu. Bir de bizim yanımız doluydu ama şimdi bakın şöyle uçtan uça kadar tamamıyla dolmuş durumda. Tabii buradaki görevliler de herkese almaya çalışıyorlar. Çünkü yakından da izlesin istiyor insanlar. Yine geminin üzerinde olan vatandaşlar da var. O alanda da izleyecekler. Tam 11'i geçiyor şu anda. Helikopter gelmek üzeredir diye tahmin ediyorum. SAS komandolarını getirecek helikopter bu alana. Getirdikten sonra o komandolar, iki komando, SAS komandosu, sualtı taarruz komandoları denizin içerisine atlayacak. Ahmetler rica edeceğim şimdi bakın göstersin. Şimdi hemen karşımızda siyah bir alan var, bir platform var. Ahmet oraya zoom gidecek, yakınlaştıracak, siz de onu göreceksiniz. Biz komandoların komutanıyla konuştuğumuz zaman neyi anlatacaksınız, neyi tanımlıyor bu simülasyon dediğimizde şunu söyledi. İşte biliyorsunuz dedi Rusya-Ukrayna savaşındaki bazı mühimmatlar, bazı işte kullanılan İHA'lar, SİHA'lar zaman zaman işte Karadeniz kıyılarına kadar gelebiliyor. Biz de onları infilak etmek durumunda kalıyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz için diyor. Aslında sık sık yaptığımız bir şeyi burada ziyaretçilerle buluşturmuş olacağız dedi. Hemen o karşıdaki bir düşman unsuru olarak anlatılıyor, betimleniyor. O bir işte İHA olabilir, SİHA olabilir, deniz araçlarından bir tanesi olabilir. Genelde işte Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz kıyısına vuran. Oraya SAS komandolara geldikten sonra sualtı savunma komandoları onlar. Bir helikopterle birlikte yine deniz kuvvetlerine bağlı bir helikopterle birlikte onlar gelecekler. Denize atlayacaklar ve hemen o etrafına mühimmat yerleştirecekler. En önemlisinin o olduğunu söylediler. Yani işte etrafa yerleştirecek o mühimmatlar konusunda çok hassas olduğu için. Tabii ki komandolar biliyorsunuz yani fiziksel olarak da psikolojik olarak da çok ciddi anlamda uzun böyle süreçlerden geçiyorlar. Zaman harcanıyor hem onlar tarafından hem de eğitim verildiği dönemlerde. Sonra o siyah platform infilak edecek. Yani patlayacak. Bayağı oldukça gürültülü oluyor. Çok da dikkat çekiyor onların patlaması. Helikopter geldikten sonra yavaş yavaş ben de böyle helikoptere sesini duyuyorum. Sonra bir rehine kurtarma operasyonu olacak. Buraya hücum botları gelecek. Bu kez SAT komandoları görevde olacak. SAS komandoları görevlerini tamamladıktan sonra onlar deniz kuvvetlerinin önemli görevlerini üstlenen komandolar. Onlar da sualtı taarruz komandoları. Onlar bu alana gelecekler. Ve hemen şu karşıda beyaz bir alan var. Beyaz bir kulübe var. Ahmet gösterebiliyor mu bilmiyorum sizlere. O alanda bir rehine var. Oradan rehineyi kurtaracaklar. Tam böyle karşımızdan geçecek taarruz botu. Taarruz botu oraya yanaşacak. Komandolar, SAT komandoları içinden inecek. Ve rehineyi aldıktan sonra da tekrar geri dönecekler. Bu şekilde gösteriler devam ediyor. Yani sürekli burada insanların da böyle işte Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri neler yapıyor ya da işte bizim milli savunma hamlelerimiz neler, neler ürettik, neler yaptık. Bunların görülebilmesi açısından herkesi bu ziyaretçilerle bu gösterileri buluşturuyorlar. Mesela benim de yanı başında birçok ziyaretçi var. Onlar da bekliyor. Ağırlıklı çocukları görüyoruz aslında. Çocuklar buraya geliyorlar. Merakla takip ediyorlar bu alanda. Özellikle ebeveynleri getiriyor. En çok rastladığımız görüntü de şu oluyor. İşte askerlerle, polislerle zaman zaman da pilotlarla birlikte fotoğraflarını çekiyorlar. Ve onlar için hatıra kalması açısından onlarla bir araya getiriyorlar. Bir yandan da yüzme yarışı devam ediyor. Orada da bir ödül töreni var. Hemen böyle sahneden gösterirse Ahmet size. Ekranlara getiriyor. Onun bir ödül töreni var. Bir yandan da o devam ediyor. Bir yandan da burada bir gösteri var. Aslında Mavi Vatan'ın her alanında farklı bir etkinliği görmek mümkün. Hava çok sıcak ama oldukça sıcak, onu da söyleyelim sizlere. Yine gelmek isteyen insanlar varsa, vatandaşlar varsa kayıt yaptırabilirler Teknofest'in sayfasından. Geldikten sonra çok oldukça rahat içeriye girebilirler. Sabah 9'da kapılarını açıyor. Akşam 6'ya kadar da
devam ediyor. Buraya gelen ziyaretçiler pazar gününe kadar buraya gelip Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri donanmasının 37 farklı unsurunu, savaş gemilerini, aynı zamanda bazı müze gemiler de var. Örneğin Savonara var.

0: burada. Onu görebildi. Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği bir gemi, hastalık sürecinde geçirdiği bir gemi. O da müze gemilerden bir tanesi. Nusret Mayın gemisi var. Yine müze gemilerden bir tanesi. Dolayısıyla insanlar gelip burada pek çok farklı unsur görebilirler. Orada bir tören oluştuğu için buradaki gösterinin uzadığını tahmin ediyorum. Çünkü yaklaşık bir 5-6 dakika geçti. Orada bir ödül töreni var. Orada yüzme yarışması vardı. Karşı kıyıdan bu alana kadar geliyorlar yüzme yarışı için. Oradaki ödül töreni tamamlanmasının ardından buradaki gösterinin de başlamasını bekliyoruz. Kalabalık da onları bekliyor elbette ki. Yavaş yavaş oradaki tören de tamamlandıktan sonra Selçuk Bayraktar da yine T3 Mütevelli Heyeti Başkanı, o da kendisi de burada yine ödül törenine katıldı. Yüzücülere de madalyalarını takdim ediyor. O tören tamamlandıktan sonra buradaki gösteride başlayacaklar ama sanıyorum törenin buradaki alanın, yani gösteri alanının büyük bir kısmı şu anda ziyaretçilerin tamamı bu alanda. Birçoğu da TCG Anadolu'nun olduğu bölgede. Onlar da TCG Anadolu'nun ciddi bir ziyaretçi ağırladığını söylemek mümkün sizlere. Dilerseniz Kübra, burası biraz uzayacak, ben de bekletmek istemiyorum. İsterseniz başladığında tekrar dönelim sizin için de uygunsa. Oradaki tören bitmeden buradaki gösteri başlamayacak çünkü. İsterseniz ben az sonra tekrar yeniden bağlanayım sizlere.
1: Elbette Buse, öyle yapalım efendim. Buse Deviren 3 gündür aslında o noktadan o coşkuyu bizimle paylaşıyor. Sabah saatlerinde de bağlanmıştık. Gördüğünüz gibi hala yoğun kalabalık devam ediyor. Pek çok aslında ziyaret edilecek noktanın önünde uzun kuyruklar da oluşmuş durumda. Gösteriler var, yarışmalar var, projeler var. Bizler de hepsini ekrana getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara. Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. Nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterenler arasında.
2: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
2: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
2: İsrail'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
4: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: Bir tepki de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi efendim. O da Netanyahu için Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon

0: karşısında dimdik ayaktayız ifadelerini kullandı.
1: Artık her sene gelip çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz demeye değil, çözüyoruz demeye geldik.
2: Karadeniz gezisinde ilk durak Trabzon oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yol haritamızı anlatmaya ihtiyacımız var dedi.
1: 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yürüteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.
2: Özgür Özel kentte esnafı ziyaret etti. Toplanan kalabalığa seslenen Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.
1: İsrail'de seçimler var. İsrail seçimlerinde Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisini orada güç kazanmaya çalışıyor. Buradan şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
0: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, gücümü her zaman olduğu gibi hemşerilerimizden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, tek gayesinin yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adaletle güzel bir gelecek inşa etmek olacağını belirtti. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşerilerimizden alarak şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim ifadelerini kullandı. Ünlüce CHP üyeliğinden ayrılarak yeni partiye katıldığını bu sözlerle belirtti. Efendim Erdoğan bir başka belediye başkanına da kapımız açık dedi. Hakikaten dünün en çok konuşulan görüntülerinden biriydi bunlar. Türkiye Gazetesi'nden haberi paylaşalım. Şimdi Marmaris'teydi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cuma namazı çıkışı. Erdoğan'ı kim karşıladı? CHP'li belediye başkanı Acar Ünlü. Acar Ünlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi ki hoş geldiniz efendim. Var mı yapabileceğimiz bir şey dedi. Erdoğansa Ünlü'ye kapımız açık. Gelmek istiyorsan karşılığını verdi. Cevapsız kaldı aslında. Belediye başkanı bir süre gülümseyerek sessizlikle karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da böyle o noktada kapımız açık demesi de dün yine en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Devam edelim sıradaki haberimize. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
3: Şu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker misin? Kontrolde geçeceğim çünkü.
2: Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
3: Bunun da kasası yok. Bunun da hediyelerin de kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
2: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
3: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
2: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanunu

0: kanununa muhalefet suçlamaları var.
1: Bu arada çakarlı araçla kaçma hamlesi de tutmadı efendim. Gelin detayları bir paylaşalım. Bu kez Akşam Gazetesi'nde Kurişler'in iki numarası eski bakanın aracında yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının kilit isimlerinden Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçamadan Marmaris'te ele geçirildi. Eski bakan İdris Naim Şahin'e ait, bakın fotoğrafı var burada, işte bu araçla yakalandı. Makam aracında yakalandı. Kuriş'i saklayan da yakalandı ifadelerine yer veriyor yine gazete. Bu arada evden çıkan 206 kilo altının da bir fotoğrafına yine yer vermiş Akşam Gazetesi. Neticede efendim Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de tam da firar ederken, üstelik çakarlı bir araçla firar ederken Türk polisinden kaçamadı. Efendim devam edelim. Sıcak bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Yakınlarda aydınlatılan faili meçhul cinayetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi detayları Habertürk muhabiri Elif Ergen bize aktaracak Ankara'dan. Elif, nedir detaylar? Hangi soruşturmalara ilişkin bilgi paylaştı bakan?
2: Hemen detayları paylaşalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı ve faili meçhul cinayetlere aydınlatma çalışmaları kapsamında iki eski dosyada kritik sonuçlara ulaşıldığını ifade etti. Hangi dosyalardı bunlar? Hemen paylaşalım. 24 Nisan 2026'da kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar ayrıca 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. İki dosyadan biri aynı yöntemle işlenen 3 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs olayının faili tespit edildiği ifade edildi o mesajda. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'dan ayrılmasıyla saldırının son bulması dahil çeşitli bulgularla birlikte bu seri olayların faili olduğu belirlendi ve 7 Ağustos 2026'da ifadesi alınıp tutuklandı. Bu bilgiler paylaşıldı Akın Gürlek tarafından sosyal medya hesabında. Bir başka dosya ise Osmaniye'de evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyası yeniden açıldı ve bas kayıtları, PTS verileri ve araç giriş çıkış kayıtlarıyla birlikte şüpheli tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında işte bu ifadeleri paylaştı. Ayrıca aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadeleriyle de kararlılık mesajı verdi. Tekrar edelim, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü ifade etti.
1: Efendim Elif Ergen aktardı bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklamayı. Şimdi hatırlayacaksınız, aslında özel bir birim kurulmuştu bakanın da söylediği gibi. Bakın bu birim 24 Nisan 2026 tarihinde kuruldu. Yani üzerinden çok da bir vakit geçmedi. Fakat gördüğünüz gibi biz neredeyse her hafta bir faili meçhul cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı haberini sizinle paylaşıyorduk. Bugün öğrendik ki işte o tarihten bu yana 36 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Devam edelim sıradaki haberimize. Diyarbakır'da havai fişek atmak isteyen 3 çocuk ölümden döndü. Fişek yüzlerine doğru patlayınca 3'ü de yaralandı. Yenişehir ilçesinde 3 çocuk düğün çıkışında havai fişek atmak istedi. Çocuklar fişekleri ateşlemek istediğinde bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından can havliyle kaçtılar. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 çocuk da hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzünde ve vücudunda yanık olduğu öğrenildi. Görüntüler efendim o noktadan geliyor. Gördüğünüz gibi 3 çocuk havai fişeklerle oynarken, aslında onu patlatmaya çalışırken ne yazık ki tam da yüzlerinde patlıyor havai fişek. Geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırt üstü beton zemine düştü. Başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldı.

0: kontrolle serbest bırakıldı.
1: Dönelim tekrar Teknofest alanına, hareketli dakikalar yaşanıyor. Söz sende Buse.
2: Kübra, hemen istersen ekranı onları taşıyalım. Sat komandolarının ikinci reyle kurtarma operasyonu. Film sahnesi gibi gözüküyor aslında. Yine kurtarma operasyonu yaptılar. SAT komandoları tamamladılar görevlerini. Şu anda oldukça heyecanlı ve insanlar tarafından da dikkat çekiyor. Onlar izlemekten çok keyif alıyorlar ve tamamlandıktan sonra da alkışlar içinde onları uğurladılar. Onlar sualtı taarruz komandoları. SAS komandoları ilk görevi tamamladıktan sonra sualtı taarruz komandoları ise rehine kurtarma operasyonu için taarruz botlarıyla iki farklı botla birlikte bu alana geldiler. Hemen karşıda gösterdiğim bir kulübe vardı. Oradaki rehineyi aldıktan sonra hemen o bölgeden ayrıldılar. Ellerinde bir taramalı tüfek var. Onda sadece ses çıkıyor. İnsanlara zarar verecek bir tarafı yok. Sadece o gürültülü bir sesle o gösteriyle birlikte tamamlamış oldular. Şimdi bir gösterileri daha olacak. Yine SAT komandoları bu alana bir sızma faaliyeti yapacaklar. Bir taarruz yine botu gelecek. Bir limana sızma faaliyeti yürütülecek. İki tane SAT komandosu taarruz botunun içerisinden denize atlayacak. Ama çok dikkatli ve sakin bir şekilde yapıyorlar bunu. Yine 3 gündür devam eden bir gösteri bu. Bu alana geldikten sonra denizin içerisine atlayacak iki SAT komandosu. Ve aslında bir sanki bu alan, bizim bulunduğumuz bu bölge, hemen Ahmet Karşı'yı gösterirse bot buraya kadar gelecek, kıyıya ilerleyecek. Ve kıyının içinden de sanki orası bir düşman alanıymış gibi düşünebilirsiniz. O alana iki tane SAT komandosu atlayacak. Ve aslında en önemli şey, dün de komutanın bahsettiği, bizlere anlattığı üzere şöyle söylüyor. Yani onlar geçtikten sonra bot bu alandan ayrıldıktan sonra denizde kesinlikle hiç sanki onlar yokmuş gibi, deniz çarşaf gibi kalmaya devam edecek. En önemli tarafı bu. Sanki denizin içerisine iki SAT komandosu hiç atlamamış gibi bir sızma girişiminde bulunacaklar. Şimdi karşıdan görüyorsunuz yine SAT komandolarının botlarından bir tanesi. Farklı farklı gösterileri oluyor bu alanda. Bir gösterileri de hemen karşımızda yer alan A582 gemisi var. O gemide işte düşman işgalindeymiş gibi olacak. Ve iki tane yine SAT komandosu helikopterden atlayıp içine girecek ve orada Türk bayrağı açacaklar. Şimdi bu geminin ardından bu alana bir bot gelecek. O botun içerisinden de iki tane SAT komandosu, sualtı taarruz komandosu denizin içerisine atlayacak. Bir yandan da yine kendi ekiplerinden, komando ekiplerinden bir asker de sahnede. Onların yaptığı tüm faaliyetleri şu anda Mavi Vatan'da, Teknofest'te sahnede anlatmaya devam ediyor. Bakın, o gemiden bir bot geliyor ama aslında tam olarak komutanın söylediği gibi çok sakin, denizin üzerinde hiçbir iz bırakmayacak şekilde yavaş yavaş, bakın buraya doğru geliyorlar SAT komandoları. Burayı bir sanki bir düşman alanı gibi düşünebilirsiniz. Onlar bir sızma girişiminde bulunacaklar. İki tane SAT komandosunun denize atlamasına şahit olacağız ama onlar buradan gittikten sonra sanki hiç o komandolar, SAT komandolar denizin içine atlamamış gibi bir girişim, yani sızma girişimi. Aslında en öncelik unsurlarından bir tanesi o komandoların arkalarında hiçbir iz bırakmamak. Bakın sakince ilerliyorlar. Hemen görüyorsunuz yanlarında iki tane denize atlayacak olan SAT komandosu var. Onlar sualtı taarruz komandoları. Hemen ilerliyorlar alana doğru, ellerinde silahları var. O alanı ilerledikten sonra ya, muhtemelen seyirciler için en önemlisi de onlara bu kadar yaklaşabilmeleri, yakından izleme imkanı bulmaları. Bakın şimdi o SAT komandoları denize atlayacak. Ama göreceksiniz, onlar gittikten sonra arkalarında hiçbir iz bırakmayacaklar. Hiçbir dalgalanma olmayacak.
3: Tam tesisatlı olarak dalgıçlar suya bırakıldı
2: şimdi. Ama bakın onlardan hiçbir iz yok arkada.
3: Şu an suların üzerinde hiçbir iz yok. Hiçbir dalga.
2: Hiçbir iz yok, dalga yok, bir kabarcık
3: ama
2: yok.
3: Aşağıda
2: ise şu anda

0: sualtı taarruz komandoları var. Onlar kendi hedeflerine doğru ilerliyorlar. Bir sızma girişiminin şu anda simülasyonunu görüyorsunuz. Onlar şu anda yüzüyorlar aslında suyun altında. Ama gördüğünüz gibi hiçbir iz bırakmadan bu alandan ayrılmış oldular. Normalde denizde bir dalgalanma, bir köpürme olabilir ama şu anda denizin altında iki tane SAF komandosunun olmasına rağmen denizin içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi bir sızma girişiminde bulunmuş oldular. Bir düşman denizine, düşman kıyısının olduğu bölgeye. Bir gösterileri de buydu SAT komandolarının. Şimdi bakın A582 gemisi geliyor.
1: Suları yararak üzerimize doğru gelen.
0: Şimdi o gemi ortaya doğru gelecek bu gemi. Ve helikopterden gelecek. Bunun bir düşman işgalinde olan bir Türk gemisi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu gemi TCG, Alemdar gemisi, A582 gemisi. Şu anda bir düşman işgalinde helikopter gelecek senaryo gereği ve o helikopterden inecek olan SAT komandoları doğrudan geminin içerisine atlayacak ve teröristlerin elinden bu gemiyi kurtarmış olacak ve Türk bayrağı açacak yine SAT komandoları. Şimdi yavaş yavaş ilerliyor. Bir yandan da senaryo gereği şöyle oluyor. Yani gemi hareket halinde ilerliyor ama bir yandan da onun kurtarılması gerekiyor teröristlerin elinden. Dolayısıyla bir helikopter yardımıyla, yine Deniz Kuvvetleri'ne ait bir helikopter yardımıyla bu alana gelecek. Helikopter SAT komandolarını taşıyor. Bir ilk yardımıyla aşağıya sarkılacaklar, inecekler, geminin içerisine doğrudan atlayacaklar. Yavaş yavaş gemi ortaya yaklaştı. Şu an hareketli halde gemi ilerliyor. Şimdi bir helikopterin gelmesini bekliyoruz.
1: Ele geçiren saflarımızı hatırlayın.
0: Şimdi SAT komandoları gelecek. Bu geminin içerisine gidecekler ve teröristlerin elinden bu gemi alınacak. Bu geminin senaryo gereği zaten hareket halinde olması gerekiyor. Hareket halinde olan bir geminin içerisine helikopterle birlikte SAT komandoları iniş yapacak. Sualtı taarruz komandoları onlar. Bu gemimizde TCG Alemdar gemisi. Yine buraya gelen ziyaretçilerle buluşan 37 donanmadan yalnızca bir tanesi. Genellikle SAT ve SAS komandolarının gösterilerinde kullanıldı bu 3 gün boyunca. Yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş gemilerimizden bir tanesi. Şu an sol taraftan Ahmet gösterebilecek. Heh, geliyor, evet. Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter geliyor şu anda. Bu helikopterlerden dün biz TCG Anadolu'nun üzerinde çok sayıda vardı. Yaklaşık 3 tane vardı. TCG Anadolu'nun üzerinde de benzer helikopterleri gösterdik. Bunlar Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler. Şimdi senaryo gereği o helikopterin hareket halinde olan TCG Alemdar gemisinin üzerine, bir düşman işgalinde olan geminin üzerine inecek. Bakın kapısı da açık şu anda. Oldukça alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Oradan SAT komandoları geminin üzerine iniş gerçekleştirecek. SAT komandoları, şu an SAT komandolarını göreceksiniz. Onlar sualtı taarruz komandoları. Bakın indik yeri görüyorsunuz, inişlerini görüyorsunuz. TCG Alemdar gemisinin içerisine. Operasyon halindeler şu anda. SAT komandoları ellerinde silahlarla birlikte teröristlerin elinde olan TCG Alemdar gemisinin içerisine doğru ilerliyorlar. 4 SAT komandosunu ekranlarınıza taşıyoruz. Yavaş yavaş ilerleyecekler ve TCG Alemdar gemisinin güvertesine doğru ilerleyecekler. Teröristlerin elinde olan TCG Alemdar gemisini, senaryo gereği elinde olan gemiyi güverteye doğru ilerleyerek ellerinden alacaklar. Yavaş yavaş ilerliyorlar. Gemiyi kurtarmak için 4 tane SAT komandosunu, sualtı taarruz komandosunu ekranlarınıza getiriyoruz. Helikopter yavaş yavaş bu alandan ayrılıyor. Onlar da büyük bir dikkatle içeriye doğru girdiler. Evet, o koridorlardan içeriye girecekler, güverteye doğru ilerleyecekler. Önce köprü üstünü, ardından da makine dairesini emniyete aldıktan sonra bu alandan çıkacaklar. Ellerinde bir Türk bayrağı var. O Türk bayrağını da bu alanda açacaklar. İşte tam olarak aslında o anda herkesin tüyleri diken diken oluyor. Senaryo gereği belki bunlar gösteriliyor ama şu an karşımızda olan yine milli

0: ve yerli unsurlarla geliştirilmiş olan TCG Alem dergimizin düşmanın elinde olduğunu düşünüyoruz. Şu anda taarruz dalgıçları da inmişlerdi aşağıya. Onlar şimdi Türk bayrağını getirdiler. Şimdi onlar burada Türk bayrağını açacaklar.
1: Büyük bir coşkuyla alkışlayın.
0: Herkes onları alkışlıyor. Çok da duygusal bu anları izlemek. Evet, bakın görüyorsunuz 4 tane SAT komandosu al bayrağımızı bir kez daha o alanda açtılar, dalgalandırıyorlar. Düşman işgalinde olduğunu, senaryo gereği düşündüğümüz bu TCG Alem dergemesini kurtardılar ve Türk bayrağını açtılar. Vatanımızın aslında bütün her karış toprağını işte bizler bu şekilde kazanıldığını biliyoruz. Bu şekilde alındığını biliyoruz. Ve her alanda kazandığımız her alanda bu Türk bayrağı bu şekilde dalgalandı. Şanlı Türk askerleri sayesinde ve bizim al bayrağımız bir kez daha o askerlerin deniz kuvvetlerine bağlı SAT komandolarının elinde şu anda TCG Alem Dar gemisinin üzerinde açıldı. Büyük bir gurur ve onur elbette ki. Bunu izlemekte tarifsiz bir duygu insanlar tarafından da kuşkusuz bütün gururla izleniyor. Bakın Ahmet, şöyle gösterebilir misin insanlara ne kadar duygulanıyorlar ve mutlu oluyorlar izlerken? Her biri de kaydediyor bir yandan. Çok da mutlular izlerken. Tabii ki bu her zaman böyle fırsat olmuyor. Nasip olmuyor insanlara ama bu şekilde izlemek büyük bir fırsat. Mavi Vatan'da Teknofest'te bizler de ekranlarınızda taşıdık SAT ve SAT komandolarının gösterilerini. Bu gösterilerin her biri, hepsi aslında normal faaliyetler, yaşanan şeyler ama ziyaretçilerle, Türk milletiyle bu alanda Teknofest'te buluşuyor. Bizler bu heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz gün boyu.
2: Efendim Buse Deviren'den dinledik, nefes kesen o tatbikatın detaylarını hep birlikte de gördük. İşte nihayetinde Türk bayrağının açıldığı o anı da gün boyunca etkinlikleri yine ekranlarınıza canlı olarak getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim bir başka haberle. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü 48 farklı ülkedeki 172 şehitlik ve anıt için dijital harita yaptı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Tarihi figürlere de yer verilen harita resmi internet sitesinden de erişime açıldı.
3: Harita çalışmalarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan birçok kapsamlı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
4: 48 farklı ülkede 172 şehitlik ve anıt için dijital çalışma yapıldı. Yurtdışı Türk şehitlikleri ve anıtları haritasıyla kayıt altına alındı.
3: Haritalarda sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır.
4: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü yaklaşık bir yıl süren ayrıntılı araştırmasını sonuçlandırdı. Dünyanın farklı noktalarındaki Türk şehitlikleri haritalanmış oldu.
3: İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
4: Yarbay Kalle, haritanın kolaj görselinlere, Osmanlı ordusunun en önde giden birliği olan süvarilere yer verilmesinin özel bir anlamı olduğunun altını çizdi.
3: Haritanın dejantında ve görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilerimize de yer verilmiştir. Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir.
4: Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden haritaya erişilebiliyor.
2: Bir başarı hikayesi getirelim ekranlarınıza. Çadırdan doktor çıktı efendim. Akşam gazetesinden paylaşacağız. Antalya'da orman işçisi ailesiyle çadırda yaşayan Ahmet Deniz, YKS'de Türkiye 145.'si oldu. Hacettepe İngilizce tıpa tercih etti. Ahmet Deniz ve ailesinin fotoğrafı da yine ekranlarınızda yer alıyor. Bizler de bir kez daha gönülden tebrik edelim efendim. Yolu açık olsun diyelim. Şimdi sizin dünyanın en yaşlı insanıyla tanıştıralım. Geldi işte fotoğrafı da, tam 117 yaşında İngiliz bir kadın. Detayları gelsin şimdi.
5: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına bastı. Ethel Caterham, İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakım evinde kalıyor. Geçen yıldan beri dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor.

0: 21 Ağustos 1909'da dünyaya gelen Caterham hayatı boyunca iki dünya savaşı gördü. 2020'deki pandemi döneminde COVID-19'a yakalandı. Hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri oldu. Nisan 2025'te 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Ina Canabaro Lucas hayatını kaybetmiş, Ethel Caterham dünyanın en yaşlı insanı olmuştu.
1: Sağlığa en zararlı vurgun efendim. Yeni Şafak gazetesinden bu haber. Nişasta bazlı şekerde kota 10 kat aşıldı. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2,5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon. Bu şirketlerin 10 milyarlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu. Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleri nişasta bazlı şekerle yaptıkları halde paketlerde yer alan içindekiler bölümüne NBŞ yani nişasta bazlı şeker adını hiç geçirmedi efendim. Oysa ki içinde ne varsa bizim görmemiz gerekirken. Şimdi efendim bir konuğumuz olacak bu dilimde çünkü tam da böyle şekerden konu açılmışken 20'li yaşlarda yediğimizle mesela 60'lı yaşlarda yediğimiz aynı olabilir mi? Yani yaş ilerledikçe yalnızca kilomuz ve metabolizmamız değil aslında vücudumuzun besinlerden beklentisi de değişiyor. New Scientist dergisi de 100 bini yetişkini 30 yıl boyunca izleyen Harvard araştırmasını kapağına taşıdı. Haberde şöyle deniyor, 40'lı yaşlardaki beslenmenin 70'li yaşlar üzerinde büyük etkisi var. Mesela her yaşın ayrı bir tabağı vardır deniliyor. Hatta şöyle ekranlara da biz getirdik. Yani 20'li yaşlarda başka, daha farklı tabaklar oluşturmalıyız. 40'lı yaşlarda başka. Mesela 20'li yaşlarda daha enerji, hareket, denge özelinde tabak oluşturmak gerekirken 40'lı yaşlara geldiğimizde protein, lif, vitamin yönünden ağırlığı olan tabaklar, 50'li yaşlarda kas, koruma, kemik sağlığı için tabaklar oluşturmalıyız diyor dergi. 60'lı yaşlarda hafif besleyici, daha doku desteği veren tabaklar ve 70'li yaşlara ulaşıldığında ise sindirimi kolay tabaklara oluşturmalıyız deniliyor. Şimdi gelin bir uzmanına soralım. Hakikaten her yaşın tabağı birbirinden farklı mı olur diye bu dilimde diyetisyen Çağla Abonoz bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Efendim biz şöyle tabakları bir ekrana getirdik. Oldukça da önemli bir araştırma herhalde. Çünkü 30 yıl boyunca izlemişler, öyle değil mi? Gerçekten 20'li yaşlarda yediklerimize 40'lı yaşlarda yediklerimiz birbirinden ayrı mı olmalı?
2: Gerçekten çok çok önemli bir araştırma. Dediğiniz gibi 30 yıl sürüyor ve 105 bin kişiyi kapsıyor. İnanılmaz detaylı araştırma yapılmış ve gerçekten her yaşın farklı gereksinimleri oluyor. Mesela 40 yaşına geldiğimizde insanlar hep şöyle düşünüyor. O gün bir metabolizmamda bir sıkıntı oluyor. Sanki bir düğmeye basılıyor ve bir anda yavaşlıyor gibi düşünüyorlar ama aslında haberde de söylediğiniz gibi yaptığımız seçimler toplam etkilerini daha fazla görmeye başladığımız yaşlara ilerletiyor. Mesela 40'tan sonra hareketimiz azalabiliyor, kas kütlemizi korumak daha önemli hale gelebiliyor. Burada bir menopoz öncesi döneme girebiliyoruz, hormonal değişimler de devreye giriyor. Dolayısıyla 25 yaşındaki bir insanla artık 40 yaşındaki bir insanın yediği ya da hareket aynı olmamalı noktasında aslında bu bir kanıtlanmış çalışma. Vücudumuz da böyle. Bir düşünsenize ben bir araba bakımına benzetiyorum aslında bunu. Bu şekilde anlatmak bir tık akılda kalıcı olabilir. Arabanın bakımını birkaç kez geciktirdiğimizde ertesi gün motor bozulmuyor ama böyle hala çalışabiliyor. Ama içeride hiçbir şey olmadığı anlamına da gelmiyor aslında. Vücudumuz da böyle. 25 yaşında her şeyi yiyorum, hiçbir şey olmuyor. İşte denilenleri duyuyoruz ya. Ama bugün iyi hissetme aslında uzun vadede her şeyin yolunda olmadığını da gösteriyor bize. Bu çalışma aslında bunu açıklamış. Yani 40 yaşında eyvah yaşlanıyorum dönemi olarak düşünmeyelim. Ama gelecekteki 60-70 yaşımıza aynen öyle haberdeki gibi aslında dikkat etmemiz gereken porsiyonları ve içeriğini dizayn etmemiz gerektiğini söyleyebilirim.
1: Pekala, şöyle bir değerlendirsek mesela 20'li yaşlarda tamam dikkatli beslenelim ama 40'ı diyelim ki bir sınır olarak koyduk. 40 yaşından itibaren tabağımıza neyi ekleyelim, neyi çıkaralım?
2: Aslında şöyle düşünün, hepsini ayrı ayrı sınıflandırır mıyım? Böyle değişik bir şey yapmam. malzemeli aynı olur. Yumurtası, peyniri, yoğurdu, işte tam tahıllı ekmeği, sebzesi. Herkes için aynıdır. Ama herkesin ihtiyacı farklıdır. Yani değişen her zaman besinin kendisi olmayacak. Porsiyon çok çok öncelikli. Mesela 70 yaşına gelmiş bir insan işte azalmış olabilir. İşte çiğneme, yutma refleksinde sorun olabilir. Daha küçük porsiyon tüketebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken ne biliyor musunuz? 70 yaşına gelen bir insanın porsiyonunu küçültürken proteinini de küçültmememiz gerektiği. Çünkü ileriki yaşta küçük bir hacimle yiyor olabilir insan ama bunun besin değeri önemli. Küçük porsiyona daha fazla besleyici şeyler sığdırmaya çalışmamız gerekli. Yani taban büyüklüğünden çok o tabağın içine ne sığdırdığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dediğiniz gibi 40'larda ben geleceğime yatırım yapıyorum gibi düşüneceğim. Kaliteli ve çeşitli besleneceğim, hareket edeceğim. Kas ve kemik sağlığı çok önemli çünkü bu noktada. 50'lerde bakın kas ve kuvveti daha bilinçli korumam gerekiyor. Bakın burada protein artırın derken yanına direnç egzersizini eklememiz lazım. Çünkü menopoz sonrasında kas ve kemik kaybı çok ciddi artacak. Ama 60'larda besinin yoğunluğunu önemserim belirlediğim tabakta. Her lokmanın bir görevi olsun derim. Yediğin her lokma benim bedenime bir artı bir şey katsın isterim. 70'lerde ise hani çok fazla mı yiyor düşünmektense, kilo veriyor muyu düşünmektense bu kişi yeterli protein alıyor mu, yeterli sıvıyı alıyor mu yapmamız lazım. Ancak bu şekilde kasını ve gücünü koruduğunu anlayabilirim. Çünkü şurada şunu da belirteyim. Biz hep böyle kası şey zannediyoruz, estetik bir görüntü. Bakın sandalyeden kendi başına kalkabiliyor mu? Çok önemli. Merdiven çıkabiliyor mu kişi? Market poşetini taşıyabiliyor mu? Ya torununu kucağına alabiliyor mu?
1: İşte o kaslarımızı bunları mesela kuvvetli kılmak için şimdilerde 20'lerde 30'larda geleceğe yönelik nasıl bir yatırım yapmalıyız? Spor mu bu noktada önemli? Besin değeri olarak mesela tüketmemiz gereken şeyler var mı?
2: Kesinlikle çok haklısın. Çok doğru bir soru bu. İkisini birbirinden asla ayırmamamız lazım. Ben aynı zamanda antrenörüm, milli karateciyim. 9 yaşından beri spor yapıyorum. Burada şöyle bir şey belirtmek lazım. Aslında egzersiz ustayı çağırıyor, protein de tuğlayı getiriyor. Bakın egzersiz kasa sana ihtiyacın var, seni kullanacağım siyenini veriyor. Ama biz burada yakıtı, proteini vermezsek eğer kas kütlesindeki artışı sağlayamayız ya da azalmayı engelleyemeyiz. Çünkü protein kasın bakımında ve yapılanmasında kullanacağı amino asitleri bize sağlıyor. Yani usta var, tuğla yoksa binayı yapamayız ki. Tuğlaları yığdık ama usta yok, egzersiz yapmıyoruz, yine istediğimiz sonucu alamayız. O yüzden ikisi birlikte olmalı. Hareket etmek çok önemli bu, ama böyle herkes ya benim vaktim yok ki, ben işte spor salonuna gidemiyorum ki gibi düşüneceğimiz bir şey değil. Küçük yaş, yani erken 25-30'lu yaşlarda tabii ki daha kaliteli, daha vakit ayırarak egzersizler yapabiliriz, ama yaş ilerledikçe bunu haftada 2-3 gün 20-30 dakika sürecek şekilde yapabiliriz. Yani atıyorum sandalyeye destek alarak squat, oturup kalkmak olabilir. İşte duvara yaslanıp şınav çekiyor olmak olabilir. Yani bu kadar basit egzersizlerle bir vücuda karşı bir direnç uygulayarak aslında 70'li yaşlarımızda daha sağlıklı kalmayı hedefleyebiliriz.
1: Peki, şimdi biraz önce ekranlara da bir takım tabaklar getirdik efendim. Bu araştırma diyor ki mesela 40'lı yaşlarda tam tahıl, baklagil, sebze, meyve ve kuru yemiş arttır. Aynı fikirde misin? Sen fikir misiniz? Böyle adım adım gidelim.
2: Kesinlikle.
1: 40'lı yaşlarda kesinlikle dikkat etmek lazım. Hatta şöyle bir ifade var. Kadınlar için kalsiyum ve D vitamini desteği gerekir 40'lı yaşlarda diye.
2: Kesinlikle öyle. Az önce de söylediğim gibi burada menopoz öncesi bizim kendimizi hazırlıyor olmamız lazım. Hep gerçekten bu döneme geldiğinde eyvah ben ne yapacağım bir böyle keskin bir geçiş var ya, menopoz öncesi böyleydi, menopoz öncesi şöyleydin diye. Aslında bu keskin bir geçiş değil. Oraya kadar yaptıklarımızın mükafatını alıyoruz. Eğer biz bu zamana kadar düzenli ve dengeli beslenirse, dediğimiz gibi aynen kalsiyum kaynaklarından desteğimizi alır, D vitamini desteklersek, güzel egzersizimizi yaparsak, işte bu öncesi sonrası ayrımı hiç yaşamadan sağlıklı olarak devam edeceğiz.
1: 50'li yaşlara mesela gelince de proteini gün içine yay, kuvvet egzersiziyle destekle, hayvansal proteinler ve bitkisel proteinler koy diyor araştırma.
2: Evet. Şimdi burada 50'li yaşlara geldiğimizde aslında bu her zaman için geçerli. Protein hani bir kere de almayın. Gün içerisinde yayarak alın ki işte o tuğlaları düzgün inşa edebilelim mesajını veriyor. Dediğim gibi kuvvet ve direnç egzersizleriyle de bunu desteklersek ileri yaşta o kas kaybını engellemiş olmamızı aslında destekliyor. Tabii ki hayvansal ve bitkisel proteinin de dengesi çok önemli. Hepsinde şöyle düşünün, sadece et yemek olarak düşünmeyin. Yediğiniz işte yoğurttan aldığımız yanındaki vitamin mineraller. Yani aslında yancı olarak aldıklarımız da vücudumuz için kıymetli. Burada o yüzden onu söylüyor. Hem hayvansal hem bitkiseli de almaya çalışın. Sadece protein değil, çünkü vitamin mineralleri de almamız gerektiği desteklediği için aslında
1: Evet.
2: böyle belirtilmiş.
1: Ve 60'lı yaşlarda da biraz önce aslında sizin de vurguladığınız gibi daha küçük ama besin değeri yüksek, daha yoğun gıdalar. 70'li yaşlarda da öğün atlama, sıvı alımını ve proteini ihmal etme diyor bu araştırma. Bu arada tekrarlayalım, New Scientist dergisinin kapağıydı. Oksijen gazetesi de hatta bunu haberleştirmiş efendim. Bizler de oradan aktarmış olduk. Çağla Hanım da sağ olsun bizim için böyle detaylandırdı bu araştırmayı. Efendim artık süremizin sonuna geldik. Var mı son olarak bir tavsiyeniz?
2: Söyleyebileceğim tek şey var. Hayatımızdan egzersiz ve beslenmeyi hiç ama hiç çıkartmamalıyız. Yaşımız 20 de olsa, 70 de olsa, bunu kendi hayat tarzımızı belirleyerek vakit ayırabildiğimiz sürece kesinlikle yapmalıyız. Bu bir yürüyüş de olabilir. Haftada 2-3 gün
1: Çok
2: kendi vücut ağırlığımızla yapacağımız egzersiz de olabilir.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Efendim diyetisyen Çağla Abonoz bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim sıradaki haberimizle. Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla para harcarsa ne yaparsınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı ve mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
4: Satamaz ki.
5: Niye böyle bir şey yaptı?
6: Eşi mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
7: Eşiniz sizden habersiz yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
7: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
3: Çok güzel. Süper.
8: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
9: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
8: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
5: Ne, sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
9: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
4: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
10: Satamaz.
7: Banka hesabından harcamalar yapsa?
10: O da mümkün değil.
6: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
8: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
7: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
4: Saygı duyalım.
7: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
4: Kaçırsın.
7: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
4: Ona da saygı duyuyorum.
7: O kadar seviyorum diyorsun.
4: Evet.
3: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Şikayet çeker giderim yani.
6: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
8: Her evlilik birliği birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
1: Efendim aman dikkat, önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. Bakın detaylar şöyle, sıcaklık artışları öncelikle güney bölgelerden başlayacak. Bugünden itibaren etkisini arttırarak pik noktaya ulaşacak. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerinde ise ülke genelinde yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız diyor uzmanlar. Milliyet gazetesinden biz de haberi paylaştık. Biz uyarılarımızı da şimdiden yapmış olalım. Bu önümüzdeki 4 gün hakikaten epey sıcak geçecek. Şimdi böylece biz de burası hafta sonu artık noktalayacağız. Sabah 8'den bu yana karşınızdaydık efendim. Şimdi yayınımız haber bülteniyle devam edecek ve Tuğba Södekoğlu sizinle olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 22 Ağustos Cumartesi. Günün tam da ortasına geldik. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Tuğba Söydekoğlu. Akşam 18'e kadar her saat başında beraberiz. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Konuklarımız olacak, bağlantılarımız olacak. Başlayalım bu dilime. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalar hakkında bilgi verdi. 36 dosya incelendiğini, 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirtti. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faili meçhul suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda iki önemli dosyada daha kritik sonuçlara ulaşıldığını bildirdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu. Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız açıklaması yaptı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefonunun olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hatları kullandığı tespit edildi. Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir GSM hattı kullanmadığını savunmuştu. Ancak soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği bir gıda firmasında çalışan Ali Kovan adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi. Örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği şirkette Kovan'ın beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği kaydedildi. Yine Kovan'ın ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da belirlendi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçeye ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Bakalım detaylarına. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza dün akşam meydana geldi. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma

0: Emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 maden işçisi yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin son görüntülerine Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Peki 3 kardeş nasıl hayatını kaybetti? 4. kardeş nerede ortaya çıktı? Detayları Arzu Kaya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyin.
1: Birlikte evden çıktılar, ortadan kayboldular. Habertürk'ün ulaştığı bu görüntüler son görüntüleri oldu. Saatler sonra cansız bedenleri denizden çıkan Sakar kardeşlere ne oldu? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet bu soruya yanıt arıyor.
2: Dünden beri şoktayız işin açıkçası. Keşke olmasaydı.
1: Akıllarda birçok soru işareti bırakan olay Kocaeli Darıca sahilinde yaşandı. Denizden peş peşe 3 cansız beden çıktı.
3: Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bu bölgede öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hemen kayalıkların arasında bulunan cansız beden ekiplere haber verildi. Ekipler olay yerine geldiğinde diğer 2 kardeşin daha toplamda 3 kardeşin cansız bedenine bu bölgede ulaştı.
2: Baktık çocuğun cesedi başı taşların arasında, ayaklar denize doğru. Dalga geliyor ama dedik şimdi dalga kaçırır, kimse de yok denizin içinde. Bunu dedik biz alak dedik, beraber tuttuk çıkarttık.
1: Cansız bedenleri denizden çıkartılan Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. Polis inceleme başlatınca bir kardeş daha olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Bilgenur Sakar saatler sonra farklı bir noktada sağ bulundu. O emniyete ifade için götürülürken kardeşlerinin cenazesine otopsi yapıldı. Vücutlarında darp ya da kesici, delici alet izi yoktu.
3: Üç kardeşin ölüm nedenine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre kardeşlerin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
1: Ölen üç kardeşin kanında alkol tespit edildi. Evden birlikte çıktıkları belirlendi. Son görüntülerinde üç kardeş yan yana yürüyordu. Sakar kardeşlerin anneleriyle Kocaeli'de yaşadığı, babalarının Kars'ta olduğu öğrenildi. Aile tam 10 yıl önce bir evlatlarını Çeşme'de denizde boğulma sonucu kaybetmişti. Sağ bulunan 22 yaşındaki Bilgenur'un ilk ifadesinde "Ben kardeşlerimden ayrıydım" dediği öğrenildi. Annenin de konuyla ilgili bilgisine başvuruldu. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Denize yanlışlıkla mı düştüler ya da cinayete mi kurban gittiler? Savcılığın soruşturması bu sorulara yanıt verecek.
0: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. O kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya yönüne giden yolcu otobüsü kavşakta kontrolden çıktı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Yeni detaylar var. Şüphelilere ait bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan deliller Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla ele geçirildi.
4: Bu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeker. Tamam. Kontrolanda geçeceğim
5: çünkü. Klavyesi, ekranı, mouse'u var ama kasalar boş. Kuytulculara yönelik operasyon öncesi delil niteliğindeki hard diskler kaçırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü iz sürüp o delillere ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin sorgusu sürerken yeni detaylar ortaya çıktı.
4: Bunda kasası yok. Bunda diğerlerde kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.

0: Soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yaptı. Bu aramalar sırasında birçok bilgisayar kasasının hard diskinin sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki şifreli kapılar da dikkat çekti.
1: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil niteliğindeki hard diskleri operasyon öncesinde götürenleri bulmak için çalışma başlattı. Dijital materyallerin izi sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis hard disklerin götürüldüğü yeri tespit etti. Operasyonla delil karartma girişimi engellenmiş oldu. Kuytulculara yönelik soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları var.
2: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Kryvyi Rih kentine saldırdı. Saldırıda kentteki bir alışveriş merkezi hedef alındı. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bu tür saldırılar terör eylemidir," dedi. "Kesinlikle yanıt vereceğiz," ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, İran'ın savaşı sona erdirecek anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı dahil kara alanlarında kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etti. Bakalım Trump'ın açıklamalarının detaylarına. Trump, askeri üste gazetecilere konuştu. İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bana kalırsa doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller, dedi. Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin de masada olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde kontrolün ABD ordusunda olduğunu savundu. Yine İran'ın ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirtti Trump. Asker ve polislerin maaşlarını ödeyemiyorlar. %350 enflasyonları var. Ekonomik ambargonun ne sonuç doğuracağını göreceğiz ifadelerini kullandı. Evet, şimdi geçtiğimiz haftanın bir başka önemli meselesini konuşacağız. Gazze'yi ve Lübnan'ın yerle bir eden İsrail bu defa da Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef aldı. Atıl bir hava üssü ama stratejik olarak önemli bir konumda. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? İsrail'in amacı ne? Bundan sonra bölgede neler olur? Neler bekleniyor? Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunay Özcan bizimle birlikte. Merve Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, iyi hafta sonları.
3: Çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. İyi yayınlar. Hocama selamlar.
2: Sağolunuz. Evet, bir diğer konumuz da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık. Nuri Hocam, merhaba size de. Siz de hoş geldiniz.
4: Tuğba Hanım merhabalar. İyi hafta sonları dinliyorum. Merve Hocama da selamlar, sevgiler.
2: Sağolunuz. Merve Hocam, sizinle başlayalım. Şimdi bu kritik bir saldırıydı. Netanyahu Türkiye'ye bir mesaj verdik dedi. Şimdi dediğim gibi atıl bir hava üssü ama Türkiye sınırı da 70 kilometre mesafede bir yerde. Gerekçe olarak İsrail şunu gösteriyor. Suriye Türk askerlerinin orada varlığını arttırmasına, orada konuşlanmasına müsaade ediyor diye bir gerekçesi var. Sözde bir gerekçe. Ama tabii ki Ankara sert bir dille reddetti bu iddiayı. 12 ülke tepki gösterdi bu saldırıya ve ortak kanı da şu: İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Suriye'yi hedef alıyor. Bir kere nasıl okumamız gerekir bu saldırıyı? Ne anlama geliyor? Neden o hava üssü? Ne yapmaya çalışıyor yine İsrail ve Netanyahu?
3: İsrail her zamanki gibi aslında istikrarsızlaştırıcı yaklaşımlarına devam ediyor. Ama özellikle son dönemde Türkiye üzerinden bir tehdit siyasetine yönelmiş Netanyahu var. Bence bu açıdan son derece dikkat çekici. Çünkü buradaki durum sadece Orta Doğu özelinde değil, aynı zamanda Afro-Avrasya geneli içerisinde güç dinamiklerinin ve jeopolitik dengenin değiştiği günlerde geldiği için karşımıza bu saldırı bence son derece düşündürücü. İsrail'in genel yaklaşımı zaten tamamen bölgede.
2: Biraz da acaba Suriye ile Türkiye arasında gelişen ilişkilerden mi rahatsız sizce Merve Hocam?
3: Tabii haklısınız. Çünkü hani geleceğimiz ikinci boyutu. Çünkü şimdi bölge içerisinde bu jeopolitik dengelerin değişmesi, güç dengesi derken hemen şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bugün aslında

0: Ebu Zuhur hava üssünü hedef aldıklarında boş bir hava üssünü hedef almıyorlar. Türkiye'nin desteğiyle yarın ortaya çıkabilecek Suriye'nin toparlanmış, küresel sistemde yerini almış potansiyel yapısını da hedef alıyorlar. Yani temel yaklaşım bu. Biz sadece hava üssünü hedef aldıkları ya da bir askeri üssü hedef aldıkları olarak okumamalıyız bunu. Buradaki durum askeri kapasite değil. Buradaki durum başarısız devlet örnekleri görmek isteyen İsrail'in Türkiye ile karşı karşıya geldiği istikrar noktasındaki yaklaşım farklılıkları. Çünkü hemen şunu hatırlatalım. 8 Aralık 2024'te özellikle Esad rejimi sonrası sürece geçeceğimiz günlerde İsrail'in ilk yaptığı şey Suriye'de pek çok kamu kurumunu Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak şekilde evet. askeri merkezlerini hedef almaktı. Dolayısıyla Türkiye bunun karşısında durdu. Ve Türkiye'nin özellikle Suriye ile olan ilişkilerinde, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasına dahil olduğu o günlerde Süveyda'da yaşanan o gelişmeler sonrasında da biz şunu gördük. Türkiye ve Suriye arasında askeri anlamda eğitim ve deneyim paylaşımına dair bir anlaşma zaten imzalandı.
1: Evet.
0: Tabii ki de. Şimdi bunlar son derece önemli ama İsrail'in kaygısı bu değil. İsrail'in kaygısı Suriye'nin yeniden sistemde yerini alması, Türkiye merkezli olarak bölgedeki güç dengesinin değişmesi.
1: Yani güçlü bir Suriye'den çekiniyor İsrail.
0: Tabii ki de ama sadece güçlü Suriye mi? Hayır. Türkiye merkezli olarak şu an her şey bölgede evet. değişiyor. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Hicaz Demir Yolu'nun açılmasından, Kalkınma Yolu'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla dengeler Peki. sadece askeri anlamda değil. Enerji güvenliğinden gıda güvenliğine kadar pek çok başlıkta değişiyor.
1: Peki. Tamam. Nuri Hocam size döneyim. Tom Barak'ın açıklamaları var. Saldırı olur olmaz zaten açıklamalar yapmıştı. ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak özel temsilcisi Tom Barak başta özellikle sağduyu vurgusu yaptı. Türkiye'nin önceden uyarılmadığını ama görmesine rağmen müdahale etmemesini sağduyulu davranması olarak yorumlamıştı Tom Barak. Son olarak bir açıklama daha yaptı. Bu arada üçlü bir mekanizmadan bahsetti. ABD'nin şu an Suriye, Türkiye, İsrail arasında bir çatışmanın önüne geçmek için bir mekanizma üzerinde çalıştığını belirtti. Ve son olarak da istihbarat kurumlarımıza danıştık ve aldığımız bir duyumun bu iddianın doğru olmadığı duyumunu aldık diyor. Şu iddiadan bahsediyor. Hani İsrail Türkiye'nin hava üssüne askeri varlıkları naklediyor olabileceğine dair bir istihbarat aldığını öne sürmüştü ya bu saldırıyı yapmadan önce. Washington yönetimiyle bunu paylaşmış İsrail ama ABD bunu araştırmış ve iddianın doğru olmadığı kanısına varmış. Nasıl okumak lazım bu açıklamanın satır aralarını? Yani ne ABD'nin ne Türkiye'nin haberdar edildiği doğru değil diyor. Bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız Nur Hocam?
2: Şimdi Tuğba Hanım, burada soykırımcı Netanyahu yönetimi açıkçası Ekim ayındaki seçimlere giderken rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Çünkü İran Savaşı bağlamında soykırımcı Netanyahu yönetimi başarısızlığa uğradı. Hiçbir stratejik hedefini gerçekleştiremedi ve iç kamuoyunda muazzam bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Sağ seçmen gün be gün Netanyahu'dan ve yönetiminden kopuyor. Dolayısıyla alternatif sağ partilere yönelim Ekim ayındaki seçimlerde Netanyahu'nun iktidardan artık uzaklaştırılacağını ayan beyan ortaya koyuyor. Şimdi bu iç politikadaki dengeler bağlamında Netanyahu bir güvenlik psikolojisi oluşturarak yeniden sağ seçmeni etrafında konsolide etmeye çalışıyor ki ben bu saldırının arkasında bunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle bir saldırıdan haber verilmemesi böyle bir saldırıya dair ve bunun tabii kamuoylarıyla paylaşılması şu anlama geliyor. İçeride Netanyahu'ya ciddi baskılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri mi İsrail'in güvenlik doktrinini sadece şekillendirecek şeklinde. Şimdi Netanyahu şunu diyor, biz rüştümüzü ispatlıyoruz. Yani önleyici bir caydırıcılık politikası izliyoruz. Özellikle Türkiye'ye karşı muhayyel bir tehdit üzerinden, yani muhayyel bir Türk yayılmacılığına karşı caydırıcı bir örneğici bir caydırıcılık sergiliyoruz ve burada gerekirse ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de Türkiye'ye danışmadan evet. biz güvenliğimizi sağlayabiliriz şeklinde bir mesaj veriyor. Fakat ben bunun açıkçası iç kamuoyunda bir alıcısı olacağı kanaatinde değilim Tuğba Hanım ve günün sonunda eğer bu muhayyel tehdit, yani Türkiye'nin İsrail'e oluşturduğu bir tehdit yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Askeri varlığın tehdit oluşturduğundan bahsediyor ama Türk askeri varlığı 10 yıldır zaten Suriye'de. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada eğer bu mesele ciddi bir boyuta evrilirse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sefer daha ciddi müdahale etmesini beklerim.
1: Bu arada
2: ben.
1: Çünkü Nuri Hocam, yani İsrail'in günün sonunda istediği belki de kışkırtma,

0: Türkiye'nin bir karşılık vermesi. Yani bunlar ekmeğine yağ süreceği için Türkiye'de sağduyusunu korudu değil mi bu hava evet. üssüne yönelik saldırıda?
1: Evet, kesinlikle. Yani kesinlikle öyle. Zaten yetkili devlet kurumlarımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda son derece serin kanlı ve meseleyi öyle bir devlet ciddiyetiyle, vakarıyla ele alan açıklamalar yapıldığını görüyoruz ki bu İsrail'in oynamak istediği oyunu ben Pombarağı'nda gördüğü kanaatindeyim. Zaten yaptığı açıklamalarda da buna dair bir takım ipuçları veriyor Pombarak. Dolayısıyla Netanyahu'da ciddi bir sıkışmışlık evet. durumu söz konusu seçimlere giderken ve bu saldırıyı evet. bu bağlamda gerçekleştirdiği kanaatindeyim.
0: Evet, ben. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. O konuya tekrar döneceğim Nuri Hocam, size soracağım hatta ama küçük bir virgül koyalım. Size döneyim tekrar Merve Hocam. Birazcık daha açmak gerekirse bu Ebu Zuhur askeri hava üssünün stratejik olarak önemini, konumunu, o bölge için tam olarak önemi ne? Çünkü bulunduğu konum açısından, güzergah açısından belli bir stratejik önemi var. Nasıl anlatırsınız bize bunu?
2: Tabii ki de. Öncelikle zaten ilk günden bu yana hani Türkiye sınırına yakınlığından belki bahsediyoruz. 70 kilometre kadar bir yakınlıkta ama şunu da görmek gerekiyor. Halep, İdlib, Hama arasında son derece stratejik bir konum. Yani ne yapıyoruz biz özellikle? Suriye'nin kuzey ve orta kesimlerine erişim için buranın son derece önemli olduğunu görüyoruz. Üst yeniden aktive edilebilir. Bu bence son derece önemli. Çünkü zaten bugüne kadar bölgenin bu kadar stratejik bir konumunda olan mekanının ya da askeri üssünün eş zamanlı olarak yeniden operasyonu olarak açılacağını öngörmek hatalı olmayacaktır. Bir yandan askeri nakliye, hava savunması, radar kapasitesi, eğitimlerin verilmesi gibi başlıklar zaten burada son derece önemli. Az önce dedim ya, İsrail burada aslında boş bir askeri üssü vurmuyor, bir kapasiteyi vuruyor. Neden? Çünkü hem stratejik olarak burası Suriye açısından önemli ki bence bunu 8 Aralık 2024 sonrasında da görmüş olduk. Yani İdlib'den, Halep'ten, Hama'dan vilayetlerin kesişim noktasında olduğu için en kritik lojistik ve operasyonel merkezlerden biri olarak görülmesi gerekiyordu. Şimdi Suriye iç savaşı dönemini hatırladığımızda, Esad dönemini hatırladığımızda da buranın askeri ve stratejik denge açısından son derece önemli bir yeri vardı. Bir yandan da hemen şunu söyleyeyim. Askeri olarak bahsettik ama M4 ve M5 karayolları üzerinden de zaten buranın lojistik hat dediğimizde aklımıza gelmesi gereken ikmal akışının merkezi haline geldiğini görüyoruz. Hava hakimiyetinizi sağlamak için, ileri hareket kabiliyeti sağlamak için ne yapıyorsunuz? Bu üssü aktif hale geçin gerekiyor. Bu açıdan zaten İsrail'in buraya hedef aldığını görüyoruz. Şu anki durumu değil, kapasitesi ekseninde zaten bunu düşünüyorlar. Yani hocamın da demiş olduğu gibi şimdi iç seçimlere ya da seçim sürecine Netanyahu'nun kendini kurtarması için bir yatırım gibi görülüyor. Ama aynı zamanda değişen güvenlik mimarisi ekseninde de Suriye'nin toparlanması süreci ve an itibariyle de Suriye hava sahasını sürekli işgal eden, ihlal eden İsrail'in engellenmesi açısından son derece önemli. Çünkü evet. bir bölgenin başarısız devlet örneği olması demek, İsrail'in istediği gibi hareket etmesi demek. Hatta şunu da hatırlatayım, Golan Tepeleri meselesi ekseninde de şu durum var. Amerika'dan sonra Kolombiya'da tanıdı şimdi Golan Tepeleri'ni. İsrail hiçbir şekilde Orta Doğu coğrafyasında boş durmuyor. Maalesef yaptığı işgal politikalarını, hukuk evet. ihlallerini bir şekilde başka aktörlere kabul ettirmeye çalışıyor. İşte Ebu Zuhur'u da bence bu açıdan yorumlamamız gerekiyor. Evet. Coğrafya, lojistik ve stratejik bağlamda.
0: Peki. Nuri Hocam, az önce İsrail'deki seçimlerden bahsettiniz. Hep şu soruyu soruyoruz. İsrail kendine yeni düşman yaratma peşinde mi diye Netanyahu özellikle bir Türkiye düşmanlığıyla tırnak içinde kendi iç kamuoyunda deyim yerindeyse prim yapmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten anket sonuçlarına göre durumu hiç parlak değil. En güçlü rakibi şu an Eisenkot bloğu görülüyor. Öndeler anket sonuçlarına göre. Arap partilerin durumu keza kritik. Ama görünen o ki en son Haaretz'in yayınladığı anket sonuçlarına göre 61 koltuğu sahiplenip, sandalyeye sahiplenip bir hükümet kuramayacak gibi görünüyor. O yüzden gerçekten seçim öncesi böyle bir algı yarattığı kanısı çok net mi sizce hocam? Yani bundan sonraki hamlesi ne olur? Daha da ileri gidebilir mi? Cesaret edebilir mi? Gerçekten realist düşündüğünüzde bir Türkiye İsrail'e karşı nasıl bir pozisyon, ya daha doğrusu İsrail Türkiye'ye karşı nasıl bir bu saldırıların peşi gelir mi? Daha da ileri gider mi?
1: Tuğba Hanım, şunu söylemek lazım. Türkiye ile İsrail arasında bir güvenlik ikilemi var. Bizim uluslararası ilişkilerde çok kullandığımız bir kavramdır bu. Yani Türkiye'nin

Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bağlamında Merve Hocam'ın da ifade ettiği gibi gösterdiği o yoğun çabalar aslında İsrail'e yönelik herhangi bir tehdit oluşturmasa da İsrail bunu bir tehdit olarak kendisine algılıyor. Tabii bu tehdit algısı üzerinden İsrail'in attığı adımlar, bu yayılmacı politikaları ve saldırgan politikaları da Türkiye tarafından bir tehdit olarak algılanıyor ulusal güvenliğine yönelik. Dolayısıyla iki devlet arasında şu anda tam manasıyla bir güvenlik ikilemi var. Bir aktörün kazancının diğerine eksi yazdığı bu ortamda da bir sıfır toplamlı oyundan bahsediyoruz. Yani Türkiye ne kadar güvenliğini artırırsa İsrail kendisini o kadar güvensiz hissediyor. İsrail kendisinin güvenliğini artırmak için ne kadar adım atarsa Türkiye de bunu kendi güvenliğine bir eksi olarak görüyor. Dolayısıyla artıyla eksiği hangi açıdan bakarsak topladığımızda

0: Bir benzerini geçtiğimiz yıl 2025 yılında Palmira'da T4 hava üssünün bombalanmasında gördük. O dönemde de Türkiye'nin buraya bir takım gelişmiş hava savunma sistemleri göndereceği, yerleştireceğine dair haberler vardı. Dolayısıyla Netanyahu şunu diyor: ben Suriye üzerinde Türkiye'nin mutlak hakimiyet kurmasını kabul etmem. Bunu kendime bir güvenlik tehdidi olarak görüyorum ve bu güvenlik tehdidinde az önce de ifade ettiğim gibi önleyici bir caydırıcılık stratejisi çerçevesinde karşılamaya gayret ediyorum. Şimdi bu devam edebilir mi? Elbette edebilir. Çünkü şu anda İsrail'de yönetimde bulunan yapılanma bir soykırım çetesi aslında. Bunu katıldığımız bütün yayınlarda söylüyoruz. Rasyonel düzlemde hareket etmiyorlar ki. İsrail içinde de pek çok aslında aklı selim insanın çıkıp açıklama yaptığını biliyoruz. Ya geçtiğimiz günlerde eski başbakan, bir dönem İsrail siyasetine damga vuran İşçi Partisi lideri Ehud Barak da açıklama yaptı. Şimdi Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail'e ağır bedeller ödetir. Ama burada Netanyahu birincil olarak işte seçim bağlamında gerçekten zor durumda. Siz de sayısal verilere de değindiniz. Burada Netanyahu'nun artık iktidarı tutunması son derece zor görünüyor. Tabii şunu da ifade etmek lazım Tuğba Hanım. Şimdi konjonktürel olarak evet böyle bir stratejisi var Netanyahu'nun ama bunun İsrail devleti tarafından ne kadar benimsendiği, Türkiye ile yapısal ilişkilerde ne kadar bir zihniyet dönüşümle yol açıp
1: Evet.
0: açmadığını henüz bilmiyoruz. Yani yarın öbür gün Netanyahu iktidardan düştü. Diyelim ki başka bir iktidar geldi. Acaba bunlar Türkiye'ye karşı belki Netanyahu'dan daha sert bir tutum takınacaklar ve Netanyahu'nun benimsediği bu doktrini devam ettirecekler. İşte bu da açıkçası sıcak çatışma riskini son derece artırıyor ve tehlikeli bir ortama hepimizi sokuyor. Tabii şunu da söyleyelim izleyicilerimiz açısından. Türkiye İran'a benzemez. Türkiye Suriye'ye benzemez. Türkiye bir dönem İsrail'in gerginlik yaşadığı Cemal Abdülnasır'ın Mısır'ına, efendim Saddam Hüseyin'in Irak'ına benzemez. Burada aklı başında umarız temenni ederiz ki İsrailler hareket eder. Yoksa Türkiye ile işte bakın Kıbrıs üzerinden bir senaryo konuşuluyor. Türkiye'nin
1: Evet.
0: Suriye'deki askeri varlığı üzerinden bir saldırı, yani NATO'nun 5. maddesinin aktive olmayacağı bir saldırı planı, işte buna Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın müdahil olacağına dair pek çok senaryolar konuşuluyor. Yani burada mesele aslında SALT iki ülke arasındaki mücadele, evet bu var ama artık bu iki ülke hem Orta Doğu jeopolitiğinde hem Doğu Akdeniz'de açık bir güç mücadelesi içerisinde ve bu güç mücadelesi evet teorik olarak sıcak bir çatışmaya dönüşebilir. Aklı selim insanlar hareket etmezse, tabii Türkiye burada hep aklı selim davranıyor. Temennimiz başta tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani iki devletin de
1: Evet.
0: müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uzlaşma zemini oluşturması. Ama bu uzlaşma zemini oluşmazsa seçimlerden sonra da bu gerilim devam edecek mi etmeyecek mi takip edeceğiz Tuğba Hanım.
1: Peki, peki Nuri Hocam. Merve Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özellikle ABD nasıl konumlanır? Kısacık bir vaktim kaldı bu arada. Eğer
2: Tabii
1: varsa
2: ki de
1: eklemek
2: kıymetli
1: istediğiniz.
2: hocam zaten kapsamlı belirtti ama şunu görmek gerekiyor. Ben şunu inanıyorum. Ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri Suriye politikası ekseninde Türkiye ile ortak hareket alanı ortaya çıkardı. Bence bu son derece önemli. Fakat şöyle bir durum var Tuğba Hanım. 1948'den bu yana da İsrail'in askeri anlamdaki güvenliğini ve bölgedeki en büyük destekçiliğini de Amerika Birleşik Devletleri yaptığı için günün sonunda bizim uluslararası ilişkiler temelinde çıkar temelli olarak ilerleyen bir alan var. Bu nedenle de Türkiye'nin itidalli ve dikkatli davrandığı bir alan olarak karşımıza çıktığı için o istikrar ekseninde hareket etmek son derece önemli. Çünkü Amerika ve İsrail dediğimizde maalesef ki Gazze, Lübnan dahil olmak üzere çok farklı politikalar göremiyoruz biz.
1: Evet. Evet bakalım gerçekten ilgiyle takip edeceğiz adım adım bölgede yaşanan tüm gelişmeleri. Son olarak Türkiye'nin soykırım suçundan kırmızı bülten talebi var Netanyahu ile ilgili. Bakan Adalet Bakanı Akın Gürlek uluslararası hukukun her türlü imkanını kullanacağız dedi. Bakalım sonuç çıkacak mı bundan da bunu da takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli konuklarımıza. Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve Doçent Doktor Nuri Salık bizimleydi. Sağ olunuz efendim tekrar. Vakit
0: Teşekkür
1: ayırdığınız
0: ederiz
1: için. İyi
0: Tuğba
1: günler.
0: Hanım. İyi günler.
1: Sağolunuz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Kaş'ta, Antalya Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte o yangından görüntüler İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıktı bu yangın. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla yine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan

0: anda karadan müdahale başlattı ve çalışmalar sürüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de balıkçılar tarafından denizde insansız hava aracı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Karaburun açıklarına çekilen deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.
1: İHA'ya insansız hava aracı yani bu.
2: Denizdeki İHA görenleri korkuttu. Olası patlamaya karşı açığa çekilen hava aracı imha edildi. İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilinden geçenler denizde bir cisim fark etti. Balıkçılar tekneyle açılıp cisme yaklaştı. Balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
1: Bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani bu.
2: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mühimmat taşıma ihtimaline karşı insansız hava aracını Karaburun açıklarına çekti.
3: Sabahleyin balıkçılar görmüş yine kenarda. Güvenlik üstlerine hava verdiler. Şu kayanın biraz ilerisinde mühimmat yüklüymüş.
2: İncelemenin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.
4: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
2: Karaburun sahiline ulaşan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.
0: Trafikte tartışmanın, kavganın olmadığı bir gün yok neredeyse. Son örnek İstanbul Esenyurt'tan. Tartışan sürücülerden biri diğerine yol vermemek için elinden geleni yaptı. Diğer araçları da tehlikeye atan sürücüye bakın ne ceza verildi.
2: Tartıştığı sürücünün geçmesine izin vermedi. Zikzak çizip hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü tartıştığı sürücünün yolunu kesmeye çalıştı. Sık sık fren yaptı. Makas atıp önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün bu tehlikeli manevraları diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası otomobil sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
0: Geçen hafta tasmasız bir köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü düşen çocuk kaldırıldı hastanede. Ne yazık ki yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
2: Üzerine koşan köpekten tedirgin oldu. Panikle geri kaçtı. Sonra bir anda yere yığıldı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel yaz tatilinde yardım etmek için amcasının yanına geldi. Malzeme almak amacıyla iş yerine doğru ilerlediğinde cins bir köpek kendisine doğru havlayarak hamle yaptı. Yücel panikle sokak ortasında koştu. Bir anda sırt üstü beton zemine düştü. Başını çarparak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yücel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından bakın nasıl kaydedildi.
2: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanıştı.

0: inanıyordu.
1: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
0: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrası ise motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
1: Orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
0: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
2: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
0: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
3: Tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Narin Güran kaybolduğu günün 2. yılında da yine mezarı başında dualarla anıldı.

0: kurs dönüşü kuzenlerinin yanından ayrıldı, bir daha da evine dönemedi. Cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulundu. Minik Narin yaşasaydı bugün 10 yaşında olacaktı. 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu Narin Güran. Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde kurstan kuzenleriyle çıkıp evine gidiyordu. Kuzenlerinden ayrılıp bir patika yola girdi. Bir daha da haber alınamadı. Günlerce arandı. Tüm Türkiye merakla Minik Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Özel ekipler kuruldu, her ihbara gidildi. Ancak tam 18 gün sonra 8 Eylül'de acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nde taşın altında bulundu. Kaybolduğu günün ikinci yıl dönümünde Minik Narin mezarı başında dualarla anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan binalardan bazıları var ki görenler gözlerine inanamıyor. Ambarlı mezarlığına komşu olan binalara bakalım şimdi.
2: Daire satıyoruz diyorlar, aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya?
3: Bir tarafta yeni yapılan daireler, hemen yanındaysa mezarlık.
2: Akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya, olamaz dedim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor.
3: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşümle yeni binalar yükseldi. Ancak binalarla Ambarlı mezarlığı arasındaki mesafe görenleri şaşırttı.
2: Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
3: Dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor.
2: Çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
3: Çevre sakinlerinin çoğu bu duruma şaşırsa da normal bulanlar da var.
1: Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlar nasıl? İzleyelim haberimizde.
4: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim.
5: Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
3: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi. Raflar

0: düzenlendi.
1: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
0: Ticaret Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
2: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
0: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
2: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
3: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz, daha okula başlamadı.
0: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lirayla 50 lira arasında. Okul çantaları ise 500 liradan başlıyor.
4: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
5: Konut satışında mevcut deprem sigortası poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile konut satılırken poliçe sonlandırılacak. Kullanılmayan günlere ait primler de sigorta sahibine iade edilecek.
0: Deprem sigortasında yeni dönem başlayacak. Konut satışında poliçe sonlandırılacak. Primler sigorta sahibine devredilecek.
6: Yani çok fazla şey yap.
0: Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yer aldığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile deprem sigortası olan konutun el değiştirmesi halinde DAS poliçesinin nasıl uygulanacağı yeniden belirlendi. Buna göre tapudaki tescil tarihi itibarıyla satılan konutun DASK sözleşmesi sona erecek. Konut devrini yapan tapu müdürlükleri ya da yetkili idarelerse konutun yeni sahibi adına geçerli bir zorunlu deprem sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Sonlandırılan DASK sözleşmelerinde kullanılmayan günlere ilişkin ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. Örneğin 365 günlük sözleşmede 200 gün sonra poliçe sona erdiyse geri kalan 165 güne karşılık gelen primlerin iadesi yapılacak. Konutun miras yoluyla devrindeyse deprem sigortasının poliçesi yeni hak sahibiyle devam edecek. Konutu devralan hak sahibi değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde poliçeyi hak sahibine vermekle yükümlü olacak. Deprem sigortasına yönelik düzenlemeler 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
5: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 64 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla yarın İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü denizde kaybolmuş, cansız bedeni aylar sonra bulunmuştu. Bu yıl benzer bir durum yaşanmasın diye güvenlik tedbirleri arttırıldı.
7: Dünyada eşsiz bir yarış, iki kıtayı birleştiren bir yarış.
0: Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi teyakkuza geçti. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı için çok sayıda önlem alındı. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı ilk kez 1989 yılında 200 kişinin katılımıyla başladı. Yarış yıllar içinde uluslararası marka haline geldi. Pazar günü yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında kulaç atacak.
7: Bu sene 2500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlar 1250 Türk, 1250 yabancı olmak üzere katılacaklar. 64 ülkeden, farklı ülkeden sporcuyu ağırlayacağız. Kanlıca'dan start alıyoruz ve finişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. 6,5 kilometre.
0: Geçen yıl düzenlenen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov denizde kaybolmuştu. Yüzücünün cesedi 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Bu nedenle güvenlik tedbirleri artırıldı.
7: Şaman

0: Şamandıra uygulaması her yüzücüde kendisine swim boy dediğimiz bir şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz, yüzün üzerinde botumuz var.
1: Sporcuların tamamı lisanslı yüzücülerden oluşacak. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi yarışta yüzücüleri takip edecek. Olası acil durumlara karşı sağlık ekipleri de deniz ve kara ambulanslarıyla görev yapacak.
2: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 3. gününde de etkinliklerle devam ediyor. Buse Devren ve Ahmet Ulu da Teknofest Mavi Vatan'ı ilk günden beri takip ediyorlar. Bugün de oradalar. Buse, bugünkü program nasıl, hangi etkinlikler var, kalabalık mı? Notlarını senden dinleyelim.
3: Evet Tuba, bugün artık 3. gün ama cumartesi olması sebebiyle oldukça kalabalık. Şimdi biz yine o Türk Deniz Kuvvetleri donanmasından bir tanesinin, o gemilerden bir tanesinin hemen üzerindeyiz. TCG Yavuz'un hemen üzerindeyiz. Dilerseniz ben hem TCG Yavuz'u anlatayım sizlere, hem de bahsettiğim ve merak edilen o kalabalığı atmosfere, ekranlara taşıyayım. Aşağıda olmayı tercih etmedik. Biraz böyle yukarıda olalım ki kalabalığı da ekranlara taşıyalım istedik. Ahmet, şöyle gösterebilir misin? Mesela bak, bastonlu biri var. Yani dün de bunu gördük. Böyle 7'den 70'e herkes merakla ve büyük bir hevesle aslında bu alana gelip Türk Deniz Kuvvetleri'nin işte milli savunma hamlelerini yerinde görmek, incelemek istiyor. Gölcük Tersane Komutanlığı'nın içerisindeyiz. Burada tam 37 farklı donanma var. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler var. Savaş gemileri var. Dahası işte yine müze gemiler var bu alanda sergilenen. Yine TCG Yavuz da o müze gemilerden bir tanesi. Yavuz'u önemli yapan noktalardan bir tanesi Türkiye'nin modern fırkateyn filosundan oluşanlardan, öncü gemilerden bir tanesi olması. Tabii buraya girmek de çok kolay olmuyor. Çünkü bakın, göstereceğim size. O kadar büyük sıraları bekliyor ki insanlar. Hakikaten böyle diyoruz ki, yani bu kadar nasıl bekliyorsunuz falan, değer diyor insanlar yani. Ama en önemlisi TCG Anadolu onlar için. Çok fazla oraya gitmek isteyen, izlemek isteyenler oluyor. Her girdikleri yerde, her çıktıkları alanda, bakın mesela şu an karşıdaki alan TCG Yavuz'a girmek isteyen insanlarla dolu. Onlar böyle sırada bekliyorlar dakikalarca. Hava çok sıcak ama yine de bekliyorlar ki, çünkü onlar için büyük bir fırsat. Şimdi biz TCG Yavuz'un helikopter pistinin olduğu alandayız. Bu alandan isterseniz bir de böyle açıkta olanları gösterelim sizlere. Sadece böyle kıyıdaki, yani limana yaklaştırılan gemiler yok. Aynı zamanda açıktaki donanmanın diğer unsurları da yine bu alanda vatandaşları, ziyaretçileri selamlıyor. Gösteriler oluyor zaman zaman onun dışında. Yine onlar da büyük böyle insanların nefeslerini tutarak izlediği SAT ve SAS komandolarının gösterileri yer alıyor. Gelin bir de size TCG Yavuz'un içini gezdirelim. Bir müze, burası da müze gemi olarak buraya getirildi. Sadece bu değil, yine farklı müze gemiler de var bu alanda. Gel istersen Ahmet, şöyle biz içeriye bir girelim, gösterelim. TCG Yavuz'un içerisine sizler için. Burası bir müze gemi olarak şu anda ziyaretçilerle buluşuyor. Yine bazı burada fotoğraflarda yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü de duvara asılmış: mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir diye. Yine bu alanda görüyorsunuz, aşağı kata da inebilirdik aslında. Oraya da inebiliriz, zamanımız yeterse sizlere gösteririz. Mavi Vatan'ın izinde geçmişten günümüze Türk gemileri diye bu alanda var. Diğer taraflarda da Osmanlı donanmasına ait bir, yine resmedilmiş bir fotoğraf var. Diğer tarafta da yine Gökyü Kalyonu'nun, onun yanında yine Osmanlı gemilerinin resmedildiği başka bir alan, fotoğraf resmedilmiş bir alanda var. Yine böyle çeşitli alanlarda müze gemi olarak kullanıldığı için burası, farklı farklı resimler var. Geçmişten günümüze diye başta yazıyordu. Çünkü bakın, Osmanlı tarihi içerisinde yer alan gemiler ve bugün itibariyle işte yeni yeni envantere girmiş olan Türk Deniz Kuvvetleri donanmasına ait gemilerin de yine bu alanda görselleri var. Mesela burada Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında bakın İstanbul Boğazı'nda hatırlayacaksınız belki izleyicilerimiz görmüşlerdir. Burada da farklı yine Türk donanmasına ait, Türk Deniz Donanması'na ait gemiler vardı, Deniz Kuvvetleri'ne ait. Orada TCG İstanbul ki Yavuz'un hemen yanı başında çıktığımız zaman size onu da gösteririm. TCG İstanbul'un bir resmedilmiş hali var. Çok dikkat çeken bizim dev gemimiz TCG Anadolu.

0: dünyanın ilk SIA gemisi. O da yine bu alanda resmedilmiş. Yani geçmiş ve geleceğin mukayese edildiği bu resimlerde TCG Yavuz'un içerisinde yer alıyor. Farklı farklı gemiler bu alanda resmedilmiş. Yine orada da sualtı var. Evet, biz TCG Yavuz'un içerisinden sizlere aktardık. Pazar günü, yani yarına kadar devam edecek Mavi Vatan Teknofest oldukça kalabalık. Ama ziyaretçilerini bekliyor burada Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait donanmalar ve askerler, elbette ki deniz piyadeleri, bilgi vermek için. Biz gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler Buse Devrine'ne ve kameraman arkadaşımıza. Yine döneceğiz. Şimdi Filenin Sultanları'na dönelim. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Letonya galibiyetiyle başladı Filenin Sultanları. Ama Yıldızlılar İstanbul'daki maçta rakibine set vermedi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlı ekip ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Türkiye 25-16 kazanarak farkı 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan milliler 25-16'lık skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmayı salonda takip etti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazar günü saat 19'da Slovenya ile karşılaşacak.
1: Şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bakacağız. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? İzleyelim ve bununla da bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Konuklarımız da var. Bekliyoruz.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım

0: Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi açık hava sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kalemini

Kendinden, geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litza Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

Eskişehir CHP'den Yeni Parti'ye geçti. CHP çözülüyor mu? Yeni Parti'nin hedefi ne? Deniz Olgun'un ölümü neden 4 saat boyunca haber verilmedi? Kuriş dosyası nereye uzanıyor? Kuytul ve Kuriş operasyonları nereye doğru gidiyor? Türkiye-İsrail gerilimi askeri risk aşamasına mı taşınıyor? Faruk Aksoy soruyor. Kamuoyu araştırmacısı Murat Karan. Hukukçular Avukat Cem Kaya, Avukat Sermet Erdem ve gazeteci Sadi Özdemir yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. 13 bülteniyle beraberiz. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler oluyor hepsini aktaracağız. Konuklarımız da var. Başlayalım. Antalya Kaş'ta geçtiğimiz saatte haberini paylaşmıştık. Ormanlık alanda bir yangın çıktı. Yangına müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Yangın İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Çalışmalar sürüyor. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınabilir o yangın. Devam edelim. ABD-İran arasında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savunan Trump, askeri seçenekler de masada dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
2: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion, yeah.
1: Trump Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran'sa Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, "Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar" dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti.
0: Merkez Bankası, yastık altı olarak tabir edilen fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Altınların

0: Türk lirasına dönüşümüne verilen destek sona erdi. Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında söz konusu düzenleme 14 Mart 2022'de yürürlüğe girmişti. Uygulamayla bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarına dönüştürülmesine imkan sağlıyordu. Ve Merkez Bankası Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğiyle altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte de altınlarını Türk lirasına çevirenlere sağlanan o ilave getiriler son buldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalar hakkında bilgi verdi. 36 dosyanın incelendiğini, 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirtti.
1: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Şanlıurfa'da DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bakalım detaylarına. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü operasyon ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda DH terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefonunun olmadığını söylemişti Alihan Kuriş. Ama buna rağmen başkası adına kayıtlı GSM hat kullandığı tespit edildi. Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir GSM hattı kullanmadığını savunmuştu. Ancak soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği bir gıda firmasında çalışan Ali Koman adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi. Örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği şirkette Kovan'ın beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği kaydedildi. Yine Kovan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da belirlendi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğinin mesajını verdi.
4: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar, şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
1: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
4: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, bir taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

0: Taksitaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlar dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşel mobil sisteminin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Eşel mobil sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu süspans eden bir durum arz ediyor. Ötev veya düşürüldüğü zaman sebze yemeği bir bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
2: İstanbul'da bir semt pazarına gideceğiz şimdi. Bakalım sebze meyve fiyatları nasıl? Sözü Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a bırakalım.
3: Kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Örnektepe semt pazarındayız. Gördüğünüz gibi tezgahlar renkli ve dolu. Hadi biraz fiyatlara bakalım. Pazarda şeftalinin kilosu bu hafta 100 lira. Nektarinin kilosu ise 75 lira. 3 haftadır şeftali ve nektarinin fiyatında bir değişme yok. Bu hafta şeftali 100, nektarı ise 75 lira. Fiyatı düşenlerin arasında bu hafta armut var. Armutun kilosu geçen haftalarda 100 liraydı. Bu hafta ise Örnektepe semt pazarında armutun kilosu 85 lira. Kavuna bakalım, şeker gibi kavun demişler. Şeker gibi kavunun fiyatı Örnektepe semt pazarında 50 lira. Hemen eriye bakalım, Angelik eriye. Angelik eriğin fiyatı 65 lira. Eriğin fiyatı geçen hafta neydi? 75 liraydı. 10 liralık bir düşüş var Angelik Erik'te. 75 liradan bu hafta 65 liraya düştü. Aslında pazarda meyve ve sebzelerde genel olarak bir düşüş var diyebiliriz. Şimdi bakacağız tekrar. Muzun fiyatı ise aynı. Muzun fiyatı değişmedi. 2 haftadır 150 lira muzun fiyatı. Hemen incire bakalım. İncirin fiyatı da beyaz incir 150 lira. Siyah incir ise 200 lira. Değişmeyenler arasında incir de var aslında. İncirin fiyatı da geçen hafta ile bu hafta aynı. Üzüm bu hafta 75 lira. Üzüm geçen hafta 85 liraydı. Bu hafta 75 liraya düştü. Aynı şekilde siyah üzüm de geçen hafta 100 liraydı. Bu hafta 85 liraya düştü. Vişneye gelelim. Vişne de bu hafta son hafta. Vişnenin kilosu da 125 lira. Muzu burada tekrar görüyoruz. 95 lira yazmışlar. Bu hafta bazı tezgahlarda kiraza rastlayamadık. Tabii haliyle Ağustos'un da sonuna yaklaşıyoruz. Yaz bitiyor. Kiraz her tezgahta yok. Sonlarına geldik kirazın. Hemen bir sebzelere de bakalım. Domatesten başlayalım. Tabii kışlık hazırlığı yapacak hanımefendiler için domates fiyatı, özellikle pembe domatesi görüyorsunuz, oldukça önemli. Pembe domatesin fiyatı 60 lira. Pembe domateste de bir düşüş var. Geçen hafta ne kadardı domatesin fiyatı? 80 lira. 20 liralık bir düşüş var pembe domateste. 80'den 60'a düşmüş. Genelde kahvaltılarda tükettiğimiz çeri domates diye geçen minik domateslerde bu hafta kilosu 100 lira. Salatalıkta biraz yükseliş var. Salatalık, Çengelköy salatalığı geçen hafta 50 liraydı. Bu hafta 60 liraya yükseldi. Salkım domatesse, yavaş yavaş şöyle geleyim. Salkım domatesin fiyatı ise aynı. Bu hafta 80 lira. Hemen yumurta domatese gelelim. Bu işte kışlık hazırlığından bahsetmiştik. Genelde konservelerde kullanılan yumurta domates. Onun fiyatı da bu hafta 30 lira. Geçen hafta ne kadardı yumurta domates? 35-40 arasıydı. Bu hafta yumurta domateste de bir düşüş var. Kilosu 100 lira. Kapya bibere gelelim. Kapya biber de 100 lira. Charleston biber ve diğer biber, yeşil biber, Charleston ve sivri biber, pardon. Sivri biber ve Charleston biberin fiyatı da 80 lira. Onda da bir düşüş var. 100 liradan düşmüştü. Hemen patlıcana geçelim. Patlıcan 40 liraydı. Patlıcan yükselenler arasında şu anda patlıcanın fiyatı tezgahta 60 lira. Yükselen birkaç tane sebze ve meyvemiz var. Ama genel olarak semt pazar genelinde bir meyve ve sebzelerde düşüş var. Tabii bu tezgahtan tezgaha değişebildiği gibi semtten semte de değişiyor. Örnektepe semt pazarında fiyatlar bu şekildeydi.
2: Baktık pazardaki fiyatlara, sebze meyve fiyatlarına. Konuşmaya devam edeceğiz gıdayı. Çünkü gıda her şeyden etkileniyor. Soframızdaki

0: her türlü gıda ürünü iklim değişikliğinden etkileniyor, çıkan savaşlardan etkileniyor, fiyatları değişiyor. Ama bu sürdürülebilirliği sağlamak tabii mesele. Konuklarımız var, sırayla takdim edeyim. Konuşmaya devam edeceğiz. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte. Mine Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin merhaba, sen de hoş geldin yayınımıza. Duyabiliyor musun?
2: Hoş bulduk. Merhaba. Heh,
0: merhabalar. Hüseyin seninle başlayalım. Neden? Çünkü tahminlere göre sanırım hava sıcak şu an. Önümüzdeki birkaç gün daha da sıcaklık artacak. Bu nasıl etkiler? Bazı ürünlerin hasat dönemi, aşırı sıcakla çiftçiler başa çıkmak için ne yapabilir? Daha doğrusu o denli bir sıcak mı var kapıda acaba?
2: Bunların bir kısmını ben de Mine Ataman'dan takip ediyorum. Birazdan ona sorarsınız tarım kısmını. Ama meteorolojik olarak durum şöyle. Dünya gerçekten 2026 yazında yaşamış olduğu en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. İstanbul'da en serin yazı biz geçirirken, ben yaz başından beri bunu anlatıyorum. Ukrayna, Romanya, Kırım rotası adeta bize çalıştı. Bize ve Yunanistan'a. Biz burada güney bölgeleri ayrı tutuyorum. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege. Ama Marmara ve Karadeniz, biraz da İç Anadolu 42 yıldır bu kadar serin bir, 42-45 yıldır bu kadar serin bir yaz yaşamamıştı. Bu bizi bir yanılgıya düşürebilir. Ama dünyada ateş çok yüksek. Her yerde tarımla ilgili kaygılar sürüyor. Ukrayna'da bile. Mesela şu anda ekranlara gelen sıcaklık haritasında Ukrayna'nın 36-37 derece olduğunu görüyorsunuz. Hani tahıl, Rusya ve Ukrayna çevresi, Hollanda çevresi, Almanya'dan alınan ürünler Avrupa'da büyük bir bu yaz darbe görebilir. Ama bu şimdiki hava durumu tahminlerinden çok genel görüntü, iklimsel olarak bir şey ortaya çıkardı bence bana sorarsanız. O da şu, her zaman yağışlı olmasına alıştığımız Balkanlar, Avrupa, Kuzey Avrupa özellikle iki yaz sıcak hava dalgalarıyla geçirdi ve şu an sektörlerde kırılganlık ortaya çıktı. Yani buralarda normal şartlarda sezonlar çok yağışlı geçiyor. Yani bizim aslında dayanıklılığımız o kadar da yüksek değilmiş. Enflasyon ve gıda fiyatlarını etkileyen başka şeyler de var. Meteorolojik olarak bakınca yani birkaç sene mevsim normallerinden sıcak yazlar geçirdiğimizde ve ilkbaharlar yağışlar da kesilince dayanıklı sandığımız ülkelerde bile çok ciddi tarımsal problemler çıkıyor. Bir tanesi sulama, bir tanesi elektrik ulaştırmak, bir tanesi de artık yeraltı suları yani bizim kaçak kuyular dediğimiz bu Avrupa'da da artık var ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ama Türkiye'deki kadar fazla yoktur herhalde. Dolayısıyla o da suyla ilgili problemi çıkıyor. Yani su ve elektrik ulaştırmak tarıma gittikçe zorlaşıyor kuraklık yaşadığımız için dünya genelinde. Ancak birazdan Mine Hanım daha iyi anlatacaktır. Çeşitli olumlu, iyimser gelişmeler de var. Tarım ürünlerini adapte etmek imkansız değil. Eğer öyle olsaydı bu çağa 2026 yılına gelemezdik. Ama daha yavaş ilerliyor bu sıcaklık artışı ve bu yüzden bizim tepkilerimizde herhalde bir şey olmayacak. Yani o kadar da büyük bir şey yaşamadık gibi kalıyor. Oysa arka planda bir ısınma çarkı sürekli dönüyor. Biz nasıl Samanyolu galaksi dönüyoruz ama bunu hissetmiyoruz. İşte ısınma da aslında öyle. Hani yaz mevsimini çıkartın, kışın kimse ya da ilkbaharda kimse yüksek sıcaklıktan pek şikayet etmez. Havalar ısınınca hatta güzel hava deriz ismine. Oysa evet, mevsimine düşen yağışlara ihtiyaç var. Bu yağışlar gelecek projeksiyonlarında sıcaklıkların yükselmesiyle yine belli yerlere çok düşecek ama biz buraları şu anda kestiremiyoruz. Yani riskler, soru işaretleri büyüyor geleceğe yönelik yağışlar açısından. Ama genel olarak kıyılara yakın merkezlerde daha fazla sağanaklar, seller, tarım yapmanın zorlaştığı yıllar bizi bekliyor olabilir. Çok karamsar da bir tablo çizmek istemiyorum. Şimdilik böyle evet, bir yorum yapabiliriz.
0: Peki Hüseyin, yine döneceğim birazdan sana ama evet, o merak ettiğimiz soruları Mine Hanım'a da sormaya başlayalım. Aslında doğa bize belki de zaman tanıyor. Hani biz bu sene böyle geçti, seneye tırnak içinde Allah kerim demektense birazcık daha belki bilimin ışığında, teknolojinin ışığında önlemler almak mümkün sanırım, değil mi Mine Hanım? Az önce Hüseyin 3 farklı ihtiyaç saydı. Sulama, elektrik, yeraltı suları. Acaba bu iklim değişikliğini hesaba katıp ona göre bir tarımsal planlama yapmak mümkün değil mi? Bizde yapılan, atılan adımlar var mı? Dünya ne yapıyor bu konuda acaba?
1: Şimdi tabii Hüseyin Bey'in de söylediği üzere aslında bir takım teknolojik yöntemler var ama bunu bu kadar hızlı sahaya adapte etmek çok mümkün olmuyor. Bir taraftan da yapılan araştırmalar Nature'da şöyle söylüyor. 30 derecenin üzerindeki her sıcaklık ve her bir derece sıcaklık artışı aslında bizde olduğu gibi

0: hayvanlarda, bitkilerde bir takım reaksiyonlara sebep oluyor. Yani kiminin verimi düşüyor, kimi daha kırılgan oluyor, kimi kuruyor, kiminin protein değeri düşüyor. Şimdi bunları normalde eğer bizim hani modern dünyanın acelesi olmasaydı, üzerinde insanlar olmasaydı, kendi içinde geçtiğimiz dönemlerde uzun yıllara sari absorbe edebiliyordu, tolere edebiliyordu. Binlerce yıl boyunca tohumlar değişiyordu, toprak değişiyordu. Ama şu anda bizim acil hemen önlem almamız gerekiyor. Şimdi o noktada şöyle bir problem var. Şimdi Hüseyin Bey yine az önce ifade etti. Biz mesela bu yıl o kadar bereketliyiz ki sanıyoruz ki ya işte aslında birileri bizim yağmurumuzu çalıyordu. Bak yağmurlar da geri geldi. Bundan sonra da hiç sıkıntı yaşamayacağız gibi bir yanılsama içerisindeyiz. Halbuki Avrupa yanıyor, Güneydoğu Asya yanıyor, Afrika yanıyor ve yarın önümüzdeki sezon ne olacağını hiçbirimiz bilmiyor. İşte bu tarım bilmemezlik, öngörülemezlik halini yönetirken çok pahalıya yönetiyor. Pahalıya yönettiği için de aslında pazardaki sebzenin, meyvenin, tahılın, gıdanın fiyatını artık bir daha hiç ucuza tüketemeyeceğiz. Çünkü bu öngörülemezliği yönetmek ciddi bir bütçe gerektiriyor. Büyük bir mühendislik gerektiriyor. Çiftçi tarafını etkiliyor, tüketiciyi, gıda değer zincirini ve tarım gıda ekosistemini bütünsel olarak etkiliyor. O yüzden de ama en ivedi yapılacak şey, dünya buna yavaş yavaş başladı, Türkiye'de başlıyor. İşte suya göre üretim planlaması yapmak, toprağı yeniden iyileştirmek, tohumların hızlı bir şekilde daha iklime duyarlı, sıcaklığa, dona dayanıklı tohumlar geliştirmek. Bunlar aslında teoride yapabileceğimiz şeyler. Şu anda da aslında bütün dünya gerek sigortayla, gerekse bir takım sübvansiyonlarla, gerekse işte suyu optimumda kullanılabilecek teknolojilerle, gübredeki bir takım uygulamalarla aslında günün sorunlarını çözmeye çalışırken uzun vadede de ciddi bir aslında tarıma yeni bir akıl gerekiyor. Ve bu akıl da Hüseyin Bey gibi meteorologların öngörüleri üzerinden yapması gerekiyor. Çünkü temelde aslında iklim bir coğrafyadaki, topraktaki bütün hafızayı belirliyor ve üretim aslında mirasını ve geleneğini belirliyor. İşte burası çıkış noktamız olmak zorunda. Yeniden
1: İnanıyorum en
0: toprağa
1: çok
0: mühendislik ekme
1: sıcaktan
0: zamanı.
1: en çok zarar gören, kayıp veren, rekolte düşüklüğüne neden olan ürün hangisi olarak biliniyor? Pek çoğu
0: Şimdi
1: aşırı
0: tabii
1: sıcaktan zarar görüyor ama en çok
0: evet.
1: şu konuda dertliyiz denilen.
0: Şimdi dünyanın her bölgesinde değişiyor. Örneğin bu sene Fransa'da buğday verimi %35 düştü. İşte Uzak Doğu'ya gittiğinizde pirincin verimi düşüyor. Türkiye ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı. 157 tane ürüne bakılmış. Bunların 53 tanesinin çok kırılgan olduğu ve iklimsel değişimlerden çok ciddi etkilendiği. En önemlileri mesela karpuz, arpa, mısır, patlıcan, salatalık gibi ürünler olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu mevsimine göre değişebiliyor. Kuzey Güney Yarımkürede değişebiliyor ama en çok bildiğimiz zeytin etkileniyor. Kahve etkileniyor, buğday, mısır etkileniyor. Nature'daki bir araştırma yine şunu söylüyor. Özellikle de bu tür ürünlerin 1 derecelik sıcaklık artışı %7 ila %40 arasında kırılganlaşıyor ve verim kaybedebiliyor. Şimdi mesela Türkiye'de şu anda en çok mısırda dane oluşma zamanını yaşıyoruz. Bu dönemdeki çok kuraklık mısırın o danedeki verimi düşürüyor. Onun değerlerini, besin değerlerini düşürüyor. Ve bu da tabii milyarlarca ton üretildiğini düşündüğünüzde küçük bir değişim. Şöyle bir araştırma daha var aslında. İklim değişikliği bireylerin günlük kalorisinden 121 kalori çalıyor. Ve Amerika'da yapılan bir araştırma süpermarket harcamaları geçtiğimiz yıla göre %27 düştü. Çünkü gıda fiyatları arttı. Ama gıda fiyatları da sadece sıcaklıkın hani tarladaki göründüğü haliyle artırmıyor. Bakın Panama Kanalı'nda sıkıntı var. Tuna Nehri geçmem diyor neredeyse. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle orada yine limanlarda problem var. Bütün Avrupa kavruluyor, verim düştü. Şimdi böyle bir Husiler hala daha Hürmüz Boğazı'nda saldırıyor. Şimdi bütün bu büyük konjonktürde sofraya nimet taşımak artık o kadar pahalı ve o kadar mühendislik gerektiriyor ki bunu göze almak zorundayız. Başka bir yeni bir tarım 5.0 devriminin herhalde vakti geldi diye düşünüyorum. Elbette
1: Evet.
0: Hüseyin Bey aslında orada dediğim gibi aslında oradaki tüyolar Hüseyin Beyler tarafından geliyor. Yani yarını nasıl yaşayacağız? Mesela kuzey ülkeler Rusya'nın kuzeyi, Amerika'nın

0: kuzeyi, Kanada'nın bazı yerleri güneşlenme süresi artıyor. Biraz daha avantajlı gibi gözükebiliyor.
1: Evet, peki Hüseyin, döneyim sana tekrar o zaman. Önümüzdeki dönemlerde belli başlı tahminlere bakıldığında iklimsel olarak çiftçi, üretici nasıl, nelere dikkat etmeli iklimsel olarak sence tahminlere göre?
2: Tabii. Yani şu küçük eklemeyi yapmak istiyorum ben de Mine Hanım'ın söylediği. Bizim gıdaya ulaşımımız bir doyma amaçlı, bir de beslenme ise eğer protein.

0: belki de orta gelirli ya da dar gelirli her ülkede problemdir ama şu anki bu çağda daha da büyük problem. Yani hayvancılığı etkileyen bir konusu. Mesela Sivas'ın, Erzincan'ın köy ve yaylalarında hayvancılık yapan insanlar yağmur yağdığı zaman bayram gibi seviniyorlar. 23 Nisan gibi seviniyorlar. Bu çok farklı bir şey. Biz Batı'da yağmur yağdığı zaman bana yağmur soruyorlar İstanbul'a yağış var mı diye ve yüzleri düşüyor insanın yağmur var yarın sabah dediğinde. Yani çok farklı psikolojilerde yaşıyoruz. Toplumsal olarak bir şeyleri tamam o insanlar yağmur istese yağacak değil. O zaten yağacak ve o ana denk geldi ama buradan başlayarak bir bilinç geliştirmek gerekiyor ülkesel olarak bence. Suyun ne kadar çok kıymetli olduğunu baştan böyle sıfırdan başlayarak bütün ülkeye bir anlatmak lazım. Musluğu açan insana da anlatmak lazım. Çiftçiye de ama Mine Hanım'ın söylediği gibi çeşitli zorluklar var bu ülkedeki tarımda. Küçük şirketler, araziler, paylar derken yani meteorolojik olarak üzerimizdeki baskının dışında biz kendimiz de bir sürü olumsuz luk eklemişiz gıdaya ulaşmaya. Bunlarla ilgili çözüm gerekir. Bir de senin söylediğin soruya şu cevap verilebilir. İklim değişikliği dediğimiz şey dünyanın ortalama sıcaklığının artması ama bir de kirlenmesi. Dünya kirlendikçe toprağı da, denizleri de kirleniyor. Bu ikisi bir arada değerlendirilmeli. Bizim atıklarla ilgili çok büyük bu yaz turizmde problemimiz var. Tarımda da var belki. Yani toprak kalitesi, Mine Hanım daha iyi bilecek. O sürekli Türkiye'de tarım yapan sahadaki kişilerle muhatap olduğu için toprak kalitesi diye de bir konu var. Bu sıcak hava dalgaları peş peşe gelince toprağın ilk 1 metresi, 60 santimetresi ya da daha fazlası belki de verimsiz hale geliyor. Biz onu tekrar canlandırmak için bir sürü ek ürün, gübre adı altında çeşitli kimyasallar eklemek zorunda kalıyoruz. Bu iş böyle bir yere kadar gitti ama 2026 yılında artık bu çağda bu sıcaklıkta üzerimize vurmuşken biz bu toprağı daha farklı değerlendirmeliyiz, daha farklı kullanmalıyız. Mühendislik, toprak mühendisliği, meteoroloji mühendisliği ve genel olarak lojistik yani bu da işin içinde bir bütündür. Bunların hepsinde iyileşme olursa ancak biz daha rahat bir gelecek görürüz, çocuklarımıza bırakırız. Ama meteorolojik olarak tablo pek iyimser değil. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Kıyıya yakın şehirler yağmur yağmayacak diye çok korkmasın. Çok yağacak. Aniden sel olacak diye korksun bence. Ama iç kesimlerde Anadolu'muz maalesef kuraklıkla yüzleşecek gibi duruyor Tuba.
1: Evet, gerçekten hep diyoruz ya, asıl emek köylünün, üreticinin, ama onlar da bir yandan işte bambaşka konularla mücadele ediyor. İklim değişikliği bir yandan, maliyetler bir yandan. Mine Hanım, size döneyim tekrar. Hep konuşuyoruz ya, tarladan tezgaha, hatta soframıza gelene kadar kat kat artıyor fiyatlar diye. Bu örneğin tarladan İstanbul tezgahına gelene kadar 10-15 kat fiyatı yükselen kalemler var, ürünler var. Bunda o iklim değişikliğinin, aşırı sıcakların payı ne sizce? Ne kadar artmasına neden oluyor? Bir yandan da tabii bir ülkenin üretim olarak kendine yetebilmesi çok önemli ki biz sadece nüfusumuz değil, turist de ağırlayan bir memleketiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili, dört mevsim yaşıyoruz. O yüzden belki miktar olarak daha da fazla üretime ihtiyacımız olabilir, turistik bir ülke olduğumuz için. Ve bir önceki yayınımızda da şunu konuşmuştuk Mine Hanım, hatırlarsınız. Miktar kadar çeşitlilik de önemli. Tüm bunları alt alta dizdiğimizde acaba bu iklim kriziyle de iklim değişikliğiyle de başa çıkmak için nelere dikkat edilmeli? Nasıl politikalar izlenmeli?
2: Şimdi tabii iklim değişikliğiyle mücadele ederken bir tarafta bir yerel küçük çiftçiler, aile çiftçileri var. Onlar tabii aslında tarımın ve sofranın da bir taraftan garantisi ve sigortası da diyebiliriz. Çünkü onlar hala daha kendileri işçiliklerini yapıyorlar. Hala daha bulundukları bölgede çeşitli sebzeleri, meyveleri üreterek aslında besin değeri yüksek ürünleri piyasaya sürebiliyorlar. Bir tarafta daha büyük plantasyonlarda daha endüstriyel tarım da yapılıyor. Şimdi her ikisi de önemli. Yani bir ülkenin yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Hem yerel anlamda ürünlerini desteklemeli, hem kendi kendine yetebilmeli ama aynı zamanda da küresel tarım ticaretine de entegre olması gerekiyor ki gıda dayanıklılığında mukavemeti yüksek olsun. Şimdi tarladan sofraya gelene kadar hep biz aracılardan bahsediyoruz ama o aracılar aslında bazen de çiftçiyi de finanse ediyorlar. Yani o kadar görüldüğü kadar da kötü bir şey değil ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yıldan yıla üretim arz talep dengesi sağlanamadığında depolamadan tutun da lojistik maliyetler artıyor, piyasa dengeleri bozuluyor. Şöyle bir laf vardır. İklim değişikliğine ben çok benzetirim. Çingenelerin çok güzel bir lafı vardır. Derler ki çocuğumun hasta olduğuna yanmıyorum.

0: Huyunun değiştiğine üzülüyorum. Şimdi iklim değişikliği bütün sistemlerin huyunu değiştiriyor. Toprağın huyunu değiştiriyor, ticaret sistemlerinin huyunu değiştiriyor. Karakter değiştiğinde de bu sefer sistemlerin maliyeti yükseliyor. Yani tarladan sofraya gelene kadar başka türlü dayanıklılık kriterleri gerekiyor. Depolamadan tutun da başka finansal araçlar. İşte bunlar büyüdükçe de maalesef tarlayla sofra arasındaki makas büyüyor. Risk de büyümüş oluyor. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Biz hep tarlayı konuşuyoruz ama işte yine şu anda Fransa'daki süt verimi, Belçika'daki süt verimi %30 düşmüş. Niye? Çünkü ineklerin stres kaynaklı. Niye? Çünkü meralar bozuldu. Bakın ben şu anda Moğolistan'a gidiyorum. COP17 var. En büyük sorunlardan biri meralar bozuldu. Toprak sağlığı bozuldu. Toprak artık eskisi kadar verimli ürün üretemiyor. Yani sorun sadece bir yerde değil, bütün bunları topladığımızda kelebek etkisiyle gezegendeki her türlü canlılık unsuru aslında değiştiğinde, küçücük değişim yaşadığında başka bir yerdeki bir sistemi etkiliyor ve bir bakıyorsunuz ki yani Panama kanalından bize ne? Ama işte ne bileyim Tuna Nehri'nden bize ne diyemiyoruz.
1: Diyemiyoruz.
0: Maalesef bu aynı zamanda da şöyle de bir şey oluyor. İstilacı hayvan ve bitki türleri dediğimiz çok artıyor. İklim yüzünden nem sebebiyle, buharlaşma sebebiyle, toprağın yapısı sebebiyle normalde olmayan geçtiğimiz yıllarda çok konuştuk. Yani kokarcadan tutun da çekirgelere varan. Şimdi bunların hepsi yeni bir mücadele alanı, yeni bir maliyet, yeni bir
1: Evet.
0: risk. Buralar büyüdükçe tabii sofra daha pahalıya kuruluyor. Üstüne yoksullar, gelir düzeyi düşükler o sofrayı daha da pahalıya kuruyor ve
1: Maalesef.
0: üstüne besin değeri düşük ürünlere elde edebiliyor bir de.
1: Bir de Mine Hanım, ihraç edilmek istenip geri dönen ürünler de var bazı tarımsal ilaç kalıntıları yüzünden. İşte üreticinin de kurallara ne kadar uyması gerektiğinin önemini bir kez daha anlatıyor bize. Her şeyden önce insan sağlığı söz konusu. Gıda en önemli, beslenme en önemli kalem sağlığımız üzerinde. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey bu arada?
0: Ya Hüseyin Bey de aslında ifade etti. Şöyle düşünün. Dünyada yıllık sağlık harcaması 9,5 trilyon dolar. Kişi başı 650 dolardan yüksek. Yani şunun kararını vermeliyiz. Yediklerimizin hatta satın aldıklarımızın %35'ini israf ediyoruz. Yani
1: Evet, bir
0: bunu
1: de o var.
0: artık keyiften öte kendi sağlığımız için bir yatırım gibi düşünüp doğru karar vereceğiz, doğru satın alma, israf etmeyeceğiz. Aynı zamanda da tek sağlık çerçevesini dünyanın da kaynaklarına saygılı olacağız, daha sorumlu olacağız.
1: Peki, çok teşekkürler. Hüseyin, son olarak da sana döneyim. Var mı çiftçilere, üreticiye son bir uyarın? Az önce uyardın özellikle kıyı
2: Şöyle,
1: bölgeleri. Hı.
2: yani bu işin açık fabrika derler ya, ne kadar zor olduğu aşikar. Artık defalarca anlatmayalım. Tarım yapmanın ne kadar kırılgan olduğu,
1: Hı.
2: yapanın para kazanması gerektiğini anlatmayalım. Geçtiğimiz yıl yaşanan o büyük zirai donu bu yıl yaşamadık, 2026'da. Bu yaz çok aşırı kurak da geçmesine rağmen aşırı sıcak geçmedi Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da. Fındıkta mesela fazla bir rekolte kaybı yok. Ancak bu seneye bu şekilde olmayabilir. Ben iyimser olabilmek için buradan adım görmek isterim şahsen. Mesela bunu dünyada da araştırmışlar. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Yerel üreticiden alışveriş yapmak diye bir şey var. Yani domatesi Antalya'dan alamıyoruz artık İstanbul'a. Yani almamamız lazım. Bunu direnmememiz lazım buna. Tırlarla, kamyonlarla taşımacılık yapıyoruz. Tren yollarımız niye yoksa artık, değil mi? Dünyaya bakın, bu tip toplu taşımalar, yani büyük ürünleri tırlarla artık şey yapmazlar. Çünkü bu zaten emisyonlu, karbondioksit emisyonu da olan bir şey. Yani bizim Tuğba, değişmemiz mümkün. Biz teknofestler yaparak dünyayı teknolojik olarak yakalayabilen bir ülkeyiz. Hızlı projeler bitirebilen bir ülkeyiz. İstediğimizde epey göz alıcı şeyler yapabilen bir ülkeyiz. Artık bu işin çok ciddi olduğunu anlamamız lazım. İşte sağ olsun Mine Hanım gibi tarım yazarları, editörler, gazeteciler gerçekten ne oluyor diye hem dünyayı hem Türkiye'yi araştırıyor. Biz de meteoroloji tarafını araştırıyoruz. Teşekkür ederim katıldığı için Mine Hanım'a tekrar. Size de teşekkür ederim.
1: Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz sevgili konuklarımıza. Tarım yazarı Mine Ataman ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel bizimle birlikteydi. Bu iklim değişikliğinin gıdaya, fiyatlar üzerindeki etkilerine baktık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz haber bültenine. Devam ediyoruz yaz aylarında. Ne yazık ki boğulma

0: Vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler geldi. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
1: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
2: Basın, basın.
1: İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Enes Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Bingöl'ün Genç ilçesinden geldi. Pikniğe giden iki kardeş debinin az olduğu yerden Murat Nehri'nin karşısına geçmeye çalıştı. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulundu. Ardahan'ın Kura Nehri'nde de benzer bir olay yaşandı. Atıyla nehrin karşısına geçmeye çalışan Cengiz İlkaz balçığa saplandı. Attan düşen çoban suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler İlkaz'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin 5 metre uzağında buldu. 3 olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki Gürçe'ye ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza dün akşam meydana geldi. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 maden işçisi yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ev sahiplerini tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri nedeniyle fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek mahkeme kiracının fazla ödediği bedelin iadesi talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu ve kira farklarının iade edilebilmesinin önünü açtı.
1: Zam yap yoksa evi boşalt dedi. Kirayı yükselt yoksa elektriğini keserim tehdidi savurdu. Kiracı en sonunda dayanamadı, dava açtı. Yerel mahkeme talebi reddetti, Yargıtay bozdu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı tahliye ve elektrik kesintisi gibi tehditler aldığını, bu sebeple fazla kira ödediğini belirtti. Konuyla ilgili ödediği fazla bedelin iadesi için dava açtı. Davayı değerlendiren Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının talebini reddetti. Yerel mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın kararında davanın hukuken nasıl adlandırıldığından çok davacının ileri sürdüğü talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yüksek mahkeme kiracının baskı altında ödeme yaptığını ispatlaması durumunda bu paranın hukuki dayanağının ve iade koşullarının esastan incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylece kira farklarının iade edilebilmesinin önü açıldı.
0: Yargıtay boşanma davalarında düğün takılarıyla ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de yine o kişi olacak. Yani geline takılıysa gelinin, damadı takıldıysa damadın. Peki bu evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler var. Onlar kimde kalacak? İşte yanıtı Arzu Kayan'ın haberinde.
3: Üç beş kuruşun da lafı olmaması lazım.
4: Vermeyin. Ayıp olur.
5: İsterim ya.
6: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştahı adıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
3: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini

0: talep edebiliyor.
1: İade edilmeli mi?
2: Yani ayıp olur.
1: Kullanmam mı o eşyaları?
2: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
3: Vallahi bilmiyorum.
1: Sizin fikriniz?
3: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
1: Yargıtay'ın son içtihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
0: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
4: İstemem, onda kalsın.
1: O kadar diyor.
4: Evet.
0: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
1: Peki tek taşı ister misiniz geri?
5: İsterim ya. İsterim yani.
1: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyeceksin. Peki hediye elden çıkmışsa ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
0: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
1: Bohça iade edilmeli mi?
3: Onu etsinler zaten.
1: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
5: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
1: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
6: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
0: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
7: Süper Lig'e Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlerde 3 futbolcu sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek.
8: Süper Lig'e Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci haftada Konyaspor'la karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe Konyaspor'u mağlup ederek Lyon'la oynanacak rövanş maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Konyaspor ise ilk hafta müsabakasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Jaden Osterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Fenerbahçe maçı öncesi herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 50 maçta Fenerbahçe 38, Konyaspor ise 8 galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.
7: Teknofest Mavi Vatan hafta sonu da Gölcük Tersane Komutanlığı'nda sürüyor. Habertürk ekibi Milli Savaş Gemisi TCG Burgazada'ya çıktı. Şimdi sözü Habertürk muhabiri Buse Deviren'e bırakacağım. Yanında bir de konu var.
9: Evet, Teknofest Mavi Vatan tüm hızıyla devam ediyor. Bizler sizlere gemileri göstermeye devam ediyoruz buraya gelemeyen izleyicilerimiz için. Şimdi hangi geminin üzerindeyiz? Bu Ada Korvet sınıfından bir gemi. Burgazada'nın üzerindeyiz. Burgazada Korvet sınıfı bir gemi. Ama ben detayların tamamını gemi komutanından öğreneceğim ve sizlere aktaracağız. Kıymetli bir konuğumuz yanımızda. Deniz Kurmay, Binbaşı Fuat Çelik de beraberiz. Komutanım, Habertürk yayına hoş geldin.
10: Teşekkürler, tekrar hoş geldiniz sizler de.
9: Sağ olun komutanım. Biz şu anda Burgazada'nın üzerindeyiz. Neredeyiz komutanım? Bize böyle tek tek anlatabilir misiniz?
10: Evet, öncelikle ben size Burgazada'nın tarihçesinden bahsedeyim. Üzerinde bulunmuş olduğumuz gemi TCG Burgazada ilk yapım olarak Heybeliada ile başlayan, ardından da Türk Deniz Kuvvetleri'ne 2011 yılından itibaren teslim edilen Ada Sınıfı Korvetler'in 3. gemisi. Malumunuz olduğu üzere Milli Gemi Projesi kapsamında üretilen ilk gemilerden ve korvet sınıfı bir gemi. Korvet sınıfı gemilerden de bahsedecek olursak aslında

0: Türk inşaat sanayinin vermiş olduğu üstün kabiliyetler neticesinde korvet sınıfı gemileri diğer dünya sınıfında dünyadaki korvetlerden ayıran özelliği daha üstün denizaltı savunma harbi yeteneklerine, hava savunma harbi yeteneklerine ve su üstü harbi yeteneklerine sahip olması. Aynı zamanda da gemimiz teslim edildiği tarihten itibaren millileştirme projeleri kapsamında üzerine milli sistem, yerli yazılım cihazları, komuta kontrol sistemlerini ve güdüm mermi sistemlerini güncelleştirmekte, yenilemekte. Şu anda da bu yenileme çalışmaları devam etmekte. Bu yenileme çalışmaları kapsamında da öncelikli olarak geçtiğimiz sene Advent komuta kontrol sistemi gene Havelsan tarafından geliştirilen ve Atmaca güdüm mermi, su üstü güdüm mermisi sistemi entegrasyonu gemimize tamamlanmış durumda.
1: Atmaca'yı özellikle sizden dinleyeceğim komutanım. Evet. Hemen yanınızda yine Deniz Kuvvetleri'ne ait bir helikopter var galiba. Yavaş yavaş da ilerleyelim, içeriye
0: ben
1: girelim.
0: İçeriye doğru davet edeceğim. Yerli milli sistemlerimizi, gemimizin özelliklerini gezi güzergahımızda size göstermiş olacağım. Görmüş olduğunuz üzere gemimizin sloganı da Mavi Vatan'ın Kalesi. Yani Teknofest Mavi Vatan'da da Mavi Vatan'ın Kalesi olarak, TCG Burgazat olarak katılmak bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Halkımızda bu gemimizin özellikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Katılımada yönelecek olursak katılım bayağı yüksek. Yani normal yapmış olduğumuz yer liman ziyaretlerine istinaden yüksek bir katılım görmekteyiz.
1: Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor.
0: Evet, şu anda geminin üst katına çıkıyoruz. Burası gemimizin vasıta platformu. Lütfen siz önden buyurun.
1: Yukarıda bizi neler bekliyor ona da bakacağız.
0: Birisi ve ardından da devam ettiğimizde gemimizin güdüm mermi platformuna intikal edeceğiz.
1: Burada biz da gemin neresindeyiz komutanım? Bunlar
0: şu
1: neler?
0: Şu an gemin iskele vasıtasındayız. Görmüş olduğunuz gemimizin vasıta motoru. Yani gemimiz denizdeyken sahille irtibatını sağlayan ve personel taşıma maksatlı kullanılan yüksek beygir gücüne sahip bir vasıtamız. Buradan da devam ediyoruz. Sizi ben güdüm mermi platformuna davet edeceğim.
1: Siz en son galiba şey dediniz, bize de söylediniz, tatbikat, deniz kuru tatbikatında Atmaca atışı gerçekleştirdiniz.
0: Evet, şu anda görmüş olduğunuz Atmaca güdüm mermi platformunda gemimiz deniz kuru tatbikatında halkımızla bilgilendirildiği üzere en uzak menzile yaklaşık 55-60 bin mesafeye kadar Atmaca güdüm mermisini harp yükü başlıklı olarak başarıyla gerçekleştirdik. Bu da bizim için ayrıca bir gurur, ayrıca bir onur vesilesi. Bu kabiliyetlerimizi, imkanlarımızla da halkımıza göstermek bizi ayrıca gururlandırıyor.
1: Atmaca nedir efendim? Onu da soralım. Roketsan tarafından üretildi. Size nasip oldu bunu da denemesi?
0: Evet, Atmaca güdüm mermisi Roketsan tarafından geliştirilen su üstü tehditlerine yönelik bir gemi savar güdümlü mermi. Diğer dünyadaki muadilleriyle karşılaştırdığımız zaman üstün yeteneklere sahip. Öncelikle menzil kabiliyeti çok fazla. Yaklaşık olarak muadilleriyle karşılaştırdığımız zaman üstün bir menzil yeteneğine sahip. Aynı zamanda atış esnasında verilebilecek komutlarla, örneğin at unut, at güncelle gibi komutlarla da atmış olduğumuz güdümlü mermiyi görevi icra ederken, yani uçuş süresince görevlerini değiştirerek ya da görev iptal ederek ya da yeni bir görev tevdi ederek güdüm mermiyi yönlendirebiliyoruz. Bizim için de bu büyük bir kabiliyet.
1: Yine yerli mermi, milli unsurlardan bir tanesi. Üst katta neler var komutanım?
0: Üst kata çıktığımız zaman üst katta bizim RAM güverte dediğimiz gemimizin nokta savunma sisteminin olduğu RAM silahını göreceksiniz.
1: Burada da gemisinin en önemli özelliği ya da şöyle, yani diğerlerinden ayıran ya da en önemli, en kritik bölgesi neresi komutanım?
0: En kritik bölgesi aşağıda bulunan savaş harekat merkezi ve bu bölge diyebiliriz güdüm mermi platformu. Çünkü geminin ana vurucu unsurları bu platformda bulunmakta. Burası geminin en kritik ve önemli mahallelerinden birisi diyebiliriz.
1: Burası peki, burada neler yapıyorsunuz?
0: Burada Aselsan tarafından geliştirilen pneumatik lançer sistemi, bu aynı zamanda denizaltı sistemlerine karşı dikoy atıcı sistem diyebiliriz. Gemi dahilinde iki adet bulunmakta ve gene Aselsan tarafından geliştirilen bir sistem.
1: Ne işe yarıyor komutanım olası bir riskte?
0: Bu genel olarak denizaltı tehditine karşı gemimizde halinde bulunan denizaltı savunma silahlarıyla entegre olarak çalışabilen, aynı zamanda da Advent komuta kontrol sistemiyle entegre olarak çalışabilen denizaltılara karşı kullanılan bir dikoy sistemi. Sancak ve iskele tarafta yaklaşık 8 adet lançer atıcılarıyla birlikte denizaltı tehditlerine karşı etkin bir savunmayı kapsıyor.
1: Karşıya daha neler var?
0: Karşıda şimdi sizi köprüsüne davet edeceğim. Köprüsüne ilerlediğimiz zaman köprüsü bizim geminin emniyetli seyrini icra ettiğimiz, geminin genel olarak seyir emniyetinin sağlandığı bir yer. Burası da gemimizin köprüsü. Köprüsüne genel olarak bizim gemimizin seyir cihazları, yani emniyetli seyire yönelik cihazlar ve asimetrik tehdit kapsamında bulunan

0: 5.7 milimetre silahları yönlendirdiğimiz sistem ve cihazlar bulunmakta.
1: Nasıl, geminin beyni mi?
0: Geminin beyni aslında savaş harekat merkezi. Evet. Yani gemiyi bir insan vücudu gibi düşünürsek köprüsü geminin gözleri, SAM geminin beyni, gemide bulunmuş olan silahlar, geminin kolları. Ve bu beyni gerçekleştiren genel olarak komuta kontrol sistemi de gemideki hücreler diyebiliriz.
1: Biz şu an aslında geminin göz kısmındayız.
0: Evet, gözleri. Geminin göz kısmındayız ve emniyet bir şekilde seyir yapmamızı sağlayan geminin gözleri, geminin elektrooptik sistemlerin kontrolü ve emniyetli seyir cihazları burada bulunmakta. Aynı zamanda asimetrik tehditlere karşı koyma kapsamında gemimizde bulunan 12.7 milimetre silahların uzaktan kontrolünü sağlayan stamp konsolu da arkanızda bulunmakta. Gene Aselsan tarafından geliştirilen 12.7 milimetre silahlarımızı, makineli tüfeklerimizi personel zayiatını gidermek maksadıyla uzaktan kontrol etmemizi sağlayan milli bir sistem.
1: Siz bu geminin komutanısınız. Komutanım, neler söyleyeceksiniz? Yani burada olmak ya da gelen buradaki ziyaretçileri karşılamak size nasıl hissettiriyor ve geri dönüşler nasıl?
0: Öncelikli olarak bize gelen geri dönüşler iyi. Tekrar size bahsettiğim üzere yani gemimizin icra ettiği liman ziyaretleri başta olmak üzere çok yoğun bir katılım görmekteyiz. Halkımızın gerçekten denizciliğe ve mavi vatana, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin nasıl korunduğuna, hangi cihazlarla, hangi gemilerle korunduğuna yönelik ilgi oldukça büyük. Ve bu ilgi de bizi çok sevindiriyor. Biz de gemiye gelen vatandaşlarımıza, halkımıza bu hak ve menfaatleri nasıl koruduğumuzu, caydırıcılığımızı ve gemimizdeki milli sistem ve cihazlarımızı ne maksatla, nasıl, hangi görevlerde kullandığımızı bilgilendiriyoruz. Bu tabii bu tip faaliyetler devam ettikçe umuyorum halkımızın bilgisi artacak, ilgisi de artacak ve bu konulardaki çalışmalara gençlerimiz daha çok iştirak edecek, daha çok katılım sağlayacak. Bu da bizi ayrıca geleceğe yönelik gururlandırıyor diyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz komutanım. Çok sağ olun. Çok iyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, şimdi Burgaz Adası'nın içerisindeydik. TCG Burgaz Adası'nın komutanıyla konuştuk. Denizkurmay Binbaşı Fuat Çelik bizlere eşlik etti Burgaz Adayı gezdirirken. Her bir alanın farklı bir işlevi var elbette ki. Onlar mavi vatanı nasıl savunduklarını hem bizlere hem de buraya gelen ziyaretçilere anlatıyorlar. Diğer taraftan da gençlere rol model olmak için gayret gösteriyorlar. Biz gün boyu anlatmaya devam edeceğiz buradaki atmosferi size diyelim. Söz yerinden bırakalım.
2: Evet, şimdi Boğaz'a döneceğiz. Sarıyer'de Boğaz'a oltasını atan boş dönmüyor. Çünkü epey balık var. Sarıyer'e döneceğiz dedik. Arkadaşımız İrem Şimşek bizi orada bekliyor. Bir yandan da av yasağının bitmesine de az kaldı 1 Eylül'e. Peki neler takılıyor acaba oltaya? Oradaki durumu İrem'den öğrenelim. İrem.
3: Tuğba Södekoğlu, senin de dediğin gibi genel av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de sonlanacak yasak ve bu sayılı günler kala İstanbul'da yoğun bir balık akışı var. Özellikle palamut yoğunluğu var. Biz şimdi Fatih Mehmet Coşkun'la sahilden size hemen aktaralım. Yayından önce burada balıkçılarla da sohbet ettik. Sabahın erken saatlerinde palamut yoğunluğu olduğunu öğrenen balıkçılar gelmişler ve su henüz soğuk ve balıklar suyun üst düzeyine yakın iken oltalarını suya atmışlar. Tabii şanslı olan da var. Kovalarına birkaç tane palamut tutup koyabilen de var. Ama şansı yaver gitmeyen de var. Saatlerdir palamut tutmak için burada güneşin altında. Çok da sıcak açıkçası, 30-32 derece. Yine de palamutu bekleyen, evine palamut götürmek isteyen olta balıkçıları heyecanla suya olta atmaya devam ediyorlar. Palamut yoğunluğundan bahsettik. Aynı zamanda istavrit de çok fazla. Palamut ümidiyle gelen, tutamayan veya bir yandan bir kova istavrit de eve götürmek isteyenler istavrit de tutuyorlar açıkçası. Ve herkes yeni sezondan oldukça umutlu. Çünkü bu sezon tezgahlarda, sofralarda çok fazla balık, özellikle istavrit, çinekop, palamut göreceğimize dair yoğun bir umut var açıkçası. Ve dediğim gibi balıkçılar hala burada, işte sadece bu tarafta da değil, Bebek sahilde, Tarabya'da, Emirgan'da ya tüm sahil hattı boyunca bu sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren gelmişler. Ve evet, burada da görüyorsunuz, şanslı balıkçılardan birisi palamut yakalamış. Palamut için sabahın erken saatlerinde gelip yakalayabilenlerden bir tanesi. Bu gördüğünüzde palamut, yavru palamut esasen. Ve işte bu balık için balıkçılar gece saatlerinde buraya geliyorlar ve bekliyorlar. Günlerdir sahilden

0: balıkçıların kovalarının görüntülerini görüyorduk ne kadar yoğunluk olduğuna dair. Ve görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Çünkü vatandaşın buradaki mesaisi bütün gün boyunca devam ediyor. Tabii elbette belirttiğim gibi sabahın ilk saatlerinde daha yoğun. Çünkü palamut çok hızlı bir balık ve aynı zamanda su soğukken üst düzeyde balıklar daha çabuk ve daha kolay bir şekilde yakalanabiliyor. Yani palamutun en kolay yakalanabileceği yerlerde ve zamanlarda balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Tekrardan altını çizelim. 1 Eylül av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Biz de bu sezon hem tezgahlarda hem sofralarda çok fazla balık göreceğiz gibi duruyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza. Tabii balık tutmak tutku, kimisi için saatlerce de olsa bekliyorlar güneşin altında yaz kış soğuk demeden. Bir yandan da tabii bilinçli olmakta fayda var. O tutulan balıkların boyutu önemli. O popülasyona denizdeki bolluğa engel olmamak için dedik ve bu bağlantıyla da bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız, bekliyoruz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya 14 bülteninde. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalar hakkında bilgi verdi. 36 dosyanın incelendiğini, 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirtti.
1: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş ifadesinde telefonu olmadığını söylemişti ama buna rağmen başkası adına kayıtlı GSM hat kullandığı tespit edildi. Bakalım detaylara, kiminmiş o GSM hat? Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir GSM hattı kullanmadığını savunmuştu. Ancak soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği bir gıda firmasında çalışan Ali Kovan adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi. Örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği şirkette Kovan'ın beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği kaydedildi. Ve ayrıca Kovan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da belirlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, nazarımızda zerre itibarı yok dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ise açıklamaları mesnetsiz ve provokatif olarak niteledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine tepki gösteren isimlerden oldu.
4: İsrail'den küstah açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Bilinmelidir ki bu Siyonist çetenin bizim nazarımızda zerre kadar hükmü ve itibarı yoktur. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek, Türkiye ise mazlumlara kucak açmaya, zalimin karşısında hakkın ve adaletin yanında dimdik durmaya devam edecektir.
4: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan açıklamaları, mesnetsiz, provokatif ve gerçeklerle bağdaşmayan hezeyanlardır. Bu hezeyanların amacı, Netanyahu

0: Netanyahu hükümetinin bölgede sürdürdüğü soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasından ibarettir.
1: İsrail'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, soykırım Netanyahu'nun kimlik kartı olmuş dedi.
0: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada Netanyahu'nun ucuz siyasetinin bizde karşılığı yok denildi.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, Netanyahu yönetiminin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
3: Devam ediyoruz. Antalya Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. O yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölge Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla yine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Çalışmalarsa sürüyor. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınır. ABD ile İran arasında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme var. Sürüyor bu restleşme. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savundu Trump. Askeri seçenekler de masada dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
5: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion, yeah.
4: Trump, Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, "Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar." dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Washington yönetiminin Kanada ürünlerine %50 tarife uygulamasının ardından Kanada yönetiminden de misilleme açıklaması geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı yeniden tırmanışa geçti. Washington yönetiminin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünlere %50 tarife uygulama kararı yürürlüğe girdi. Ottawa yönetimi ise karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereleri askıya aldı. Konuya ilişkin Amerikan ticaret temsilcisi Jameson Greer,

0: Kanada'nın daha önce anlaşmaya varılan şartlar çerçevesinde ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı reddettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifinin geleceğe yönelik olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ulusal güvenlik ortaklığını güçlendirmeyi amaçladığını savundu. Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney'den Washington'a sert yanıt geldi. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerine tarife uyguladığını belirterek iki ülke arasındaki eski ilişkilere geri dönülemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlarda son dakikada yapılan değişikliklerin haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olduğunu vurguladı. Carney, Kanada bu tarifelere birebir karşılık verecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin %50'lik tarife kararı, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın yaklaşık %5'ini etkileyecek. Tarife kapsamında hokey sopalarından dil çubuklarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Kanada'nın misilleme kararı ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da tırmanması bekleniyor.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na dönelim çünkü Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. Gösteri uçuşu yapılıyor. Ayrıntılar için Buse Devren'e döneceğiz. Söz sende Buse.
2: Bayrağımızı göklerde gururla dalgalandıran...
3: Evet, Mavi Vatan Teknofest'in 3. günündeyiz. 3. günde de heyecan oldukça devam ediyor. Pek çok kişi de şu anda gözünü gökyüzüne çevirmiş durumda. Çünkü uçuş gösterisi olacak. Şimdi teker teker onların hangileri olduğu söylemeli, hangileri uçuş yapacak. Akıncı var aralarında, İHA'lar var, Deniz Hava Kuvvetleri'nin helikopterleri yer alacak. Dakikalar sonra onları gökyüzünde izlemek için görüyorsunuz kalabalığı. Bugün cumartesi oldukça kalabalık bir gün Teknofest Mavi Vatan için. Yarın itibariyle artık son uçağı için bugün pek çok kişi değerlendirmek istediğini. Hava gösterileri de oluyor elbette. Bütün Teknofest'lerde olduğu gibi. Bakın karşıdan görüyorsunuz yavaş yavaş gelmeye başladılar. Herkes hem gözleri havada hem de telefonları havada, kayıt altına almak istiyorlar. Mavi Vatan belki gemi donanması açısından çok önemli bizler için ama yine hava gösterileri de hem karada hem havada hem de denizde neler yapıyoruz Türk milleti için bunlar birer birer Teknofest'te Mavi Vatan'da gösteriliyor. Ekranlara taşıyoruz bu görüntüleri sizler için. Oldukça alçak itibarlı bir şey gerçekleştiriyorlar.
2: Denizlerimizin üzerindeki o gurur abidelerini çevirin.
3: Şimdi
2: Türk deniz kuvvetlerinde ressam yazan.
3: Arka arkaya geliyor.
2: Helikopterlerimiz geçiş yapıyor.
3: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler.
2: Helikopterusuna kadar her türlü
3: alanı. Uçu arka arkaya geçiyor. Bakın aşağıda da onlara el sallayan onlarca insan var. Onlar havada askerler havada o. Aşağıdaki ziyaretçileri selamlıyor. Gösteri uçuşları gün boyu aslında Perşembe'den itibaren, Perşembe, Cuma, Cumartesi devam etti. Bugün de yine bu saat aralığında bir saat boyunca vatandaşları selamlayacaklar. Bir kez daha yine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterleri görüyorsunuz, ekranlarınıza getiriyoruz. Aşağıda onlara el sallayan onlarca insan var, ziyaretçi var, vatandaşlar var, çocuklar var. Onlar izliyorlar aşağıda onları. Bakın kalabalığı görüyorsunuz. Herkesin gözü şu anda gökyüzünde. Onları izliyor. Yani onları havada görüyorlar aslında o helikopterleri. Ama yine gemilerin üzerinde, helikopter platformları üzerinde de onları yakından görme fırsatları var. Örneğin bakın TB2 var karşıda. Yine Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler var bu alanda. Yani karada da bu alanda da ziyaretçiler onlarla onları temas edebiliyor. Fotoğraf çekilebiliyorlar, yakından görebiliyorlar. Yine askerler vesilesiyle, pilotlar vesilesiyle de onlar hakkında bilgi edinebiliyorlar. Dolayısıyla Teknofest Mavi Vatan'ın sanırım en önemli olayı da bu. Doğrudan bilgi edinebilmek, doğrudan her şeyi gözümüzle görebilmek. Bir yandan da yine ekranlarda da görüyorsunuz. Orada yine bir askeri personel şu detayları anlatıyor.
2: Süper Kobra taarruz helikopterleri sahnenin karşısından yaklaşarak
3: şimdi sırada Süper Taarruz helikopterleri olduğunu söylediler. Onlar giriş yapacaklar alana.

0: Onları da yine seyirciler istiyorlar. Hem seyirciler ne izlediklerini de öğrenmiş oluyorlar bu anlamda. Aşağıda onlarca insanı, çocukları, babaların, annelerin omuzlarındaki küçük çocukları görüyorsunuz. Zaman zaman biliyorsunuz Teknofest'e Solo Türk uçuşlarını da gerçekleştiriyor. Türk Yıldızları uçuşlarını gerçekleştiriyor. Burada da çok deniz kuvvetlerine ait helikopterlerin olduğu bir gösteri oluyor. Şunu söylemişlerdi, ben Teknofest'e gittiğim zaman Solo Türk'teki pilotlarla konuştuğumda, F-16 pilotlarıyla, biz havadayız ama hani çok alçak irtifada uçtuğumuz için bize el sallayan bütün ziyaretçileri görüyoruz, bize gurur onur veriyor demişlerdi. Yine bakın karşıdan gelen helikopterlerde oldukça alçak irtifada uçuyorlar. Aslında onlar da ziyaretçileri yakından görmüş oluyor bu süreyle. Bu konuşmam aslında her asker, her deniz piyade, İslam kuvvetlerinde olan herkes karşılıklı olarak birbirlerinden hem ziyaretçiler hem de asker özelinde onurlanıyorlar ve gururlanıyorlar. Onlar da ilgiden çok memnunlar. Karşıdan denizin üzerinden yine dışarıdan belki biz baktığımızda böyle çok normal yan yana uçuyorlarmış gibi gözükse de aslında çok kolay değil bu gösteri uçuşları onlar için. Buradan bakınca bile insan ürküyor. Çok yakınlar çünkü birbirlerine.
1: Tam
0: üzerinden geçecek ziyaretçilerin Süper Kobra helikopterler şu anda. Ziyaretçilerin tam üstünden geçiyor. Aşağıda onlarca kişi onlara el sallıyor.
1: Bizler burada huzur ve güven içerisinde gösterileri izlerken 3 okyanus, 7 denizde ve gökyüzünde
0: hem havadaki güçlerimizi görmemiz adına hem denizdeki hem karadaki gücümüzü görmek adına burada olmak gerçekten çok onur ve gurur verici herkes için. Herkes böyle çok mutlu oldukları için. Çok televizyondan izlediğini söyleyenler var. Bizleri izleyerek, yayınlarımızı izleyerek bir gün biz de gidelim diyen vatandaşlar var ve dolayısıyla onlar da mutlu olmaktan dolayı.
1: Bayraktar TV2 sizlerle birlikte olacak.
0: TB2 olacak.
1: Ana sahnemizin ilerleyen sol tarafından giriş yapacak. Bayraktar TB2.
0: Bayraktar TB2.
1: Bayraktar
0: yakından
1: TB2
0: tanıyoruz ve biliyoruz. Binalarımızdan bir tanesi. Akabinde TB3 ve ondan sonra da Akıncı giriş yapacak hava gösterisine. Her biri aslında işte bu Teknofest'lerle birlikte yakinen tanıdığımız yine savunma sanayinin önemli unsurlarından biri TB2, TB3, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar yine bunlar oldukça önemli ki dün TCG Anadolu'nun üzerinde de TB3 ekranlara taşımıştık. TB3 aslında TCG Anadolu'nun üzerindeki faaliyetlerini tamamladığı için TCG Anadolu'ya yeni bir unvan vermişti. O da dünyanın ilk SİHA gemisi olması özelliği. Yani silahsız, insansız hava aracı bir geminin üzerinde iniş kalkış gerçekleştiriliyor. Bunu da bir yine bizim ürettiğimiz Bayraktar'ın ürettiği TB3 üstleniyor. Şimdi biz o TB3'ü TB2 ile birlikte, Akıncı ile birlikte gökyüzünde göreceğiz.
1: Ön taraftaki boş olana doğru
0: havada
1: ilerlerseniz
0: havada oldukça fazla dronlar da var aynı zamanda. Herkes şöyle Ahmet uzun tutacaksınız ekranlara taşıyasını gösteriyor. Gözümüzün olabildiğince insan var sadece bir yerde değil geminin üzerinden izleyenler de var elbette ki. Gösteri devam edecek yaklaşık bir saat sürecek. Yani saat 2'de başladı 20 dakika geçti. 40-45 dakika kadar buradaki insanların gözü gökyüzünde olacak. Bizlerin yaptığı, Türk evlatlarının yaptığı milli beraberliğimizi gösteren unsurları izlemiş olacağız. Elimiz gün boyu takip edeceğiz. Akşam 6'ya kadar aktarma göstereceğiz sizlere.
2: Peki. Buse Devire'ne çok teşekkürler kameraman arkadaşımıza ve ona kolaylıklar. Şimdi bir son dakika bilgisi var. Kuriş soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi ve 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir kişi aranıyor. Kuriş soruşturmasında ikinci dalga operasyonun detayları için arkadaşımız Buse Gençtürk'e bağlanıyoruz. Buse.
3: Sobhan Sedakoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen birinci dalga operasyonun ardından soruşturmanın derinleşmesiyle elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda dün ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 12 şüpheli yakalandı.

0: Kimlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. İstanbul'da 8 isim, Konya'da ise 1 isim ve Mersin'de 1 isim olmak üzere Muğla'da da 3 isim bulunuyor. Yakalanan isimler arasında soruşturma kapsamında firari durumda bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve kaçış organizasyonuna yardım ettiği değerlendirilen Mehmet Özmen 21 Ağustos tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun bölgesinde yakalandı. İkinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında tek düzen uygulaması Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ile Aurora Bilişim ve bağlantılı isimlerin bulunduğuna dikkat çekildi. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor diyelim. Peki. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmaya dair son notlar bu yöndeydi.
1: Peki, çok teşekkürler Buse Genç Türk'e. Yine soruşturmanın detaylarını takip etmeye devam edeceğiz. Burada bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra Mehmet'ciğim yine filmlerimiz var. Ve bu hafta sen de ben de aynı fikirdeyiz. Gabatta sen daha şeysin. Bu yılın sürpriz, bu yazın sürpriz filmlerinden birisi. Oak Caddesi'nin sonu. Bir izleyelim fragmanı.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: I don't need you to worry for me. What the hell was that?
5: Inside!

0: Mehmet'im, Oak Caddesi'nin sonu Dave Rupert Mitchell, işte Odyssey'ler, Spider-Man'ler, Spielberg'in Disclosure Day'leri falan derken yazın böyle biraz daha kenarda kıyıda duruyordu ama bayağı eğlenceli ya.
1: Evet. Bir ay ben diyordum ki ya ne işimiz var yine dinozorlarla ya. Jurassic Park devam ediyor işte. Dinozorlarla ne yapabilir? Daha fazla ne yapabilir diye düşünüyordum. O yüzden de birazcık hevessiz ve isteksiz gittiğimi söyleyebilirim ki David Robert Mitchell ama bunu değiştirdi açık söylemek gerekirse. Film başladı, film ilerlemeye başladı. Bir kere yönetmen olarak çok iyi bir iş çıkarıyor. Yani şimdi yazarlığını bir tarafa bırakalım. Ya o kadar iyi sahneler yazmış ki. Dinozorlarla ilgili yazılabilecek hakikaten çok çok iyi sahneler. Mesela sadece evdeki yılan sahnesi. Unutulmaz bir sahne o. Onu diyelim geçelim.
0: Yani Hitchcock çekemez öyle geri.
1: Evet, çok çok iyi. Şimdi çok çeşit bir kere menü çok şey. Hepsi var. Takip var. Mesela bir ara kendi aralarında konuşuyorlar. Arka plandan bir yavaş yavaş gelmeye başlıyor mesela. Bunun gibi. Daha böyle bütün filmde aşağı yukarı yani hiç kendini tekrara düşmüyor biliyor musun? Bak beni aksiyonlarda en çok rahatsız eden nokta kendini

bir tekrara düşülmesidir. Çok standart şeyler vardır, sahneler vardır. İşte dinozor koşacak, takip edecek, şöyle olacak, gerilim olacak falan. David Robert Mitchell bunu biliyor. Ve daha işi, senaryo aşamasında bütün o gerilimleri, bütün o dinozorlarla karşılaşma sahnelerini o kadar iyi yazıyor ki sen bütün film boyunca film su gibi akıp gidiyor. Şimdi ben de filmin hikayesi, her şey bittiğinde filmin

0: şuna ikna etti. Yani dinozorları kullanarak da gayet güzel, etkili, gerilim, aksiyon yapabilirim. Bir kere yönetmenlik şahane.
1: Mehmet, şöyle söyleyeyim. Bir filmi izlerken ve izledikten, yani çıktıktan sonra şunu düşündüm. Biz bunu 80'lerde falan, bu video falan döneminde izlesek bu film külttü şu an.
0: Tabii canım.
1: Dönüp dönüp izliyorduk bak. Yani bence yarattığı o prodüksiyon tasarımı, yani yarattığı mahalle, kostümler.
0: Banyo işte. Yine
1: tam Amerikan, o banyo o kadar iyi yansıtmış ki. Sonra bir röportajını okudum. Zaten filmin fikri de, yani çok daha küçük yaşlarda, diyor ki bir yer yürürken mahallede bir garaj zincirlerle bağlı bir çit görmüş. Bir çöp kutuları devrilmiş falan. Demiş ki burada bir dinozor olsa ne olurdu falan gibi. Hani en alakasız yere en alakasız şeyi yerleştirmek. Yani bütün şeyi boyunca da çocukluğunda da hep böyle şeyler. Hani işte o Spielberg filmleri, Amblin filmleri diyorlar galiba onun yapım şirketi. 80'lerdeki aile çok acayip bir şeyin içinde kalır. İşte Gremlinler mahalleyi basar kafası filmler. Onlarla büyümüş. Ben yani o kafasında canlandırdığı dünyayı, hayal ettiği şeyi perdeye çok güzel yansıtmış. Ve bunu yaparken çok basit bir şekilde, çok korkunç dediğin o dinozorları daha fazla şey yapabilir ama öyle eğlenceli sahneler var ki. Ya balyozla T-Rex bayılttı ya Ewan McGregor. Yani dedim ki ne bu kadar eğlenceli bir şey olabilir mi?
0: Filmin bir noktasında hepsinin elinde komik bir şey var ve dinozorlarla savaşmaya gidiyorlar mesela. Ya orada yani, şu an çok ince bir mizah duygusu var.
1: Yani o ailenin kendi içerisindeki çatışmaları, karı kocanın o perfect, mükemmel o banyo hayatı içerisindeki o gerilimler ve dinozorların bugüne kadar hiç diğer filmlerde o kadar gördük mü hatırlamıyorum şimdi de. Yani her yerde dinozor dışkıları falan, hani ya onlar varsa bunlar da vardır şey. Ve ben şeyi çok sevdim Mehmet. Sen biraz önce söyledin ya, kadrajları. Bir iki kadraj var. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Böyle hani karakter önde fakat arkada dinozorun sırtını görüyoruz. Kuyruğu geçiyor. Yani arka planda farklı şeyler oluyor. Çok sevdim onları.
0: Şimdi orada çift lensli split diopter diyorlar ona. Ve onu çok seviyor David Robert Mitchell. Daha önce de kullanıyor. Daha önce de kullandığı bir teknik. O aynı anda yani hem yakın planın netliği var hem genel planın netliği var. Sen arkaya da odaklanıyorsun. Orada ne olup biteceğini düşünüyorsun. Onu çok iyi kullanıyor. Ya dediğim gibi yani David Robert Mitchell hakikaten yönetmenlik açısından iyi bir iş koyuyor. Şimdi metne baktığında da uzaklaşan bir aile var aslında. Gerçekleşmeyen bir Amerikan rüyası var. Dikkat et yani Ewan McGregor'un oynadığı karakterin orada yaşadığı bir zorluk var. Ve o Amerikan ailesinin de neredeyse böyle ayrılmaya geliyor. Yani karı kocanın bir çözülüş süreci var. Çocuklar bunu görüyor, rahatsız oluyorlar. Ve dinozorların ortaya çıkmasıyla bu tipik bir aile filmi aynı zamanda. Bu çok klişe. Ama bu klişe de iyi çalışıyor. Şu anlamda mesela Anne Hathaway'in oynadığı karakterin daha aktif olduğunu görüyoruz. Daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dinozorlarla daha iyi savaştığını görüyoruz. Bunun da altını çizelim her anlamda. O yüzden de çok güzel sahneler var. Fragmanda da göstermiş onu. Yani dinozorlarla fiziksel mücadele sahneleri çok iyi bence. Çünkü başka bir çaren yok. Onlara karşı savaşmak zorundasın kendi aileni savunmak için. Yani hakikaten yazın sürprizlerinden birisi oldu benim için.
1: Yani herkese tavsiye ediyorum.
0: Mesela ifşa gününden çok fazla bir şey bekliyordum ama bu filmden hiçbir şey beklemiyordum yani. Beklentilerimin üstünde çıktığı için de daha olumlu bakıyorum filme.
1: Şöyle söyleyeyim. Bence tam klasik işte sinemada eğlence için sinema. Yani popcorn alayım, içecek alayım ve süresi de 90-95 dakikada da anlatılabilir. Böyle 3 saat böyle destansı şeyler yapmaya gerek yok ya. Sinema biraz da böyle eğlence ve bütün o bilete verdiğiniz parayı hak ettiriyor. Eğlenerek çıkıyorsun. Ya uzun süredir biz komedi filmleri falan da izliyoruz. Bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Evet. Sesli güldüğümü hatırlamıyorum
0: bu
1: yani.
0: Bu kadar hem komedi var hem de ciddi trajedi ve acı da var bu arada.
1: Herkese tavsiye edelim. Oak Caddesi'nin sonu sinemalarda deyip. Mehmet, şimdi Amerikan banyosunda biraz daha geriye gidiyoruz. Bir başka bir banyo hikayesi. Evet. Bakalım bu nasıl? Wildlife bir bakalım.
2: Mom is dead. Is dead okay?
3: Of course he is. You lied to me. His pride got hurt. That happens sometimes. He's been out of work before. And he always finds his way.

0: Maybe it'll be better than this.
1: Wildlife, Paul Dano oyuncu. Quentin Tarantino da çocuğa çok haksızlık etti ya. Bak gayet de el yüz düzgün film bile çekiyor ya.

0: Diyeyim Mehmet, biraz önce bahsettiğimiz o Oak Caddesi'ndeki aile dinozorlarla, canavarlarla savaşı, bu ailemiz kendi içindeki canavarlarla savaşı gibi. Evet. Klişe bir şeyle böyle söyleyeyim.
1: Ya biz öncelikle ev sinemasında daha çok yeni tarihli filmleri yaparız. Ama bu film 2018'den. Fakat şu anda yaz dönemi ve hakikaten ev sinemasında yeni filmler çok fazla yok. Var olanlar da hiç iyi değil. O yüzden ben dedim ki şu 2018'den kalma Wildlife'ı hatırlatalım. Çünkü ben severim bu filmi. Yönetmenlik olarak tek filmidir aynı zamanda Paul Dano'nun. Tek filmidir. Hoştur bir ayrılık sürecine, ya sorunlu bir çift ayrılma sürecine neredeyse girecek. Onu çocuğun gözünden, ergenlik çağındaki yaşayan bir çocuğun gözünden, Joe karakteri gözünden bakıyoruz. Hakikaten bir yangın var, Montana'da geçiyor. Baba o yangınla savaşmaya gidiyor ama aslında asıl yangın da orada, ailenin içerisinde bir yangın var. Çocuk da o yangını söndürmeye çalışıyor aslında. O yüzden o metafor çok güçlü, yangın metaforu.
0: Baba kaçıyor aslında,
1: evet,
0: yangından.
1: Türkçe ismi de güzel, yangın yeri de fena bir isim değil bence. Yangın yeri diyorlar. Şimdi buradan baktığında oyunculuklar da çok iyi. Çünkü tam bir karakter dramı aslında. Ve şöyle, en sevdiğim tarafı şu filmin. İddiasız bir filmdir, sakin bir filmdir ve bittiğinde çok büyük bir laf yok. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok iddiasız ama o meselesini iyi koyuyor. Taraf tutmuyor. İsteyen kadını suçlayabilir, isteyen adamı suçlayabilir. Bunu çok net bir şekilde yapabilirsin. Aynı zamanda bak şeyin oynadığı, Bill Kemp'in oynadığı bir karakter var filmde. Hı hı. O giriyor mesela. O karakter de kötü bir karakter değil. İlk başta hatta çok iyi bir karakter gibi görünüyor ama o da, onun da hataları var, onun da problemleri var. Hiçbir karakter mükemmel değil. Çocuk olduğu yerden bütün bunları gözlemliyor, tamam mı? Yetişkinlerin dünyasını gözlemliyor. Ve bir anlamda onun için biz ne yapıyoruz? Belki anneyi yargılıyoruz, babayı yargılıyoruz, hangisi hatalı diye, ama çocuğun kimseyi yargılama şansı yok. Çocuk o ailenin bir arada kalmasını istiyor. O duygu çok güçlü bu filmde. O Zoe Kazan da yazmış, senaryoda da var. Ben o duygunun gücü yüzünden sevdim.
0: Mehmet, o kadar güzel bir şey söyledin ki. Yani ben filmi izlerken sadece ona şey yaptım. Filmde o kadar şey kadrajlar var ki, çocuğun sadece baktığı.
1: Evet.
0: Sadece baktığı anlar var. Ve o baktığı anlarda şunu görüyoruz. Annesi, babası. Annenin yaptığı yanlışlar, hatalar. Hani belki bir çocuğun o anda kaldıramayacağı, anlayamayacağı şeyler. Babanın durumu ortada. Bence Joe karakteri, yani çocuk, annesinin, babasını tanıyor. Ve daha tanımakla birlikte anlıyor. Yani filmin bütün numarası da bu. O sondaki o fotoğraf çekme anında bile, yani o araya otururken aslında iki tane birbirinden farklı büyük böyle uzaklaşma iki şeyin arasında şey gibi, hani şu son, evet, pamuk ipliğiyle tutuyormuş gibi onlar, hani bir kadraja doldurmak falan.
2: Ve bir son dakika haberiyle yayınımıza devam ediyoruz. Giresun Pir Aziz ilçesinde helikopter düştü. Tekrar edeyim, Giresun Pir Aziz ilçesinde helikopter düştü. Helikopterin bölgede tarama yapan bir elektrik dağıtım şirketine ait olduğu belirtiliyor ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor olabilir. Detayları Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den alacağız. Uzay, neler biliyoruz? Söz sende.
3: Çok sıcak bir gelişme. Bu haber yaklaşık 15-20 dakika önce haber merkezlerine ulaştı. Sen de söylediğin gibi Giresun'da Piraziz ilçesinde bölgede tarama yapan bir elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü belirtiliyor. Bölgedekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta en yakında bulunan itfaiye ekipleriyle araba kurtarma ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildiği, jandarma ekiplerinin de bölgede sevk edildiği ve bölgede helikoptere ulaşılması için arama çalışmalarına başlatıldığı belirtiliyor. Şimdi Piraziz ilçesi Ordu Giresun Havalimanı'nın hemen yakınında bulunan bir ilçe ama dik yamaçlar var hemen sahil hattına yakın şeritte. Bu nedenle de işte bu bölgede Piraziz ilçesinde kırsal alanda helikopterin yüksek gerilim hatlarının olduğu bölgede çalıştığı yönünde elimize gelen teyide muhtaç bilgiler var. Şimdi yüksek gerilim hatlarında bakım onarım çalışmalarında görevli bir helikopter olduğu için zaten bu helikopterin bu coğrafyada bu tip bir operasyonda oldukça zorlu bir görevde yer aldığını, pilotların da bu görevi yaptığını söylemek mümkün. Tabii helikopter neden düştü? Teknik bir arıza mı meydana geldi? Yoksa pilotaj hatası mı var? Yoksa başka bir neden mi var? Hava şartları bölgede nasıl? Buna dair

0: İlerleyen dakikalarda daha net bilgilere ulaşacağız. Ancak helikopterin şu an için henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü yönünde bölgedekilerin ihbarı üzerine ekipler sevk edilmiş durumda.
1: Uzay, bildiğimiz kadarıyla bir hava muhalefeti mi vardı? Orada böyle bir bilgi var mı?
0: Bildiğimiz kadarıyla bölgede hava şartlarının uçuşa elverişsiz olduğu yönünde bir bilgi bulunmuyor. Yani uçuşa elverişli olduğunu biliyoruz. Ancak burada tabii helikopterin hangi irtifada, yani deniz yüzeyinden kaç metre yükseklikte irtifada bu kazanın, bu olayın, kaza kırım olayının meydana geldiği de burası teyide muhtaç. Çünkü irtifaya göre de burada hava sıcaklığı, bir de hava atmosferik değişimlerde helikopterin uçuşuna etki edebiliyor. Bu nedenle helikopterin şu an için tam olarak nokta atışı hangi noktada düştüğüyle ilgili elimizde teyide muhtaç bilgiler olduğu için helikopterin düştüğü bölgedeki hava şartlarına da odaklanmak lazım. Bu nedenle ilk etapta bölgedeki hava şartlarından dolayı helikopterin düşüp düşmediğiyle ilgili net bir bilgi vermek mümkün değil. Ancak bilinmeyen bir nedenle helikopterin Ordu Giresun Havalimanı'ndan kalktığını biliyoruz. Ve buradaki bölgedeki yüksek gerilim hatlarındaki bakım onarım çalışmaları için bölgede tarama uçuşu yaptığını da yine gelen bilgiler arasında. Ancak bu tarama uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına müdahale ederken mi bu helikopter düştü, yoksa bölgedeki gerilim hatlarını kontrol ederken seyri halindeyken mi bu kaza kırım olayı meydana geldi? Henüz daha bununla ilgili net bir bilgi yok. Şimdi bölge engebeli, yüksek sık ormanlar var. Şimdi dağlık bir alan. Dağlık bir alanda bu ihbar geldiği için de bazı yerlerde karadan doğrudan ulaşım yok. Bu nedenle orman ekiplerinden de yardım istendi. Yine yüksek tonajlı yüksek araçlarda da Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yine araçlar, evet, arözözler. Bunun dışında itfaiye ekipleri de burada helikopterin bulunduğu bölgeye ulaşılmaya, kaza kırımı yaşandığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor. Havanın da gelen ilk görüntülerden bölgede iyi olduğunu görüyoruz. Tabii hava şartlarına bağlı olup olmadığını söylemek ilk etapta çok güç. Buna dair ise bir kaza kırım noktasına olan mahalline ulaştıktan sonra buradaki araba kurtarma çalışmaları yapıldıktan sonra da ki şu an için helikopterde kaç kişi vardı, mürettebatta kaç kişi vardı, sağlar mı, yaralı mı, sağlık durumuna ilgili net bir bilgi henüz daha elimizde yok. Biraz sonra zannediyorum ki ekiplerin de kaza kırımının yaşandığı, helikopterin düştüğü noktaya ulaşmasıyla beraber daha net bir bilgi de en azından helikopterdekilerin ilk etapta kurtarılması çok önemli. Mürettebatla ilgili de daha sağlıklı net bir bilgi alacağız gibi gözüküyor.
1: Evet Uzay, bölgeden de dediğin gibi ajanslardan görüntüler geliyor. Pek bir şey yok henüz ama bir itfaiye aracının hızla gittiğini görüyoruz. Evet. Hemen arkasından bir jandarma aracı ihbarı alınca tabii ekipler hızla harekete geçti. Dediğin gibi de güneşli bir hava var. Öyle belirgin bir hava muhalefeti, bir fırtına, yağmur gibi bir hava yok. Acaba dediğin gibi bir onarım çalışması sırasında bir kaza mı oldu? Yüksek gerilim hatlarını çünkü bakım ve onarım için kontrol ediyorlarmış, tarama çalışması. Acaba rutin bir kontrol müydü? Bir arıza için ihbar aldı da ekip o yüzden mi helikopterle havalandı? Kaç kişi vardı o helikopterde? Henüz bir bilgi yok ama şunu biliyoruz. Giresun'un Pir Aziz ilçesinde bir helikopter düştü. Ve helikopter bölgede tarama yapan bir elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilim hatlarında bakım onarım çalışması için tarama uçuşundalardı. Ve bir kaza kırıma uğradı o helikopter ve düştü, bu bilgi geldi.
0: Bunun da altını çizelim bu arada. Bir ihbar var ancak henüz daha helikoptere ulaşılmış değil. Dolayısıyla bir ihbarın geldiğini biliyoruz. Ancak en az daha bir kaza kırım olduğu yönünde ihbar var. Ancak enkazda da ulaşılmış değil.
1: Evet, helikopterin enkazına henüz ulaşılmadı. İhbar bu yönde ve doğal olarak da ekipler harekete geçti. Jandarma, itfaiye, AFAD'a bağlı ekipler. Orada tabii bölge engebeli bir arazi, dik yamaçlardan oluşuyor. Ordu Giresun Havalimanı'na da yakın bir bölge. Zaten helikopter de Ordu Giresun Havalimanı'ndan havalandı. Ancak zor bir arazi olduğu için orman ekiplerinden, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek istendi. Ve şu anda O ihbar üzerine, helikopterin düştüğü bilgisi ihbarı üzerine ekipler harekete geçtiler. Belediye başkanından bu arada bir açıklama var. Giresun

0: Belediye Başkanı ihbar var ama şimdiye kadar bir şey yok ortada. %80 yalan ihbar gibi duruyor da bilgisi var. Pir Aziz Belediye Başkanı, düzeltiyorum. Pir Aziz Belediye Başkanı'ndan bir açıklama. Ve Pir Aziz Belediye Başkanı diyor ki ihbar var ama şimdiye kadar ortada bir şey yok. %80 yalan ihbar gibi duruyor diyor. Umarız kimsenin tabii kılına bile zarar gelmez, burnu bile kanamaz. Şu an olarak elimize gelen bilgi bu, ajansların servis ettiği bilgi bu. Giresun'da helikopter düştü iddiası, ihbarı var. Bu ihbar üzerine ekipler teyakkuzda harekete geçmiş durumda. Doğal olarak arama çalışmaları başlatıldı. Bölge didik didik inceleniyor. Az önce Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen de aktardı. Bildiğimiz kadarıyla engebeli bir arazi değil mi Uzay?
1: Evet, şimdi zaten bahsettik. Yani hava şartlarına ilk baktığımızda havanın da güneşli olduğunu, herhangi bir yani yüksek bir burada dağın eteklerine de baktığımız zaman herhangi bir fit bulutu da gözükmüyor. Dolayısıyla hava şartlarında uçuşa, tabii ki bu işin uzmanı değiliz, ancak uçuşa elverişsizlik konusunda herhangi bir şüphe yaratacak bir durumunda olmadığını görüyoruz. Şimdi çok sayıda ihbar yapılmış. Bu çok sayıda yapılan ihbarlar, bölgede bir helikopterin düştüğü ifade ediliyor. Ancak şimdi az önce belediye başkanı ifade ettiği gibi açıklama yaptı. Ve ihbarların da araştırıldığını söyledi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Uzay Kesmen'in. Giresun'da bir helikopterin düşüne dair bilgi var, haberler ajansı düştü, ancak yetkililer tarafından teyit edilmedi. Gelişmeleri aktaracağız. Burada bu bölümü noktalıyoruz.
2: Kendi içine döndüğünde bazen biz de annemizi, babamızı, hani çocukluktan şeyde onları tanıdığımız, onları anladığımız bir an oluyor büyüdüğümüzde. Joe çok daha erken böyle bir şeyle karşılaşmış ama ben o anlamda filmin duygusunu sevdim. Dediğin gibi çok büyük bir film mi? Değil. Hani bence birçok insan anneye çok yüklenebilir.
3: Babaya da yüklenebilir.
2: Babaya da yüklenebilir ama hayatta biraz böyle ya. Anlamak
3: işte
2: da gerekiyor değil mi?
3: Onun anne babası o. Hiçbir zaman değiştiremeyecek anne babasını. Hayatın sonuna kadar anne babası olacak onların. O yüzden çok, onları bir arada tutmak istemesi, o çabası çok etkileyici.
2: Bir de bu yangın yerinin ortasında aferin, böyle çalışkan, başarılı bir çocuk olmayı da başarıyor çocuk. Evet. Onu da sevdim yani. Wildlife, HBO Max'te, herkese tavsiye edelim. Böyle bir 6-7 yıllık bir film ama bir göz atmayı hak ediyor. Kaçırmayın gözünüzden kaçtıysa deyip. Şimdi Mehmet, çocukluğumuza gidiyoruz yine Mehmet'le ikimiz. Benim çocukluğum, Mehmet de genç
3: benim
2: diyelim.
3: Benim gençliğim, ben bilmem He-Man'i.
2: Aa, bilmiyor musun?
3: Yani bilirim de seyretmedim yani.
2: He-Man, gölgelerin gücü adına bir bakalım. Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home. Everything changed since you left. It's all gone. Skeletor took my family. Yeah! And he destroyed our world. Gölgelerin gücü adına Mehmet, güç bende artık diyeyim. He-Man, ya He-Man bizim çocukluğumuzun
3: çok popülerdi. Ben
2: koşa
3: biliyor,
2: koşa televizyon biliyorum. Başına gittim. Sen He-Man var bu akşam diye. He-Man, Shira, Titrek, Orko. İşte bunları yani bayıla bayıla izledik. Bir yerinden sonra film yakaladı beni. Bir yere kadar böyle düşe kalka geldik. Niye böyle falan da. Bir yerden sonra bıraktım o bütün eğlencesi. Tamam işte ya, böyle bir şey He-Man'de ne olacak diye.
3: Ya aslında kılıç ve büyü filmleri var. 80'lerde de bu filmler popülerdi. Televizyon dizilerinde de çok örneğini gördük. Kılıç ve büyü. Sword and Sorcery. Tam öyle bir film. 80'ler duygusu çok güçlü. Ama bunu değiştirmişler. Yani hakikaten yönetmen Travis Knight senaryoda, onun daha önce iki tane iyi filmi var aslında. Bumblebee hiç fena değildir. Kubo'nda Two Strings vardır. O da fena değildir. Bir stop motion animasyon. Bence burada da yani o damgasını, kişisel damgasını vuruyor. Hem 80'lerin o büyü ve kılıç filmlerinin bir örneğini yapıyor, hem de mizah duygusu çok güçlü. Senin dediğin o bir yeri biliyorum ben. Filmde de, fragmanda da anlaşılıyor. Bir insan

0: İnsan kaynakları. Bir insan kaynakları çalışanı yapmak, yani gerçekten himeni çok iyi fikir bence. Ve onu bir insan kaynaklarını, günümüzün bir insan kaynakları karakterini gidip o şeyin içerisine, bir büyü ve kılıç fantezi filminin içine koymak da bence çok iyi bir fikir. Oradan çok iyi bir mizah çalışıyor bence. Ben eğlendim. Ben uzun süre seyretmek istemedim o filmi. Ya dedim, ne işimiz var şimdi? Yani 80'lerden gelen bir film, şöyle kainatın hakimleri falan filan. Böyle yine aynı Ok Caddesi'nin sonundaki gibi istemeyerek açtım, başladım. Fakat belirli bir noktadan sonra o mizah duygusu çok iyi çalıştı. Bir daha önemlisi ne biliyor musun? Müziklerini çok sevdim.
1: Ha, müzikleri güzel.
0: Pemberton tam o 80'lerin heavy metalini büyük orkestra ile birleştirmiş. Hem He-Man'in kendi müzikleri vardır, hem de Queen grubundan Brian May ile çalışmış.
1: Evet, o
0: Darkness
1: Big Queen
0: grubuna
1: güzel.
0: bir parça yaptırmış. Yani böyle bir o bir rock şöleni haline getirmiş filmi.
1: Valla Mehmet, dediğin gibi yani bir yerden sonra filme bırakıyorsun kendini ve o şeyin içinde gidiyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Ya mizah duygusuyla ilgili şeyim de şu. Bir yerde İskeletor'a diyor ki, benimle yüzleş artık diyor. İskeletor diyor ki, benim yüzüm yok. İkincisi istemiyorum yüzleşe. Dedim ki tamam ya. Yani sadece bu espri bile bence filme şeyini veriyor. Zaten Travis Knight da özellikle bir Dolph Lundgren'in bir 80'lerde bir He-Man filmi var. Orada biraz daha şeydir. O, bu İskeletor'un yüzünü korumak istemiş. Yani o iskelet yüzünü falan. Bayağı severek yapmış ve bunu bir franchise'a dönüştürmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü şeylerine, box ofisine baktım. Bir yerlerde Mehmet,
0: İyi değil. Evet.
1: yani yaklaşık 200 milyon dolar harcadıkları bir film 100 milyon 120 milyon dolar yapmış yapmamış. Yani büyük zararda. Fakat Prime Video'da, onu söyleyeyim, Prime Video yöneticileri filmden memnun. Ve filmle ilgili bir bazı planları var. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Sanki yeni bir He-Man filmleri de gelecek gibi.
0: Ya mizah duygusu bu şu anki seyirci kitlesinin çok hoşuna gidecek bir mizah duygusu olmayabilir. Çünkü onlar He-Man'i bilmiyorlar çok fazla. Ama He-Man'i bilenler için çok eğlenceli bir film olabilir.
1: Şöyle not bir şey söyleyeyim Mehmet. Öyle bir şey görmüştüm de dedim söyleyeyim alayım. Filmin bu gişesi düşük diyorum ya. Filmin %40'ından fazlası, ilk hafta sonu filme gidenlerin %40'ından fazlası 45 yaş üstü.
0: Evet işte.
1: 10-12 yaş sadece %4'müş. Ve şey diye bir şey okumuştum. Yani o kadar popülermiş ki 80'lerde. Hani biz de çok seviyorduk da Amerika'da farklı. Bu boşanma, ailelerin dağılmasıyla ilgili sosyal politikalarda orka karakterini kullanıyorlarmış. Tanıtım bu şeylerde. Orka karakteri çocuklara ailenin önemini falan anlatıyormuş. Dediğim gibi ya, Amazon Prime'da böyle eğlenceli bir film izlenebilir bence
0: Evet.
1: ya.
0: Çok güzel.
1: Korktuğumuz kadar şey çıkmadı yani.
0: Evet, çok komik, çok eğlenceli sahneler var. He-Man'in insan kaynakları ile kahramanlığı birleştirmeye çalıştığı
1: Bir de
0: sahneler
1: bayağı
0: özellikle
1: feminist
0: çok
1: bu
0: komik.
1: arada. Yani çok kibar, hani Adam olduğu hallerde, yani kadın falan meselesinde de çok şey. Deyip Mehmet, bu hafta bir filmimiz daha var. Bir korku, gerilim, yani bir köpek balığı mı artık ne, tam karar
0: Şeytanın
1: veremedim.
0: ağzı.
1: Şeytanın ağzı, bir bakalım.
2: Wow.
3: This is Devil's Mouth. We are guests here.
2: Jeez. Oh. All these fish are dead.
4: What happened?
3: Shock.
1: Evet, şeytanın ağzı, bir köpek balığımız var. Demişler köpek balığı yetmez, bir de biz bunları bir mağaranın içine sıkıştıralım. Daha da gerilimli olsun.
0: Bir de aynı zamanda gençler var. Bu da çok sık rastladığımız bir hikaye formatıdır. Gençler biraz şımarıktır. Eğlenmeye çalışırlar. Bir takım insanlar uyarırlar. Oraya gitmeyin. Daha fazlasını yapmayın. Hatta çoğu seyirci de zaten bir noktadan sonra gençlerinle özdeşleşmeyi tümüyle kaybeder. Sadece bir karakter kalır. Aklı başında bir karakter vardır. Sen ona üzülürsün. Onunla empati kurarsın. Bayağı diğer karakterleri çok sorumsuz bulursun. Yanlış bir yolda gittiklerini düşünürsün. Bu çok her şeyle böyle bir film aslında. Bu 80'lerde de böyle gençlik filmleri vardı. Bu iki geleneği birleştirmiş. Bunu köpek balığıyla birleştirmiş. Klostrofobik bir film. Büyük bir kısmı da gerçekten gidip, bu böyle bir mağara yok yani, şeytanın ağzı diye bir yer yok.

0: Finlandiya'da. Fakat farklı mağaralar var. Oralarda çekmiş. Bir kısmını da stüdyoda çekmiş. Yönetmen Jeff Godlow. Zaten o şeyden geliyor. Korku türünden geliyor. Daha çok da korku üzerine gitmiş. Korku üzerine gidiyor. Ben hiç sevmedim filmi, onu söyleyemiyorum. Net olarak anlatıyorum bütün bunları ama baştan sona hani bugünkü toplamda baktığımızda fakat köpek balığı türü ve bu korku filmleri, bu çerezlik filmleri sevenler, tercih edenler için bir alternatif olabilir.
1: Aynen öyle Mehmet ya. Ben de yani hani başladı ve ne olacağını anladık yani.
0: Evet.
1: Nasıl gideceğini anladık. Orada şöyle yani bazen böyle hani bu tahmin etmek ya da filmin o yapısını anladığın zaman bu film anladım çok kötü değil. Öyle klişe bir şeyi öyle bir anlatırsın ki o köpek balığının onların hayatta kalma şeyleri falan. Ya wow ne biçim şeyler bulmuş falan, numaralar bulmuş
0: i̇şte
1: falan.
0: Hiçbirisi.
1: Evet o da olmayınca... Öyle
0: Ok Caddesi'nde gitti. Konuştuğumuz yönetmenlik açısından işleyen o bütün o parlak fikirlerin burada neredeyse hiçbirisi yok. Ne kadar eski filmlerde numaralar varsa hepsini almış köpek balığı ile ilgili. Onunla klostrofobi ile birleştirmiş. O kadar yani.
1: Yani nerede zıplayacağını bile anlıyorsun artık. Ha, evet şimdi zıplatacak.
0: Bir de bak düşün Ok Caddesi'nin sonunda hikaye nereye bağlanacak diye sürekli düşünüyoruz. Sürekli bir sürü kafamız var. Burada hiç o kadar belli ki nereye bağlanacak.
1: Tabii hiçbir şey yani.
0: Şu olacak diyoruz o oluyor zaten.
1: Hiçbir şey yok ama işte... Yine de Prime Video'da seviyorsanız Mehmet'in dediği
0: evet,
1: gibi hani
0: böyle şeyleri. Sadece.
1: Klostrofobi var, köpek balığı var, deniz var. Şeytanın ağzı. Kaçırmayın deyip bu hafta bir klasiğimiz var. Yani benim 21. yüzyılda izlediğim en güzel masallardan birisi değil mi? Böyle büyülü.
0: Haksın.
1: Ruhların Kaçışı, Spirited Away. Bir bakalım. Hayao Miyazaki
0: evet.
1: Bundan 500 yıl, 1000 yıl evvel yaşasa, şimdi onun bu anlattığı şeyleri büyük şey masallar diye izliyor olabilirdik. Ya böyle bir zihin, böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir görsellik, müthiş bir şey.
0: Evet ya, Miyazaki gerçekten büyük yönetmen ve büyük bir hikaye anlatıcısı.
1: Değil mi? Yani.
0: Şimdi bu film aslında bildiğimiz o... İki alem arasındaki geçişler vardır. Yani Alice Harikalar Diyarında nasıl tavşan dilinden gider başka bir dünyaya geçer. Buradaki kahramanımız Chihiro da bir anda kendini bir başka dünyada buluyor. Burası Japon folklorunda kami olarak adlandırılan bir yer. Yani Japonlar seyrettikleri zaman anlıyorlar. Japonlar için kami var. Kami de ruhlar, bütün hani ölenlerin ruhlarının yaşadığı bir yer. Orası ayrı bir dünya. Ve kami her yerdedir aslında. Yani sen onu her yerde görebilirsin Japonya'da. Ama bizim hayatımızın içindedir. Yani çok uzak değillerdir. Fakat burada işte o bir geçiş noktasından Chihiro o kami dünyasına geçiyor. Şimdi orada da bir gittiği yerde büyücüler var. İyi büyücüler de var, kötü büyücüler de var. Oralar bir kere aynı zamanda bir büyücüler filmi. Ve bir hamam var. O hamamda da ruhlar gelip arınıyorlar. Ve orada çalışmak zorunda. Şimdi bu tek çocuk olarak yetiştirilmiş orta sınıf bir Japon ailesinin çocuğu. Tamamen hani 90'lar, 2000'ler kuşağından gelen bir çocuk. Ve orada bir anda Japonya'nın geçmişinde buluyor kendini ve çalışmak zorunda. Çalışarak tutmak zorunda ve daha önemlisi annesi ve babasını kurtarmak zorunda. Çünkü annesi ve babası domuza dönmüşler. Açgözlülükleri nedeniyle. Şimdi buradaki mesele zaten Miyazaki de bunu anlatmaya çalışıyor. Bizim toplum bu kapitalist tüketim toplumu içerisinde kötü bir noktaya geldik. Açgözlülüğümüz giderek büyüyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmiyoruz. Ve bu çocuklarımızı geçmişten kopuk yetiştiriyoruz aynı zamanda. Ve anne babalar da bu açgözlülüğe kendini kaptırdılar. Yani bu gerçekten o kadar güzel bir alt metin var ki. O kadar da güzel çalışıyor ki. Ve sen ama oradaki şey de bütün bunlar da orada mesela bir tren sahnesi vardır. Denizin içinde giden tren sahnesi. Böyle şiir gibi... Mükemmel bir şekilde akan bir fantazi var orada.
1: Ya görsel olarak zaten büyüleniyorsunuz. Yani oraya gelen o ruhların şekilleri, yani bu nasıl bir hayal ürününün şeyleri diye. Yani rengarenk, yani inanılmaz. Sen hani o Japonya, açgözlü, kültür, çocuklar falan dedin. Çevre, işte bir tane
0: çevre
1: ruh.
0: Çevre felaketi.
1: Yani o bir ruh arınmaya geliyor. Bütün Japonya'nın pisliğini oraya çıkardı. Ben de şunu söyleyeyim Mehmet, hani Kami'den bahsettin ya, bir de galiba Mai'di galiba, yanlış söylemeyeyim. Miyazaki de öyle bir şeyden bahsetmiş. Bu iki elin şu çırpmadan önceki, şu aradaki boş.

0: boşluk. Filmde durup baktığı yerler var. Yani nasıl diyeyim? Küçücük küçücük ayrıntılar. O tren bölümünde. O tren öyle gidiyor, bakıyoruz. Bizim kızımız sen miydi? Chirizo.
1: İşte orada sen ismini kaybediyor.
0: İsmini kaybediyor. Evet. Onun böyle durup baktığı yerler ve küçücük anlar. Hiç unutmuyorum Mehmet. İlk izlediğim anda bile demiştim ya bunun ne gereği var demiştim. Fakat sonra şöyle demiştim ya bu kızı animasyon değil gerçekten böyle ufaklık bir kız var yapıyor. Ne biliyor musun? O altı kollu şey vardı ya.
1: Hamama su
0: yapan. Onun oradaki o küçük is parçalarına ayakkabılarımı getirin diyor. Ayakkabılarını giydikten sonra hareket etmeden önce ayakkabıyı şöyle bir yere vuruyor. Dedim ki ya çocuk öyle giyersin ayakkabıyı. Anlatabiliyor muyum? Yani o küçük anlar çok fazla. Yani filmi ilk izlediğinizde bütün o görselliğine, şeyine böyle hayran hayran bakıyorsunuz ama sonra o küçük küçük küçük küçük o kadar şey var ki filmde detay. Ya asıl büyüleyici tarafı o. Onların içine hepsini üşenmemiş. Hani bu kolay da bir şey değil. Elle çiziliyor bütün bunlar değil mi? Öyle şey de değil. İnanılmaz yani.
1: Evet bir de işte o Kamaji dedin ya o en altta çalışıyor. Aslında o buhar gücüyle çalışıyor. Film çalışmanın önemi üzerine. Çünkü Chihiro bir karakter değişimini yaşar. Bu karakter değişimini yaşarken çalışır. Çalışmanın değerini öğrenir. Emeğin değerini anlar, görür. Hepsini görür ve o büyücülerle giderek yani daha güçlenir. İlk başlangıçta arabanın içinde gördüğümüz şımarık bir tipik bir çocuktur, tek çocuktur. Ama finale doğru o sorumlulukları alır, çok daha olgunlaşmıştır, güçlenmiştir ve buradaki en önemli faktör de çalışmasıdır. Oradaki ve Haku var zaten biliyorsun. Haku da yine başka bir ruh. Onunla ilişkisi de çok önemli. Ya her açıdan çok iyi yazılmış. Yani ben defalarca yani bir değişik çünkü çok severim analiz etmeyi seminerlerde, verdiğim derslerde konuşmayı. Çok seyrettim. Her seyrettiğimde yeni bir şey keşfettim.
0: Evet çok uç bir şey olabilir belki. Yani uç demeyeyim de hani ben kendi yorumum şey olabilir. Film biraz da hafızayla, unutmamakla alakalı. Yani ismini kaybetmek. İsmini hatırlamamak. Haku ismini hatırlayamıyor.
1: Evet.
0: Ufaklık da ismini hatırlayamayacak. O toplumun, işte Japonya'nın dönüşümünün, o batı kültürünün Japonya'nın içine girmesiyle beraber o kim olduğunu, ne olduğunu unutma duygusuyla ilgili şöyle bir şey vardı. Ben bir süre İngiltere'de kaldığımda böyle okulda falan arkadaşlarımız var. Çinli çocuklar ve bazı Japon çocuklar hepsi İngilizce isim alıyorlardı. Yani Çin ismini söylemek çok zor diye... Robert, Mark, Suzy falan ya sen nasıl Suzy'sin diyorsun. Ama yani bu Spirited Away'i izledikten sonra onların bu şeyi ya o hafıza hani kim olduğunu, ne olduğunu, nereden geldiğini unutmama meselesiyle ilgili de önemli şeyler söylüyor.
1: Evet bir de o cadılardan bir tanesi o kötü cadı öyle bir evin içinde evin içindeki eşyalara baktığında yaşadığı yere baktığında aslında onun batı özentisi olduğunu görürsün. Batı özentisidir o. Japonya'da öyle bir dönem var. Yani tamamen batıya özenilen bir dönem var. O cadı, kötü canı biraz onun simgesi. İyi cadıya baktığında ise iyi cadı çok daha Japon özellikleri taşıdığını görüyorsun. Aslında Miyazaki ne demek istediği çok açık. Kendimizi, nereden geldiğimizi, kendi kültürümüzü unutmayalım. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim onun üzerine aslında bir film. O kuşak üzerine bir film.
0: Ruhların Kaçışını Mehmet herkese tavsiye edelim. Yani bence hani zamansız bir film. Herkes izlesin. Sen bu hafta bize seçkide de Miyazaki filmleri
1: evet,
0: seçtin.
1: Evet.
0: Bir bakalım hangilerini seçmişsin.
2: Sonata niwa jibun no sadame o misueru kakun wa aru kara.
3: Hai.
2: Nishi no kuni de nanika fukitsu no koto mo okotteiru no da yo.
4: Prenses Mononoke. Japonya'nın geçmişinden gelen bu fantastik hikaye, köyünü kötü bir varlığa karşı korurken sağ kolu lanetlenen Prens Ashitaka'nın macerasını anlatıyor. Lanet ona insanüstü güçler verse de içten içe yiyip bitiriyor. Ashitaka laneti kaldırmak için batıya doğru yola çıkıyor.
2: Darenimo sadame wa kaerarenai.
5: Sen! Ashitaka!
2: Daga tada matsuka mizukara omomuku ka wa kimerai.
6: To become human, you must choose to abandon magic.
4: Küçük deniz kızı Ponyo. Bir denizcinin oğlu olan Sosuke, okyanus kıyısında oynarken bulduğu balığı eve getirir ve ona Ponyo adını verir. Ponyo sıradan bir balık değildir.

bir büyücüyle deniz tanrıçasının çocuğudur. Kendini küçük bir kıza çevirir ve Sosuke'ye aşık olur. Sometimes we take a leap. Be brave. Küçük Cadı Kiki. Cadı Kiki 13 yaşına girdiği gün uzaklara doğru yola çıkar. Cadıların tuhaf karşılanmadığı bir dünyada Kiki ailesinden uzakta kedisi Gigi ile birlikte yeni arkadaşlar edinir ve hayatta ne yapmak istediğini keşfetmeye çalışır. Gençlerin kendi kişiliklerini bulma süreci üzerine fantastik bir öykü. Komşum Totoro. Film, hastaneye kaldırılan annelerine daha yakın olmak için babalarıyla birlikte orman kenarında bir evde yaşamaya başlayan iki kız kardeşin öyküsünü anlatır. Çocuklar ormanda yaşayan sihirli yaratık Totoro ile arkadaş olur, annelerinin yokluğunda doğanın şefkatiyle sığınırlar.

0: Yemeda, Yemeda.
1: Miyazaki bizi küçük Chihiro ile birlikte kötü ruhların yaşadığı gizemli bir şehre götürüyor. Açık büfedeki yemekler yüzünden domuza dönüşen annesiyle babasını kurtarmak isteyen Chihiro, ruhların arınmaya geldiği hamamda çalışmaya başlıyor.

Mehmet, beşi de birbirinden güzel. Komşum Totoro'yu da öpüyorum buradan, selamlar söylüyorum kendisine. Miyazaki bir ara bir şey okumuştum, bırakıyor falan gibi de sonra vazgeçmiş. Yani vazgeçmesin ya, daha anlatacak şeyleri vardır. Miyazaki filmlerini herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkürler Mehmet, harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda Giresun'dan bir son dakika bilgisi paylaşmıştık. Önce elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopterin Pir Aziz'de düştüğüne dair haberler ajanslara düştü ve yetkililer bunu teyit etmedi. Valilikten de bir açıklama var. Şimdi Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen bize o valiliğin açıklamasının detaylarını anlatacak. Uzay, neler oluyor Giresun'da? Son durum ne? Valilik ne dedi bu iddia ile ilgili?
1: Helikopterin düştüğü ihbarının gelmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saat önce bu ihbar geldi. Ve ihbarın gelmesiyle beraber ihbar da burada Giresun'da Piraziz ilçesi Deregözü köyü civarlarında bir helikopterin düştüğü ve bir patlamanın yaşandığı yönünde bir ihbarın geldiği acil çağrı merkezine belirtiliyor. Bu ihbar üzerine bölge ekipleri sevk edildi. Biz de yayınlarımıza başladık ancak şu an için bölgeye ulaşan ekiplerin herhangi bir buluntu veya izle rastlamadığı yönünde az önce Giresun Valiliği çok sıcak bir açıklama yaptı. Giresun Valiliği'nin açıklamasını aktaralım. Valilik diyor ki bugün cumartesi günü saat 13 sıralarında Piraziz ilçesi Deregözü köyü civarlarında hava aracı olduğu değerlendirilen bir aracın düştüğüne yönelik bir ihbar alınmıştır diyor valilik. Ve ihbar alınmasının ardından da olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrolüne sağlanması amacıyla da bölge ekipler sevk edildiğini söylüyor. Olay yerinde şu anda yani helikopterin düştüğü iddia edilen ihbarın geldiği bölgede sağlık ekipleri var, jandarma var, emniyet var, AFAD var ve yine itfaiye ekipleri var. Şu anda süreç takip ediliyor ama an itibariyle şu saate kadar yaklaşık üzerinden bu ihbarın gelmesinin 2 saat geçti. Herhangi bir yapılan çalışmalarda, arama çalışmalarında

0: bir ize, bir buluntuya rastlanılmış değil. Valilik de bunu söylüyor ve ihbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmalarının da bölgede devam ettiğinin de altını çizelim. Yani henüz daha çalışmalar tamamlanmış değil. Ancak şunun da özellikle altını çizmek lazım. Şimdi Giresun Valisi Mustafa Koç'la da yaklaşık 10 dakika önce telefonda görüştük. Kendisi şunu söylüyor. Bölgede ihbarın geldiği saatlerde herhangi bir uçuşun da, helikopter uçuşunun da, hava aracının da uçuş yapmadığını söylüyor. Bu da önemli bir bilgi çünkü bölgede uçuş yapan bütün hava araçları, yani bunlar helikopterler de olabilir, işte ticari uçuşlar da olabilir, özel maksatlı yapılan yine uçak seferleri de olabilir. Buna dair o bölgede ihbarın geldiği bölgede Giresun Valisi herhangi bir uçuş kaydının da bulunmadığını söylüyor. Yani burada da bunun da altını çizmek lazım. Herhangi bir uçuş kaydı yok, ihbar var ama ihbar neticesinde herhangi bir hava aracının düştüğüne dair bir emare de yok. Bölgede an itibariyle çalışmalar da devam ediyor.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'e. Tekrar edelim, Giresun'da helikopter düştü iddiasıyla bir hareketlilik yaşandı. Ancak Giresun Valisi Koç, bir ihbar yapıldı, araştırıyoruz. Ancak bir helikopterin düştüğüne dair ize, buluntuya, herhangi bir şeye rastlamadık. Bize bir uçuş bilgisi dahi verilmedi diyor. Yani bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor, tamamlanmadı. Ancak bu bir iddia ve teyit edilmedi diyelim. Ve devam edelim haber bültenimize. Gelişmeler olursa yine Giresun'dan aktaracağız. Sıradaki haberimiz Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının ikinci dalgası ile ilgili. İkinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Bakalım detaylara. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta, yani dün, ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, yine suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırmalar titizlikle yürütülüyor. Ve dönelim Antalya Kaş'a. Orada da bir ormanlık alanda yangın vardı. Yangına müdahale havadan ve karadan sürüyordu ve neyse ki o yangın kontrol altına alındı. Yangın İkizce Mahallesi'nde, yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 1 uçak ve kara ekipleriyle yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

0: Devam ediyoruz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınırlı.

0: yollara doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
1: Barack, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barack ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
2: İsrail'in E1 yerleşim projesine dünyadan tepkiler giderek yükseliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozacağını belirterek ihalelerin geri çekilmesini istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da projeye sert tepki gösterdi.
1: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede 1234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 14 ülke projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmaya hedefleyen projeye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin devletinin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz'le yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savundu Trump ve askeri seçenekler de masada dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
3: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion, yeah.
1: Trump, Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar hakkında bilgi verdi. 36 dosyanın incelendiğini, 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirtti.

0: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
1: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
2: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
3: Şanlıurfa'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Başarı değerlendirmesi, devamsızlık şartları, sınav esasları ve mezuniyet sıralaması hesaplamaları yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca geçme taban notu DD olarak belirlenirken sınav evrakının saklanma süresi 5 yıl olarak hükme bağlandı. Devamsızlıkta da değişiklik yapıldı. Fiilen yapılan akademik dersler, askeri eğitimler ve beden eğitimi derslerinin her biri ayrı değerlendirilmek üzere 1/3'üne katılmayan öğrenci o dönem başarısız sayılacak.

0: Ve bir zam haberiyle devam ediyoruz. Motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Motorin fiyatında son 2 ayda toplam 18 lira artış yapılmış oldu. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinden alınan maktu ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfıra düşürüldü. Böylelikle uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırıldı. Bu düzenlemenin ardından motorine son zam 14 Ağustos'ta yapıldı. 8,89 liralık zamın ardından küresel gelişmelerin etkisiyle bu gece itibariyle motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi vazo kırıldı artık bir araya getiremezsiniz sözleriyle anlattı. Dünya şimdiye kadarki en büyük enerji krizini yaşıyor dedi. Bloomberg HT yayınına katılan Birol, jet yakıtındaki sıkıntının büyüyebileceğine de dikkat çekti.
1: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı. Kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı. Ülkeler enerji politikalarını gözden geçirmeli dedi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Fatih Birol, ülkelerin güvenebileceği enerji ortağı arayışına girdiğini söyledi.
1: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa, ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağız.
2: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.

0: bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük, Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
1: Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 82 işletmeye 8,2 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu hesaplara erişim Meta tarafından engellenecektir denildi.
2: Sosyal medya üzerinden verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiği de vurgulandı.
1: Muğla'daki Tlos Antik Kenti'nde tiyatro restore edildi. Restorasyon sonrası tarihi tiyatro güneş enerjisiyle de aydınlatıldı. Artık antik kent gece de gezilebilecek.
2: Tarih bu kez güneş enerjisiyle aydınlandı. 8500 kişilik tiyatro gece müzeciliğine hazırlandı. Muğla'nın Seyri Kemer ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Tlos Antik Kenti, Likya uygarlığının önemli merkezlerinden biri. 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü antik kentte tiyatroda aslına uygun şekilde restore edildi. Yerinde tespit edilen orijinal taşlar kullanılarak yenilenen tiyatro şimdi de güneş enerjisiyle aydınlatıldı.
3: Aydınlatma için elektrik vesaire çekmeden tamamen gazla güneş enerji sistemiyle kendi enerjisini kendi üretiyor ve gece müzeciliğine de hazır hale getirdik.
2: Restore edilen ve aydınlatma sistemi kurulan tiyatro birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
3: Tabii konserler yapılabilecek, kültürel, sosyal birçok faaliyet yapılabilecek. Ve tamamı neredeyse orijinal, kendi malzemeleri, taşları ve Türkiye'de, Muğla'mızda örnek bir restorasyon oldu.
1: Ve bültenimizin sonuna geldik bu haberle. Şimdi yayınımız Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Saat başında biz yeniden buradayız. Konuklarımız da olacak. Bağlantılarımızı da bekliyoruz.

0: efendim, oldukça rüzgarlı bir İstanbul gününde birazdan anıların, kahkahanın buluşacağı, dolacağı bir sahnedeyiz. Hemen görüyorsunuz, rüzgardan saçlarım da birbirine girdi. Konuğum çok değerli bir isim efendim. 65 yıla aşkın süredir sahnede, televizyonlarda oyuncu, yönetmen, usta sanatçı Ali Poyrazoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Ya benim başka şeylerim de var, mesleklerim de var. Çok az saydın sen.
0: Oyuncu,
1: yani.
0: Yönetmen, yazar.
1: Evet, çevirmen.
0: Çevirmen.
1: Hoca.
0: Seslendirme sanatçısısınız.
1: Seslendirme.
0: Tabii ki hoca, aynen öyle. Doğru.
1: Bölüm başkanıyım, oyunculuk bölümü başkanıyım. Onu da söylemen gerekirdi.
0: Ama hocam sizin hepsinin saysak.
1: Yok, ben kalkar giderim, bunları söylemezsiniz.
0: Program bitmez. Şimdi.
1: Dalga geçiyorum ya, keyfine bak.
0: Harikasınız. Sizinle ilgili şöyle biraz araştırma yaparken, size çalışırken hocam şunu fark ettim ki siz yaş aldıkça uslanmamış bir isimsiniz. Yaş aldıkça insan daha çok mu yaramazlaşmalı yoksa uslanmalı mı?
1: Vallahi bilmiyorum ben, yani çocukluktan beri böyleydim yani. Bir değişiklik yok bende, yani yaramaz değilim yani. Uslanma meselesine gelince hiç uslanmış değilim. Uslanmak da istemiyorum yani. Bu haşarı halim yaşamda beni eğlenceli bir yolculuk yapmak için destek oldu.
0: Evet.
1: Onun için seviyorum bu haşarı halimi.
0: Evet.
1: Onun, herkese de tavsiye ediyorum. Yani fazla kendini şeylere uslu görüneceğim diye kafeslerin içine tıkmaya lüzum yok yani. İçinizden bir şey geliyorsa, haşarılık geliyorsa, yaramazlık geliyorsa, ne hangi yaşta olursa olun insanın yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi birazdan burada bu sahnede, çok az bir zaman kaldı hocam. Neredeyse bir yarım saat 40 dakika sonra şıngır şıngır, evet, Beyoğlu sahne alacak. Şunu sormak istiyorum size. Sahne öncesi halen heyecanlanıyor musunuz hocam? Yani mesela beğenilme mi, korkusu
1: sahne
0: var mı?
1: Sahne öncesi ben sabah uyandığım andan itibaren akşamki oyuna göre kendimi kurmaya başlıyorum. Yemeğimi ona göre yiyorum, sporu ona göre yapıyorum. Ona göre yola çıkıyorum. Ona göre trafiği bile hesaplamak zorundasın. İstanbul'da ne zaman varırım oynadığım yere diye. Çünkü şehir artık kasabalara bölündüğü için, hı hı, biz de dolaşıyoruz yani. Bazen Kadıköy'de oynuyoruz, bazen Bakırköy'de oynuyoruz, bazen Kartal'da. Oradan başka bir yere, yani şehir kendine yetecek kasabalara bölündü.
0: Hı hı.
1: Maltepe kasabası, Aksaray kasabası, Bakırköy kasabası gibi böyle. Pastanesi var, hastanesi var, yetimhanesi var, meyhanesi var. Bütün haneleri mevcut herkesin. Eskiden şehrin merkezlerindeydi eğlence yerleri, tiyatrolar, sinemalar. İnsanlar da oraya giderdi. Örneğin Beyoğlu'na giderlerdi
0: Beyoğlu,
1: yani.
0: Aynen öyle.
1: Ama şimdi herkes kendi mahallesine gelinsin istiyor. Çünkü trafik sorunu var. Toplu taşıma meselesi var. Onun için

0: Biz de oradan oraya, oradan oraya geziyoruz. Bugün de işte şeydeyiz. Özgürlük farkındayız.
1: Özgürlük farkındayız.
0: Evet.
1: Şimdi Şıngır Şıngır Beyoğlu'nda ve sizin pek çok oyununuzda, yazılarınızda, anlattığınız hikayelerde de aslında hep böyle insanın en zorlandığı şey kendisini bulması olduğu yönünde bir fikir çıkıyor hocam. Öyle söyleyebilir miyiz? Mesela ben size sorsam, siz kendinizi iyi okuyabildiniz mi? Yoksa halen böyle geçtiğiniz sayfalar var mı?
0: Tabii... En zor okuma insanın kendini okumasıdır. Ama kendini okuman gerekir. Kendini kayıt altına alman gerekir. Yani bir gün kendini okumak istersen nereden okuyacaksın? Kendin kayıt altına almış olman gerekir kendini. Ben hem yazarak, hem arşivleyerek, hem de yaptığım işten dolayı bilinen bir sanatçı olduğum için yıllardır... olanı biteni yakından takip ettiğim için ekonomide, siyasette neler oluyor, değişik şeyler ne, duruşlar ne, toplum nereden nereye geldi, o zaman nasıl bakıyorduk dünyaya, ne zaman bak, bu şimdi nasıl bakıyoruz, ne zaman oldu bu değişiklikler, kırılma noktaları, toplumu bir yandan okurken de kendimdeki kırılma noktalarını da okuyorum tabii ki. Kendimdeki değişiklikleri de okuyorum. Kendimdeki yaşamla olan farklı alışverişi de dikkatle, gizli bir biçimde takip ediyorum.
1: Nedir o değişiklikler hocam kendinizde? Mesela o Fatsa'daki çocuktan içinizde kalan bir şey var mı hala?
0: Ya bir yanlış anlaşılma var. Ben Fatsalı değilim. Ben Fatsa'da bir yıl... Birkaç yıl bulundum. Dedem öldü. Orada mal mülk kaldı. Eczaneler kaldı falan filan. Biz de tıbbi bir aileyiz. Kalktık gittik. 4-5 sene kaldık. Yani ben ilkokulun 3. sınıfında falan gittim Fatsa'ya.
1: İş için aslında
0: gelildi. Ben Moda ilkokulunda okudum. Fatsa'ya sonra gittik. Sonra ortaokulu bitirince de Fatsa'dan ayrıldık zaten.
1: Yani tamamıyla aslında
0: Tüccar. Hayır, ben doğma büyüme İstanbul'uyum. Modalıyım ben ya.
1: Bu geçenlerde
0: ama Fatsa'da uzun zaman geçirdim. Fatsa'da büyük dostluklarım var ve yaşamımda önemli bir evre Fatsa'da.
1: Geçenlerde bu anlattınız hocam, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük usta Kadir İnanır'la ilgili o anılarınızdan bahsettiniz. Hatta onu da sormak istedim aslında şimdi oyuna geçmeden önce. Madem konu buraya geldi.
0: Kadir Bey, çok belirgin anım yok benim. Çünkü Kadir bizden 2 sınıf mı ne büyüktü. İlkokullardan bahsediyoruz tabii. Hı hı. Ama dükkanlar yan yanaydı. Babamın eczanesi, onların da şekerci dükkanı vardı karşısında eczanenin. Hı hı. Gider gelirdik yani. Evet, şeker çalardık Kadir'in dükkanından, babasının dükkanından. Dondurma bile çaldığımız oldu. Ki dondurma çalmak çok zordur yani. Yani öyle bir birisi niye? Girecek şeyi.
1: Niye hocam, niye zor?
0: Çünkü dondurmacıyı lafa tutacaksın, öbürü açacak, alacak, kaçacağız sonra, yiyeceğiz onu, anladın mı? Hatta karşısına geçip yiyeceğiz, çatlatacağız dükkancıyı.
1: Çatlatacağız.
0: Evet, dondurma çalardık. Çok şey, uzmanlık isteyen bir konudur dondurma çalmak. Yani 2-3 kişiye bir ekip olacaksın. Örgüt yani bayağı. Onlar dükkana girecek. Birisi şeker kavanozlarını karıştırıp biri dikkati kendine olacak. Çekerken öbürü başka türlü bir şeyle lafa tutacak pastaneci. O esnada sen dondurmaların kapağını açacaksın, koyacaksın, alıp kaçacaksınız. Ya yani bayağı uzmanlık isteyen bir iştir.
1: Peki Kadir Usta o zaman sizin eczanelerden bir şey çalmıyordu o zaman hocam?
0: Hayır, bizimkiler yenecek şeyler değildi. Çalamadı o yüzden.
1: Çalamadı. Şimdi Çıngır Şıngır Beyoğlu'ya gelecek olursak, hafıza böyle biraz geçmişe de gittik. Siz de aslında oyunda geçmişe gidiyorsunuz hocam. Anılarınızı anlatıyorsunuz.
0: Geçmişe bir yolculuk, evet. Şıngır Şıngır Beyoğlu perde sesinden, perdenin açılırken çıkardığı sesten, şıngırtıdan geçmiş zamana doğru, geçmiş tiyatrolarına Beyoğlu'nun bakarken toplumun geçmişteki hallerine ve insan ilişkilerine bakıyoruz ve tabii ki öykülere bakıyoruz, insan hikayelerine bakıyoruz.
1: Her sefer değişiyor değil mi? Geçmiş de aslında bizimle beraber değişiyor diyebilir miyiz?
0: Bu oyunda değişiyor mu diye soracak olursanız, yani bu oyun 6,5 saatlik bir oyun. Şıngır Şıngır Beyoğlu, ben onu öyle hazırladım. Tek kişilik bir oyun, 6,5 saatlik. Bazen başka bölümünü oynuyorum, bazen başka bölümünü 2,5 saatler halinde oynuyorum. 3 ayrı bölüm olarak. Bugün gelseniz başka şeyler seyrediyorsunuz. Sonra aradan zaman geçiyor. Başka hikayeler anlatıyorum. Başka şarkılar söylüyorum. Başka müzikler çok çalıyoruz. Güzel. Başka seyirci oluyor. Tiyatro seyirciyle birlikte yapılan bir iş
1: harika
0: olduğu
1: bir
0: için
1: şey, değil mi,
0: her canım? Gösteri seyirciye göre de farklılık gösteriyor.
1: Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz hep aşktan da bahsedersiniz ya.
0: Neyden?
1: Aşk.
0: Aşk, evet.
1: Hatta sizde hep böyle bir duygu, böyle bir anlam vardır. Aşk olmadan insan ölüdür. Aşık değilse insan ölüdür.
0: Evet, benim Asi Kuş diye bir oyunum var. O da tek kişilik. Çok güzel bir oyun. Onun alt başlığı, subtitle şey. Aşık değilsen ölüsün.
1: Hala öyle düşünüyor musunuz hocam?
0: Tabii öyle düşünüyorum. %100 öyle düşünüyorum. Peki. Aşık değilsen nesin kardeşim? Yani insanın kendi kendine sorması lazım. Hiçbir şeyi sevmiyorsun. Birini sevmiyorsun. Biriyle beraber yaşamla ilgili hayal kurmuyorsun. Biriyle yoksa bile olması için, onunla birlikte yaşayabileceğin bir beraberlik için hayal kurmuyorsun. Aşık değilsen ölüsün, boş ver ya.
1: Hala bu fikirdesiniz yani.
0: Halası var mı bunun ya? Ölene kadar herkesin bence doğduğu andan itibaren bu fikirde olması lazım. Yoksa ıskalarsın yaşamı.
1: Bir de sadece hani bunu böyle karşılıklı aşk ilişkisi gibi düşünmemek lazım. İnsan kediye, köpeğe, doğaya da, değil mi hocam? Yani ya
0: yok,
1: da yaptığı işi.
0: Yok, işi yumuşatmayalım. Kediye, köpeğe, doğaya falan filan.
1: Peki
0: direkt
1: hocam.
0: Bireye, birisine aşk. Doğru konuşalım. Şimdi numara yapmayalım burada.
1: Evet. Dümdüz yani.
0: Dürüst olalım. Dümdüz.
1: Dürüstçe
0: evet.
1: Aşk.
0: Aşktan ne anlıyorsak o.
1: Evet. Peki şimdi Beyoğlu. Ben size direkt şunu sormayacağım hocam. Ya eski Beyoğlu'nu özlüyor musunuz? Ya da işte o Beyoğlu...
0: Özlüyorum. Yani o şıngır şıngır Beyoğlu'nun o geçmiş halini özlüyorum. Oradaki tiyatroların ünlü oyuncularını seyretmeyi çok özlüyorum. Onların yaşama bakışlarını paylaşmayı çok özlüyorum. Ama sadece tiyatroları değil, sinemaları da özlüyorum. Lokantaları, Beyoğlu'na çıkarken insanların özenerek kendilerini hazırlayıp birbirlerine saygı duydukları için, birbirlerine gösterdikleri saygıyı kendilerine gösterdikleri özenle kanıtlamaya çalıştıkları Beyoğlu'nu özlüyorum.
1: Yani
0: Beyoğlu'na çıkmak bir şeydi böyle. Hazırlık gerektiriyordu. Hanımefendiler saçlarını yaptırıyordu. Beyler kravat takıyordu. Tiyatrolara öyle gidiliyordu. Yani bunu özlüyorum tabii ki.
1: Yani hem mekanları hem de insanları özlüyorsunuz aslında.
0: İnsan ilişkilerini özlüyorum daha çok.
1: Evet ama evet. Yine bu oyunda da, bu gösteride de bunlar...
0: Anlatıyorum bunları
1: onları
0: zaten.
1: Onları da anlatıyorsunuz.
0: Evet. Çok eğleniyoruz seyirciyle beraber. Çok eğlenceli bir oyun bu. Tabii Beyoğlu'ndaki haylazlıklarımı da anlatırken... Tiyatrolarda neler oynadığımızı, neler yaptığımızı, sahne arkasında neler olduğunu, seyircinin gördüklerinin dışında görmedikleri eğlenceli yanını tiyatronun anlatıyorum ve seyirci çok gülüyor, çok eğleniyor ve ben de çok coşuyorum yani oraya yolculuk yaptığım zaman oyunlarda, bu oyunda yani çok keyif alıyorum çünkü 6,5 saat yazdım bu oyunu, 2,5 saatlik parçalar halinde, yani caz müziği gibi düşünün. Belirli bir tema var, onun üzerine varyasyonlar, çeşitlemeler yapıyorum. Her günde başka çeşitlemeler yapıyorum. Ben de çok
1: harika,
0: eğleniyorum.
1: Harika yani, evet. Aslında her sahnede başka
0: hayır,
1: bir şey.
0: Hayır şöyle bir şey, Şıngır Şıngır Beyoğlu nasıl bir oyun? Bilmiyorum, akşam olmadı, oynamadık. Bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu
1: doğaçlama
0: diyorum.
1: Doğaçlama var yani içinde.
0: Baştan aşağıya.
1: Evet, harika bir şey. Peki hocam şimdi siz tabii şunu da sormak istiyorum. Mizah hep böyle sizi gülerken, işte bizi güldürürken görüyoruz ya. Mizahın içindesiniz ama ben hep siz bir şey anlatırken şöyle bir şey sezerim. Bir anda da böyle bir hüzün,
0: beni
1: hüzünlendiren bir şey bulurum sizde hep. Yani o sanki siz böyle mizahı da...
0: Bende olan bir şey değil yani...
1: Ya da bende olan
0: hayır,
1: bir şeydir hocam.
0: Komedi içinde hüzünü taşıyor zaten.
1: Evet.
0: Charlie Chaplin'in filmlerini düşünün.
1: Evet.
0: Adam düşüyor, bir yeri kırılıyor, biz kahkahalarla gülüyoruz. Bizim için çok komik ama o adam için çok acı ve zor bir durum düşen için.
1: Hı hı.
0: Komedi aynen öyle. İçinde hüznü saklıyor tabii ki. Nasıl ilaçların üstüne hani iyileştirsin diye şeker sürülür acısını almak için yutarken. Anlamazsın, üstü şekerlidir ya da başka bir madde, yutarsın. Komedi de yaşamı sarar, sarmalar, en acı şeyi anlatırken bile aslında altında okumasını bilirsen, evet hüzün vardır, evet dram vardır. Evet sana çok komik gelen şey Bana çok acıklı gelebilir. Bana çok acıklı gelen şeye de sen çok gülebilirsin.
1: Yani ben mizah yapan insanlarda da hep onu düşünürüm. Bir savunma biçimi midir acaba diye. İnsanın kendini savunma biçimi midir acaba diye düşünürüm. Hani mizah hep ve mizah yapan insanların. Hani o hayatın bazen, ağırlığını...
0: Bazen savunma da olabilir ama doğru söylemek gerekirse mizah ciddi bir iştir. Güldürü ciddi bir iştir. İnsanla ilgili yamuklukları anlatırken ister kendinden yola çık, istersen yarattığın karakterlerden ya da yazılmış karakterlerden yola çık. Mutlaka insanın hal ve gidişine bakış, o izlediğinde farklı boyutlarla insanı yaşamı okuma şansı vardır bir komediyi izlerken. Yani hem gülersin, hem ferahlarsın ama hem de manen zenginleşmiş olarak yeni sorular, yeni başlıklar, yeni gündemlerle çıkarsın tiyatrodan.
1: Aslında tiyatronun en güzel yanı da bu hocam. Yani her gittiğiniz oyundan sonra biraz değişmiş oluyorsunuz. Kitap okumak
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, kesinlikle.
1: Mizahı olmayan bir insan, bu bir karakter, bir kusur mudur hocam?
0: Mizah duygusu.
1: Evet, bazılarında...
0: Ya kediler, köpekler bile gülüyor. İnsanda olmaz olur mu?
1: Bazılarında daha hani azdır ya o böyle onu hissederiz.
0: Hani şey... Ağır ol da mollo desinler vardır ya.
1: Her şeyi karşılayan.
0: O seni sıkar sadece. Kendini sıkarsın. Karşındakiler aldırmaz çünkü okurlar. Of ya amma kastı kendini derler. Yani.
1: Bunca hikaye, bunca insan, uzun bir ömür hocam. Bir insanı baktığınızda hemen böyle 5 dakikada anlayabiliyor musunuz, sezebiliyor musunuz?
0: Ya benim arkamda tabii uzun bir şey var. Yani işçilik geçmişi var meslekle ilgili. Craft var benim arkamda çok büyük, anlıyor musun? Bir işçilik var, şey var. Ben 150 tane talk show yaptım. 65 filmde başrol oynadım. Bu figürayn oynadığım filmler hariç. Baba başrol oynadım. 65 film var. 350 bölüm televizyon dizisi yaptım. Bu kadar uzun yıldır bir tiyatroyu yönetiyorum, oynuyorum. Ne kadar ödül varsa aldım, bilmem ne. Kitap yazıyorum, ders veriyorum, Türkçe oynuyorum, İngilizce oynuyorum, Rumca oynuyorum, Fransızca oynuyorum. Çok hünerli bir oyuncu çıkardım kendimden. Bunu yaptığım için, bunu yapabildiğim için, böyle olmaya kendimi adadığım için yaşamım çok eğlenceli, panayır gibi geçti. Hala da öyle bir şenlik benim yaşamım.
1: Ama yanıldığınız oluyor mu hiç buna
0: rağmen?
1: Yanıldığım
0: tabii oluyor. Ben de insanım ya. Ama hatalarımın okulundan mezun oluyorum.
1: Evet. Peki hocam, şimdi ömrünüzün büyük bölümü sizin de söylediğiniz gibi alkışla geçti aslında. Peki hiç böyle şunu hissettiniz mi? Bu beni yanıltıyor. Yani bu kadar çok alkış almak, bu kadar beğeni almak insanı zaman zaman yanıltabilir mi hocam?
0: Yok, öyle bir şey olmaz bende. Hayır.
1: Yani her dediğim beğeniliyor, her yaptığım alkışlanıyor.
0: Her yaptığım beğeniliyor, alkışlanıyor diye bir şey yok. Hatada olduğum anda ben onu hemen hissederim. Yazarken hissedersin, bilirsin kendin zaten yani, anlıyor musun? Ama kamera karşısındaysan ya da sahnenin üstündeyken kendin işini iyi beceremediğini, boşluğa düştüğünü hissedersin ve düzeltmeye çalışırsın, çabalarsın o çukurdan çıkmak için ve çıkarsın, başka çaren yoktur.
1: Peki şu anda hayatınızda alkış mı daha önemli? Yoksa bir insanın, ya ben sizin oyunuza geldim.
0: Nakit daha önemli.
1: Onu ayrı tutuyorum. Onu ayrı tutuyorum hocam.
0: Peki buyurun, sorun.
1: Yoksa hani bir insanın, ya ben sizin bir oyununuzu izledim. İşte bu gösterinize geldim ve beni bir yerden değiştirdi. Bunu duymak mı? Ya da hayatıma böyle bir şey kattı demesi mi sizin için kıymetli?
0: Tabii ki. Bende bir değişiklik yaratması, bir yenilik yaratması şart. Bir heyecan getirmesi, onu tekrar yapabilmek için, bekleme içinde olma halini yaşamak çok keyifli bir şeydir.
1: Peki şu...
0: Ya bu akşam oynadık, bir hafta sonra şu oyun var. Ayın 23'ünde bu var, 24'ünde bu var falan gibi böyle şeyler çok önemli. Mesela bugün burada oynuyorum. Özgürlük Parkı, Açık Hava Tiyatrosu, çok büyük bir yer falan filan, insanlar gelecekler. Ayın 23'ünde de Bodrum'da oyunu nasıl yaparım? Şimdiden düşünüyorum. Bu gece oynadım, oyun bitti, hadi git eve yat diye. Evet, bitti. Ama gelecek bir oyun var. Yazılı bir metni papağan gibi tekrarlamadığım için ben, Özellikle bu oyunda ve benim yapmaya çalıştığım yıllardır, 10 küsur yıldır yapmaya çalıştığım tiyatroda her şey değişebilir. Doğaçlamaya çok açık olması lazım. Seyirciyle birlikte oynanması lazım. Mutlaka

0: interaktif olması lazım. O çok heyecan verici bir iş ve çok da zor bir iş tabii. Başına ne geleceği belli değil. Heyecan verici yolculuklara çıkıyorsun. Yoksa ezberlediğin bir teksti her akşam aynı yerde aynı nefesi alarak oynamak daha farklı bir şey. Bu
1: Doğru,
0: başka
1: evet.
0: bir şey, yolculuk, başka bir macera arayışı.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum size hocam. Böyle bizim şu anda hayatta ya da genel olarak insanların hayatta çok ciddiye aldığı ama sizin hiç ciddiye almadığınız şey ne?
0: Ben 150 bölüm talk show yaptım, 350
1: Diziler.
0: bölüm dizide oynadım. Bir de filmlerim de oynuyor yani. Televizyonda yok olamazsın yani. Yaptığın işi birileri alıyor, 20 sene sonra bir yerden cart diye çıkıyor.
1: Devam eden bir
0: Oynatıyorlar.
1: şey.
0: Yani bakıyorum ben 50 yıl önce çevirdiğim filme, bilmem ne kanalında. Arkadaşlar telefon ediyor, bilmem nereye aç, bilmem ne filmin var diye yani. Çok ciddiye alınıyor televizyon. Ben ciddiye alamadım televizyonu. Yani televizyon oyunculuğu, prodüktörlük yaparken de benim kendi şirketim vardı. O 350 bölüm diziyi ben kendi şirketimden yaptım. Ama ciddiye alamadığım için, bana çok heyecan vermediği için oynamıyorum
1: Bir de
0: televizyonda.
1: tiyatro galiba.
0: Teklifler geliyor, kabul etmiyorum. Ciddiye alamıyorum ya. Ha, çok heyecan verici bir şey gelir, oynarım. Bir senaryo gelir, oynarım.
1: Bir de tiyatro galiba daha iz bırakan bir şey hocam.
0: Ben
1: Hele
0: tiyatro yapmayı çok
1: bu
0: seviyorum.
1: son
0: Çok beni
1: yaptığınız.
0: heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Evet, benim tercihim tiyatro galiba. Evet, çok seviyorum tiyatro yapmayı.
1: Bu son yaptığınız işte aslında hocam.
0: Evet,
1: Kendinizi
0: son yaptığım işte,
1: anlatıyorsunuz.
0: eskiden yaptığım işleri bazen tekrarlıyorum. Kobay oyununu tekrar oynayacağım. Tak tak takıntıyı tekrar oynayacağım. Ne bileyim, istedikleri oyunlar var. Ne olur oynayın diye. Sağlık olsunu tekrar oynayacağız. Seyirciden de istek
1: Ne
0: geliyor. Ay
1: zaman
0: şu
1: hocam?
0: oyununuzu oynasanıza
1: Bilsinler.
0: diye. Oğlum çiçek açtı, ne olur oynayayım falan filan diye. Onları da oynamak istiyorum yani. Çünkü 15-20 sene önce, 10 sene, 5 sene önce yaptığın işi bugün nasıl yorumlarsın? Hani onun üstüne öğrendiklerinle hayatta aldığın yolla bugün mesleğe ve o karaktere nasıl yaklaşırsın ve yorumlarsın? Heyecan verici bir şey. 15 sene önce böyle yapmışım. 10 sene önce böyle yapmışım. Şimdi böyle yapıyorum. Çok hoş bir şey bu. Eylül'de iş almamaya çalışıyorum. Yolculuk, seyahat yapacağım onun için.
1: Gezeceksiniz. Öyle mi?
0: Efendim?
1: Gezeceksiniz öyle mi hocam?
0: Biraz gezeceğim, biraz da iş. Evet.
1: Ya,
0: Evet.
1: hak ediyorsunuz tabii bu
0: Evet.
1: kadar yoğun bir tempoya.
0: Evet.
1: Başarı diliyoruz hocam. Bol alkış diliyoruz. Öyle olacağı kesin. Çıngırtı hiç bitmesin diyelim
0: Teşekkür
1: daha
0: ediyorum.
1: doğrusu.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağolunuz
0: Sağ
1: hocam.
0: olun.
1: Bugün sahnede çok kıymetli bir ismi, değerli Ali Poyrazoğlu'nu ağırladık. Daha doğrusu o bizi ağırladı. Birazdan Şıngır Şıngır Beyoğlu oyunu bu sahnede sergilenecek. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Bizler de sahneden sizlere hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro

23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin Açık Hava Sineması etkinliği 13 Eylül'e kadar devam ediyor. Etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap, Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Eskişehir CHP'den yeni partiye geçti. CHP çözülüyor mu? Yeni partinin hedefi ne? Deniz Olgun'un ölümü neden 4 saat boyunca haber verilmedi? Kuriş dosyası nereye uzanıyor? Kuytul ve Kuriş operasyonları nereye doğru gidiyor? Türkiye-İsrail gerilimi askeri risk aşamasına mı taşınıyor? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doktor Çağlar Özel, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, hukukçular Avukat Cem Kaya, Avukat Sermet Erdem, eski ABD New York Polis Departmanı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım ve gazeteci Sadi Özdemir yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım hızlıca. Ayhan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise hala aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ayhan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de titizlikle araştırma yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: İsrail'in E1 yerleşim projesine dünyadan tepkiler giderek artıyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozacağını belirterek ihalelerin geri çekilmesini istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da projeye sert tepki gösterdi.
2: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede 1200

0: 234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 14 ülke projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı hedefleyen projeye Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin devletinin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
1: ABD İran arasından Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savundu ve askeri seçeneklerde

ABD İran arasından Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savundu ve askeri seçeneklerde

0: ABD İran arasından Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savundu ve askeri seçeneklerde...
1: Orada bir para var mı söz konusu oluyor?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Genelde artık sandığa, kesenin içine atılıyor. Üste takılmayan düğünler, nikahlar olabiliyor. Evet. Öyle bir durumda eşit olarak ikiye mi bölünecek toplam?
1: Şimdi şöyle, o sandığa atılan şey eğer bir kadına özgü veya erkeğe özgü bir şeyse o kişiye, mesela yani kadına özgü bir bilezik düşünün, o kadına ait olacak. Hmm. Ama söz konusu olan paraysa o zaman eşit olarak paylaşılacak.
0: Diyelim çeyrek altın. Diyelim,
1: mesela işte çeyrek altın, onlar eşit olarak paylaşılacak. Yani onlar çünkü kadına özgü değil veya erkeğe özgü değil. Hı hı. Erkeğe veya kadına özgü, mesela bir erkek saati varsa o erkeğe ait olacak. Ama diyelim ki erkeğe veya kadına özgü değilse de eşit olarak paylaşım söz konusu. Ama bazen de artık bu son zamanlarda ben sıklıkla bunu görüyorum ve çok da doğru bir şey yapıyorlar. Aileler artık anlaşıyorlar. Diyelim ki hani paranın nasıl paylaşılacağına dair ve şey nasıl olacağına dair bir anlaşma yapıyorlar. Bence bu da mantıklı bir şey. Yani ileride daha sonra bir sorun yaşamaması için. Hatta ben geçen yıl bir düğüne gittim. Ya düğün neresi iptal olacaktı? Bakın bu takıları kim alacak, kim yapacak diye. Bu bayağı büyük bir mesele bu yani. Çok büyük bir mesele. Evet. Yani bence tarafların bu konuda bir anlaşmaya varmaları daha önceden çok önemli. Çünkü kadın için takı çok önemli. Yani takı sadece bir maddi, Tuğba Hanım, sadece maddi bir olay değil. Hı hı. Takının bir bizim geleneklerimizde kadının için çok önemli manevi yanı var. Kadın kendisini hem daha iyi hissediyor hem aynı zamanda bir mücevherat gibi ve aynı zamanda bir takı olarak da düşünüyor. O yüzden hani kadın için bu çok son derece anlamlı bir şey.
0: Evet, gelelim nişana o zaman Cengiz Bey. Nişanda ne oluyor? Evet. Evlenmeden bazen nişan atılabiliyor. Bunun nişan çiçeği var, çikolatası var, yüzüğü var, tek taşı var.
1: Şimdi şunu da belirteyim. Mesela bu evlilik içerisinde diyelim ki hani kadınla takılan takıları işte biliyorsunuz ilk akla gelen satılırken yani işte şu takıları bozalım da hani bir araba alalım şu bu. Bu durumda da o takının ne kadarsa eğer kadın bunu hani ben bunu bağışlıyorum vazgeçiyorum demiyorsa o bedelinin de kadına ödenmesi gerekiyor. Bunu da belirteyim de eksik kalmasın.
0: Evet, doğru. Tamam.
1: Şimdi nişan konusuna gelelim. Nişanda ya çok ilginç bir şey oldu Tuğba Hanım. Bundan bir ay kadar önce bir takipçim bana şunu sordu. Dedi ki ya biz de ayrılıyoruz dedi. Evde işte bir çikolata getirmişti nişanlım. Onun yarısını yedik. Diğer yarısını iade etmemiz gerekiyor mu dedi. Bir de parfüm getirmişti. Onu da ben açtım ama 3-4 defa kullandım. Onu da iade etmemiz gerekiyor mu dedi. Şimdi bunu bir defa belirtelim. Yani bu tür mutat hediyeler iadesi gerekmiyor yani. Hı hı. İşte ayakkabıdır, elbise yani kullanılabilecek şeyler iadesi gerekmiyor. Çikolatanın iadesi gerekmiyor. Kolonyanın iadesi gerekmiyor. Bu tür şeylerin iadesi gerekmiyor. Bunlar mutat hediyeler. Ve bir nişan gücünün, alyansın iadesi gerekmiyor. Ama çok pahalı bir tektaş bir yüzükse o zaman tabii ki durum değişebiliyor. Ama bunun dışında mesela diyelim ki arsa hediye etmiş, ev hediye etmiş. Bunlar mutat dışı hediyeler. Araba hediye etmiş. Bunların iadesi gerekiyor kesinlikle. Bunlar iade edilecek. Evet. Ama iade etmezse de hani kendiliğinden bir iade sistemi yok da bizde Tuba'nın. Dava açılacak aile mahkemesi. Oradan bunun diyelim
0: ne kadar sürede başvuru yapılabiliyor Cengiz Bey?
1: Bir yıl içerisinde, nişan bozuldu diyelim bir yıl içerisinde bunun yapılması gerekiyor. İhtar da çekebilirler önceden. Bir yıl içerisinde açılması gerekiyor. Yani bu kendiliğinden hani işte iade ederse eder de etme zorunluluğu, iade etme zorunluluğu, kendiliğinden bir iade etme zorunluluğu yok.
0: Evet.
1: Diyelim ki işte ev hediye etti, satıldı. Onun bedelini ödemek zorundalar. Yani bedelini iade etmek zorundalar. Yani ben bu nişanlılık konusu duvarım çok önemli bir konu ama bizde bu yeterince üzerinde durulmuyor. Hı hı. Ben sahada yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. Bunu belirtmek isterim izin verirseniz.
0: Buyurun.
1: Şunu gördüm. Mesela nişanlılık dönemini doğru düzgün birbirini tanıyarak geçiren insanların evlilikleri çok daha uzun süreli devam ediyor. Yani aslında bu dönem sadece bir geleneksel bir tören değil. İşte aynı zamanda da tarafların birbirini tanıması için çok büyük bir fırsat yaratıyor. Kadın erkeğin de tanımı, tanıması bakımından. Ben nişanlık döneminde yapılan ayrılıkların çok hayırlı bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü daha çocuk yok, evlilik gerçekleşmemiş. Yani çünkü evlenmeden önce bir iki tarafta birbirini tanıyor ve gerçekten o evliliğin yürümeyecek.

0: daha büyük sorunlara neden olmadan.
1: Tabii yani evet, ilişkiler, evlilikler, boşanma oranları da göz önüne alındığında dediğinize hak vermemek elde değil. Şimdi bir diğer önemli meseleye geçelim Cengiz Bey. Şöyle bir durum olmuş. Bir kadın eşi ondan habersiz ev satmış ve fazla harcama yapmış. Bunun üzerine mahkemenin yolunu tutuyor bir kadın. Dikkat çeken bir konuşulan bir şey.
0: Şimdi 1 Ocak 2002 bir milat gibi düşünün. Başlangıç tarihi gibi düşünün. O tarihten sonra edinilen ve daha sonraki tabii yapma evliliklerde evlilik birliği içinde edinilen. Bunu belirteyim çünkü çok sayıda soru geliyor.
1: Evet.
0: Nişan masasından işte kalkıp gidenler var. Yani evlilikten önce edinilen mallar kesinlikle paylaşıma girmiyor.
1: Evlilikten önce?
0: Evlendiniz.
1: Evet.
0: Yani evlendi taraflar ama sadece diyelim ki hani gayrimenkuller varsa onların kira gelirleri edinilmiş maldır. Yani ortaktır. Ama onun dışında o gayrimenkullerde veya yani çünkü hep bana sorulan soru şu. Ya ben çok zenginim işte evlendiğim zaman babamdan kalan miras mesela girmez. Yani bu işte ya da çok kazandınız. Evliliğiniz tarihi bir milattır. Ondan önceki kazandığınız veya edindiğiniz mallar girmez. Yani bunun anlamı edinilmiş mal zaten Tuğba'nın bunun anlamı şu.
1: Evet.
0: Evlilik birliği içerisinde kazanılarak alınan mallar edinilmiş maldır. Yani bu şey konusunda diyelim ki işte bu eşlerden birisinin bir gayrimenkulü bir şekilde satması.
1: Diyelim habersiz sattı. Çok,
0: ya eşlerden biri erkek satan tutuyor aile konusunu. Bakın aile, bunu lütfen dizi izleyenler dikkatli izlesinler. Çünkü gayrimenkul alacaklar da buna çok dikkat etsinler. Şimdi aile konusuna gidiyor satıyor adam. Birisine satıyor. Ama eşin rızası yok. Bakın aile konutunu yazılarak eşin rızası olmadan Tuğba'nın satamazsınız aslında. Çünkü onun o eşin, diğer eşin onu iptal davası açma hakkı var.
1: Evet.
0: Alan kişi de çok büyük mağduriyete uğrayabilir. Yani o yüzden yani bunu buradan belirtmiş olalım. Ama bu arada sizin ilk sorduğun soruya
1: yani
0: geliyorum.
1: İlla şimdi, özel bir şerh koydurmasına gerek yok değil mi?
0: Hayır.
1: Birlikte yaşta sanırım satılamıyor habersiz, rızası alınmadan.
0: Yok şimdi şöyle, bu aile konutu için özel bir şey. Aile konutu yani ailenin yaşadığı konut için. Diyelim ki 10 tane ev vardı ama 9 tanesini satabilir.
1: Ya ama oturdukları satabilir. Evi... Ve kullandıkları arabayı.
0: Ama aile konutu, ya oturdukları evi aile konutu olarak oturdukları evi satamaz. Satması durumunda diğer eşin yani bu mağdur olan eşin o tapuyu iptal etme hakkı var. İptal ettirmek için dava açma hakkı var. Yani satın alan kişi de burada mağdur olabilir. O yüzden gayrimenkul satın almayı düşünenler de
1: yani ya mesela çok, araları iyiken belki de taraflar birbirine onaylıyor, olur diyor, satılıyor ama iş boşanma aşamasına geldiğinde böyle bir kanunda bir açığı, daha doğrusu bir onayla da onay almak da insan eşinden o da bir tuhaf yani değil mi?
0: Şimdi sadece aile konutu için gerekiyor bu, aile konutu için izin gerekiyor. Onun dışında gerekmiyor, isteyen istediği mal varını satar ama bu mal kaçırma söz konusu olursa Tuğba Hanım, diyelim ki işte bir kavga gürültü anladı. Boşanacaklarını gitti adam bu arada malları veya kadın gitti malları başkasına devretti sattı. Bu durumda ne oluyor biliyor musun? Şimdi onlar sanki hiç satılmamış gibi bunlar tespit edilmesi durumunda o paylaşıma giriyor. Yani bilirkişiye gidiyor dosya bilirkişi diyor ki şunları diyor karşılık varsayalım ki ilave etti ve ödeyecek para yok. O zaman bu mağdur olan kadın veya erkek bu malları alan kişiye de iptal davası açabiliyor. İptal davası açabiliyor. Bu arada çok dramatik şeyler oluyor. Bakın geçenlerde bir takipçimin yaşadığını izin verseniz bir iki cümle
1: tabii,
0: anlatayım.
1: Tabii evet. Böyle hani yaşanmış gerçek olaylardan gidince daha etkili oluyor zaten. Hafızalara kazınıyor.
0: Ya şimdi diyor ki adam ben diyor eşimden mal kaçırmak için bakın şunu söyleyeyim size. Ben bu konuda çok bilimsel araştırmalar yaptım. Dünyada boşanmaktan daha zor hiçbir şey yok.

0: Boşanırken hiç beklemediğiniz, insanlardan beklemediğiniz tavırları görürsünüz bu an. Bu da limbik sistemden beyinle ilgili bir alaka. Yani duygusal bağları olan ilişkilerde çok büyük bir meseledir bu. Yani kopmak çok zordur. İkisi de hiç beklemediğin melek gibi insan canavara dönüşebiliyor. Şimdi anlatıyor adam. Diyor ki ben diyor eşimden mal kaçırmak için diyor. Çok kızgındım ona diyor. Bütün mal varını şirketim dahil kardeşlerime verdim diyor. Hepsi onlara yaptım diyor. Devrettim diyor. Hı-hı. Eşim de diyor dava da açmadı diyor. Peki dedi diyor gitti diyor. Nafaka bile ödemek istemiyordum diyor. Aradan bir sene iki sene geçti. Kardeşler hep oyalamışlar bunu. Demişler ki ya hani biraz daha zaman geçsin yoksa hani devredersek hani yeniden dava çevirir falan demiş. Anlaşılır diye. Bu epey bir oyalamışlar. Sonradan bakmış ki devretmiyorlar bir türlü. Gitmemiş. Kardeşim artık devredin. Kusura bakma. Sana biz bunu vermeyeceğiz demişler. Bu adam öyle bir duruma geliyor ki bakın Tuğba'nın gerçekten bizi izleyenler dikkat izlesinler. İbretlik. Ya. Sokakta kalacak duruma geldim diyor. O büyük servetten sokakta kalacak duruma geldim. Diyor.
1: Eşinden kaçıracak derken yağmurdan evet, kaçarken doluya tutulmak bu sanırım.
0: Ve sonra ona kim evini açıyor biliyor musun?
1: Eşi.
0: Eşi ona diyor ki artık çok rezil duruma düşmüş. Ama tekrar diyor evlenmeyi istedim diyor. Kabul etmedi diyor. Ama diyor demiş ki burada bir süre kalabilirsin. Hani sen de yani kadın orada başka bir mesleğe başlamış. Mesleğini yani söyleme belki doğrulamayabilir. Yani başka bir ticaretle uğraşıyor. Ve o arada da durumunu düzeltmiş kadın. Ve ona da hani demiş ki bak sen hani birkaç ay kal burada. Ondan sonra ben sana maddi olarak biraz da destek olayım. İşte bir iş yap, geçin ama ben seninle asla bir kez daha evlenmem demiş. Yani burada ibretlik de olaylar evet. var. Bunu da buradan belirtmek
1: evet
0: isterim.
1: Yani her şey insan için. Bir de şu mesele var Cengiz Bey. Diyelim...

0: sınırlama getirilir.
1: Şimdi benim işte böyle böyle bu savurganlık var ve bu aileye, aile birliğine, çünkü bir aile evlenince insanlar bir aile birliği kuruyor ve bunun ilgili tedbir talebinde bulunabilirsiniz. Mahkeme de tedbir kararı alabilir.
0: Tedbir
1: yani
0: kararı.
1: Şeyi sınırlayabilir. Yani tasarruf yetkisini, bu savurganlar için tasarruf yetkisini sınırlayabilir.
0: Ama tabii bunları ispatlamak gerekiyor. İspatlamak için nasıl deliller sunmak gerekir mahkemeye?
1: Şimdi zaten diyelim ki savurgansa, işte getireceksiniz diyelim ki kredi kartlarını, işte bu gayrimenkul taşınmaz. Artık ya günümüzde bakın Tuba Hanım, bazı şeyleri kanıtlamak çok daha kolaylaştı.
0: İşte evet, dijital izlediğimiz şey her yerde.
1: İşte tabii. Yani mesajlaşmalar, şunlar bunlar, o kadar artık yani aslında şu anda hukukun eli daha güçlü. Yani biz bir şeyi kanıtlamayı düşündüğünüz zaman önünüzde çok fazla sayıda argüman var, çok sayıda sizi destekleyen şeyler vardı.
0: Bir de Cengiz Bey, aklıma bir şey daha geldi. Çünkü bizim muhabir arkadaşımız, Habertürk muhabir Arzu Kaya'nın haberinde yine bir görüş, hukukçu görüşü yer verilmişti. Boşanmanın pek çok nedeni olabiliyor. Aldatma dolarına karar verilse bile, da o hakkı baki mi?
1: Şimdi şunu belirtelim. Çok önemli bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok fazla bilinmeyen bir şey. Şimdi diyelim ki eşlerden birisi diğerini aldattı.
0: Kimse
1: aldatılan tabii, işte. Hani. Tabii mağdur olan eş de gitti, bundan dolayı boşanma davası açtı. Şimdi bu durumda mahkeme, bir defa şunu belirtelim önce. Şimdi toplumda işte bazı kavramlar birbirine karıştırılıyor. Bir defa mağdur olan eşin tazminat hakkı var. Maddi ve manevi tazminat hakları var. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer yandan da şimdi bu edinilmiş mallara katılma rejimi var ya, hani işte eşlerin bir katılma alacağı var. Mesela diyelim ki kadın diyor ki benim şu kadar katılma alacağım var diye talepte bulunuyor. Bir kişiye gidiyor dosya. O işte diyelim ki katılma alacağı işte 1.000 lira, 100.000 lira, neyse. Hakim yani bu aldatma eylemini yapan kişiye mal varlıklarından bir kısmını, yani katılma, yani diyelim ki kadın mağdur, kadının katılma alacağını yükseltebiliyor. Yani o şeyin azaltabiliyor şeyi.
0: O hakimin yani inisiyatifinde sanırım karar.
1: Tabii. Şeyin durumuna göre, yani dosyanın durumuna göre oranı hakim belirliyor. Yani onun bir miktar azaltabiliyor veya tamamını kaldırmıyordur ama yani bir miktar azaltabiliyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım.
0: Var mı eklemek istediğiniz bir şey Cengiz Bey bu konuyla ilgili?
1: Ya ben açıkçası şunu belirtmek isterim. Şimdi bir hadise yaşadık. Bundan bir 10 yıl kadar önce. Ben şu anda aktif avukatlık yapmıyorum. Bir hanımefendi geldi. Yani bu mal mülk konuları böyle çok, hani evliliklerde çok konuşuluyor ya. İnsan buna çok üzülüyorum ben. 2 gün kalmış nikah. Ve dedi ki, sekreterim geldi. Ya Cengiz Bey dedi, ağlıyor bir hanımefendi geldi. Genç bir hanım dedi. Ağlıyor dedi. Ona işte mal ayrı sözleşmesi yapacaksın demişler. Mal ayrı sözleşmesi yapmazsan nikah olmayacak.
0: Evlilik sözleşmesi. Ne yapsın?
1: Evlilik sözleşmesi. Yani evlenmeden önce mal ayrı. Şimdi şöyle, mal ayrı sözleşmesi yaparsa evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda Tuba Hanım, eşler birbirine herhangi bir hak talebinde bulunamıyor. Bakın çok güzel bir hikaye. Bunu çok etkiledi daha sonra gelişmeler. Ben dedim ki ona, seviyor musun müstakbel eşini dedim. Çok seviyorum dedim. Dedim, niye o zaman bunu sorun yapıyorsun? Ben de onun için mesleğimi bıraktım dedim. Ah dedim işte, bak iyi ki de bana geldin dedim. İyi ki de bana geldin. Bak dedim, hayatın ne getireceği asla belli olmaz dedim. Asla belli olmaz. Sen dedim, yapman gereken senden şunu rica ediyor. Eşinle evlen. O imzayı da bas. Senin onun parasına ihtiyacın yok dedim. Kariyerinden asla vazgeçme. Asla vazgeçme. Gerekirse kucağında çocuğunla git çalış dedim. Ne oldu biliyor musunuz Tuba Hanım? Çok enteresan bir şey oldu. Bundan 6 ay önce falan aradım. Aradan yıllar geçti. Ne oluyor biliyor musunuz? O büyük servet sahibi olan eşi her şeyini kaybediyor. Her şeyini, bu kız da kariyer yaptı ya, kendi işini kuruyor. Ve evin şu anda bütün geçimini, giderlerini karşılayan kim biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Kadın. Ya şimdi bakın, o yüzden de hani ben böyle evliliklerde... Kadın. Ya şimdi bakın, o yüzden de hani ben böyle evliliklerde...

0: Kilo sözleşmesi falan. Ya gerekirse kilo sözleşmesi falan. Ya gerekirse, ya evlilik aşk demektir. Yani siz böyle her şeyi malayla sözleşmesi yapalım. Bunlar romantizmi öldürür. Evli ayakta tutun, romantizm bir duygudur. Ulan. Evet. O yüzden hani bu parayı pulu çok fazla ön plana çıkartmanın. Dedim ki peki eşin dedim beni aratır mısın? Bir konuşmak isterim dedim. Hı. Aramak istememiş. Dedim ki bak yıllar önce bu kıza sen zorla hani bu sözleşmeyi imzalattın. Şimdi ne hissediyorsun demek istedim ona yani.
1: Değil mi? Evet, Cengiz Bey sağ olun. Hakikaten kıssadan ise gerçekten her şey insan için. Kimse tabii boşanmak için evlenmiyor ama bu da sonuçta hayatın bir parçası. Artık evlilikler kadar boşanmalar da olağan günümüzde. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben
1: bu
0: çok teşekkür ederim.
1: Konuşulan,
0: çok
1: merak edilen bir konuydu. Sağolunuz. Avukat Cengiz Ortaoğlu bizimle beraberdi ve gündeme gelen o Yargıtay kararlarıyla ilgili yorumlarını aldık. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Türkiye'de doğum oranları düşüyor. Yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Bu da giderek yaygınlaşıyor. İşte tüm bu göstergeler bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç şu. Yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyaç artacak. Peki bu alanda neler yapılmalı? İşte yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
2: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
3: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
4: Beni oğullarım kızım huzur evine bırakmaz.
5: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
2: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
5: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
3: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
6: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
5: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
7: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
2: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
5: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
3: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
7: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
8: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman. İşi bıraktım ben.
5: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
2: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
9: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
7: Neden, nasıl karar verdiniz?
9: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
3: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
7: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
3: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
5: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
2: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
9: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
10: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor yemin ederim. Otur otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum.
11: İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
1: İstanbul'da bir semt pazarına gideceğiz şimdi. Sebze meyve fiyatları ne durumda? Ona bakacağız. Sözü Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a bırakalım.
7: Kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Örnektepe semt pazarındayız. Gördüğünüz gibi tezgahlar renkli ve dolu. Hadi biraz fiyatlara bakalım. Pazarda şeftalinin kilosu bu hafta 100 lira. Nektarinin

0: Kilosuysa 75 lira. 3 haftadır şeftali ve nektarinin fiyatında bir değişme yok. Bu hafta şeftali 100, nektarı ise 75 lira. Fiyatı düşenlerin arasında bu hafta armut var. Armutun kilosu geçen haftalarda 100 liraydı. Bu hafta ise Örnektepe semt pazarında armutun kilosu 85 lira. Kavuna bakalım, şeker gibi kavun demişler. Şeker gibi kavunun fiyatı Örnektepe semt pazarında 50 lira. Hemen eriye bakalım. Angelik eriye. Angelik eriğin fiyatı 65 lira. Eriğin fiyatı geçen hafta neydi? 75 liraydı. 10 liralık bir düşüş var Angelik Erik'te. 75 liradan bu hafta 65 liraya düştü. Aslında pazarda meyve ve sebzelerde genel olarak bir düşüş var diyebiliriz. Şimdi bakacağız tekrar. Muzun fiyatı ise aynı. Muzun fiyatı değişmedi. 2 haftadır 150 lira muzun fiyatı. Hemen incire bakalım. İncirin fiyatı da beyaz incir 150 lira. Siyah incir ise 200 lira. Değişmeyenler arasında incir de var aslında. İncirin fiyatı da geçen hafta ile bu hafta aynı. Üzüm bu hafta 75 lira. Üzüm geçen hafta 85 liraydı. Bu hafta 75 liraya düştü. Aynı şekilde siyah üzüm de geçen hafta 100 liraydı. Bu hafta 85 liraya düştü. Vişneye gelelim. Vişne de bu hafta son hafta. Vişnenin kilosu da 125 lira. Muzu burada tekrar görüyoruz. 95 lira yazmışlar. Bu hafta bazı tezgahlarda kiraza rastlayamadık. Tabii haliyle Ağustos'un da sonuna yaklaşıyoruz. Yaz bitiyor. Kiraz her tezgahta yok. Sonlarına geldik kirazın. Hemen bir sebzelere de bakalım. Domatesten başlayalım. Tabii kışlık hazırlığı yapacak hanımefendiler için domates fiyatı, özellikle pembe domatesi görüyorsunuz, oldukça önemli. Pembe domatesin fiyatı 60 lira. Pembe domateste de bir düşüş var. Geçen hafta ne kadardı domatesin fiyatı? 80 lira. 20 liralık bir düşüş var pembe domateste. 80'den 60'a düşmüş. Genelde kahvaltılarda tükettiğimiz çeri domates diye geçen minik domateslerde bu hafta kilosu 100 lira. Salatalıkta biraz yükseliş var. Salatalık, Çengelköy salatalığı geçen hafta 50 liraydı. Bu hafta 60 liraya yükseldi. Salkım domatesse, yavaş yavaş şöyle geleyim. Salkım domatesin fiyatı ise aynı. Bu hafta 80 lira. Hemen yumurta domatese gelelim. Bu işte kışlık hazırlığından bahsetmiştik. Genelde konservelerde kullanılan yumurta domates. Onun fiyatı da bu hafta 30 lira. Geçen hafta ne kadardı yumurta domates? 35-40 arasıydı. Bu hafta yumurta domateste de bir düşüş var. Kilosu 100 lira. Kapya bibere gelelim. Kapya biber de 100 lira. Charleston biber ve diğer biber, yeşil biber, Charleston ve sivri biber, pardon. Sivri biber ve Charleston biberin fiyatı da 80 lira. Onda da bir düşüş var. 100 liradan düşmüştü. Hemen patlıcana geçelim. Patlıcan 40 liraydı. Patlıcan yükselenler arasında şu anda patlıcanın fiyatı tezgahta 60 lira. Yükselen birkaç tane sebze ve meyvemiz var. Ama genel olarak semt pazar genelinde bir meyve ve sebzelerde düşüş var. Tabii bu tezgahtan tezgaha değişebildiği gibi semtten semte de değişiyor. Örnektepe semt pazarında fiyatlar bu şekildeydi.
1: İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. 2000 arasındaki pencere mesafesi bile artık metrelerle ölçülebilir hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam. Yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık farkı ne çıktı?
2: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
3: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
4: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
2: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
5: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü, kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
3: asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşme ile ilgili.
2: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
6: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksüse karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
7: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
2: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
7: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
8: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
5: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
2: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
5: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
3: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
9: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
5: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
2: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
10: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
2: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
5: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
3: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
7: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
1: Son yıllarda kadınlar arasında kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları çok yaygın, çok tercih ediliyor. Ama uzmanların bu uygulamalarla ilgili önemli bir uyarısı var. Ciltte erken yaşlanmaya neden olabilir. Ayrıca kanser riski de barındırıyor.
11: Tırnaklar daha renkli ve güzel görünüyor ama uzmanlar uyarıyor. Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarında sağlık riski de var.
12: Tırnaklarımızı sertleştiren ışıklarda zararlı solaryum ışıkları gibi ışık dalga boyları olabiliyor maalesef ve derimizi yaşlandırabiliyor ve kanser riskini arttırabiliyor.
11: Güzellik salonları ve kuaförlerde son zamanlarda yaygınlaşan kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarının cilt sağlığı üzerindeki riskleri bununla da bitmiyor.
12: Gerek mantar veya distrofi dediğimiz kalıcı hasarlanmalara da neden olabilir. Bu tür işlemler yapılırken tırnakta bir değişim meydana gelse bunların takip de zorlaşıyor. Çünkü altı değerlendiremiyoruz.
11: Uzmanların uyarılarından biri de alerjik reaksiyonlara karşı.
12: Normal ojeyi bile sürsek göz kapağımıza tırnağımız gelse burada bir kontak eksem oluşabilir veya elimizde herhangi bir yerde olabilir.
11: Peki özellikle kanser riskine karşı kalıcı tırnak yaptıranlar nasıl önlem almalı?
12: Yaptırmadan önce tırnakları kesik eldiven giyebilirler. Güneş koruyucu krem sürebilirler ama güneş koruyucu kremler o bölgedeki uygulanan uygulama ürünlerinin konsantrasyonunu etkileyebilir, değebilir diye özel tırnağa kesik eldivenleri kullanmalarını tercih edebiliriz.
1: Şimdi de birçok kişinin belki de girmeye bile cesaret edemeyeceği bir tesise gideceğiz. Elazığ'daki bu tesiste 5000'den fazla akrep var ve akreplerden sağlanan o zehirler birçok alanda kullanılıyor. İzleyin.
11: Kanser araştırmalarından ilaç üretimine, nörolojik hastalıklardan dermokozmetiğe.
13: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde Venom'un birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş. Bununla birlikte birçok biyoteknolojik çalışmalarda enzim üretiminde, artı cilt bakım ürünlerinde özellikle dermokozmetikte çok fazla bir kullanım alanına sahip olan peptitleri içermekte.
11: Elazığ'da bir yıl önce kurulan Akrep Çiftliği'nde çalışmalar sürüyor.
14: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakın da yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
11: Özenle bakılan akrepler sağıma hazır hale getiriliyor.
14: Tesisimizde şu anda ortalama 15-20 günde bir akrep sağım işlemi yapılmakta ve aynı zamanda akreplerimizin yemlemesi, sulaması yapılmaktadır.
11: Başta kanser araştırmaları olmak üzere birçok alanda kullanılan akrep zehrinin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.
14: Tesisimiz sadece ham madde üretimi olarak faaliyet göstermektedir. Yine buradan yurt dışındaki görüştüğümüz firmalarımıza, Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarımızla görüşme aşamasındayız. Oradaki firmalarımızla anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah ihracatlarımıza da başlayacağız.
1: Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. Hafta sonu epey ilgi de büyük, kalabalıktı daha önceki bağlantılarımızda. Şimdi yine bir Görücü'ye döneceğiz. Teknofest'i Buse Deviren ve kameraman arkadaşımız takip ediyorlar. Buse, sözü sana bırakıyorum. Arkanda yine epey kalabalık var. Son durum ne?
15: Tuğba, gerçekten çok kalabalık. Yani senin de söylediğin gibi aslında gün boyu bu kalabalık sabah 9 itibariyle, yani kapı açılmaya başladığında kalabalık da başladı. Artık yavaş yavaş kapının kapanacağı saate, yani 18'e yaklaştığımızda bile hala daha kalabalığın yoğun olduğunu görüyoruz. Genellikle gemiye giriş sıraları, yani zaten Mavi Vatan'ın asıl amacı Türk donanmasındaki, Türk Deniz Donanmasındaki gemilerin burada ziyaretçilerle buluşması. Dolayısıyla buraya gelen herkes 37 farklı donanma bu alanda. Tabii ki ağırlıklı savaş gemileri var ama onun dışında müze gemiler de var. Dolayısıyla hepsini gezmek isteyen kişiler de uzun kuyruklar oluşturuyor. Ağırlıklı olarak TCG Anadolu'ya çok girmek isteyenler var, ziyaret etmek isteyenler var. Ama onun dışında tüm gemilerde ciddi yoğunluklar var. Mesela biz şu anda ilerlediğimizde hemen görüyorum karşımda Koçhisar var. Hemen onun yanında Oruç Reis var. Koçhisar zaten böyle çok çiçeği burnunda bir savaş gemisi. O yeni envantere girdi. O da görevlerini infa ettikten sonra yine burada Gölcük'te Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerle bir araya geliyor. Teknofest'in tabii ki Mavi Vatan dediğimiz zaman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı envanterdeki ürünler elbette ki çok önemli. Ama onun dışında yine havada da Mavi Vatan savunmasında kullanılan diğer ürünlerde, donanmanın diğer ürünleri de sergileniyor. Mesela burada yine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir helikopter görüyoruz. Sabah saatlerinde yine SAS komandolarının örneğin burada bir gösterisi olmuştu. Helikopter hangi alanlarda kullanılıyor? İşte o SAS komandolarının örneğin denize atılmasında, alçak irtifa uçuşlarında yine helikopterler ciddi bir görev görüyor. Onun dışında hemen hemen bütün savaş gemilerinin oldukça geniş helikopter platformları var. Helikopterlerle birlikte bütün görevlerine gidiyorlar. Sadece helikopterler değil, son dönemde yapılan tüm savaş gemilerimizde aslında hem İHA'lar hem de SİHA'ların iniş kalkış yapabileceği platformlar var. Hatta biliyorsunuz TCG Anadolu 2023 yılında envantere girdi. Anadolu'nun bu kadar önemli olmasının bir sebebi de 2024 yılında Bayraktar TB3'ün, yani silahlı insansız hava aracının iniş kalkış yapabilmesi ve bu dünyada sadece TCG Anadolu'nun yapabildiği bir faaliyet. Dolayısıyla Türk donanmasında deniz kuvvetlerindeki en önemli, en öne çıkanlardan bir tanesi. Merhaba. Oldukça küçük. Ben bu kadar çocuk gördüm ama sanırım en küçüğü sizinki. Ne kadarlık?
16: 4 aylık.
15: 4 aylık. Getirdiniz buraya gezdirmeye mi?
16: Evet.
15: Hasra olsun diye.
16: Temelden yetişir belki.
15: Yetişir belki. Sizler için nasıl geçiyor? Çocuğunuz çok küçük ama o belki anlamıyor. İleride fotoğraflarda görecek.
16: Evet, evet, evet.
15: İsmi ne?
16: Muhammed Ata.
15: Muhammed Ata, inşallah ona da biz de çekelim hatıra olsun. Belki ileride bir pilot olur, deniz piyadesi olur.
16: İnşallah, hedefimiz öyle, kendin isterse.
15: Güzel,
17: anne olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl burada olmak?
18: Yani çok güzel. Özellikle çocuğumla olmak tabii ki de. İnşallah büyüdüğünde bizi de gururlandırır buradakiler gibi.
17: Burada güzel hatıra fotoğraflarıyla örneğin pilotlarla da çekmişsinizdir.
18: Tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi oradan geliyoruz.
17: Çok güzel. 4 aylık güzel hatıralar olsun. İnşallah biz de onu

0: ileride görürüz. Muhammed Atan'ın da ismini almış oluruz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Böyle 4 aylık yani gördüğüm sanırım en küçük misafirlerden bir tanesiydi. Hep söylüyorum yayınlarda genellikle sizlere. Küçük çocuklar çok fazla. Ebeveynler özellikle ileride çocukların meslek seçimi yaparken vatana, millete böyle hayırlı evlatlar olsunlar, öyle yetişsinler. Burada böyle onurlu, gururlu işler yapsınlar, abileri, ablaları gibi bir asker olsunlar ya da işte mühendis olsunlar, bu alanda çalışsınlar, yazılım üretsinler, işte İHA'lar, SİHA'lar yapsınlar diye geliyorlar. Yani hemen karşımızda böyle iki tane çok güzel bayrak dalgalanıyor Oruç Reis'te ve Koç Hisar'ın üzerinde. O şanlı Türk bayrağının altında gençlerimiz gururla ve onurla çalışsınlar diye aileleri de onları bu alana getiriyorlar. Dakikalarca bu kuyrukları sıralara bekliyorlar ki geçsinler, görsünler, birer hatıra fotoğrafı çekilsinler. Onların da hafızasında kalsın, ileride belki onlar da bu alanda çalışmak isterler diye. Biz buradan aktardık, 18'e kadar devam edecek. Yine bu akşam bir konser olacak bu alanda. Yarın artık son gün, Gölcü'ye gelmek isteyenler varsa. Biz yarın yine tüm gün buradaki gelişmeleri, atmosferi sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Peki, tekrar çok teşekkürler Buse Devren'e ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Bu da ilginç bir konu. Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı malumunuz. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar tabii o gerçek yakınlığı, o gerçek bağ, insan ilişkisi gibi sağlayamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonların bir kenara bırakıldığı çevrim dışı etkinliklerde bir araya gelmeye başladı. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? İşte İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
2: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
3: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
4: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
5: Bildirimler, mesajlar, e-postalar, hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline, yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
2: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
6: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
7: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
5: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
8: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
6: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
9: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor, telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
10: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
8: Kısa süreliğine, mesela 2 saat. İnsanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
5: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
6: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
8: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
5: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
8: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
11: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
5: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
6: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
1: Ve bültenimizin sonuna geldik. Saat başında yeniden burada olacağız. Görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20 güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Hep güneşli 34 derece.

0: telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi örneğin. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışına, kaçış hazırlığına yardım ettiği belirlenen Mehmet Özmen hakkında da yine dikkat çeken yeni tespitler var. İzleyelim.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması da ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
2: Onlara bak biraz.
1: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
0: Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Bakalım detaylarına. Olay geçen salı günü Gaziantep'te meydana gelmişti. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç tartıştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Meriç ameliyat edildi. Durumu iyiye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç İstanbul'a getirildi. Milletvekilinin tedavisi İstanbul'da devam edecek. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ve oğlu tutuklanmış 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuştu. CHP'ye o isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı göreceksiniz hizmet nasıl olur dedi. Kendisine hediye edilen sopa için de yeri gelince kullanacağım ifadelerini kullandı.
3: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik.
1: Yörük göçü yürüyüşüne katıldı, CHP'ye oy istedi.
3: Sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
3: Bölgemize has yetişen eleme göz nuru demircik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum, o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
1: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
4: Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
1: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
0: Evet, şimdi bir bültenimizde futbol cebi açalım dedik. Dikkat çeken meselelere değineceğiz. Son dönemde dünya çapındaki yıldız futbolcular

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler artık 17'ye geliyor. Bu önümüzdeki bir saat boyunca da yine Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım hızlıca. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise hala aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor bir yandan. Kureş'in ifadesinde...

0: Ardı ardına Süper Lig'in yolunu tutması Avrupa basınının da dikkatini çekiyor. Yakından takip ediliyor bu durum. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan bir analiz var. Bu transfer rüzgarının arkasındaki dinamikler sorgulanmış bu analizde ve ligin futboldaki yeni konumu bakın böyle çarpıcı tespitlerle özetleniyor. Hemen hızlıca okuyayım. Suudi Pro Lig'e hedeflerini küçültürken oluşan boşluğu Türkiye Ligi doldurdu. Dört büyük kulübün yaptığı bir dizi yatırım Türkiye'yi futbolun yaşlanan, az süre bulan, aşırı maaş alan ve değerine fazla paha biçilen oyuncular için paranın döndüğü yeni destinasyon ligi haline getiriyor diyor. Analizin bir tespiti bu. Yani cazip kıldığını Türk Ligi'nin daha cazibeli olduğunu anlatıyor bu yönleriyle. Bir diğer tespit şu, kulüpler lira cinsinden ödeme yapıyor. Avrupa kupalarından ve yabancı yayınlardan elde edilen gelirler ise euro üzerinden ödeniyor. Dört büyük Türk kulübü artık gelirlerinin daha büyük bir kısmını bilançolarına yansıtabildikleri için eskiden maliyetini karşılayamadıkları oyuncuları da bu sayede alabiliyorlar diyor yine The Guardian'ın tespitinde, analizinde. Ve son olarak da Türkiye'nin gerçekten gelişen ve köklü bir futbol ve taraftar kültürüne sahip olduğunun altı çizilmiş. Bu da Türk kulüplerinin artık Avrupa'nın köklü ligleri için bir tür kurtarma fonu rolünü üstleniyor. Öyle ki bu liglerdeki kulüpler ellerinde kalan sorunlu varlıkları tırnak içinde buraya boşaltabiliyor diyor The Guardian gazetesinin analizinde. Şimdi tabii konuşmaya devam edeceğiz. Önemli çeken, dikkat çeken başka meseleler de var. Bir konuğumuz var. Ali Emre Deydoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Spor yorumcusu Ali Emre Bey. Şimdi Süper Lig'in transfer politikasını da konuşacağız sizinle. Giderek yaşlanan bir lig olduğumuz da konuşuluyor. Bunları da konuşacağız. Kimilerine göre tarihin en iyi Süper Lig'ini izleyeceğiz bu sezon. Doğru. Flash transferler çok konuşulan.
1: Öyle bekleniyor.
0: Örneğin Salah transferi. Evet. Kimilerine göre de Avrupa futbolunun artık emeklilere ayrılan emekli cenneti oldu deniyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Bu çok yeni bir tespit değil aslında Avrupa futbolunun emekli ligi kısmı. Az önce siz de okudunuz yani Suudi Arabistan liginin ki ondan önce Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten 2010'lardan itibaren hatta 2000'lerden itibaren bir girişimi vardı. Suudi Arabistan biraz daha yeni eklendi. Tabii bunda prens faktörü de var. Yani birçok alanda yaptığı yeniliklere futbolu da dahil etti. Hatta kulüp Premier Lig'den kulüp alman Newcastle United'ı satın alma, onun desteklediği fonların satın alması gibi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan İngiltere'de takım sahibi olma, Fransa'da Paris Saint Germain'in sahibi mesela Katarlı baktığımız zaman. Yani böyle hamleler var. Artık dediler ki biz biraz kendi topraklarımıza da çekelim. 2000'lerden itibaren başladı ama Suudi Arabistan bu yarışa biraz geç girdi. Ama şiddetli bir şekilde girdi. Bir de şeyin avantajını da kullandılar tabii. Arasından kat kat daha fazla para vererek girdi işin içine. Ama baktığımız zaman 1-2 yılın ardından rejim dedi ki madem bu kadar çok para veriyorsunuz takımlara, işte mesela 80 milyon dolar mı veriyorsun? 80 milyon dolar da vergi vereceksin. %100'ünde artı vergi koyunca hop, aşağı düşmeye başlıyor.
0: Çin her yerde karşımıza çıkıyor.
1: Çıkıyor yani zaten çıkıyor. Şimdi velhasıl yani oralardan biraz bize kaymış gibi gözüküyor ama dediğim gibi yeni bir tespit değil. Aslında biz de 2000'lerden itibaren zaten kaba tabirle otlanmaya başlamıştık.
0: Başlamıştık. Peki. Şimdi futbolda 30 yaş üstü mü yaşlanmanın işareti futbolcuların yaşına baktığımızda? Şöyle de bir bu arada istatistikler, bilgiler evet. var. Bundesliga'ya, Almanya'ya baktığımızda 23 yaş ortalaması.
1: Yeni transferlerin ağırlıklı, bu sezonki yeni transferlerin ağırlıklı yaş ortalamaları 23 yaş Bundesliga, Fransa Lig 1-23.4, Premier Lig 24.2, Serie A 24, La Liga 24.5 ve Süper Lig'de 25 yaş olarak gözüküyor. Yani aslında bu ne demek? Geleceğe dair yatırımlar var. Eldeki asetleri zaten tutup ki The Guardian'ın yaptığı tespitte de hem 30 yaş üstü olan ki 30 yaş üstü şu an aslında dünya futbolunda yaşlı olarak kabul edilmiyor. Ben

0: diyecektim.
1: 35+ diye.
0: Evet,
1: 35,
0: değil mi?
1: 36.
0: Evet.
1: Yani oraları söyleyelim ki Cristiano Ronaldo'nun şu an 41 yaşında olduğunu düşünürsek, daha yeni milli takım bıraktığını ve bu sezon sonunda belki futbol bırakacağını düşünürsek.
0: Messi de
1: 87 doğumlu, 39 yaşında. Yani şartları zorlayabiliyor futbolcular günümüz teknolojisiyle birlikte.
0: Antrenman
1: teknolojisiyle birlikte. Evet. Velhasıl yani, ama geleceğe de yatırım var. Tabii burada biraz da sınırların da kalkması. 1996 yılında Bosman Kanunu'nun gelmesiyle birlikte Avrupa'da yabancı oyuncu kuralı özellikle bambaşka bir değişikliğe uğradı. Fakat Avrupa Birliği oyuncularının serbest ulaşım hakkıyla başlayan süreç, o dönemki Avrupa Birliği'ndeki ülke sayısı ile şimdiki Avrupa Birliği'ndeki ülke sayısı ve sınırların kalkması, artı kıta dışı oyuncuların veya ülke içindeki oyuncuların kriterlerinin ülke ülke değişmesi, hem kapital hem de global anlamda çok çok farklı noktalara getirdi bizi.
0: Şimdi yine 31 yaş üstü transferlere baktığımızda, Bundesliga'da 191 transfer yapılmış, sadece bunun 11'i 31 yaşın üzerinde.
1: Fransa 145'te 10.
0: Fransa'da 10, 145'e 10, Premier Lig İngiltere'de 151'e 18, İtalya Serie A 83'e 11, İspanya La Liga 151'e 20, Süper Lig'de de 246'ya 36, yüzdelerde hemen. Diğer tarafta yani Süper Lig %14,6 ile diğer Almanya'sı, Fransa'sı, evet, İngiltere'si, İtalya'sı, İspanya'sına göre en yüksek orana sahip 31 yaş üstü transferde.
1: Evet.
0: Şimdi 30 yaş üstü futbolculara yönelmemizin nedeni aslında üstü kapalı bu zamana kadar konuştuklarımız arasında var alt metinlerinde nedenleri, ama başka nelerle açıklanabilir?
1: Ekonomik nedenler dışında sosyolojik nedenleri de aslında çok geniş kapsamlı belki yorumlayabiliriz. Biz Türkiye olarak belki de hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da hazırı seviyoruz. Yani ihraç etmekten çok ithal
0: altyapılar
1: kısmı bizde çok fazla, ki ta ki bu da 2000'li yılların başına kadar olan bir süreç. İhraca giremediğimiz için o dönemlerde kendi içimizde yetiştirdiğimiz, işte az önce de bahsettiğim 96 yılındaki kırılma Türkiye'yi de etkiledi. Yani Avrupa'da genel anlamda tüm ülkeler sadece 3 yabancı oynatabiliyorken 96'dan sonra bir anda 4, 5, 6, 7, 8'e doğru geldi. Bugünkü kurala baktığımız zaman 10 artı 2 artı 2, 10 tane yaş sınırı olmayan yabancı oyuncu, 4 tane de 23 yaş altı yabancı oyuncu.
0: Neredeyse sınır kalktı.
1: 14. Evet. Ki bu sene bu düzenleme. Ondan önce yaş sınırı olayı yoktu. Biraz daha hazırı seviyoruz. Çok sabretmeyi sevmiyoruz. Elimizdeki kıymetli futbolculara baktığımız zaman da işte bir Arda Güler'in henüz 18-19 yaşında Real Madrid'e gittiğini görüyoruz. Diğer birçok futbolcu da erken yaşlarda Avrupa'ya gittiğini görüyoruz. Diğer spor dallarında da bu. Basketbolda da mesela şimdi Amerikan kolejliklerinin çok acayip paralar vermesinden dolayı, yani NBA de demiyorum, direkt alt ligden kastediyorum. Acayip paralar vermesinden dolayı 17 yaşına itibaren, hatta lise hazırlıktan itibaren gitmeye başladı oyuncular. Evet. Voleybolda da öyle, gitmeye başladı oyuncular. Buradaki belki de manşeti şöyle atabiliriz. Bizim yetiştirmekte bir problemimiz yok aslında. Bizim geliştirmekte problemimiz var.
0: Elimizde tutmakta.
1: Oyuncuları geliştiremiyoruz, belli bir seviyeye getiremiyoruz ve bu nedenle gelişmiş oyuncu istiyoruz. O yüzden hazıra konuyoruz. Gelişmişin de gelişmişi, hatta daha tecrübelisini istiyoruz. O yüzden 35 yaş, hatta 30 yaş artı 35 yaş üstünü getiriyoruz. Tabiri caizse hani dibine kadar kullanıyoruz oyuncuyu da, yani 35'in üstünü de bayağı. Yani 90 dakika oynuyor, 3 sene oynuyor, 4 sene oynuyor. En son mesela Dries Mertens'i Galatasaray'da örnek gösterebiliriz. Adam dedi ki ben sadece bir sene için veya iki sene için geldim, 3 sene kaldım dedi ve bütün maçlarda neredeyse oynadım dedi. Böyle bir durum söz konusu. Biraz biz hazırcılıktan dolayı bunu tercih ediyoruz.
0: Evet, değil mi? Şimdi bir tablomuz daha var. O da gelsin bir yandan. Bir yandan da şöyle bir örnek editörlerimiz paylaşmış. Paris Saint Germain'in 24'ün altında bir yaş ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu biliyoruz.
1: 2 yıl üst üste.
0: 2 yıl üst üste.
1: Hem geçen sene hem bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
0: Yani deneyim mi, dinamizm mi sorusu geliyor aklına.
1: Zaten Paris Saint Germain'de onun tercihini yapmak durumunda kaldı ve çok keskin bir geçiş yaptı. Messi, Mbappe, Neymar'dan süperstarlarla şampiyon.

0: Şampiyonlar Ligi'ni hedeflerken bir anda genç isimlerle bambaşka bir kadroyla 2 sene üst üste hayallerine ulaşan bir Paris Saint Germain. Aslında buradan biraz kendimize de bağlayabiliriz. Türkiye evet. Zaten eğer böyle bir keskin geçiş yapmaya kalkarsa ki bunu becerebileceğimizi düşünmüyorum. Belli ülkeler klasmanına bir anda sokmaya başlarız kendimizi. İşte mesela Balkan ülkeleri, işte Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkeler. Bu ülkelerin takımlarının evet Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi basamaklarında olduklarını görüyoruz. Ki dolaşım haklarından da aslında kaynaklı Sırpların vesaire görüyoruz. Ama mesela burada Avrupa kulüplerinin özellikle İngiltere, İspanya, Fransa'nın hatta Almanya'yı da söyleyelim. Müthiş scouting ağlarıyla birlikte, dünyayı taramalarıyla birlikte genç ve dinamik kadroları
1: evet onlar bunun avcılığını yapıyor. Yani evet. Arda Güler örneğinde de biz hani tanıdığımız tabii. için Arda üzerinden söyleyeyim dedim. Şimdi sorumuz şu tabii Süper Lig emekli cennet. Bayern Münih Almanya'da 27,5. Arsenal İngiltere'de 26 yaş. Barcelona ki ne kadar genç 24,8. Paris Saint Germain'de yine 23,9. Genç takımlar yani evet. Avrupa'da. Okan Buruk'un Galatasaray'ına bakalım. 4 yıl üst üste şampiyon olan. Yine 27,6 yaş ortalamasıyla başlamış. 2022-23 ortalamayı tutturmuş doğru. sayılır. Ve bu sezona bakalım. Arkasından Galatasaray. Ama Beşiktaş listenin şeylerinde biraz hani gençlerine yakın.
0: İşte Bayern'den ve Inter'den genç.
1: Evet onlarla kıyaslayınca tabii biz bayağı farklıyız ama en genç Göztepe'ymiş 25,1 ile Beşiktaş yine ona yakın.
0: Sahip desteklenen bir kurum. Yani aslında baktığımız zaman orada bir yabancı etki. Güzel evet. tercih onlar için.
1: Evet.
0: Birkaç senedir de gerçekten ekmeğini yiyorlar. Şimdi Okan Buruk Galatasaray'ı üzerinden gidecek olursak biraz da iskeleti korumuş olmaları ve yaptıkları transfer hamleleri. Şimdi bu sene mesela...
1: eleştirildi değil mi? Tabii taraftar bir beklenti.
0: Ama tabii çok giden gelen de oldu. Belli sayıdaki iskeleti korudular. Şimdi bir Lucas Torreira geldi. 4 sene işte Abdülkerim Bardakçı birkaç senedir scouting ağıyla birlikte genç yabancı oyuncuları veya bölgedeki genç isimleri de yakalama çabasında. Bir Muhammed Salah transferi şimdi çok sükse yaptı ama
1: evet.
0: Onun da yaşı var. 34 olması lazım Muhammed Salah'ta aile. Gelen yabancı oyuncu kuralıyla birlikte 4-23 baktığımız zaman. Çünkü mesela Okan Buruk'un açıklaması var. Biz geliştirici takım değiliz. Biz yetiştirici takım değiliz diyor işte. Az önce benim yaptığım açıklamayı tam tescilleyen bir açıklama. Yani yetiştirici değiliz. Biz diyor hazır oyuncu istiyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyoruz diyor. Bu arada bu Guardian'ın yaptığı tespitteki bu oyuncuların gelmesinin, buraya gelmesinin etkilerinden biri Şampiyonlar Ligi. UEFA Avrupa Ligi.
1: Evet.
0: Hatta Konferans Ligi dahi diyebiliriz. Yani 3. kupayı dahi diyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi çok ağırlıklı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi hayli etken. Avrupa kıtasının tam dibindeyiz.
1: Evet.
0: Seküler ve muhafazakar hayatın bir arada harmanlandığı bir ülkeyiz.
1: Coğrafya olarak pek çok imkanı
0: var. Her türlü kültür var. İşte Muhammed Salah'ın rahat etmesi için kültür var. Victor Osimhen'in rahat etmesi için

0: güzel bir hayat var. Veya Lucas Torreira Uruguay'dan gelip rahat edebileceği bir hayat var. Artı Şampiyonlar Ligi faktörü ve artı maaş faktörü. Arabistan tarafı bu bakımdan onlar için biraz daha kim duruma diyebiliyor. Her ne kadar 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık imzalasa da çok oyuncu gördük. 1-2 yılın ardından ben ayrılmak istiyorum.
1: Biz tecrübeli yaş olarak yaşı almış futbolcuları transfer ediyoruz. Büyük de paralar harcanıyor ya, beklenti doğuyor.
0: Evet.
1: Şimdi o paraların karşılığını alabilmem pek çok şey sıralanabilir ama sahada karşılığı şampiyonluk olmayınca sanırım o kıyaslanıldığında fiyat performans analizinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?
0: Şu tarafın hepsi şampiyonluk istiyor.
1: Evet.
0: Deli gibi para yatırıyor. Hı hı. Ama bir tane şampiyon oluyor.
1: Evet.
0: Öbür üçü bu sefer haydi tekrar. Ya eldekilerden çıkmak için para. Ya eldekilerden çıkmak için para. Da o kadar rahat ki yani. Fenerbahçe umarım bu hafta Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne girerse artı bir bütçe kazanacak.
1: Evet.
0: Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle birlikte 25 bin kombine sattığına dair açıklama var. Muazzam bir rakam. Trabzonspor tarihinde görülmemiş. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz biraz destek üstü beklentiye girmiyoruz. Biz aksiyon üstü desteğe giriyoruz.
1: Hmm.
0: Böyle bir fark var. Yani transfer olsun ben de...
1: Evet, biz orada yokuz.
0: Veya takım iyi oynasın ben gelirim tribüne diyor. Veya seyrederim diyor. Evet. Ama tribüne geleyim destek vereyim takım iyi oynasın kısmı...
1: Motive edeyim.
0: Çok az.
1: Evet.
0: Çok nadir.
1: Hatta yani. Galatasaray'ın ilk maçında tribünlerdeki boşluklar dahi yeri geliyor.
0: Hı-hı. Galatasaray tribünlerde transfer konusunda olmasa da birçok maçı boşta. Ama tabii konjonktör değişti, stat yapıları değişti, konaklama durumları değişti, çevresel faktörler değişti. Biraz daha farklı olabiliyor ama yani geçen sene Galatasaray'ın hazırlık maçları daha fazla seyirciye oynanırken bu sene bomboştu ama transfer. İşte transfere o kadar alıştırdık ki seyirciyi işte Rusya'dan bu 23 yaş konusu umarım yer katıp satabiliyorsunuz. Şimdi mesela Rusya-Ukrayna yer katıp satabiliyorsunuz. Şimdi mesela Rusya-Ukrayna burada etken mesela Galatasaray'ın
1: evet,
0: son yaptığı transferde.
1: Batrakol'da. Kaç yaşında?
0: 2005 doğumlu. Daha 21 yaşında.
1: 21 yaş.
0: Ve takım kaptanıydı bu arada.
1: Evet.
0: Yani,
1: en genç.
0: Ve Paris Saint Germain'in transfer hattındaydı. Direkten döndü. Ve evet. Galatasaray'a geldi. Ama biz çok değerlendirebilen isimler, takımlar değiliz.
1: Gidebilse... Engel olduğu için önünde Avrupa'ya gidemediği için.
0: Evet. Yani bunları belki fırsata çevirmek belki etken olur. Onun dışında az önce de söylediğim gibi scouting ağlarında da çok evet yani birçok oyuncu tespit ediliyor. Artık bir sürü tarayıcı var ve fiyat endeksinde de geride kalıyoruz aslında baktığımız zaman. Hı hı. O yüzden biz hazır oyuncuya gidiyoruz. Şimdi Romelu Lukaku'ya işte bilmem kaç milyon doları artık 30 küsur yaşındaki oyuncuya şu takım vermiyor.
1: Hı hı.
0: Veya Mauro Icardi Galatasaray'dan son 4 yılda sergilediği performans nedeniyle artık bir ikon olduğu için Galatasaray'da 10 milyon euro isteyebiliyor. Galatasaray vermiyor. Şimdi boşta acaba 2-3 milyon eurolara imza atar mı deniliyor. Yani
1: evet.
0: Böyle bir dengesizliğimiz de var aslında.
1: Evet yani Icardi de demedi yani bana daha azına verin devam edeyim de demedi.
0: Demedi çünkü bir ikon haline geldi evet. Ve istedi çünkü veriyor
1: evet.
0: Ülke. Ama işte 23 yaş altındaki bir futbolcuya da mesela o 5 ila 10 milyon eurosu arası maaşları vermekte hep bir bekliyoruz. Çekingenliğimiz var çünkü ya tutmazsa.
1: Evet bir de o var. Az önce söylediğiniz bir şeyle

0: Bitirelim o zaman. Kısacık yorum alayım çünkü süremiz bitmiş. Dediniz ya yetiştirmekte sorunumuz yok ama tutamıyoruz diye. Biraz
1: geliştiremiyoruz.
0: Evet, geliştiremiyoruz.
1: Oyuncuyu geliştirip tutamıyoruz.
0: Bunun için ne yapılmalı sizce?
1: Zihniyeti değiştirmemiz lazım açıkçası.
0: Değil mi?
1: Kulüp zihniyeti, patronaj zihniyetleri, başkan zihniyetleri. Çünkü dedim ya hepsi şampiyonluk istiyor.
0: Evet.
1: İşte geliyor seçimde şampiyonluk vaat ediyor ama risk alamıyor.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten yine boyuna değerlendirmiş olduk. Çok sağolunuz. Ayağınıza
1: İyi
0: sağlık.
1: Yayınlar.
0: KT Spor yorumcusu Ali Emre Dedeoğlu bizimle birlikteydi. Türkiye Ligi

0: Bunu konuştuk. Takımların yaş ortalamasına baktık. Şimdi devam edelim. Türkiye'nin en büyük bilim fiyatı başkanı Uğur İbrahim Altay'la konuşacak. Sözü Elif Ergen'e bırakıyorum. Elif, sen de söz.
1: Şu anda Konya Bilim Festivali'ndeyiz. Bu yıl 11.'si düzenleniyor ve Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim festivali olma özelliğini taşıyor. Aslında 2 gün oldu kapılarını açalı ve şu anda da yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Hemen konuğuma dönmek istiyorum çok fazla uzatmadan. Yanımda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay var. Sayın Altay, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
2: Festivalimize çok coşkulu bir şekilde misafirlerimizi karşılıyoruz. Bugün 3. gün. İlk 2 gün geçen yıla göre bir artış oldu. İnşallah pazar akşamına kadar 400 bin ziyaretçimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Konya Bilim Festivali, Konya Bilim Merkezi'nin en önemli markalarından birisi. Konya Bilim Merkezimiz TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezi ve en büyük bilim merkezi. 100 bin metrekarelik açık alanda, 26 metrekarelik kapalı alanda yıl boyunca birçok etkinlik düzenliyoruz. Ama bizim için en kıymetlisi bilim festivalimiz. Şu anda 11.'sini düzenliyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Aslında bilim festivalimizi 3 bölümde değerlendirebiliriz. Şu anda bulunduğumuz alan ülkemizin milli savunma hamlesi, kapsatı ve hürjetimiz bulunuyor. Sağ tarafta Hisar müzelerimiz ve askeri personelimizin kullandığı zırhlı araçlarımızın bulunduğu bir bölüm var. Burada hem gelen gençlerimiz, çocuklarımız bu ekipmanları görebiliyorlar, hem de firmalarımızın etkinlikleri kapsamında çeşitli programlara katılarak, keyifli vakit geçirerek bir taraftan öğreniyorlar. Alanımız belki diğer bilim festivallerinden bizi ayıran en önemli kısım ise 200 ayrı atölyeden oluşan birimimiz. Özellikle çocuklar burada bizzat işin içinde uygulama olarak fizikten kimyaya, bilimden teknolojiye kadar birçok etkinliğe festivalinin ziyaretçileri sadece Konya'dan değil, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bölgeden, civar şehirlerden çok yoğun bir katılım var. İnşallah bu yıl 400 bin ziyaretçiyle kapatacağız, ama bu vesileyle ekranları başında izleyenler üzülmesinler. 12. festival için şimdiden ajandalarına not etsinler. Burada her şey, her yaşta çocuğumuzun bilimle tanışması için. Bu yıl ilk kez onu da yapıyoruz. 1000 drone'dan oluşan bir gösteriyle Türkiye yüzyılı ve Türk bayrağımız, Filistin bayrağından oluşan bir gösterimiz var. Bununla bir yayın yapıyoruz. Gel bekle biraz. Bununla birlikte motorlu askerlerimiz uçuş gerçekleştiriyor.
1: Özellikle çocukların da ilgi.
2: Bilim merkezimize gelmelerini ama şeyler yapan bir nesil. Savunma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığı, çocuklarımız ve gençlerim için hazır. Onları inşallah pazar akşam saat 23'e kadar 11. Bilim Festivalimize davet ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim katılımınız için, güzel anlatımınız için.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Az önce yanımda Konya Büyükşehir, bizler de buradan bir kez daha hatırlatalım. Konya Bilim Festivali 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Habertürk muhabiri Elif Ergen, kameraman arkadaşımız ve konuğuna. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Motorin fiyatında son 2 ayda toplam 18 lira artış yapılmış oldu. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı sıfıra düşürülmüştü. Böylelikle uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırıldı. Bu düzenlemenin ardından motorine son zam 14 Ağustos'ta yapıldı. 8,89 liralık zammın ardından küresel gelişmelerin etkisiyle bu gece motorinin litresine 2,92 lira zam geldi.

0: zam geldi. Krizi, vazo kırıldı artık bir araya getiremezsiniz sözleriyle anlattı. Dünya şimdiye kadarki en büyük enerji krizini yaşıyor dedi. Bloomberg HT yayınına katılan Birol, jet yakıtındaki sıkıntının büyüyebileceğine de dikkat çekti.
1: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı, bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı. Ülkeler enerji politikalarını gözden geçirmeli dedi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Fatih Birol, ülkelerin güvenebileceği enerji ortağı arayışına girdiğini söyledi.
1: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa, ciddi bir sorunla karşı karşıya alacağız.
2: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.
1: Bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.
3: Lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar, şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
2: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
3: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki Palandöken ayrıca Eşel mobil sisteminin de
3: düşürüldüğü zaman sebze yemeği, bir bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
0: Ve bir son dakika bilgisiyle devam edelim. Suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildiler. Ayrıntıları Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den alacağız. Telefon.
4: Suç şüpheliler de emniyette sorgudaydı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şu anda da son dakika bilgisi olarak aktarıyoruz. Almıştı. Daha sonra peyderpey yapımcılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonlarda 50 an itibariyle adliyeler toplamda dediğimiz gibi 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabii şimdi soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilenlerde yapılan aramalarda getiriyoruz. Gözaltından 56
2: atık su denize aktı. Bölgede denize girmek
5: millet denize giremiyor. Çocuklar
6: az ileride bir hafta mütemadiyen aktı ve denizi çok kirletti.
2: 97 bin lira

0: Ceza kesildi.
1: Pislikten kenara balık bile gelmiyor yani. Çok pis maalesef.
0: İkinci bir duyuruya kadar deniz...
2: Kundu gaz olduğu için bayağı...
0: ...hikayesine başladılar.
3: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı, bakacağız ne olacağını.
0: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticilerse ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
4: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil, yukarıcı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 yıl sonra knockout.
5: Geçen sene 115 milyar yoğurmaya verdim, bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
0: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
6: Malum günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yani yanında. Kezede kalmak zorunda oluyoruz bazen. Nöbetleşe arkadaşlarla birlikte.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen vizelerine getirdiği kısıtlamaya yargı engeli geldi. Amerikan medyasında yer alan habere göre Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Janet Vargas, 75 ülkeden yapılan göçmen vizesi başvurularını durduran kararı iptal etti. Vargas, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki sınırlarını aştığına ve uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında Brezilya, Kolombiya, Mısır, Haiti, Somali ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkeye göçmen vizesi verilmesine bağımlı hale gelebilecek kişilerin ülkeye girişini engellemekte. Ancak mahkemeye göre başvurular ülke bazında topluca reddedilemez. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahibinin mali durumunu, yaşını, sağlığını ülke nedeniyle vize reddi ve 65 tarihli milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye de aykırı olduğuna karar verdi. İptal kararı yalnızca bu politika gerekçe gösterilerek reddedilen göçmen vizelerini kapsıyor.
7: Çocukların internetteki mahremiyetini ihlal davasında uzlaşmaya varıldı. TikTok, Amerikan Adalet Bakanlığı'na 400 milyon dolar tazminat ödeyecek.
0: Çocukların mahremiyetini ihlal etmekle suçlanan TikTok 400 milyon dolar ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzlaşma davası sonuçlandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance ile Amerikan Adalet Bakanlığı bu alandaki en yüksek tazminat uzlaşmalarından birine imza attı. Uzlaşmaya göre TikTok 300 milyon dolarlık kısmı hemen ödeyecek. Kalan 100 milyon dolarlık kısımsa daha önceki kararın kaldırılmasının ardından Adalet Bakanlığı hesaplarına aktarılacak. TikTok ve ByteDance 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret...
7: Çin'de ikinci dünya insansı robot oyunları düzenleniyor. İnsansı robotların teknolojik gelişimlere Bihai'la katıldığı organizasyonda 51 dalda 1301 karşılaşma yapılacak. Organizasyonda insansı robotlardan yapay zeka destekli endüstriyel sistemlere kadar robotik teknolojilerindeki son gelişmeler sergilenecek. Robotlar koşu ve futbolun yanı sıra masa tenisi, uzun atlama, halat çekme ve halterde yarışacak. Robotlar parkuru insan müdahalesi olmadan otonom olarak tamamlamak zorunda. Ve robotların farklı ortamlara uyum sağlaması ve elleriyle işlemler gerçekleştirme yetenekleri de test edilecek. Fabrika, otel, ev ve lojistik ortamlarında kurulan parkurlarda robotların gerçek hayattaki becerileri de sınanıyor tabii bir yandan. Oyunlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Yapay zeka artık sadece bilgi kaynağı değil. Birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ da kuruyor.

0: Onları arkadaş, sırdaş, hatta sevgili gibi görüyorlar. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş da sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlar epey dikkat çekici. Bakalım.
1: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
2: Küs müsünüz yapay zeka?
1: Yani ben küsmüştüm ona ama. Karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
3: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
1: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
4: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
1: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
3: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
5: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
4: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
1: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
3: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
1: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
6: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstünde konuşuyorum.
7: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
8: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
9: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
8: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
1: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
5: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
3: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
1: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
0: Yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var sırada. ABD'de uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? İşte yanıtı Öznur Kars Çetiner'in haberinde.
10: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
11: Bunlar... 1.000 liraya dövme olmaz o
10: yüzden. Olmaz, mümkün değil.
12: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
13: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
12: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
14: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
13: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
12: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
10: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
12: Ama Türkiye'de

0: Hep başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
1: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
0: Mesela evlerde dövme yapılması.
1: Yani evde dövme yapılması. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
0: Bir yönetmeliğiniz var mı?
1: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
0: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
2: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
1: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
3: Muğla'daki Tilos Antik Kenti'nde tiyatro restore edildi. Restorasyon sonrası tarihi tiyatro güneş enerjisiyle aydınlatıldı da artık antik kent gece de gezilebilecek.
4: Tarih bu kez güneş enerjisiyle aydınlandı. 8500 kişilik tiyatro gece müzeciliğine hazırlandı. Muğla'nın Seyri Kemer ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Tilos Antik Kenti, Likya uygarlığının önemli merkezlerinden biri. 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü antik kentte, tiyatroda aslına uygun şekilde restore edildi. Yerinde tespit edilen orijinal taşlar kullanılarak yenilenen tiyatro, şimdi de güneş enerjisiyle aydınlatıldı.
5: Aydınlatma için elektrik vesaire çekmeden tamamen gezle güneş enerji sistemiyle kendi enerjisini kendi üretiyor ve gece müzeciliğine de hazır hale getirdik.
4: Restore edilen ve aydınlatma sistemi kurulan tiyatro birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
5: Tabii konserler yapılabilecek, kültürel, sosyal birçok kendi malzemeleri, taşları ve Türkiye'de Muğla'mızda örnek bir restorasyon oldu.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
4: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek.
6: Boyunca sanatseverlerin ortak adresi olacaktır.
4: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Ordu oldu.
6: Kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
4: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 42 var.
6: Uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
4: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek.
3: Ve 17 bültenin de sonuna geldik. Ben burada noktalıyorum. Birazdan ana haber başlayacak. Semiha Şahin sizlerle olacak. Yarın yine saat 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya. Doğu Anadolu'da
1: Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doktor Çağlar Özel, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, hukukçular Avukat Cem Kaya, Yıldırım ve gazeteci Sadi Özdemir yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı 25 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar,
3: kada, turistika, tatil aşkına.
4: Zaman geçse de Koçak

0: İnsan en çok neyi kaybettiğinde yanar? Yıllarını. İnsan en çok bir vakit...
1: Kında Show TV'de.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Herkese merhabalar. 22 Ağustos günlerden cumartesi Habertürk'e ana haber bitirerek Türkiye-İsrail gerilimi Yalçın'da konuğumuz olacak. Bunlar üzerinden o restleşme devam ediyor. Bir taraftan Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Hatta ikinci dalga operasyon geldi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Daha fazlası için haydi ana haber başlasın. Efendim kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son durum böyle. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı, Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi Kuytulcular olarak bilinen bu yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ'nün izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
1: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş, sekreteri Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
2: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
1: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
0: Şimdi Kuytulcular soruşturmasında son durum böyle. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasına gelelim. İkinci dalga operasyonu.

0: operasyon düzenlendi. Açılışta da aktarmıştım. 12 şüpheli daha gözaltında. Bir şüpheli aranıyor. Şimdi bu soruşturma kapsamında taraftan yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Kurişin ifadesinde cep telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı hat kullandığı tespiti var.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması da ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kovan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özben hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
2: Onlara baktı biraz.
1: Buna göre Mehmet Özben, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özben'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
0: Çok tuhaf bir ölüm. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş, hatırlayacaksınız, denizde ölü bulunmuştu. Bu olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler de toprağa verildi.
1: En son yolda yürürken kamera kayıtları... Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız beden alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yol ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır...
0: Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tartıştığı eskici... Diye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç olan saldırgan ve oğlu genel başkanı olarak... Başka neler söyledi? İzleyelim.
3: Gezi Yeni Partisi'nin.
1: Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
1: Özel
3: ve balıkçılıkla uğraşanların Türkiye borçlarının faizlerini bir sefere

0: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler Yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
1: Bölgemize has yetişen eleme göz nuru demircik ağacından çakıyla işlenmiş Yörük sopası.
2: Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
3: Sadece CHP'nin değil bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
0: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
4: Gelecek Partisi de delegelerinin katılımıyla bugün yaptığı kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil. İnandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir dendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Efendim Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 12 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçe ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza dün akşam yaşandı. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci maalesef hayatını kaybetti. 12 maden işçisi yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu bilgisi var. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Efendim yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler var. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş, sekreteri Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
5: Sadece ekranlar var. Kasalar,
0: şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
4: Şimdi kuytulcular soruşturmasında son durum böyle. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına gelelim. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Açılışta da aktarmıştım. 12 şüpheli daha gözaltında, bir şüpheli aranıyor. Şimdi bu soruşturma kapsamında taraftan yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuriş'in ifadesinde cep telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı hat kullandığı tespiti var.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin.

0: Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özben hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
1: Onlara baktı biraz.
0: Buna göre Mehmet Özben, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özben'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Çok tuhaf bir ölüm. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş, hatırlayacaksınız, denizde ölü bulunmuştu. Bu olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler de toprağa verildi.
0: En son yolda yürürken kamera kayıtları... Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenle alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yol ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır...
2: Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tartıştığı eskici... Diye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç'in saldırgan ve oğlu genel başkanı olarak çıkan neler söyledi?
3: Gezin yeni partisinin.
0: Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
0: Özel
3: ve balıkçılıkla uğraşanların Türkiye borçlarının faizlerini bir sefere
2: CHP Genel Başkanı.
3: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, demircik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum, o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
4: Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
0: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu.
2: Dün yaptığı kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan...

0: Yapılan açıklamada Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada bugün aldığımız 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Efendim, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 12 işçinin de yaralandığı... maden ocağındaki göçe ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza dün akşam yaşandı. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci... Efendim, yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler var. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
1: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
2: Basın, basın.
1: Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra Genç ilçesinden geldi. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulun balçığa saplandı.
3: Çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar şimdi Eylül ayında 3 lira.

0: konusundaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar şimdi Eylül ayında 3 lira.
1: Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksime gerektiğini belirtti. Gerektiğini de vurguladı.
0: Eşer mobil sistemi en azından eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş.
2: 3. dönem başvurularını başlattıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Kacır. Kapasite geliştirme destek programıyla 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon TL'ye kadar finansman, 20 puan finansman desteği, kefalet imkanı sağlanacağını söyledi. 2025'te uygulamaya alınan program kapsamında 3938 KOBİ'nin toplam 64 milyar lira finansmana erişim sağladığını belirtti. Kacır, KOBİ'lerimizin üretim gücünü ve rekabetçiliğini arttırıyor, yatırımlarını da büyütüyoruz dedi. Efendim şimdi gelin İstanbul'da bir semt pazarına gidelim. Pazarda şef arasında bu hafta armut var. Armutun kilosu geçen haftalarda 100 liraydı. Bu haftadır 150 lira muzun fiyatı. Hemen incire bakalım. İncirin fiyatı da beyaz incir 150 lira, siyah incir ise 200 lira. Değişmeyenler arasında incir de var aslında. İncirin fiyatı da geçen hafta ile bu hafta aynı. Üzüm bu hafta 75 lira. Üzüm geçen hafta 85 liraydı. Bu hafta 75 liraya düştü. Aynı şekilde siyah üzüm de geçen hafta 100 liraydı. Bu hafta 85 liraya düştü. Vişneye gelelim. Vişne de bu hafta son hafta. Vişnenin kilosu da 125 lira. Muzu burada tekrar görüyoruz. 95 lira yazmışlar. Bu hafta bazı tezgahlarda kiraza rastlayamadık. Tabii haliyle Ağustos'un da sonuna yaklaşıyoruz. Yaz bitiyor. Kiraz her tezgahta yok. Sonlarına geldik kirazın. Hemen bir sebzelere de bakalım. Domatesten başlayalım. Tabii kışlık hazırlığı yapacak hanımefendiler için domates fiyatı, özellikle pembe domatesi görüyorsunuz, oldukça önemli. Pembe domatesin fiyatı 60 lira. Pembe domateste de bir düşüş var. Geçen hafta ne kadardı domatesin fiyatı? 80 lira. 20 liralık bir düşüş var pembe domateste. 80'den 60'a düşmüş. Genelde kahvaltılarda tükettiğimiz çeri domates diye geçen minik domateslerde bu hafta kilosu 100 lira. Salatalıkta biraz yükseliş var. Salatalık, Çengelköy salatalığı geçen hafta 50 liraydı. Bu hafta 60 liraya yükseldi. Salkım domatesse, yavaş yavaş şöyle geleyim. Salkım domatesin fiyatı ise aynı. Bu hafta 80 lira. Hemen yumurta domatese gelelim. Bu işte kışlık hazırlığından bahsetmiştik. Genelde konservelerde kullanılan yumurta domates. Onun fiyatı da bu hafta 30 lira. Geçen hafta ne kadardı yumurta domates? 35-40 arasıydı. Bu hafta yumurta domateste de bir düşüş var. Kilosu 100 lira. Kapya bibere gelelim. Kapya biber de 100 lira. Charleston biber ve diğer biber, yeşil biber, Charleston ve sivri biber, pardon. Sivri biber ve Charleston biberin fiyatı da 80 lira. Onda da bir düşüş var. 100 liradan düşmüştü. Hemen patlıcana geçelim. Patlıcan 40 liraydı. Patlıcan yükselenler arasında şu anda patlıcanın fiyatı tezgahta 60 lira. Yükselen birkaç tane sebze ve meyvemiz var. Ama genel olarak pazar genelinde bir meyve ve sebzelerde düşüş var. Tabii bu tezgahtan tezgaha değişebildiği gibi semtten semte de değişiyor. Örnektepe semt pazarında fiyatlar bu şekildeydi. Hem Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan işçi, işveren ve memur sendikaları İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ortak bir açıklama yapıldı. Netanyahu'nun gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınması gerektiği söylendi. Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOP ve TZOB'un yer aldığı Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadelerini, tehditlerini şiddetle kınıyoruz.

0: Hamas'ın suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi. Türkiye'nin barışın, istikrarın ve uluslararası hukukun hakim olması için çaba gösteren güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapıldı. Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz dendi. Türkiye'nin Netanyahu hakkında dün çıkarmış olduğu kırmızı bülten kararı da var. Tabii uluslararası hukuk ve diplomatik dengeler açısından bunun somut karşılığı ve anlamı da nasıl olur? Hepsinin daha fazlasını birazdan konuşacağız. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tan da bu gerilime ilişkin, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin çok dikkat çekici bir açıklama geldi. Barak diyor ki İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde evet bir teori bulunuyor dedi ve bu krizin büyümesini aslında Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: Şimdi İsrail'e bir de E1 yerleşim projesi tarafından yani dünyadan tepkiler giderek yükseliyor. AB Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütüncülüğünü bozacağını söyledi. İhalelerin geri çekilmesini istiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da projeye çok sert tepki gösterdi.
2: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede

0: projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı hedefleyen projeye Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin Devleti'nin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin Devleti'nin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
1: Peki ABD-İran cephesine bakalım. Orada çok değişen bir şey yok. Aralarında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden hala devam eden bir resleşme var. ABD Başkanı Trump işte İran'ın anlaşma istediğini ama doğru anlaşmaya hazır olmadığını söylüyor. Daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı ama İran da diyor ki yo, biz öyle bir teklifte bulunmuyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaysa tam kontrol sağladıklarını savunuyor Trump. Askeri seçenekler de masada dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi. Trump Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran'sa Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti. Tahran yönetiminin Irak'ın bazı gemilerine geçiş izni verdiğiyle iddia edildi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izinlerini Irak yönetimi talep etti.
1: Şimdi bu savaşın başından beri İsrail'in istediği İran'da bir rejim değişikliğinin gerçekleşmesi ama bu hedefine ulaşamadı. Bu da kendi ülkesinde bir kriz yarattı. İddia o ki Mossad'da tasfiyeler yaşanıyor.
0: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halid Meşhal'e yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi.

0: konağım.
1: Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
2: Şimdi önemli bir anlaşma imzalandı. Üçlü anlaşma, Mekke anlaşması, savunma anlaşması. Bunun ardından İsrail saldırganlığın dozunu da arttırdı. Suriye üzerinden Türkiye hakkında gerçekten akıl almaz açıklamalar yapmaya devam ediyor. Suriye'deki üssü hedef alması, yaklaşan İsrail seçimleri içinde acaba kullanılan bir seçim stratejisi mi değil mi? Netanyahu sona doğru mu acaba yaklaşıyor? Türkiye Netanyahu hakkında dün bir kırmızı bülten çıkardı. Bunun anlamı tam olarak ne? İran-ABD çatışması, orası da ekonomik bir savaşa doğru mu acaba evriliyor? Bütün bunları konuşacağız. Mekke Anlaşması'na da yeni katılımlar acaba olabilir mi? Yanımda konuğum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın var. Hoş geldiniz Hasan Bey.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Şimdi önce şu anlaşmayla başlayalım istiyorum ama Türkiye-İsrail geriliminde yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya mı girildi? Orayı nasıl okuyorsunuz?
3: Şöyle söyleyelim, yani İsrail sadece Türkiye için değil, biliyorsunuz 70 yıldır, 80 yıldır bölgede istikrarlı bir bölge varsa oraya İsrail bir istikrarsızlık götürmek için elinden geleni yapar. Yani 80 yıldır kandan, şiddetten, istikrarsızlıktan, kaostan beslenen bir yapıdan bahsediyoruz. Hemen yakın coğrafyasına bakarsanız ya onları kendisiyle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi üretemeyecek bir yapıda tutmaya çalışır. Eğer öyle yapamıyorsa oraya savaşı taşımaya çalışır. Biraz önce şeyi gösteriyordunuz, İran-Amerika meselesini gösteriyordunuz. Evet, Hürmüz de geldi, tıkandı ortalık. Büyük oranda aslında Amerikalılar şu an kendi kendilerine soruyorlar. Yani İran'a yapılacak böyle bir saldırı gerçekten Amerikan dış politikasının menfaatlerine midir?
2: Bizim ne işimiz vardı demişlerdir.
3: Veya biraz önce yine aynı haberin içerisinde gösteriyordunuz. Mossad sanki tek başına İsrail'in politikasını belirlemiş. Amerika'yı sanki Mossad ikna etmiş gibi. Hayır, Netanyahu ve bütün ortakları o işin içerisindeydi. Ve aslında Amerika'yı bile bir istikrarsızlığın içerisine, bir çözümsüzlüğün içerisine itmekte başarılı oldular. Dolayısıyla bugün Suriye üzerinden de İsrail'in bir düzen, bir orada yeni bir devletin oluşmasını, güçlü bir devletin çıkmasını istemediğini hepimiz biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Daha önceki yıllarda ta 67'den bu yana, 73'ten bu yana Suriye ile kendi aralarında bir çeşit statüko oluşturmuştu İsrail. O statüko çerçevesinde Golan Tepeleri zaten işgal altındaydı. Suriye o konuya dair herhangi bir adım atmadığı müddetçe İsrail ile arasında herhangi bir sorun çıkmıyordu. Şimdi bu iç savaş, 13-14 yıllık iç savaş döneminde de İsrail Suriye'yi aslına bakarsanız özellikle havadan sürekli girdiği ve rahatsız ettiği bir coğrafya haline çevirdi. Şimdi iç savaş son buldu. Suriye'de yeni bir yönetim kuruluyor. Suriye'nin tekrar ayakları üzerine kalkması ihtimali söz konusu. Ve İsrail bu ihtimalden son derece rahatsız. Yani kendi başına, kendi ayakları üzerinde duran ve komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan bir Suriye'nin kendisi için tehdit olabileceğini düşündüğünden İsrail sadece Suriye'nin değil bütün bölge coğrafyalarına yaptığı gibi oralarda istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü adımı atıyor. Şimdi tam da çok da biliyorsunuz tabii Suriye ile Türkiye'nin ilişkisi son yıllarda çok iyi bir ilişki. Ve özellikle iç savaş esnasında Türkiye'nin Suriye'den tamamen uzaklaşacağı, Suriye'nin artık bölüneceği gibi senaryolar konuşuluyordu. Bu senaryolar hep aslında İsrail'in istediği senaryolardı. Şu an karşısında İsrail'in ne var? Bütünleşik bir Suriye ve aslında Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip bir Suriye. Bu Suriye'nin ayakları üzerine kalkması İsrail'in hiç de istemediği bir durum. O yüzden Türkiye, Suriye hattında yapabileceği her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Son bu Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometrelik bir sahada hava üssüne yaptığı saldırı
2: burayı
3: da bunlardan bir tanesi.
2: Burayı bilinçli seçti tabii değil mi? Türkiye sınırına ilk defa bu kadar yakın bir noktaya.
3: Tabii yani bu zaten...

0: Yani Başbakanlık Ofisi'nden yapılan, yani İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya bakarsanız, İsrail'in Türkiye ile maalesef uzun süreli, uzun soluklu bir istikrarsızlık arayışı içerisine girdiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak sadece bütün coğrafyada biliyorsunuz baştan bu yana biz istikrarı savunuyoruz. İsrail ise istikrarsızlığı savunuyor. O yüzden Türkiye'nin attığı her türlü adımdan, Türkiye'nin komşularıyla yakın ilişki içerisinde olmasından İsrail rahatsız oluyor olabilir.
1: Hatta Netanyahu şunu söyledi, mesajımız çok açıktı, sanırım anlamadılar.
0: Bizim mesajlarımız da çok açık aslında. Biz her seferinde çok net bir şekilde İsrail'in Gazze'de işlediği suçları, İsrail'in Batı Şeria'da işlediği suçları, İsrail'in bölge coğrafyasına verdiği zararı, İsrail'in uluslararası topluma verdiği zararı, yani bir bütün olarak aslında barışa ve istikrara verdiği zararı biz zaten uzun süredir anlatıyoruz. Bu tek başına bizim İsrail'le olan bir derdimizden kaynaklanıyor değil. Maalesef ve maalesef ki İsrail'in kendi kendini anlamak gibi bir sorunu var. Yani muhtemelen anlıyorlar da anlamamazlıktan geliyorlar. Çünkü politikalarını baştan bu yana 80 yıldır bu coğrafyanın istikrarsızlaştırılması yönünde kurdular. Çünkü kendi varlıklarını sürdürmenin bir yolu olarak bu coğrafyanın istikrarsızlaşması ve buradaki ülkelerin birbirleriyle iyi ilişkilere sahip olmaması yönünde kurdular. Bu çerçevede aynı adımları atmaya devam ediyorlar. İster bunun adı Türkiye olur, ister Suudi Arabistan olur, ister Irak olur. Bu coğrafyada kim varsa o ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkiler içerisinde olmalarını, normal diplomatik ilişkiler, normal ekonomik ticari ilişkiler içerisinde olmasını tercih etmiyor İsrail.
1: O zaman hiç şüphe yok. Bu Mekke anlaşmasından da çok rahatsız.
0: Her türlü anlaşmadan rahatsız olur İsrail. Bölge ülkelerinin yaptığı her türlü uzlaşıyı bozmak için elinden geleni yapar. Şimdi bu Suriye sahasında da kendileri şu an bunu hissediyorlar muhtemelen. Suriye'nin ayağa kalkması, Suriye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin ona destek vermesi, Suriye'nin normalleşmesi, çevresindeki aktörlerle beraber normal ekonomik diplomatik ilişkilere giriyor olması İsrail'i çok rahatsız ediyor ve biliyor ki Türkiye'nin gücü aslında Suriye'nin arkasında. Dolayısıyla Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik bir saldırganlık kampanyası başlattığına şahitlik ediyoruz. Biz Türkiye olarak baştan beri hep istikrardan, barıştan, bölgesel entegrasyondan yana olduğumuz için İsrail'e bu konularda şöyle bir tutum sergiliyoruz. İsrail'in işlediği bütün suçları bir kenara koyuyoruz. Onun aslında yargılanması gereken liderleriyle ilgili bütün adımları atıyoruz. Ama öbür taraftan biz durduk yere bölgenin içerisinde herhangi bir çatışmanın parçası olmamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama İsrail şayet bu meseleyi daha uzak bir noktaya götürmek gibi bir akılsızlığın içerisinde olursa biz Türkiye
1: olur
0: olarak
1: da... Olur mu sizce Hasan Bey? Ya, bu kadar ilerletir mi?
0: Şunu söyleyelim.
1: Yani Türkiye ile çatışmayı göze alabilir
0: bakın,
1: mi?
0: Dünya siyasetinin içine girdiği bu karmaşa döneminde artık hiçbir şey ihtimal dışı değildir. Hele söz konusu olan aktör İsrail olduğunda biz biliyoruz ki İsrail her türlü çılgınlığın içerisinde olabilir. Yani 70 bin, 80 bin insanı katletmiş soykırımcı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Ve dönüp Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama yapılıyor. Sanki Cumhurbaşkanımıza yönelik, Cumhurbaşkanımızı hedef alan, Cumhurbaşkanımızın kişiliği, onun izlediği siyaset üzerinden bir açıklama yapılıyor. Ama açıklamanın içeriğine baktığınızda aslında tam da kendilerinin yaptıkları bütün ahlaksızlıkları tarif eden bir açıklama. Dolayısıyla İsrail bu tür konularda sadece makul ve mantıklı çerçeveler üzerinden hareket eden bir aktör değil. Neyi düşünüyor? Mesela İran'la mücadelesinde, İran'a yönelik yaptığı saldırılarda Amerika'nın kendisine destek olabileceğini düşünüyordu. Hava saldırılarıyla İran'ın hava kuvvetlerinin zayıflığı üzerinden kendisine bir avantaj yakalayabileceğini düşünüyordu. Veya herkes şöyle zannediyor, İsrail tek başına İran'daki savaşı bir noktaya götürüp rejimi değiştirmek meselesiyle çok ilgiliymiş gibi düşünüyor. Hayır, İsrail için rejim değişmese de İran'ın kolunun kanadının kırıldığı, yöneticilerinin tasfiye edildiği, yöneticilerinin vurulduğu veya İran'ın kaosa sürüklendiği bir senaryo İsrail'in aslında en sevdiği senaryolardandır. Yani bugün Suriye'de istediği de o tarihte İran'a dair istediğinden farklı değil. Veya Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor olmaları da aslında bundan çok farklı değil. İsrail bir savaşı sadece kazanmak üzerine plan yapmaz. İsrail o coğrafyada kazanamadığı bir savaş olsa da

0: o coğrafyanın bir iç karışıklığa sürüklenmesini tercih eder. O yüzden mesela Amerikalılar şu an İran'la ilgili herhangi bir çözüm arayışı içerisinde olabilir. Ama İsrail onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Suriye sahasında da olan çok farklı değil. Bakın çok net bir şey. Yani daha Suriye Baas rejiminden kurtulur kurtulmaz. İç savaşın son bulacağı, tek bir Suriye'nin, bütünleşik bir Suriye'nin, entegre bir Suriye'nin ortaya çıkacağı anlaşıldığı andan itibaren İsrail hemen Suriye üzerindeki hava saldırılarını başlattı. Aynı İsrail Suriye'nin içerisindeki Dürzi gruplara, Dürzi gruplar arasında bir kargaşa çıkararak bazı Dürzi grupları destekleme yoluna gitti. Aynı İsrail Golan'daki hareketliliğini artırdı, Şam'a yaklaşımını artırdı. Dolayısıyla İsrail aslında şu an bölgede Türkiye, Suriye, Irak gibi aktörlerin bir bütünleşik politika inşa etmesinden rahatsızlık duyuyor. Her zaman işe yaradığını düşündüğü bu yaklaşımla bir hedefi seçerek o hedefe saldırgan bir tavır gerçekleştiriyor. Ama dikkat ederseniz Suriye'de yapılan bu son saldırıya en az 10 İslam ülkesinden, Müslüman ülkeden aynı anda bir tepki geldi. Çünkü biz İslam dünyası olarak biliyoruz ki, Müslüman coğrafyalar olarak biliyoruz ki İsrail'in bu yaptığı ilk istikrarsızlık meselesi değil. Bunu her yere yayıyor. Ortak bir tavır, biz bu ülkelerin devlet başkanları, dış politikaları ortak bir tavır geliştirerek İsrail'in buradaki saldırganlığına karşı pozisyon alıyor ve uzun vadede İsrail eğer bunu devam ettirecek olursa maalesef Türkiye'de ona karşı tedbirler almak mecburiyetinde kalacak.
1: Belki sadece diplomatik açıklamalarla değil, hani çok taraflı bir baskı mekanizmasını acaba Türkiye işletir mi diye düşününce, Mekke Anlaşması bunu örnek mi? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye büyür mü? Neyi değiştirmeyi hedefliyor anlaşma?
0: Şunu söyleyeyim, tam bununla da ilişkilendirerek İsrail özellikle Batı kamuoyu üzerindeki yaygın etkisine çok güvenen bir aktör. Yani işte Gazze'de korkunç bir katliam, bir soykırım gerçekleştiriyor. Ama maalesef Batı medyasında bile doğru düzgün bunun haberleri bile verilemiyor. Batı elitleri, siyasi elitleri üzerinde öyle bir baskıya sahipler ki orada bu insanca tavrı sergileyebilecek, İsrail'in suç işlediğini söyleyebilecek çok az aktör var. Ama bir yandan da son Gazze olaylarından bu yana aslında Batı'da kamuoyları için saklanamayacak bir hale geldi İsrail'in saldırganlığı ve vahşeti. O yüzden eski tekniklerle konuya yaklaştığını söyleyebilirim İsrail'in. Kendisi için ciddi bir açık bu. Yani Başbakanlık ofisinden Cumhurbaşkanımıza aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunuyor. Tabii kendilerinin içerisindeki seçimler çerçevesinde bunları da kullanmak istiyor olabilirler. Bir kere şunu söyleyelim. O Netanyahu alçağının veya İsrail Başbakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığı açıklamalar tam bir hezeyandır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman barıştan, istikrardan yana olduk. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak içerimizde veya dışarıda olabilecek herhangi bir soruna ilk her zaman barışçıl yöntemlerle yaklaşan, o barışçıl yöntemler çözüm olmadığı anda ancak silah kullanmak seçeneğini değerlendiren bir ülkeyiz. O yüzden İsrail bu zamana kadar kullandığı bu argümanları başka ülkelerin üzerinde denemiş olabilir. Ama Türkiye o denediği ülkelerden herhangi bir tanesi değildir. Yani Cumhurbaşkanımızı Batı kamuoyunda bir kamu diplomasisiyle itibarsızlaştırmak veya Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içerisindeki çeşitli toplumsal siyasi meseleler üzerinden bir çatlak yaratmaya çalışmak falan, biz bunların hepsini geçtik. Türkiye olarak biz artık o noktalarda değiliz. İsrail Türkiye'ye dair okumalarını güncellemek zorunda. O eskiden olduğu gibi siyasi fay hatları üzerinden veya toplumsal fay hatları üzerinden Türkiye'ye operasyon çekemezsiniz. Eskiden olduğu gibi Türkiye'yi Batı kamuoyunda mahkum ederek Türkiye'nin işleyişini zorlaştıramazsınız. Bunların bir tanesi işe yarıyor olsaydı şayet Suriye iç savaşı esnasında yarardı. Gördük ki Suriye iç savaşı esnasında Türkiye'ye yönelik sadece İsrail değil, bütün Batı kamuoyunda Cumhurbaşkanımızı hedef alan, Türkiye'nin yaptığı herhangi bir askeri operasyona hedef alan, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani yardımları bile sorun eden bir Batı kamuoyu vardı. Bunun üzerinden Türkiye'ye silah ambargoları uygulayan bir Batı vardı. Biz bütün bunların içerisinden geçerek bugün Suriye ile birlikte Suriye'nin istikrarını inşa edebilecek konuma geldik. Dolayısıyla bu basit yöntemlerle Türkiye'ye yaklaşmalarını aslında hiç tavsiye etmiyoruz. Zaten İsrail Batı kamuoyunda da ciddi anlamda özellikle toplumlar nezdinde eski pozisyonunu yitirmiş durumda. O yüzden Türkiye'nin çok hazırlıklı olduğu bir konu, Türkiye'nin çok testten geçtiği bir konu. Şunu söylemek lazım yalnız, hiçbir tehdidi küçümsememek lazım. Hmm. Bir İsrail tehdidinin tüm ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye yönelik de var olabileceğinin hepimiz farkında olmamız lazım. Ama bir tehdidi gereğinden fazla abartarak ürküntü verici bir hale getirip doğru düzgün yapacağımız şeyleri de yapmaktan uzak durmamamız lazım. İsrail Türkiye'yi hedef seçtiğini aleni bir şekilde söylüyor. Biz Türkiye olarak doğrudan İsrail'in bu hedef seçmesini çok doğrudan karşılamak istemiyoruz. Biz İsrail'e diyoruz ki siz eğer bize saldırgan bir tavrın içerisine girecek olursanız biz bu konulara pabuç bırakmayız. Ama bizim doğrudan doğruya İsrail'i veya bir başka aktörü askeri yöntemlerle tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz Türkiye olarak bölgemizde Mekke Anlaşması veya bir başka anlaşma üzerinden gidelim. Bölgemizde ekonomik istikrar, ticari anlaşmalar, işbirliği, siyasi uzlaşı, toplumsal uzlaşı, demokratikleşme, insan hakları başta olmak üzere bütün alanlara destek veriyoruz. Çünkü bu coğrafyanın 80 yıldır, 100 yıldır bölünmüşlüğünün bedelini bu coğrafyadaki bütün toplumlar ödemek mecburiyetinde kaldı. Biz bu tür hilelerin içerisine, bu tür tuzakların içerisine düşecek değiliz. Ama İsrail özellikle bu zamana kadar yaptığı operasyonlarda Türkiye gibi aktör, güçlü bir aktörle nadiren karşılaştığı için eski alışkanlıklarıyla düşünüyor olabilir. Hiç tavsiye etmiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, toplumsal barışımıza, bölge politikalarımıza yönelik yapılan bu saldırgan tavırlara pabuç bırakacak değiliz. Sadece Mekke Anlaşması değil, biz bütün coğrafyada, bütün komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Ama biliyoruz ki İsrail makul ve anlaşılabilir bir aktör değil. O yüzden bugün bir sorun yaşanıyor. Suriye'de İsrail bu saldırganlığı ortaya koyuyor başka yerlerde. O yüzden biz uyarımızı yapalım. Biz İsrail'in Türkiye hakkında yapabileceği her türlü kötü planın farkındayız. Ahlaksız planın farkındayız. Ama bu planları abartarak endişeyle izliyor değiliz. Dikkatle izliyoruz. O dikkatle atılması gereken adımları hep atıyoruz. Bakın biz terörsüz Türkiye meselesini konuştuk hatırlıyorsanız. Evet, evet. Suriye meselesini konuştuk uzun uzun hatırlıyorsanız. Sonra Irak'la çeşitli anlaşmalar imzalandı hatırlıyorsanız. Arkasından Mekke Anlaşması imzalandı. Türkiye, o İsrail başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik düşmanca tavır içerisinde olacak bütün aktörlerin niyetlerine dair çok net bir fotoğrafa sahip. Bununla ilgili bir endişemiz yok. Buna dair planlarımızı da hazırlamalıyız. Hem toplumsal olarak, hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak, hem diplomatik olarak bütün hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız.
1: Son iki dakika Hasan Bey, ABD İran tarafını da sormak isterim. İşte ekonomiyle bu sefer tehdit etmeye başladı Trump. Zaten ambargolar var, kötü bir durumda, daha ne olabilir yani?
0: Yani İran'ın zaten
1: böyle mi dizle getirecek?
0: İran'ın baştan bu yana bütün bu sıkışmışlığının içerisinde ekonomik ambargolar meselesi var ama o ekonomik yaptırımlar, İran'ın varlıklarının orada burada dondurulmuş olması bu zamana kadar işe yaramadı Amerika adına. Bunun daha da sıkılaştırılması falan gibi şeylerden bahsediliyor. Onun da çok işe yarayacağını söylemek mümkün değil. Zaten bu ekonomik yaptırım meselesi uluslararası ilişkiler literatüründe sıkça tartışılır. Hep işe yarayacakmış gibi gözükür. Aslında hiç işe yaramaz. Bunun savaşla da bir noktaya gelmediği çok açık. Aslına bakarsanız İran'ın da Amerika'nın da kendi ulusal çıkarlarını gerçekten önemsiyorlarsa, duygusal bütün pozisyonları bir kenara bırakarak, toplumsal bütün tartışmaları, siyasal bütün tartışmaları bir kenara bırakarak, gerçekten sorumlu bir dış politika yapımcısı gibi düşünüyorlarsa, artık bu meseleyi kendi aralarında bir şekilde sonlandırmanın yoluna
1: gerçek
0: bakmak zorundalar.
1: Gerçek bir diplomasi mi yaratsınlar?
0: Şimdi, gerçek bir diplomasi. Bir kere şu, mesela İran bunca saldırıya rağmen

0: rağmen yıkılmamış olmasını kıymetli buluyor kendisi için.
1: Evet.
0: O yüzden
1: evet,
0: müzakerelerde elini yükseltiyor. Amerika Birleşik Devletleri kendisini bir süper güç olduğu için o beklentileri karşılamamak istiyor. Dolayısıyla ikisi arasında bir uzlaşmazlık söz konusu. Bu tür meseleler makul insanlar arasında duygusal çerçevelerde değerlendirilmez. Bakın, İran'da Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir zaman kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri kendisine dış politika perspektifi olarak Uzak Asya'yı, Asya Pasifik'i falan görürken İran'da geldi, yine Orta Doğu coğrafyasında İsrail'in peşinden İran saldırısına sürüklendi. Yani İsrail'in nasıl bir zarar olduğunu görebiliyor musunuz tüm coğrafya için? Aynı şekilde İran eğer en azından savaştan önceki pozisyonunu elde edebilecek bir anlaşma yakalayabiliyorsa bunu elde etmek için çeşitli adımlar atabilir. Biz Türkiye olarak bu konuya da aynı şekilde bakıyoruz. Barış ve istikrar çerçevesinde bakıyoruz. Ne İran'ın çökmesini istiyoruz, ne diğer komşularımızın çökmesini istiyoruz. Biz bölgemizde barış ve istikrar istiyoruz. Ama görüyoruz ki maalesef bölgemizde bir habis hastalık var. Onun adı da İsrail. Bu hastalığa dair tespitimizi çok net yapmak zorundayız. Ama bunu ne küçümsemeli ne abartmalıyız. Sadece ve sadece hazırlığımızı bu hain örgütün tüm ülkelere karşı giriştiği saldırganlığı Türkiye'ye de karşı sergileyebileceğini düşünerek hazırlığımızı yapmak
1: Peki.
0: mecburiyetindeyiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Efendim şimdi çok kısa bir ara, reklam.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Koma gir. Bankaların
1: %100 netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: sevdiğini mi? Yıllarını sevdiğini mi? Yıllarını al. Kül olur gider. Ama bazı çiçekler sadece küllerin arasında açar.
1: Sevdan bir ateş, yakında Show TV'de.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com

0: Yeniden hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ana haber bültenine devam ediyoruz. Saatlerimizde 19'u gösteriyor. Teknofest Mavi Vatan diyelim. Üçüncü günüydü bugün. Yine yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
1: 4, 3, 2, 1, ateş!
2: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
3: Çok güzel, yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Yani gerçekten güzelmiş.
4: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
5: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
6: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
7: Ben Akıncı'ya.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
8: Üşkün bir şekilde izliyoruz.
9: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. İki gündür konaklıyoruz. İki gündür bu...
10: Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
2: TCG Anadolu, TCG Anadolu.
11: Helikopterlerimiz çok güzel.
5: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu...
12: Çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz.
5: Ben bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
13: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
0: İlk İHA saldırılarının ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada ikinci saldırının düzenlendiğini belirtti. Bir açıktı. Ukrayna'da Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Vadberiz depolarını İHA ile hedef aldı. Moskova yakınlarıyla Tambov'daki tesislerin ardından Krasnodar ve Stavropol'daki olası bir tehdide karşı devasa füze planını devreye almaya hazırlanıyor. Berlin'i kurmayı planlıyor.
2: Kırmak amacıyla dev bir askeri adım atmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı'na göre Berlin yönetimi yaklaşık 12 milyar euro bütçeyle uzun menzilli füze programı planlıyor. Söz konusu plan kapsamında Rusya'nın olası NATO saldırısında

0: Düşman hatlarının gerisindeki komuta merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezlerini vurabilecek silahlara sahip olmak istiyor. Ancak 12 milyar euroluk bütçe henüz onaylanmış değil. Projelerin hayata geçirilebilmesi için Alman Meclisi Bundestag'ın onayı gerekiyor. 3 aşamalı olarak planlanan stratejinin ilk ayağında düşük maliyetli ve seri üretilebilir seyir füzeleri yer alıyor. Ukrayna Savaşı tecrübesiyle şekillenen plan kapsamında 2027 yılında ilk füzelerin test edilmesi hedefleniyor. Planın ikinci aşamasında ise Amerika yapımı Tomahawk füzelerinin alınması ve 10 yılın sonuna kadar operasyonel hale getirilmesi yer alıyor. Berlin programın uzun vadeli üçüncü aşamasında ise İngiltere ile ortak hareket edecek. İki ülke 2000 kilometreden fazla menzile sahip seyir füzeleri ve hipersonik süzülme silahları geliştirecek. İlk operasyonel kapasitenin 2030'ların ortalarında oluşturulması hedefleniyor.
1: 12 milyar euro gerçekten dev bir bütçe. Avrupa savunma politikasında çok ciddi bir yön değişikliğine gidiyor. ABD Başkanı Trump'ın da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşme teklifine.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ancak Pyongyang'dan gelen ilk mesajlar olası Amerika bir... Reuters'a göre Trump'ın Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatma çabası Pyongyang'dan şimdilik karşılık bulmadı. Trump'ın Kuzey Kore ile müzakereleri yeniden başlatarak diplomatik bir başarı elde etmek istediği belirtiliyor. İran savaşı sürerken gelen bu girişim Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteği nedeniyle de dikkat çekiyor. Trump'ın yıl sonunda Asya Pasifik zirvesi de dikkat çekiyor. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong da iki lider arasındaki kişisel ilişkinin mükemmel olduğunu belirtti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının hala düşmanca olduğunu savundu. Kim Yo-jong, Amerika vurguladı. Uzmanlar, Kuzey Kore yönetiminin masaya oturmak için nükleer statüsünün kabul edilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını şart koşacağını belirtiyor. Washington ise Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefinden vazgeçmiyor. İki lider 2018-2019'da tarihi zirvelerde bir araya gelmiş, ancak görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
1: Yani Kuzey Kore özetle diyor ki evet diplomasi mümkün olur ama bedeli de ağır olur. Ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol dünya şimdiye kadarki en sıkıntının da büyüyebileceğine dikkat çekti.
2: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı. Bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti.
0: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı.
2: Bir sorunla karşı karşıya alacağız.
0: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.
2: Bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
1: Yani Hürmüz'de kriz derinleşirse faturayı alınan makto ÖTV 31 Ağustos'a kadar 0 liraya düşürüldü. Böylelikle uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle

0: sınırlandırıldı. Bu düzenlemenin ardından motorine son küresel gelişmelerin etkisi... Merkez finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Altınların Türk lirasına dönüşümüne verilen destek sona erdi. Şimdi kur korumalı mevduat sistemi kapsamında söz konusu düzenleme 14 Mart 2022'de yürürlüğe girmişti. Yürürlükten kaldırdı. Düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte altınlarını Türk lirasına çevirenlere sağlanan ilave getiriler de tabii son buldu. Soruşturma kapsamında tabii yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuruş'un ifadesinde cep telefonu olmadığını söylemişti ama nerede ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuruş'un ifadesinde cep telefonu olmadığını söylemişti ama...
1: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması da ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüleri ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 altın ve ziynet eşyaları ele kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuruş'un FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadan önce olduğu da öğrenildi. Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tuna Kuruş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özben hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
2: Onlara bak biraz.
1: Buna göre Mehmet Özben, Alihan Kuruş'un eşi Seda Kuruş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özben'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
0: Sos'ta düzenlenen operasyonda yakın örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri ve Hizmet Bakanı'nın kurucu genel... Şimdi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 10...
1: ...bedenleri bulundu. Üç kardeş, ikisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise Kars'taydı. 20 Ağustos'ta sabaha karşı evden çıktılar. Saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenleri kıyıya vurdan çıktılar. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı. Bilinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği öğrenildi. Savcılık ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır perdesini kaldırmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Çok garip bir ölüm gerçekten, garip bir son. Bakalım ne çıkacak bu olayla ilgili soru.

0: Soruşturma tamamlandığında ve Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin de faili yakalandı. Açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasıyla ilgili soruşturmalardaki son durumu da paylaştı.
1: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 2 faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Efendim, Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt. Ticaret Bakanlığı'ndan
1: verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiği de vurgulandı.
0: Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354 milyar liralık matrah farkı tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde edilen sonuçlar risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu dedi.
4: Yılın ilk 6 ayında 33.455 mükellef incelendi. 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. Geçen yıla göre tespit edilen matrah farkı %57 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yılın ilk yarısında da sürdürdü. Vergi müfettişlerinin incelemelerinde 265,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Bu rakam geçen yıla göre %96,65 arttı. Denetimlerde eksik ödendiği belirlenen vergilerle cezaların toplamı da 186,6 milyar lirayı aştı. İzaha davet uygulaması kapsamında vergi matrahları 35,4 milyar lira artırıldı. Bu artış üzerinden hesaplanan vergi 3,05 milyar liraya ulaştı. Teftişlerde de 8,03 milyar liralık matrah farkı ve azaltılan zarar tespit edildi. İzaha davet ve teftişlerle birlikte 43,4 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk yarısında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
2: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi, risk analizine dayalı vergi incelemeleri, gönüllü uyumu esas alan izaha davet ve gözetim programlarıyla çok yönlü sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Elde edilen sonuçlar, risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu.
0: Şimdi çocukların internetteki mahremiyetini ihlal davasında bir uzlaşmaya varıldı. TikTok, Amerikan Adalet Bakanlığı'na 400 milyon dolar tazminat ödeyecek.
4: Çocukların mahremiyetini ihlal etmekle suçlanan TikTok 400 milyon dolar ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzlaşma davası

0: sonuçlandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance ile Amerikan Adalet Bakanlığı bu alandaki en yüksek tazminat uzlaşmalarından birine imza atılacak. TikTok ve ByteDance 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından ortak dava açılmıştı. Şirketin 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini ebeveyn izni olmadan topladığı ve hesap silme taleplerini yerine getirmediği öne sürülmüştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Washington yönetiminin Kanada ürünlerini misilleme açıklaması geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı yeniden tırmanışa geçti. Washington yönetiminin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünlere %50 tarife uygulama kararı yürürlüğe girdi. Ottawa yönetimi ise karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereleri askıya aldı. Konuya ilişkin Amerikan ticaret temsilcisi Jameson Greer, Kanada'nın daha önce anlaşmaya varılan şartlar çerçevesinde ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı reddettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifinin geleceğe yönelik olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ulusal güvenlik ortaklığını güçlendirmeyi amaçladığını savundu. Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney'den Washington'a sert yanıt geldi. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerine tarife uyguladığını belirterek İki ülke arasındaki eski ilişkilere geri dönülemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlarda son dakikada yapılan değişikliklerin haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olduğunu vurguladı. Carney, Kanada bu tariflere birebir karşılık verecek dedi. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın yaklaşık %5'ini etkileyecek. Tarife kapsamında hokey sopalarından dil çubuklarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Kanada'nın misilleme kararı ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da tırmanması bekleniyor.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçakları satışına onay verdi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği söyleniyor. Kararın yürürlüğe girmesi için de Kongre onayı bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 4,5 milyar dolarlık satışa onay verdi. Kongre'nin onayı bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada yönetimin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 8 adet turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleriyle diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağı belirtildi. Satışın onay için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderildiği aktarıldı. Katar'a 4,5 milyar dolarlık satış kararı, Körfez'deki ABD müttefiklerinin İran'dan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan Ul-Udeyde ev sahipliği yapıyor.
1: Yani denge değişmez deniyor ama baktığınızda Körfez'de yeni bir silahlanma tartışması da yaratabilir. Bir taraftan da ABD-Katar savunma ortaklığının da aslında geldiği noktayı gösteriyor. Trump'la devam edelim. Yönetimin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran kararı federal mahkemeden döndü. Yargıç uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen vizelerine getirdiği kısıtlamaya yargı engeli geldi. Amerikan medyasında yer alan habere göre Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Janet Vargas, 75 ülkeden yapılan göçmen vizesi

başvurularını durduran kararı iptal etti. Vargas, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki sınırlarını aştığına ve uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal yardımlara ve kamu imkanlarına bağımlı hale gelebilecek kişilerin ülkeye girişini engellemekti. Ancak mahkemeye göre başvurular ülke bazında topluca reddedilemez. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahibinin mali durumunu, yaşını, sağlığını, mesleki becerilerini ve aile yapısını bireysel olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Yargıç Vargas, talimatla sonucun baştan belirlendiğini vurguladı. Başvuran kişiler kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olsalar dahi sadece geldikleri ülke nedeniyle vize reddi vermelerinin emredildiğini kaydetti. Mahkeme uygulamanın 1965 tarihli milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye de aykırı olduğuna karar verdi. İptal kararı yalnızca bu politika gerekçe gösterilerek reddedilen göçmen vizeleri
1: üzerinde elektrokemoterapi tedavisi uygulandı. İngiltere'deki 4,5 metrelik piton bu tedavi sayesinde kanseri yendi.
2: Çenesinde tümör tespit edildi, elektrokemoterapi tedavisiyle kanseri yendi. Yöntem ilk kez bir yılan üzerinde kullanıldı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Jodie Foster isimli 4,5 metre uzunluğundaki dev piton daha az yemeye ve hareket etmeye başlamıştı. Yapılan kontrollerde Jodie Foster'ın çenesinde kötü huylu tümör tespit edildi. Tümör cerrahi olarak çıkarıldı ancak yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayıldı. Veterinerler dev pitona hayvanat bahçesine ilk geldiği dönemde kayıtlarında yer alan JF kısaltmasından geliyor. Bu kısaltma genç dişi anlamında kullanılırken hayvanın adı daha sonra ünlü oyuncu Jodie Foster'dan esinlenerek konuldu.
1: Kim bilir belki yarın içinde insanlık için daha doğrusu bir umut kapısı olabilir. Şimdi bir çocuğumuzun belki girmeye bile cesaret edemeyeceği bir tesise gidelim. Elazığ'daki bu tesiste 5000'den fazla akrep var. Salılan zehirlerse birçok alanda kullanılıyor.
0: Kanser araştırmalarından ilaç üretimine, nörolojik hastalıklardan dermokozmetiğe.
3: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde Venom'un birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş. Bununla birlikte birçok biyoteknolojik çalışmalarda enzim üretiminde artı...
4: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakında yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
0: Özenle bakılan akrepler sağıma hazır hale getiriliyor.
4: Tesisimizde şu anda ortalama 15-20 günde bir akrep sağım işlemi yapılmakta ve aynı zamanda akreplerimizin yemlemesi, sulaması yapılmaktadır.
0: Başta kanser araştırmaları olmak üzere birçok alanda kullanılan akrep zehrinin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.
4: Tesisimiz sadece ham madde üretimi olarak faaliyet göstermektedir. Yine buradan yurt dışındaki görüştüğümüz firmalarımıza Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarımızla görüşme aşamasındayız. Oradaki firmalarımızla anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah ihracatlarımıza da başlayacağız.
1: Son yıllarda kadınlar arasında kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları çok tercih ediliyor. Ama uzmanların bu uygulamalarla ilgili önemli bir uyarısı var. Cilt de erken yaşlanmaya sebep olabilir. Ayrıca kanser riski de var.
0: Tırnaklar daha renkli ve güzel görünüyor ama uzmanlar uyarıyor. Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarında sağlık riski de var.
5: Tırnaklarımızı sertleştiren ışıklarda zararlı solaryum ışıkları gibi ışık dalga boyları olabiliyor maalesef ve derimizi yaşlandırabiliyor ve kanser riskini arttırabiliyor.
0: Güzellik salonları ve kuaförlerde son zamanlarda yaygınlaşan kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarının cilt sağlığı üzerindeki riskleri bununla da bitmiyor.
5: Gerek mantar veya distrofi dediğimiz kalıcı hasarlanmalara da neden olabilir. Bu tür işlemler yapılırken tırnakta bir değişim meydana gelse bunların takibi de zorlaşıyor. Çünkü altı değerlendiremiyoruz.
0: Uzmanların uyarılarından biri de alerjik reaksiyonlara karşı.
5: Normal ojeyi bile sürsek, göz

0: kapağımıza, tırnağımız gelse burada bir kontak eksem oluşabilir veya elimizde herhangi bir yerde olabilir.
1: Peki özellikle kanser riskine karşı kalıcı tırnak yaptıranlar nasıl önlem almalı?
0: Yaptırmadan önce tırnakları kesik eldiven giyebilirler. Güneş koruyucu krem sürebilirler ama güneş koruyucu kremler o bölgedeki uygulanan uygulama ürünlerinin konsantrasyonunu etkileyebilir, değebilir diye özel tırnağı kesik eldivenleri kullanmalarını tercih edebiliriz.
2: Antalya'da apartmanın tadilatını yapan işçiler iskelenin kırılması sonucu 10. katta mahsur kaldı. Yüreklerin ağza geldiği o olayda neyse ki korkulan olmadı.
1: Binanın dışına iskele kurdular. O iskele 10. kattayken bir anda kırıldı. Asılı kalan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda tadilat yapılacaktı. İşçiler Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya binanın dışına iskele kurup çalışmaya başladı. Ama 10. katta çalıştıkları sırada iskele henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. İskelede tutulan işçiler bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekip işçilerin sağlık durumu iyi.
2: Suyun denize aktığı tespiti var. Belediyeye ve arıtma tesisine toplam 7 milyon 131 bin lira ceza kesildi.
1: Atık su denize aktı. Bölgede denize girmek yasaklandı.
3: Her taraf koku.
1: Bakanlığı ekipleri Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında denetim yaptı. 4 farklı noktada arıtılmamış su tespit edildi. Atık suyun doğrudan denize bırakıldığı belirlendi.
4: Az ileride bir hafta mütemadiyen aktı ve denizi çok kirletti. İnsanlar denize giremedi.
1: Çınarcık Belediyesi'ne 5 milyon 34 bin lira, Atık Su Arıtma Birliği'ne ise 2 milyon 97 bin lira ceza kesildi.
4: Pislikten kenara balık bile gelmiyor yani. Çok pis maalesef.
1: İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Denizden alınan numuneler incelemeye gönderildi.
2: Yazık, çok yazık, hatta utanç verici.
1: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı.
2: Sağının kalkmasına sayılı günler var. Ancak palamut müjdesi Boğaz'a daha erken geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu ki. Hirem Şimşek takip etti.

0: Olta atıyor.
1: Bugün yakaladık.
0: Olta atıyor.
1: Bugün yakaladık.
2: Bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
3: Her tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Her tutuyoruz, sardalya tutuyoruz.
4: Palamut bolluğu var diyorlar boğazda.
5: Biz göremedik daha.
6: Ben. Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te.
7: Bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı. Bakacağız ne olacağını.
8: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındık
9: olay biter. Ama bu sahil yukarı çıkmaz. Dalda çok iyi göreni ama ilaçlı.
1: Geçen sene 115 milyar yoğumya verdim. Bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
8: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
10: Malum.

0: İzleyelim.
1: Sanırım...
2: ...ifade etmek için...
3: ...emiyorsun. Ama bir de biraz hüzünlü olunca da hafif hafif ağlamaya başlıyorsun.
2: Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında en çok kullanılan emojiler sıralandı. Dünya çapında en çok...
4: Çağda farklılık gösterdi. Öyle ki gençler onaylama emojisi olarak bunu kullanırken... ...ileri yaştaki kişilerse genellikle tercihini bundan yana kullandı.
1: En çok sanırım şu teşekkür ederim emojisi gibi emoji var. Onu kullanıyor olabilirim.
2: Meslek seçimleri de en çok kullanılan emojileri etkiledi.
5: Abi ben berberim. Genellikle makas... Ya da tıraş olma emojisi var ya, o.
6: Çin'de ikinci dünya insansı robot oyunları düzenleniyor. Pekin'deki bu organizasyonda robotların ulaştığı hız ve o otonom hareket kabiliyetleri gerçekten dikkat çekici.

santimetre uzatıldı. Eklem sistemleri daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirildi. Robot oyunlarda bu yıl çıtada yükseltildi. Engelli 100 ve 400 metre dışındaki pist yarışlarının büyük bölümünde robotlar sınanıyor.

0: karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım var.
1: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
2: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
3: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum.
4: İlişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zeka
0: orada zaten.
1: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
5: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bu sezon binde tam

Efendim ana haber bültenini artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Haftanın kültür ve sanat ajandasını şimdi ekrana getirelim. Bizden hemen sonra Faruk Aksoy karşınızda olacak. Gündemi yorumlayacaklar konuklarıyla birlikte. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine 18'de görüşmek üzere.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litza Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 2050 yılı senaryoda görülürken Batı
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: İstanbul'un yeni keşif alanı Koruflorya. Alışverişten lezzete, sosyal yaşamdan özel deneyimlere uzanan seçkin markalarla 30 Ağustos'ta açılıyor.
5: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
6: Konya'da balık denince akla gelen efsane balık Beyşehir, şehidimizin takımı TÜMOSAN Konya Spor'a başarılar diler.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Vestel'den tek seferde 2 gol. Vestel'den 55 inç ve üzeri TV alımına 32 inç TV ve 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi hediye. Siz de Vestel'e gelin. Futbol keyfini doyasıya yaşayın.

0: akşamı birlikteyiz. Nedir ne değildir var. Tabii memleketin meseleleri eksik olmuyor. Türkiye'de siyasi başlıklar her geçen gün değişiyor. Bambaşka hadiseler, bambaşka olaylar. Mesela yıllardır biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Tuncelili, eski adıyla Dersimli, Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta Kürt olarak bilirdik, kamuoyu böyle bilirdi. Ama Kemal Bey bugün bir yörük şenliğinde, bir yörük yürüyüşü, atalarım yörüktür. Biz Horasan'dan kalktık geldik, daha sonra Anadolu'da farklı yerlerde oturduk, sonra Tunceli'ye göç ettik. Yani ben sizden biriyim dedi. Devletinin yurttaşlarıyız. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ilginç gelişmeler oluyor. Mesela CHP bazı belediye başkanlarına, bazı diyerek genişletmeyeceğim, direkt Mansur Yavaş'a. Yani önümüzdeki hafta Mansur Yavaş için bir karar etti, yeni partiye katıldı. Bu arada tabii bazı özel isimler var. Onlar CHP'de kalacaklarını söylediler. Belki yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oralardan mı aday çıkacak? Yoksa bu yönde mi bir siperlenme var? Bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız. Ve ikinci bölümde çok özel bir İsrail dosyası görüyoruz. Geliyor ve Türkiye'nin hemen yanı başındaki Başbakan Ehud Barak'ın açıklamaları. Bütün bunlar yapıp ettiklerini de sürekli olarak bir kenara not ediyor. İsrail ile ilgili ikinci ve önemli bir başlık var. Nedir ikinci önemli başlık? O da özellikle Batı Şeria. Oydurumları, Türkiye ile ilgili gelişmeler. Netanyahu bir seçim uğruna ülkesini ateşe mi atmaya çalışıyor? Teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Sermet Erdem hukukçu. Sermet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ankara'da sevgili dostum Murat Karan. Murat Ankara'da, Murat Araya Araştırma Şirketi Başkanı. Özellikle Kılıçdaroğlu meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve belediye başkanlarının neden istifa etmedikleri, arada kaldıkları konusunda Murat'a çok söz vereceğim. Murat hoş geldin. Çok teşekkürler.
2: Hoş bulduk. İstanbul'a selamlar, saygılar Ankara'dan.
0: Çok teşekkürler. Saat 21'de dış politika yazarı Erhan Yıldırım da bizimle birlikte olacak. Çünkü İsrail'deki gelişmeler konusunda Erhan'ın da söyleyeceği önemli şeyler var. Şimdi hızlıca kısa bir araya gidelim. Sonra döneceğiz. Bu sefer daha hızlı başlayacağız.

0: Yeni Parti'deki gelişmeler, yeni partiye geçen belediye başkanları, geçmeyenler ama önce Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey katıldığı bir etkinlikte önünde kürsünün üstünde bir sopa vardı. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Şimdi sevgili konuklarım, size bir video göstereceğim. Tabii izleyicilerimize de. Bu videoyla başlayacağız. Kemal Bey burada başında kasketi, işte boynunda ne diyorlar buna? Bu boynundaki hani yörük puşisi yörük, mi diyeceğiz? Ne
1: dolak
0: diyeceğiz?
1: Derler, şal derler.
0: Ne derler? Şal. Yani şalsa tamam. Şal. Ondan sonra göçerler ikinci yörük etkinliğinde Kemal Bey. Ve burada konuşurken kardeş göçerler ikinci yörük etkinliği. Burada önünde bir sopa var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonra bir garip şey oluyor. Buradaki güvenlik görevlisi geliyor ve bu sopayı alıyor. Oynatalım yönetmenim.
2: Öncelikle güzel armağanlar için yürekten teşekkür ediyorum. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Bir daha görelim mi?
2: Öncelikle güzel armağanlar için yürekten teşekkür ediyorum. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Şimdi bir kere bu sopayı buraya kim koyuyor?
2: Öncelikle güzel
1: sopa öncesinde etkinliğin organizatörü veya ev sahibi şahıs tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim ediliyor, hediye ediliyor.
0: Bu yani bunun anlamı ne? Kemal Bey'e neden bir sopa takdim ediliyor?
1: Aksakallı, yaşlı, bilge yörüklere asa yani asa taşırlar. Yani
0: bu onu sembolize
1: tabii,
0: ediyor.
1: Onu sembolize ediyor.
0: Anladım.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na bir bilge yörük beyi olarak etkinliğin ev sahibi olan düzenleyen belediye başkanı bir yörük asası hediye ediyor.
0: Şimdi yörük asası hediye ediyor ama Kemal Bey yani böyle bilge asa hediye edilmiş biri gibi konuşmuyor. Diyor ki bu sopayı yeri geldiğinde zamanı geldi mi Sadi Bey? Yeri geldiğinde kullanacağım diyor ama.
3: Şimdi evet öyle bir anlamı var ama
0: evet.
3: Şimdi sopa bir asa değil, görüntüsü de asa değil aslında.
0: Evet.
3: Bu yörük sopası çoban sopasıdır.
0: Çoban sopası.
3: Göçer sopası.
0: Değil evet.
3: Göçerler hayvancılık yaparlar. Hayvanlarını işte farklı yerlerde otlatırlar.
0: Tabii tabii.
3: Ya yani arıcılar bile hayvanlarını götürüyorlar, dolaştırıyorlar.
0: Bilirsin. Tabii.
3: Aslında tabii çobanlık her açıdan kutsal bir meslek malum.
0: Peygamber mesleğidir çobanlık. Mesleği. Tabii.
3: Ama tabii çobanlıkla ilgili siyasette de çok laf edildi. Değil mi? Örneğin işte belli bir siyasi partinin seçmen tabanına koyun denildi, sürü denildi vesaire denildi.
0: Ya bunlar hiç hoş tabirler
3: hiç
0: değil
3: hoş
0: ama
3: tabirler
0: maalesef
3: değil,
0: kullanılıyor tabii. Yani siyasette evet.
3: Zaten
0: doğru.
3: Çobanın elindeki yörük sopası
0: aha.
3: Çobanın sürüye liderlik etmesi, koyunları yönlendirmesi vesaire. Ama aynı zamanda çoban işte o çetin dağlarda İşte yollarda yol bulmak için de o sopayı kendisi de dayanak olarak kullanıyor vesaire.
0: Evet, evet.
3: Bu sopayla biraz hani öyle sürüden sürekli ayrılmaya çalışan biraz yaramaz koyunlar olur ya.
0: Evet.
3: Onlara da hafif vuruyor diyebiliriz. Keşke vurmasalar.
0: Peki şimdi Kemal Bey
3: biraz
0: burada
3: o kullanımı ben böyle düşündüm.
0: Benim de burada bir sopam var ama Kemal Bey iki kadar kudretli değildir muhtemelen. Çünkü CHP Genel Başkanı.
3: Özür dilerim. Aynı zamanda söylediğiniz anlamda birliği, dayanışmayı vesaireyi de temsil ediyor. Tabii bu yaşlı bir yörük elinde olursa.
0: Evet.
3: Yaşlı yörük de aslında bir çobanlıktan mutlaka hani bir dönem geçmiş oluyor bir bakıma.
0: Tabii.
3: Orada da hani şölenlerde, törenlerde ya da işte ne bileyim toplantılarda, belki bayramlarda yörük sopası bir yaşlı yörüğün elinde işte saygı duyulan olgun adam, onun sözü dinlenir vesaire. Orada da öyle bir liderdi.
1: Şöyle, tabii. Burada antropolojik bir şey var.
0: Ne var?
1: Bunu Bektaş, yani Alevi Türkmen ve yörük kültürünün kodlarından şey yapmak doğru. lazım. Yörük kültüründe bilge yörükler, bu aksakallı yörükler,
0: evet.
1: sopayı doğruyu yanlıştan ayırt etmek için, hakkı tevzi etmek için de kullanırlar.
0: Doğru. Yani cennet şöyle çıkmıştır. Söylediğin karşılığı.
1: Hayır bu şiddet içeren bir şey değil Kemal Bey'in kastettiği. Adalet yani şu senin, şu da senin hakkın diye sopayla işaret eder. Bilge yürü.
3: İnşallah öyledir.
1: Tabii Kemal Bey burada.
0: O zaman şöyle diyor mesela bak tamam bunlar tamam. İşin böyle biraz felsefi tarafına da giriyoruz.
1: Adaletin kılıcı gibi.
0: Adalet midir, şu mudur, bu mudur? Hani Türkmenlerde, yörüklerde işte bilge birine verilir.

Döndük ve başlıyoruz. Biraz önce epey detaylı bir şekilde başlıklardan bahsettim. İç siyasetteki gelişmeler, belediye başkanlarının durumu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve tabii yeni parti

0: falan. Tamam da Kemal Bey diyor ki bak orada güven, bak görüntüye bak şimdi, güvenlik görevlisi geliyor, özel koruma daha doğrusu. Sopayı Kemal Bey'in önünden, kürsüden alıyor. Alırken Kemal Bey bir mesaj veriyor. Önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki bu sopayı yeri geldiğinde kullanacağım diyor.
1: Evet, tam olarak onu yapacak.
0: Ne sopayı yapacak? Alacak. Yani, bu sopayı Kemal Bey kim için kullanacak? Yeri ne zaman?
1: Sopayı alacak. Diyecek evet. Ki sen hata yaptın, bu tarafa ayrıl. Sen haklısın, bizimle devam et. Yani sopayla birini tabiri caizse sopalamayacak Kemal Bey.
0: Ne yapacak?
1: Sopayla adalet dağıtacak.
0: Adalet dağıtacak.
1: Tabii. Adalet dağıtacak.
2: Yani çobanlık yapmayacak diyorsunuz.
0: Öyle mi diyor?
2: Ama çobanlık görevlisi diyor. Güvenlik görevlisi bakın, de sanki şöyle anlamda algılamış gibi
0: bak,
2: geliyor.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Birden güvenlik çekiyor. Görevlisi muhtemelen bir şeye uyanıyor. Yani şöyle bir şey hissediyor yok, galiba.
3: Önünü rahatlatıyor.
1: Önünü rahatlatıyor. Değil mi?
3: Önünü tabii rahatlatıyor. Düşmesin. Tabii. Düş, o önünden almak istiyor.
0: Tabii tabii. Yani o görüntüyü vermek evet, istemiyor önünden güvenlik var. Görevlisi. Orada işte genel başkanın önünde bir sopa var.
3: Olmasın.
0: Geliyor olur. Hemen alıyor. Hani düzeltirler ya liderlerin.
2: Ama Kemal Bey de pek memnun değil sopanın alınmasından ya.
0: Hemen zaten öyle diyor ya.
2: Elini uzatıyor yani. Bir dakika der.
0: Bırak diyor.
1: Tabii şöyle. Şimdi siyaset bilimi literatüründe çoban kral. Yani evet. Liderlikle çobanlık hemhaldir. Evet. Çoğu kere çobanlıkla ki peygamber mesleğidir zaten. Evet. Hazreti İbrahim'in evet. Mesleğidir. Çobanlıkla devlet yöneticiliği bu literatürde
2: öyle yapılır.
1: Tabii böyle mi? Yapılır. Çoban kral metaforu vardır. Bunun üzerinden özellikle Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında Midas'ın mesela mesleği çobandır. Friglerin tüm kralları çobandır.
0: Tabii, tabii.
1: Büyük İskender'in babası ikinci Filip çobandır.
0: Hepsi yani, çoban.
1: Tabii bu coğrafyada
2: çoban sülü vardı.
1: Tabii. Yani Süleyman Demirel de evet.
0: Çoban sülümüz de vardı rahmetli.
1: Allah rahmet eylesin. Tabii. Dolayısıyla o sopa aslında kutsal bir sopadır. Yani metaforik olarak bir değeri temsil eder.
0: Tamam Sermet Hocam, bu sopayla şimdi sen biraz böyle iyi davranıyorsun. Yani şöyle sen biraz daha hoş karşılıyorsun olayı ama
3: mutedil.
0: He yeri mutedil evet. Evet. Cem Bey'in söylediği gibi. Tamam da yani günü geldiğinde bunu kullanacağım diyor.
1: Evet haksızlık yapan
0: şimdi bana onu söyle. Kime kullanacak?
1: Haksızlık yapan olduğunda değerlere, etik değerlere, siyasi ahlaka, topluma karşı sorumluluklarını ihlal eden olduğunda sopayla işaret edeceğim.
0: Daha diyor. Açık sorayım peki.
1: İşaret edeceğim diyor Kemal Bey.
0: Ben de çok arada... kötü, ben de kötü bir televizyoncuyum. Böyle her şeyi dibine kadar soruyorum ya. Mesela CHP'den istifa eden belediye başkanları için kullanır mı?
1: İhtiyaç olursa
0: kullanır mı?
1: İhtiyaç olursa kullanır. Sadece belediye başkanları
2: bence
1: için değil.
2: Bence istifa etmeyenler için kullanması gerekiyor.
1: Hayır, ayırt bakın sadece için, istifa edenler anlamına. İçin değil. Evet. Sadece belediye başkanları için değil, milletvekilleri için aynı zamanda.
2: Tabii.
1: Diğer partililer için.
0: Buna ihtiyaç var mı? Yani Kemal Bey'in metaforik olarak ortaya koyduğu bir şey ama yani bir sopa kullanacak bir ortam var mı Cumhuriyet halkı?
1: Kemal Bey çok bayramlaşma töreninde ne dedi Kemal Bey?
0: Ne dedi?
1: Arınacağız dedi değil mi?
0: Evet.
1: Yani tamam. Butlandan sonraki kamuya açık ilk açıklaması arınma retoriği üzerinden. Hmm. Yani sopayla bunu birleştirme noktası burası işte. Arınacağız dediği şahısları sopayla işaret edecek
2: sopa
1: ve divana yani mahkemeye gönderecek.
0: Anladım.
1: Arınma sadece CHP içinde bir tasfiye operasyonu değil.
0: Anladım. Anladım. Cem Kaya geleceğim.
2: Ama şöyle bir şey var. Sopa. Evet. Kelime olarak bir düşünelim. Sopa ne işe yarar?
0: Ya bir, bizde var ikincisi, işte biz böyle şeyleri gösteriyoruz. Hayır,
1: bu gösteriyor işte. Evet. Adil olanı adil olmayanı gösterecek.
2: Ama buna belki de sopa dememek lazım. Bir de çobanlık işi şu anda zaten çok rağbet gören bir iş. Yani doğru. Çoban yok Türkiye'de.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla hani fiili olarak da mesleki olarak da çoban çok kıymetli.
4: Afganistan'dan geliyor.
0: Tabii tabii
2: Afganistan'dan geliyor, başka yerden geliyor. Doğru, çok doğru, iyi doğru. Maaşlar veriliyor. Hatta çobanlar için meslek okulu açılsın deniliyor.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla öyle hani çobanlıktan çok uzaklaştırmamak lazım. İyi bence.
0: Evet,
2: çobanlık
0: evet.
2: Da iyi bir şey.
0: Evet. Şimdi Cem Kaya ne düşünüyor?
3: Estağfurullah. Ben...
0: Kemal Bey'in önündeki sopayı aldılar. Bırakın dedi yani. Bu lazım olduğunda evet. Kullanacağım ben bunu. Spontane, götürmeyin dedi.
3: İrticalen cevap verdi ve çok samimi bir cevaptı.
0: Evet.
3: Nacizane tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Zaten izleri çok uzun süreden beri bir araya gelmemiştik. Bizi izleyenlere de kıymetli izleyicilerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Her yayında olduğu gibi hep şehitlerimizi zikrediyoruz malumanızı. Şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü görüntüsü ve bilhassa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ifadeleriyle o alkışlama görüntüsü vardı, muhakkak vardır.
4: Evet.
3: İçinde bulunduğu Halit-i Ruhiye yalnız ve sadece bugünkü manada bir karşılık, bir reaksiyon değil kıymetli Faruk Aksoy. Ben 21 Mayıs'ı nacizane kendime milat aldım ve 21 Mayıs'tan itibaren malumunuz istinaf kararı Ankara 36 Kemal Bey hedefe kondu. Kemal Bey adeta eskilerin tabiriyle bardağın dolması gibi işba noktasına geldi. Çok ağır tahkim ve tezifatlara maruz kaldı ve sistematik senkronize bir biçimde istiskal edildi. Hatırlayınız kıymetli üstadımın ortaya koyduğu o retorik aslında bir özür retoriğiydi ve o özür retoriğiyle başlayan süreç içerisinde Kemal Bey dönem dönem bir takım açıklamalarda bulundu. Ve son açıklaması bence çok önemli. Yine irticalen bir açıklaması. Bakın birkaç cümlenin altını çizdi. Hep arınma diye konuşuyoruz ya Faruk Bey. Şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Çalıp çırpmayı bilmeyiz diyor. Bizim parayla pulla villa arsayla işimiz yoktur. Yolsuzun yanında durulmayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hırsızın yanında durulmaz. Çalan bendense kalsın demeyiz. Çekinmeyiz. Hesap vermekten, hesap sormaktan da çekinmeyiz açıklaması var. Hangi tarihte? 11 Ağustos 2026'da. Niye? Evet. Hatırlayınız son dönemde yaşanan süreç içerisinde cebimde çok ağır bir takım, hakikaten hepimizin çok farklı bir şekilde burada menfi yönde eleştirdiği bir takım çok istiskale varan süreçlerle karşılaştı. 14 Mayıs 2023 sürecinden itibaren ben farklı bir ulusal kanalda kullandım. Scapegoat diyor, üstad bilir. Yani adeta bir ontolojik anlamda günah keçisi ilan edildi. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan seçim sürecinin bütün ihalesi kendisine bırakıldı. Oysa ki o süreç zarfında yanında kimler de vardı kıymetli Faruk Aksoy? Bir tarafında Ekrem Bey vardı, diğer tarafında Mansur Bey vardı ve 6 artı 1'den oluşan bir siyasi yelpaze var.
4: Şu anda bir tarafında Ekrem Bey yok. Evet. Ama bir tarafında Mansur Bey var gibi. Şimdi birazdan şimdi konuşacağız.
3: Mansur
4: var mı yok
3: Bey,
4: mu?
3: Mansur Bey nacizane benim meslektaşım, üstadım. Bir kez de bir televizyon programında denk geldik. Doğru zaman ve doğru zemini bekleyen, sükuneti kendisine siyasal iletişim anlamında en doğru yol olarak gören ve sessizliğin kendisine getirdiği muvaffakiyetler üzerine bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı deruhte eden şahıs. Doğru zaman ve doğru zemini bekler. Güç neredeyse Mansur Bey oradadır. Emin olmadan hareket etmez. Çünkü geçmişi biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen çok farklı bir yapısı vardır. Ama 2011 tarihli Sayın Lider Devlet Bahçeli'ye karşı olan o menfi yöndeki çıkışı ve yazdığı mektup tam sonra çok farklı bir savrulmaya gelmiştir. 2014-2019 sekansında da Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde çok farklı başarılara imzalar atmıştır. Son seçimde aldığı rey 1 milyonla 2 milyon arası mertebesinde Ankara tarihinin görmediği bir
4: reydir. Evet, %30 fark yaptı.
3: Bakın
4: yani
3: bu,
4: en
3: bu
4: yakın
3: çok çok ciddi bir reydir. Bunu da icraatla mı yapmaktadır? Hayır, ama konjonktürün adeta rüzgarın okyanustaki dalgalar misali kendisini taşıdığı bir nokta vardır. Şununla bitireyim. Kemal Bey neyle anılmak istemiyor? Bakın çok önemli bu. Ali Aydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü'nün 3 sayfadan mürekkep bir yazısı var. Sonuç cümlesi çok önemli. Arınma, arınma, arınma diyoruz diyor. Arınma yalnız ve sadece bir siyasi partiyi diğerlerinden ayıran ve kendi varlık nedenlerini yeniden düşünmeye zorlayan bir hadise değildir diyor. Toplum bizi nasıl görüyor? Hangi siyasal dili kullanmalıyız? Neyi değiştirmeliyiz? Ve hangi alışkanlıklarımız bizi sınırlamaktadır ve bunların dışına çıkarak tüm Türkiye sattım haline yayılmayız diyen yeni bir siyaset etme anlayışı var Kemal Bey'in. Samimiyetle perçinleşiyor ve o butlandan sonra yakalanan menfi hava da süratle özellikle toplumsal bazda kamuoyunda değişmekte.
4: Teşekkürler. Teşekkürler ama bu arada Çağlar Hocam bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
5: Yani ben prensip olarak pek iç politika
4: çok fazla konuşmuyorsunuz
5: ya.
4: Biliyorum ama mesela yani hoş bir görüntü ya. Nihayetinde Kemal Bey kim için kullanacak, ne için kullanacak bir Murat Karan. Bu arada şeyi de dinleyelim mi?
6: Evet.
4: Şu etnisiteye dair söylediği cümle. Yani ben yürüyüm diyor. Ya onu da bir dinleyelim yönetmenim.
3: Vahap Seçer.
4: O ilginç geldi bana. Onu bir duyabilir miyiz? Faruk Murat Bey, geliyorum sana.
1: Kemal Bey bunu yıllardır söyler.
7: Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere.
4: Yani benim kökenim de zaten Yörük diyor. Bak şimdi bu şöyle bir şey. Murat Karan burada Kemal Bey şunu mu demek istiyor? Yani bazen şöyle dersin ya. Ya ben de Kürdüm. Yani ben de Çerkezim. Ben de Boşnağım falan. Hani böyle herkesi kucaklayıcı manada bir yörüklükten mi bahsediyor? Yoksa bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu... Yani bizim Toroslar'da, Anadolu'da, Akdeniz'de, Anadolu'nun her tarafındaki yörüklerimiz gibi gerçekten o etnik yapıdan mı geliyor? Onu mu kastediyor? Sen ne anladın?
6: Şimdi burada iki tane unsur görünüyor Faruk abi. Birincisi zaten böyle bir etkinliğe katılıyor. O etkinliktekilerle aslında yaşadığı o yakınlığı, sıcaklığı da biraz da ifade etmek için kendisiyle ilgili yazılmış... Öncesinde hem kendinin ifade ettiği, yazdığı özgeçmişti, yazılan özgeçmişlerdi. Horasan bölgesinden Konya'nın Akşehir'ine, Akşehir'den de Tunceli bölgesine ailesinin, dedelerinin göç ettiğini, ocak sahibi olduklarını, Alevi Bektaşi geleneğinde ocak sahipliliği, dedelik önemli. Aslında biraz da o piro diye çağrılıyor olmasının da altında yatan, herhalde altında yatan gerçek sebep de zaten bu. Ve orada da o ortam yörüklerle beraber olduğundan dolayı bunu ifade etmiş olabilir. Bu birincisi. Bir ikincisi ise Türkiye'de özellikle etnik kimlik ve dini aidiyetler konusunda belki bundan bir 20 sene, 30 sene önce daha kapalı toplumken bu konularda bir ayrışma, bir içine kapalılık söz konusuydu. Ama hızla kentleşme ve hızla o kentleşmeyle beraber... Nüfusun, genç nüfusun hızla o kentlerdeki kaynaşmasıyla beraber Türkiye'de artık aslına bakarsanız ne etnik kimlikler ne de dini kimlikler ayrımı artık çok söz konusu değil. En basitinden mesleğimden örnek vereyim. 20 yıl önce anketlerimizde etnik kimlikle alakalı Kürt müsün, Türk müsün, işte mezhep kimliği hele ki en tehlikelisiydi. Hatta bu konuda... Bir de bir davam da olmuştu yani hayatımda benim kolay kolay bir mahkemelik işim olmaz. İşte etnik ve dini kimlik sorduk diye bir ankette böyle bir soruşturmaya, ifade vermeye de gitmiştim. Ama geldiğimiz noktada artık Türkiye'de her iki durum da artık toplumlar açısından bir tabu duvar olmaktan kalktı. O evliliklerle beraber o iç içe geçmişlik de aslına bakarsanız çok toplumda da çok yaygınlaştı.
4: Anladım.
6: Sayın Kılıçdaroğlu... Bir de şuradan bakmak lazım Faruk abi. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olduğu dönem Sayın Baykal'dan devraldığında Türkiye'deki siyasi kamplaşma ve lideri olduğu liderliğini geçtiği siyasi partinin ortalama oy oranı %20'lerdeydi. 20-25 bandındaydı ve potansiyel seçmeni kesin oy verebilirim diyen, kesinlikle oy vermem diyenler %65 iken oy verebilirim diyenler sadece %30-35'ler civarındaydı. Süreç içerisinde aslında o çok da eleştirilen altılı masa siyasette farklı yelpazelerden de isimleri beraber olabilme gayreti biraz da bunda tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de çok büyük etkisi oldu. CHP en son yerel seçimde %38 gibi bir oranı yakaladı. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise %48 gibi bir oranla o seçimi bitirebilmişti. Ama o Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edildiği gün bir kandil gecesiydi ve Saadet Partisi'nin genel merkezinde o Cumhurbaşkanlığı ilan edilmişti. Bunların hepsi siyasi sonuçlarına bakmaksızın toplumsal kaynaşma açısından ve toplumsal...

0: Bir şey yok. Sermet Hocam öyle değil mi yani? Şimdi, daha önce söyledi diyorsunuz.
1: Tabii 2011 yılında Kom TV adlı bir televizyon, yerel televizyon
0: Konya'da,
1: Konya'da yayın yapar. Evet. Tabii verdiği bir demeç var. O zaman Tayyip Bey ile Başbakan'dı Tayyip Bey. Tayyip Bey Kemal Bey'in memleketiyle ilgili bir eleştiride bulundu. Yani Kemal Bey'e memleketi üzerinden veya memleketiyle ilgili tutumu üzerinden yüklendi o dönem. Ondan sonra Kemal Bey de

0: Dışında var. Bir profil orta. Alışılmışın şey dışında bir şey. Pek bugüne kadar bildiğiniz bir Kılıçdaroğlu tavrı değildir yani. Ama Kemal Bey'in böyle hani kimlik siyaseti üzerine inşa etmediğini objektif olarak görüyoruz dışarıdan.
1: Tabii, ben de katılıyorum. Yani. Orada bir sıkıntı yok ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta CHP'yi bırakın, yeni partide de bayağı söylem değişikliği var. Mesela işte Netanyahu bir şey söylüyor. Şimdi birazdan ikinci kısımda İsrail konuşacağız. Çok daha önemli bir mesele. Yeni parti açıklama yapıyor mesela. Diyor ki yani biz içeride siyaset daha dün haberleri ben sundum burada. Özgür Özel diyor ki yani kendi iç siyasetine bizi alet edemezsin. Biz 85 ama, milyon karşına dikiliriz. Böyle bir şey olmaz diyor. Üstad, mesela.
2: Orada çok talihsiz bir beyanı var Sayın Genel Başkan'ın. Kayıkçı kavgası tabirini kullandı.
1: Ha onu bilmiyorum. Tamam, hatırladım. Ama genel olarak şey, bir söylem değişikliği var. Mesela Libya tezkeresine itiraz eden bir yapıdan biz dışarıya karşı birize gelen bir şey var. Bir anlayış var, bu görülüyor. Şimdi burada bir de sevgili Ali, Vahap Seçer var orada. Şu birinci tableti verelim mi? Bilgi ekranına getirelim. Onu bir görelim. Şimdi şunun için diyorum özellikle mesela bu vurguyu yapıyor. Yani Sermet Hoca diyor ki bunu ara ara yapıyor ama ihtiyaç duyduğunda diyor. Bak
3: tabii hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de ben Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş bir Aleviyim diye bir video çekmek zorunda kalmıştı.
2: 14 Mayıs öncesinde.
1: Şimdi burada mesela Vahap Seçer seçimini yaptı mı? Tam da Vahap Seçer yanında. Yani Vahap Seçer yanındayken özellikle bu vurguyu da yapması. Ben Konyalıyım, ben aslında Yörük'üm, yani Türkmenim. Yörük demek Türkmen demek değil midir Çağlar Hocam?
0: Doğru.
1: Öyle demiyor mu?
0: Öyle biliyorum, ben de öyle biliyorum. Evet.
1: Yani Yörük deyince Türkmendir. Hani bizim Anadolu coğrafyası özellikle Toroslar, Akdeniz. Deniz Bey mesela değil mi?
2: Vahap Bey'in açıklaması da var. Muhakkak takip etmişsinizdir. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir kısa video. Twitter'da da dolaştı. Çok net bir biçimde tavrını ve desteğini Kemal Bey'den yana olduğunu bugün deklar etti.
1: Şimdi ona bakalım. Tek bakalım. Mesela burada Vahap Seçer bütün Türkiye'nin birlik olması lazım. Ya yani mesela bunlar yuvarlak cümleler. Tamam bunu anladık. Birliyiz zaten. Yani neyin birliğini vurguluyor bu belediye başkanları? Biraz CHP özelinde biraz konuşmalıyız bunu. Bütün Türkiye'nin birlik olması lazım. Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı bu cümleleri sarf ediyor. Yanında da Vahap Seçer var. Şimdi Vahap Seçer acaba tavrını, tarzını, gidişatını belli etti mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben kalacağım dedi. Ben buradayım dedi. Ama bu CHP'de kalacağımın bir karşılığı mı var? Yani bu ittifakın, daha doğrusu CHP merkezli hikayenin Cumhurbaşkanı adayı gibi mi görünüyor? Onun için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya karar verdi? Ne diyorsunuz? Ne gördünüz?
4: Mutlaka bir etkisi var. Yani çünkü hala muallakta olan ve hiçbir şekilde yerini belli etmeyen, başta konuştuğunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi isimler var. Bunlar kan kaybettiklerini herhalde düşünseler başka türlü davranırlar. Ya da kazançlı çıkacaklarını düşünseler başka türlü davranırlar. Ama mesela CHP'den kopup yeni partiye gitme motivasyonu nedir? Onu sorguladığımız zaman sanki biraz da bu soruşturmalar, işte bütününe bakmamız lazım. Çünkü milletvekillerinde de, belediye başkanlarında da kaygılı olanlar, acaba sonra ne olur, şimdi bu kararı vermeliyim diyenler başka türlü davranıyorlar.
1: Ama ya burada kaygı, neyin kaygısı? Problem nedir?
2: Marmaris.
1: Rahat karar veremiyorlar mı? Mesela ya garip bir durumla karşı karşıyayız. Bakın şöyle oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda belediye başkanları CHP'nin belediye başkanı mı değil mi tam belli değil.
4: Şöyle biz bir şey ekleyeyim.
1: Evet.
4: Şimdi bir süre önce Özgür Özel bazı belediye başkanları için mi dedi, geneli için mi dedi bilmiyorum. Yani kalabilirler, sonra bakarız gibi böyle yumuşak. Hatta başka konularda da ittifaklar yapıp bir laf etmiş oldu, bir kapı.

0: Açık bırakmış oldu.
1: Yani şimdilik orada kalabilirler mi?
0: Sayın Kılıçdaroğlu da tamam sopa gösteririm diyor ama bence o hani burada kalanlara bakacağım, onları da inceleyeceğim, sen şöylesin, sen git diyeceğim anlamında değil. Yani o bir espri yapmış, o kadar derin olduğunu düşünmüyorum ben de. O da belediye başkanlarının süratle partiyi terk etmesini istemez.
2: İstemez, tamam.
0: Yani sonuçta...
1: Ya niçin istemez?
2: Kan kaybı.
0: Çünkü güç, yani sonuçta tamam. Bu şu anda belediye başkanı sayısı çok olan bir parti olmak önemli,
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet.
0: İşte milletvekillerinin neden şu kadarı gitti ama diye sorgulanıyor.
1: Şimdi bak Sadi Bey, şöyle oluyor. Bir de şüphe ortaya çıkıyor.
0: Bizim işimiz bu.
1: Şöyle, şimdi kalkıp gidecek bir konuğun olup olmadığını endişeyle takip etmek yayıncı tabii, olarak beni zorda bırakır. Kemal Bey de bunu hisseder. Kemal hangi Bey belediye başkanı ne zaman ayrılacak?
3: Kemal Bey'in içerisinde
0: zorla
3: yok.
0: Tutma derdinde değil.
1: Evet.
0: Ama herhangi bir sıkıntısı soruşturmaya konu olacak malum süreçleri biliyoruz.
1: Evet.
0: Çoğu zaten o şekilde ortaya çıktı ve gidiyor, gitti.
1: Evet.
0: Kemal Bey burada hani öyle olanlar da kalsın anlamında bir laf etmiyoruz. Yani öyle düşünmüyordur. Ama sonuçta gidenler gitti. Milletvekilleri
1: kalan
0: için
1: sağlar
0: böyle bir şey söylendi hatta. Dendi ki gidenlerden memnun evet. olduk gibi laflar da edildi.
3: Arınma büyük
0: Sayın
3: ölçüde
0: İmamoğlu'nun,
3: gerçekleşti.
0: İmamoğlu'nun ayrılışına da memnun olduğunu beyan eden CHP'liler oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Kılıçdaroğlu şöyle, hani mümkün olduğunca temiz insanlar, yani kendi tabiriyle, kendi anlayışıyla bu işlere bulaşmamış belediyeler kalsın, hani burayı tercih etsin, ben de seçim sürecine, ki bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde seçim olacak. Belediye sayısı fazla, işte ona göre faaliyetleri, ona göre çalışmaları başarılı olacak. Bir siyaset izleyecek, bir yapıda olayım ister.
1: Peki.
0: Yoksa bütün belediye başkanları büyük çoğunluğu giderse çok zayıflar.
1: Vahap Seçer'in tercihini bir duyalım mı birlikte? Vahap Seçer'in tercihini bir duyalım. Bir gelsin.
4: Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var. Çok köklü bir, güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
0: Çok net.
1: Şimdi bu
2: eski
1: iç hizmet kanunu sonra
2: eski iç hizmet kanunu vardı Sayın Komutanım.
4: Kadar
2: Türkiye Cumhuriyeti
1: devam ediyor. Devam ediyor.
5: Korumak ve kollamak.
1: Bir saniye.
4: Bizim mücadele ettik.
1: Evet.
4: Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.
1: Şimdi ne dedi? Ben CHP'deyim demedi mi?
3: Zaten Muhab Bey ilk günde
1: çok şuna değil. Şuna cevap verelim.
3: Gitmeyelim işte ona geleceğim. Şimdi yeni partiyi kuran ekip daha bu butlan işleri tartışılırken öyle bir hava estirdi ki medyadan, sosyal medyadan Kemal Bey halkın içine çıkamaz. CHP %1 alamaz. Barajın altında kalır. Delegenin içte %99'u da bize oy verir. Gidelim üyeyle de seçim yapalım. Evet. Geldiğim
1: hata oldu.
3: Kendi seçtikleri
1: hata oldu.
3: Kendi bilmiyorum. Seçtikleri BP'de kalanlar yaptı. Hatta yeni parti içinde siyaset yapanların bile yeni partiyi desteklemediğini gördük. Dolayısıyla
1: ama CHP'den açıklama yapıldı. Müslüm Sarı çıktı. Parti sözcüsü.
3: Hayır, diğerleri. Süreçte...
1: Menderes'te hata oldu. Şunun bir için... yol kazası dediler.
3: Hayır, şunun için söylüyorum. Şimdi Özgür Bey'in teorisi neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, üyesinin, siyaset yapan elitinin %95'inin kayıtsız ve şartsız kendini desteklediğiydi, değil
1: evet.
3: mi? Bu var mıymış? Vaka bu muymuş? Değilmiş. Yani böyle bir gerçeklik yokmuş. Özgür Bey biraz tribüne oynuyormuş. Bu anlaşılır anlaşılmaz ki çok uzun sürmedi bunun anlaşılması. Herkes bir temkinli hareket etmeye başladı.
2: Bravo.
3: Böyle bir ne oluyoruz? Özgür Bey bunu gördü. Ne yaptı biliyor musunuz? 90 milletvekiliyle el ele tutuşup

0: uçurumdan birlikte atladı. Niye? Çünkü birçok milletvekilinin gelmeyeceğini öngördüğü için. Ve belediye başkanları CHP'de kalsın bir süre dedi. Sonra evet, bunlar ricat etti. Niye? Çünkü kalırlarsa ilerleyen süreçte gelmeyecekler. Bunu gördü. Sonra ne yaptılar? Klasik siyasi hamleleri. Nedir o? Vaat, menfaat, baskı gibi siyasetin doğasına aykırı yöntemlerle bu başkanları sürüklemeye çalıştılar. Kemal Bey, bakın burası çok önemli. Hiçbir zaman partililik kimliğini bir pazarlık konusu, bir tartışma meselesi yapmadı. Siyasi hayatının hiçbir yerinde bir şey vererek birilerini tutmadı veya birilerini kazanmadı. Bu süreçte de, yeni partinin kurulma sürecinde de, bu belediye başkanlarının ayrılma sürecinde de hepsi Kemal Bey'den bir şeyler bekledi. Ama Kemal Bey'in temel düsturu ben partililikle ilgili bir pazarlık yapmam oldu. Dolayısıyla YEP de buradan bir alan açarak...
1: Milletvekilleri aslında Kemal Bey bu anlamda tek tek görüşüp belki tekrar adaylık garantisini verseydi...
0: Görüşme talepleri oldu Kemal Bey, bu konuyla ilgili görüşmeyeceğini
1: söyledi. Bu da çok önemli bir ayrıntı çünkü onların dokunulmazlığı var. Sonraki seçimde adaylığı garantiye almak çok önemli. Orada kim garanti verse belki orada kalırlardı.
0: Bir de bu stüdyoda söylediğimiz için artık
2: Cem Kaya geliyorum,
0: söyleyeceğim. Şimdi ilk hafta denildi ki YEP kurulunca CHP'den 500 bin üye istifa etti. Biz dedik ki burada çok iyi hatırlıyorum. O üyelerin çoğu son 2 yılda bir yapının organize girişimiyle kaydedilmiş isimlerdi. Ve organize bir şekilde de ayrıldılar. Şu an CHP'de istifalar durdu.
2: Yani siz şunu mu diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden...
0: Taban gerçeği görüyor.
2: Bir saniye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler aslında Cumhuriyet Halk Partililer değil.
0: Büyük çoğunluk.
2: Son 2 yıldır sizin tabirinizle söylüyorum bir yapı tarafından CHP'ye üye yapılan insanlar.
0: Entegre edilen evet. İmamoğlu adaylaşma girişimi...
2: Peki bu son 2 yılda CHP'ye entegre edilen bu insanlar... Türkiye haritasını yerel seçimlerde kırmızıya boyadılar. Şimdi Kemal Bey bakın, bunu Cumhuriyet Halk Partililere bundan sonraki süreçte nasıl anlatacak?
0: Hayır bakın şöyle, şurada bir hata var. Bakın bunu da çok iyi yönettiler.
2: Buyurun.
0: 2017 referandumundan beri o boyanan yerlerde muhalefet hep öndeydi aslında. Hayır büyük şehirlerde...
2: Aslında Kemal Bey öndeydi orada.
0: Tabii.
3: 2019.
0: 2019'da da öndeydi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bakarsanız kazanılan belediyelerin hemen hemen hepsinde Kemal Bey'in aldığı oy Tayyip Bey'den yüksektir. Büyük çoğunluğunda. Dolayısıyla hani biz partimizi birinci parti yaptık, birinci... Evet doğrudur, Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur ama...
2: Anladım.
0: Bu 3 ayda bir günde olmuş bir hikaye değildir.
2: Anladım, anladım.
0: Dolayısıyla şunu söyleyeceğim.
2: Vahap Seçer... Tamam bu konuşma topluma yapılır. Yani hepimiz siyaseti bir 40 yıldır takip ediyoruz. Yani şöyle konuşursun önündeki kitleye. Burası babamızın ocağıdır. Biz bu partiye emek vermişizdir. Bunu MHP'li de söyler, AK Partili de söyler, CHP'li de söyler. Yani bir sürü o partinin tarihiyle ilgili, kendi yaptıklarıyla ilgili büyük hikayeler anlatır. Anlatır ama doğrusunu istersen herkesin partide de olsa bir beklentisi olur.
3: Muhakkak.
2: Şimdi Vahap Seçer'in burada kalması. Bu açıklamadan ben bunu anladım. Vahap Seçer kalıyor. Mansur Yavaş'ınsa bir türlü tam olarak netleşmemesi.
3: Onun cevabını...
2: Neden? Ne
3: bakın,
2: oluyor?
3: Bir önceki ifadelerimi tekrarlamak isterim burada. Mansur Yavaş Bey, yine bir meslektaşım, avukat olduğunu altını çizmek isterim. Doğru zaman ve doğru zemini bekler. Bakın zamanlama, timing onun için her şeyden önemlidir.
2: Bak burada çok özür dilerim. Devam edin.
3: Kan için her şeyden önemlidir.
2: Bak burada çok özür dilerim. Devam edin. Mansur Yavaş CHP'li mi, yeni partili mi?
3: Ben bir sual daha ekleyeyim oraya.
0: Belki de İyi Parti.
3: İyi Partili mi? Üçüncü şıkı da ben koyayım. Mesela tartışıyorduk. Şimdi bir anda çekildik.
2: Ya çünkü... şimdi yeni parti diye bir parti kuruldu ya, hayır, CHP'den ayrıldı.
3: Hayır, aslında hani
2: ilk akla gelen o olduğu için tartışıyoruz.
3: Aslında söylemleri İyi Partiye musallat.
2: Yoksa biz bir şeyi saklamıyoruz ya.
3: Yok, hayır. Zaten
2: neyse nedir?
3: Zatenize ilgili değil.
2: Estağfurullah.
3: Konjüktür.

0: tür olarak buraya geldik.
1: Evet.
0: Yani konjonktür olarak neyi tartışır olduk? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, ben parti tüzüğünü burada bu yayınlarda çok anlattığım için Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Derneği'ne kendini dayandırmış 100 yıllık bir parti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir partisinde bir asırlık bir tarih yok. Kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil. Yani kaynak belli, mebdeyi belli. 55 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi belli, Çınar belli, kökleri belli. İçinden dönem dönem farklı partiler ayrılabilir.
1: Merkez orası diyorsun.
0: Merkez orası. Bakın
1: CHP baba... kurmayları diyor ki CHP belediye başkanıysa evet. Mansur Bey'e evet. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıysa, CHP'li evet. bir belediye başkanıysa etkinliklere katılmalı. Vahap Seçer gibi demek istiyorlar.
0: Şimdi Vahap Bey orada
1: peki,
0: ev sahibi.
1: Yeni parti ne diyor? Evet. Özgür Özel ne diyor? Özgür Özel. Hı hı. Trabzon'da bak bu da önemli. Hı hı. Diyor ki Ekrem Başkan ve Mansur Başkan'ın selamlarını getirdim diyor Trabzonlulara.
0: Şimdi Özgür
1: Şimdi
0: Bey,
1: ne diyecek? Buyur
0: Özgür Bey
1: yap.
0: Partiyi kurarken neredi? Biz gidiyoruz. Biz biliyoruz ki evet. herkes bizimle birlikte ta ki aksini mefhumu muhalifini deklar ederek kadar dedi. Yani aslında bir ipotek koydu iradeye. Ama atladıkları şey şu. Bakın orada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerde ev sahibi. O programı dizayn ediyor. Şimdi hı-hı. Ankara'da bir program olsa tabii ki Mansur Bey orada olmak zorunda ve Sayın Genel Başkan'ı karşılamak zorunda ama Mansur Bey üçüncü tarafta kalacak. Güvenli limanda kalacak. Son ana kadar. Mansur Bey emin olduğu anda emin olduğu partiyle hareket edecek. Belki ikisi de değil.
1: Hocam çünkü, tamam da CHP'de diyor ki kararını
0: ne
1: ver diyor.
0: Ne yapacaksınız şimdi?
1: Ver diyor.
0: Tahir Ayın. Ne diyeceksiniz? Davet gönderdiniz.
1: Öyle, dediniz gelmiyor. Ki, ama istifa da etmiyor.
0: Hayır. Çok uygun bir takdim yazar. Der ki Ankara'daki şu görevlerim var nedeniyle gelmiyorum. Bakın farklı bir şey söyleyeyim. Kıymetli Üstadım'ın söylediği Riyaseti Cumhurbaşkanı Marmaris'te belediye başkanı ile olan teması çok önemlidir bakın. Orada eskiden gelebilir miydi ya? Bir muhalefetin ilçe belediye başkanı gelecek Cumhurbaşkanı. Adamı tefe koyarlardı, ihraç ederlerdi. Ama geldi dedi ki devletin dedi bir numarası gelmiş. Reis-i Cumhur gelmiş. Bir emriniz, bir talebiniz var mı efendim dedi. Orada da çok enteresan, spontane bir konuşma evet. oldu. Kapımız açık geldi. Bakın hakikaten siyaset tekrar dizayn ediliyor. Kıymetli Faruk Aksoy. Öyle bir noktaya geliyoruz ki ben buraya not aldım. Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Adana 2019 seçimlerinde güldü hatırlıyor musunuz bir moderatör? Kemal Bey dedi ki tamamını kazanacağız. İsmini evet. zikretmeyelim. Tamamını kazandı. Şimdi öyle bir sekans geldi ki 31 Mart 2019'u yeni partinin kurmayları veya Ekrem Bey kazanmadı. Konjonktür, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o maalesef çözemediği ekonomik sıkıntılar nedeniyle öyle bir sattım hali getirdi ki Ekrem Bey dedi ki bak ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne tırnak içinde devrim yaptım. Bu seçimi ben kazandım. Oysa ki öyle değildi. Kemal Bey dahi olsaydı inanın aynı KHR ekseriyette pek çok belediyeyi kazanacaklardı. Çünkü
1: o belediyeyi toplum... bilmem de Kemal Bey Tayyip hı. Bey'in karşısına çıktı.
0: Evet.
1: İstanbul'a Türkiye kazandı. Gene,
2: bakın, hayır, şöyle.
0: Kemal Bey çıkmadı sadece.
1: Şöyle bir şey
0: Bey.
1: Var.
0: Şimdi İki burada, kişi daha vardı yanında.
1: Bak şöyle bir şey. Mesela Tayyip Bey'in hani gerçekten korkunç başarısını bir kenara koymak lazım.
0: Hepsi
1: siyasi başarı.
0: Çıktı ama. Hepsi
1: şöyle
0: kaybetti.
1: Bir şey. Yani insanlar belki yerel yönetimlerde gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Evet. Verdi yani. Kütahya'da doğru. CHP seçimi aldı. Ya
0: tabii yani.
1: Afyon'da CHP seçimi aldı.
0: Kütahya'da nasıl kaybettiğini ama bakarsanız ama, AK Parti ile MHP farklı aday çıkardılar. 8 yerde ama, çok büyük bir hatadır.
1: Ama Cem Kaya şöyle bir şey.
0: CHP takdirdim.
1: Bir de konjonktür dediğiniz yani. İçin diyorum.
0: Tabii ki.
1: Mesela o zaman da enflasyon daha yüksekti.
0: Ama Kütahya'da
1: oluyor. Mesela döviz bak, daha şeydi. Ama Kemal Bey altılı masanın adayı olarak Tayyip Bey'in karşısına çıktı ve kaybetti
0: bakın,
1: yani.
0: İşte bakın,
1: burada bir gerçek şimdi bakın, ortada duruyor
0: bakın,
1: yani.
0: Artı bir yanıltı. Burada iki hatamız var. Evet. Bir evet. Kütahya doğru bir örnek değil. Ben birebir çalıştığım için 8 tane vilayette AK Parti ve MHP aday çıkardı. Aradan 94'teki Recep Tayyip Erdoğan'ın sıyrılması gibi aradan Cumhuriyet Halk Parti adaylar çıktı.
1: Şimdi Bursa'yı bakın, aldılar.
0: Hayır. Ya Bursa'yı 50 bin oyla 2019'da kaybetti. 50 bin oydur o. Ben çok yakın takip ediyorum. Validen Bursa'dır. Şimdi şunu bakın çok iyi altını çizmemiz lazım. 14 Mayıs 2023'ün mağlubu Kemal Bey değil. Kemal Bey bir kendisine iki tane koşucu kendi tabiriyle sağ ve sol kulvarda
1: evet,
0: koşucu
1: evet.
0: yarattı. Artı sonsuz Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin en büyük eksiğidir. Lider Devlet Bahçeli hep söyler ikiyle sınırlandıralım diye. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sınırı yok. Artı sonsuz Cumhurbaşkanı yardımcıları ilan ettiler.

0: Ve bu külli senkronize yapı kaybetti Sayın Erdoğan'a. Hatırlayın, seçim gecesi ne dedi Ekrem Bey ile Mansur Bey? İkisi de beyaz gömlek giyiyordu. 13. Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun dedi Ekrem
1: Bey. Aslında onlar da kaybetti.
0: Bitireyim. Onu söylüyor. Mansur Bey uyanık. Mansur Bey hukukçu. Ya dedi, bu Ekrem Bey bir şeyler söylüyor ama dedi ya, gelen bilgiler de öyle değil dedi. Yayındaydım ben. Galiba Tayyip Bey adam kazandı dedi. Ekrem Bey dedi ki hala biz kazandık. Bakın, külli olarak kaybettiler. Çünkü orada bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği vardı. Arkada lider Devlet Bahçeli'nin muazzam bir devlet aklı vardı. Ve toplum o sıkıntılı süreçte herkese ve her şeye rağmen, ki hatırlayınız 6 Şubat depremini, çok büyük bir kırılma noktasıdır. Ona rağmen dedi ki ya, Türkiye'nin içinde bulunduğu sattım halde, evet, ben yine Riyaset-i Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'na destek oluyorum dedi. Ama 31 Mart'ın kaybedileceğini, kendi nefsime söyleyeyim, orta zekalı herkes biliyordu. Ya çünkü ekonomiyi doğru yönetemezseniz, bu en büyük risktir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anki önünde hala çözemediği. İşte o zaman bu tür savrulmaları açık kalır.
2: Murat bir Karan. Şey Faruk Aksu. Çok özür dilerim. Murat'a bir gideyim. Murat Karan. Mansur, evet, Yavaş'ı merak ediyoruz. Mansur Yavaş'ı. Yani Kemal Bey mesela arınma, arınma, arınma diyor. İşte partinin arındığını söylüyor vesaire. Şimdi Mansur Yavaş burada duruyor. Mansur Yavaş yarın sabah kalksa dese ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum.
1: Mümkün değil.
2: Kalıyorum dedi mesela. Şimdi... Ya da yarın sabah kalktı dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.
1: Onu da demeyecek.
2: Şimdi bu CHP'de Mansur Bey üzerinden bir örnek mesela. Ayrıldı ya da kaldı.
3: Evet.
2: Kalırsa arınma başka şekilde, giderse başka şekilde mi oluyor?
3: Mansur Yavaş'ın, Faruk abi, Mansur Yavaş'ın siyasi çizgisini ve siyasetteki söylemini geçmişten bu zamana takip ettiğimiz zaman aslında Mansur Yavaş'ın bir sessizliği veya bir kararsızlığının olmadığını göreceğiz. Şöyle ki, Sayın Mansur Yavaş son seçiminde 2024 seçim belediye başkanlığı seçimlerinde %60'la kazandığı, ki o seçiminin de seçim kampanyasında seçim araştırmalarını ben yapmıştım. Evet. Sayın Vahap Seçer'in de, ve hala her ikisiyle de sağ olsunlar, siyasi araştırmalarımızı yaptıkça görüştüğüm iki siyasetçi, iki değerli ya
2: Murat,
3: siyasetçi.
2: Murat, bir saniye. Murat, olduğunu söyleyebilirim. Murat, bir saniye. Buyurun. Belki yönetmen arkadaşımın işine karışmış gibi olmayayım da, Murat'ı belki biraz daha büyük görebiliriz. Çünkü her iki siyasetçiyle de yakından diyor, görüşüyorum diyor. Yani konuşuyorum diyor. Dönem dönem araştırmalar yapıyor.
3: Evet.
2: Şimdi mesela Mansur Yavaş'a sordun mu? Hı-hı. Sayın Başkan, yani bu CHP yeni parti kuruluş sürecinin ardından Mansur Başkan'la görüştün mü?
1: Muhakkak.
3: Tabii ki, sormaz olur muyum?
2: Mesela yani, bu benim sorumu sordun mu? Şunu sordun mu? Yani Sayın Başkan, ne yönde karar vereceksiniz? CHP'de kalacak mısınız? Yoksa bu yeni partiye mi gidiyorsunuz? Yoksa bağımsız mı olacaksınız diye sordunuz mu?
3: Evet.
2: Şimdi ne dedi?
3: Sayın Yavaş 2024'te %60'la kazandığı seçime girerken demişti ki bu ikinci dönemim ve benim son dönemim. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir kariyerim yok ve bu süreçten sonra bitireceğim. Şimdi CHP'den seçildiği an itibariyle bu kendisinin son dönemi. 2017 Nisan'ında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumuna evet dedi ve biz iki seçimdir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz ve seçmenin önüne iki sandık geliyor. Bunlardan birincisi parlamento ve parlamento sandığında siyasi partilerin rekabeti. Bir ikinci sandıkta geliyor ki bu da Cumhurbaşkanı, orada da parti amblemi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı adaylarının resimleri ve isimleriyle sandığa girdiği ve oradan da %50+1 almanız gereken bir seçim.
2: Evet.
3: Mansur Yavaş'la alakalı seçmen bu tercihini aslında hele ki şu son 3-4 yıldır verdi. Mansur Yavaş'la ilgili yapılan taraflı tarafsız, kim yaparsa yapsın, kamuoyu yoklamalarında 3 tane başlık çıkıyor karşımıza Faruk abi. Bir, siyasetçilerle ilgili kanaat sorumuzda Sayın Yavaş'la ilgili kanaat ortalama %60-65 bandında olumlu çıkıyor. Bu olumluluğun en önemli gerekçesini seçmene sorduğumuzda Güven duygusu karşımıza çıkıyor. Kendisine güvendiğini belirtiyor seçmen.
2: Evet.
3: Peki muhalefetin adayı kim olsun diye sorduğumuzda ise yine Sayın Mansur Yavaş'la ilgili ağır, çok farklı bir oranda önde çıkıyor. %45'ler dolayında önde çıkıyor. İkili kıyaslarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ikili kıyaslar sorduğumuzda ise muhalefetin çıkarabileceği olası adayların hepsinin çok çok önünde çıkan bir siyasetçi. Şimdi bu fotoğrafı gören bir siyasetçi bundan sonra da herhangi bir siyasi partiden belediye başkan adayı olmak gibi bir kariyer planı yok. Bundan sonraki kariyer planında eğer o gün 2028'in şartlarında yine toplumdan bir teveccüh gördüğünü görürse Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, burada artık Türkiye'de Sayın Erdoğan bile seçilirken 6-7 tane siyasi parti ve yanına da ikinci turda bir başka adayının desteğini alarak ancak %50'yi geçebildiği bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde doğal olarak zorlayacağı ve diyalog kapılarını sürekli tutacağı şey tüm siyasi partilerle diyaloğunu sıcak tutmak ve o gün geldiğinde o seçim sandığına eğer aday olacaksa girmek. CHP ile ilgili konuya gelirsek oraya geliyorum.
2: Murat Sayın bir saniye. Buyurun. Çok nokta atışla gitmem lazım. Çünkü İsrail meselesi var, onu konuşacağım. Bu işi bir çözüme kavuşturalım. Hı. Sen bu isimlere çok yakın olduğun için ısrarla soruyorum. Mesela Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması, açık açık ifade etmesi. Mansur Yavaş'ın hala görüş belirtmemiş olması. Acaba Mansur Yavaş'ın CHP'den bir teklif beklentisi içinde olduğunu gösterir mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'a bizim Cumhurbaşkanı adayımızsınız, bu partiden ayrılmayın demesini bekliyor olabilir mi? Ne diyorsun buna?
0: Bir de ben ekleyebilir miyim Nalsane Üstad'ım?
3: Şimdi Faruk abi her
2: Cem Kaya'nın da bir sorusu var hızlıca. Soru değil de çok kısa.
0: Hatırlarsanız ön seçime Ekrem Bey ile Mansur Bey girmedi ve mikrofon tutulduğunda şu cevabı verdi. Daha çok zaman var. Bu derenin altından çok sular akar demişti. Bakın bu köprünün altından çok sular. O yönde bir acaba seçimle ilgili
2: çok hızlı üstadım. Çok hızlı lütfen. Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu beklentisi bir teklif beklentisi olabilir mi?
0: Evet.
3: Şimdi önce Vahap Seçer'le ilgili bir cümle etmek istiyorum. Ben çok CHP'li belediye başkanı milletvekiliyle tanıştım ama Vahap Seçer gibi hücrelerine kadar Cumhuriyet Halk Partili ve o CHP'liliği ata dede partisi olarak önemsemiş ve içselleştirmiş çok az siyasetçi gördüm. Vahap Seçer'in bağlılığı ve aidiyeti o ata dede partisi olan CHP'ye olan bağlılığı bugün Vahap Seçer'e yeni partinin, yeni kurulmuş olan yeni partinin gel genel başkanı ol deseniz bile o CHP'li aidiyeti ve kimliği o kadar yüksek ki onda bile düşünür, yani gitmemeye daha çok tercih eder. Sayın Yavaş'la ilgili ise bakın butlan kararı çıktığı günden itibaren Vahap Seçer, Sayın Yavaş ve Sayın Zeydan Karalar bir üçlü yapıyla bu sürecin bir an önce, yani yeni parti olmadan, ayrılık olmadan bir an önce sonuçlanması için diplomasi yürüttüler. Yeni parti kurulmasının önüne geçmek istediler. Mansur Yavaş CHP'den seçildi ve CHP'nin bir belediye başkanı olarak kalmak istiyor. İradesi bu yönde. Yeni parti ile ilgili iradesinde ise işte bundan sonraki süreçte bir siyasi tercihi, daha doğrusu bir belediye başkanlığı ve milletvekilliği ve herhangi bir genel başkanlık talebi de olmadığından dolayı o gün geldiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimi adına zaten hiçbir siyasi partinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu da siyasi partilerin lider kadrolarının iradesi değil aslında. Bir önceki seçimde bunu 2023'te çok ciddi manada yaşadık. O toplumsal talebin önüne zaten Türkiye'de muhalefetteki siyasi partilerin geçemeyeceği zaten aşikar.
2: Peki.
3: Bütün mesele zaten 2028 şartlarına gelindiğinde toplum hala eğer Mansur Yavaş'ı diyorsa o sandıkta, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ayırdığı sandıkta, o gün geldiğinde zaten az önce üstadımın da söylediği gibi o taşlar peki yerine oturur ve o gün o talep karşılığını peki bulur. Yoksa
2: ama tabii nerede, kimin nerede, Murat kimin nerede olduğu da çok önemli. Yani 2028 tamam da şimdi, o gün evet, neredesin? CHP'de misin? Yeni partide misin? Bağımsız mısın? Bunların hepsi etken.
3: Mansur Yavaş an itibariyle şu an CHP'de ve CHP'de kalma iradesini açık bir şekilde beyan ediyor. Ama süreç
2: ya ben de bunu anlamadım.
3: Çekişmeler, çekiştirmeler. Ben de bunu anlamadım.
2: Bak Sadi Bey.
3: Çekiştirmeleri.
2: Murat çok özür dilerim. Pardon. Tamam diyorsun ki Mansur Bey CHP'de kalma iradesini ortaya koyuyor. Öyle mi diyorsun?
3: Evet.
2: Peki o zaman ama Özgür Özel Trabzon'da neden Mansur Yavaş'tan Trabzon'a selam götürüyor?
3: Bir
1: Faruk Bey.
2: Buyur Sadi.
1: Bu çok kurnazca bir söz.
2: Öyle mi?
1: Şimdi
2: ha, bak işin
1: öncesi de çok kurnazca, bu da çok
2: kurnazca. Bu arada değerli konuğum Erhan Yıldırım da burada, dış politika yazarı. Sevgili Erhan hoş geldin, çok teşekkürler. Birazdan İsrail meselesini açacağız. Hocam da bekliyor tabii. Bu konuyu konuşacağız detaylı ama
1: hemen
2: şu iç konumuzu bir hemen toparlıyorum.
1: Niye kurnazca diyor ki?
2: Neden?
1: Gelenler zaten bizden, kanıtlamış oluyoruz. Gelmeyenler de bizden ama... Gelirler sonra.
2: Ya şimdi Özgür Özel. Ya
1: bu çok kötü. Ama
2: Sadi Bey, Özgür Özel Trabzon'a gidip, bak gidip. Tamam. Mesela Mansur Bey'e sormadan, danışmadan, konuşmadan, sevgili Trabzonlular size Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim diyebilir mi? Der mi?
1: Şundan der. Şundan der. Şimdi Mansur Yavaş.
3: Galiba öyle bir şey olmuş Faruk abi.
2: Aa bak Murat diyor ki öyle bir şey olmuş diyor.
4: Kendine yani.
2: Sağ olasın Murat. Evet.
1: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. Bana göre CHP'li değil.
2: Evet.
1: Tamam, üyesidir ama CHP'li değildir. Şu ana kadar söylenen bekleme durumu hepimiz biliyoruz. Aslında seçmen de yakıştırıyor ve biliyor. Yani
2: neyi bekliyor?
1: Şunu bekliyor. O bir partinin adayı olmayacak zaten.
2: Teklif mi bekliyor?
1: Sizin söylediğiniz teklif yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde törenlere de katılır. Selam da göndermez.
2: O zaman neden Kemal Bey hani bu kadar bayağı bilinen popüler bir adayken bu teklifi yapıp partisinde daha taşları yerli yerine oturtmuyor?
1: Demek ki Kemal Bey'in başka planı bir planı olabilir.
2: Tamam.
1: Özgür Özel ve Yeni Parti tarafı da şöyle. Şimdi onlar da böyle güçlü bir ismi kaybetmek istemiyorlar. Çünkü tabii. Sonrasında tabii. Kim aday olacak? Kazanacak bir adamı aday göstermek zorundalar. Yani onlara göre karar vereceklerse İmamoğlu diploma meselesi malum. İşte
2: belki kendi olur aday meselesi. Yani Özgür Bey kendisi olur.
1: Özgür Özel kendisi aday olabilecek mi olamayacak mı olmak istiyordur. Ama oradaki dinamikler orayı bir daha böler mi? Bunlar düşündüğümüzde Mansur Yavaş yeni parti içinde beklenen adam. Yani bir şekilde katılsa...
2: Gelsin diye beklenen adam.
1: Tabii. O yüzden kırmıyorlar. Orada kalabilir. Yani bunu sorgulamıyorlar. Ama CHP tarafı da... Yani bizim başkanımızsan...
2: Kimliklere katılmıyor.
1: Ya da buradaki yapıyı, buradaki... işte arındırdık biz burayı.
2: Evet.
1: Burayı açıkça konuş, destekle, yürü.
2: Artık diyor. Bizimle birlikte ol diyor.
1: Yani,
2: peki.
1: Dolayısıyla şu önemli. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi dememin sebebi şu... Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ankara'da seçim kazandıran isimdir. Ama
2: doğru,
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndir. O oyların içinde hangi partilerin oyları vardır? Bunları hepsi analiz ediyor şu an.
2: Doğru. Peki son olarak şu Eskişehir'le ilgili bilgiyi görelim. Orayı da bir hızlıca görüp geçelim. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu, yani CHP'li belediye başkanları, vallahi yayın toplantısı yapıyorduk yukarıda. Sevgili Ali ile içeride Ali, Fatih ile. Yani herkes şeyi söylüyor. Yani tamam Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye başkanları var da belediye başkanlarının yarın ne olacağı, CHP'de mi kalacak? Mesela İzmir istifa etti. Öyle duruyor. İşte Mansur Bey CHP'de istifa etmedi ama genel merkezin programlarına da katılmıyor. İmamoğlu cezaevinde istifa etti. Şimdi Eskişehir toptan. İlçelerle beraber yeni partiye katıldı. Bir ilçe hariç. Yani CHP'nin belediye başkanlarının ne yapacağını bilemediğimiz için konu hala gizemini koruyor. Eskişehir'i bir görelim işte burada. Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte Zehra Konakçı, Çifteler Belediye Başkanı. Uğurtepe Seyit Gazi Belediye Başkanı. Gürbüz Güler, Alpu Belediye Başkanı. CHP'den yeni partiye geçtiler. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir ilçe var. O ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Onun dışında Eskişehir,
3: Sivrihisar.
2: CHP örgütü toptan belediye başkanları hepsi yeni partiye geçtiler. Yani Eskişehir aslında tam bir Özgür Özel yönetimi benimsemiş. Doğrusu bu. Hani yeni parti yönetimini benimsemiş. İlçelerle beraber oraya geçtiler. Ama diğer yerlerde öyle bir durum söz konusu değil. İzmir başka, Ankara başka, şurası başka, burası başka. Aslında... Peki.

0: Eskişehir'de beklenmezdi bu kadar.
1: Yani Eskişehir toptan hareket ediyor.
2: Normal, normal. Şöyle. Normal mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu değişimci grup, görevden uzaklaştırılan grup şunu yaptı. Başkanın şahsi oyu varsa, kişisel karizması varsa, mesela Vahap Bey, Zeydan Bey buna örnektir. Mansur Bey de buna örnektir.
1: Evet.
2: Aday koymak zorunda kaldı. İlçelerde de bu böyle oldu. Ama her türlü kazandığı İzmir, Çankaya gibi bazı bölgelerde de genel merkezden aday tayin etti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu bölgelerde her yerde oyu artarken CHP'nin kazandığı halde oyu düştü. Dolayısıyla bu geçişler şöyle okumak lazım. Bunlar Özgür Özel'le birlikte, Özgür Özel'in ve ekibinin adaylaştırdığı isimler. Peki. CHP'lilik yok burada. Özgür Özelcilik var.
1: Ben de onu söyledim ya. Özgür Özel Eskişehir'de tam anlamıyla hakim. Evet. Hakim
2: yani görüyorum. CHP'liler değil bunlar. Hayır, Özgür Özelciler.
1: Ya eski CHP bu adam da dün CHP'nin genel başkanıydı. Yani bugün yeni partide ama kendisi CHP genel başkanı olarak örgütü kendine bağlamış bir bütün olarak. Belediye başkanlarının ilçeleri, ili vesaire. Yani tabii Eskişehir başka bir yer. Ama diğer yerlerdeki...
2: İşte 50 durum, rahat olduğu yerler.
1: Evet, evet. Durum biraz enteresan. Peki, CHP'nin belediye dosyasını, geleni gideni, Kemal Bey'in sopasını, bunları konuştuk ve defteri kapattık. Şimdi Çağlar Hocam, efendim, siz epey dinlendiniz. Buyurun şöyle bir gelin.
3: Tabii.
1: Çünkü hemen bir harita koyalım. İsrail Suriye'nin kuzeyine saldırdı. 5 numaralı bilgilediğini görelim ve başlayalım. Sayın seyirciler, bu bölüm çok daha önemli. Elbette siyaset de önemli ama çok ilginç şeyler oluyor. İsrail Suriye'nin kuzeyine saldırdı. Türkiye burada, Hatay, Gaziantep, Kilis, Nizip ve Ebu Zuhur askeri üssü burada. İşte Suriye, Halep. Halep'in hemen biraz çapraz, yani güneybatısı diyebileceğimiz bir yer hafiften. İdlib burada, Hatay da burada. Yani bir koşu mesafesinde. Yani. Bir kere hocam, İsrail buraya niye saldırdı, neden saldırdı?
4: Şöyle yapalım Sayın Aksoy isterseniz. Ben önce bu hani İsrail'in son bir yıllık bu Suriye 8 Aralık devriminden sonraki İsrail'den gelelim buraya. Nereden nereye geldik? Çünkü birden buradan başlarsak kıymetli Habertürk izleyicileri için biraz kopukluk olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hatırlatayım ben sadece. Şunu hatırlatayım Sayın Aksoy. 8 Aralık 2004 Suriye devrimi oldu ve İsrail ya o süreç içerisinde bine yakın sortiyle bine yakın saldırıyla yani bakın
1: benim
4: bu
1: sopam burada Kemal Bey'inkini aldılar. Benimki burada.
4: Yani İsrail uluslararası hukuka asla işte hukukçu arkadaşlarımız da var. Hiçbir şekilde mesneti olmayacak şekilde tamamen daha sonra kurulacak olan Suriye devletinin güçlenebileceğini değerlendiği ordusunu paralize etmek adına bütün Suriye coğrafyasına kuzeydoğudan güneybatıya efendim kuzeybatıdan güneydoğuya bütün Suriye'nin hava savunma imkan kabiliyetini, üslerini, lojistik tesislerini tamamen paralize etti. Bakın önemli bir rakam söylüyorum. Bine yakın sorti yani saldırı oldu.
1: İsrail gerçekleştirdi.
4: Gerçekleştirdi
1: bugüne
4: bunu.
1: Bugüne kadar Suriye topraklarına bine yakın sorti
4: evet
1: yaptı.
4: Evet efendim.
1: Yaptı. Nereleri vurdu? Askeri üsleri
4: her
1: vurdu.
4: Yer görebildiği, tespit edebildiği şey hariç kıyıdaki özellikle Ruslara ait olan Rus askerlerinin bulunduğu, ABD askerlerinin bulunduğu yer hariç bütün Suriye coğrafyasına bine yakın sortiyle özellikle yeniden kurulup teşkil teçhiz edilecek gelecekteki Suriye ordusunun olabileceği yerleri, tesisleri ne olabilir? Deposu, efendim hava üssü işte her neyse bütün askeri imkan ve kabiliyetini paralize etti.
1: Deniz kuvvetlerini vurdu.
4: Her yeri vurdu.
1: Her yeri vurdu.
4: Neden yaptı bunu? İsrail tıpkı İran'daki olduğu gibi İran'ı bir varoluşsal tehdit gören İsrail Suriye'yi de gelecekte bir varoluşsal tehdit olarak gördüğü için 3-4 tane veya da çok parçalı etnik yapıları kışkırtarak, etnikçilik yaparak kıyıda işte biliyoruz ki Arap Alevilerinin olduğu bölge, güneyde Dürzilerin, Fırat'ın doğusunda Kürtleri kışkırtarak bir parçalanmış Suriye isteyen bir yapısı vardı. Bunu yaptı, bunu sürdü, bunu götürdü.
1: Bu gerçekleşmedi. Suriye bütün olarak kaldı.
4: Şimdi o evet.
1: Peki Suriye yönetimi buna itiraz etmedi mi?
4: Suriye nasıl?
1: Yani bin sorti.
4: Suriye'nin o zaman ordusu yoktu ki Sayın Aksoy. Suriye'nin ordusu ne vardı? İşte Esad'dan kaçanlar, kurtulanlar veyahut da gelenler. Elinde hafif silahlar var. Ordu zaten bir Suriye devleti bir ordu, yekpare bir ordu refleksi gösterecek
1: hocam,
4: durumda değil.
1: Hocam şimdi Şara Trump tarafından desteklenen biri.
4: O zaman ama o zamanı söylüyor.
1: Yani
4: şu
1: şimdi
4: an,
1: mesela şu an kalkıyor bugün geliyor burayı vuruyor. Yani bu Türkiye'nin elbette bir hesabı olur ama Çağrı mesela Trump üzerinden bile İsrail'e artık benim topraklarıma müdahale etme diyemiyor mu?
4: Şara'nın şu ana kadar diyememesi zaten önemli bir konu. Onu da geleceğim. Evet. Bence hani birdenbire araya atlayıp da çözümü söyleyeceksem, evet, Sayın Aksoy hoş gönüze sığınıyorum. Yani resmi böyle görmek gibi. Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanı defaten söyledi, Türkiye 8 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye her anlamda destek vereceğini, verdiğini ve en sonunda El Cezire televizyonuna Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmesinler, endişelenmesinler, desteğimize devam edeceğiz ve çok yakında da bir Şam ziyareti planlıyorum dedi. Evet. Ama biz şunu hatırlayalım. 13 Ağustos 2025'te Suriye ile Türkiye arasında yapılan ortak eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye eğitim, teknik destek anlamında yardımlarını yapıyor. Eğitiyor, donatıyor, teşkil, teçhiz. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Yani uluslararası hukuka göre askeri hukuktaki çağrılı kuvvet dediğimiz bir kuvvet orada yok. Onu altını çizelim. Yani bu
1: yok, değil mi?
4: Yok, hayır. Hı. Bakın çağrılı kuvvete bir örnek vereyim. Suriye yine ne yaptı? 2015'te Rusya'dan kuvvet istedi.
1: Evet.
4: Hukuka göre, evet, iki anlaşmayla, evet, geldiler. Evet. Tartus'ta ve Himeynim'e birlik olarak konuşlandılar. Evet. Silah. Ya da Kazakistan aynı şekilde talep etti Rusya. Türkiye ile Suriye arasında bir çağrılı kuvvet anlaşması yok. Sadece ortak eğitim işbirliği anlaşması var. Biz şimdi Suriyeli gençleri askeri okullarımızda eğitiyoruz. Askeri personelimiz Suriye'de işte eğitimini, donatımını, tecrübesini, doğru, aktarıyor. Böyle bir durum var. Yani hatırlayacak olursak T-24 üssü vardı aşağıda. Evet. Orayı da İsrail vurdu. Şimdi bu çerçevede gelelim. Yani İsrail'in mantığı böyle giderken ne yaptı? İran'daki savaşı ABD'ye havale etti. Bu tarafa döndü. Şimdi üzülerek bir şey söyleyeceğim. Yani bu çok başarı değil. Yani bu İsrail'in mentalitesini anlamak adına altın çizmemiz lazım. 8 Aralık'tan günümüze İsrail topraklarını çok genişletti. İlk aşamada en son Lübnan'a yapmış...
1: Bir saniye hocam. 8 Aralık'tan bu yana İsrail topraklarını genişletti. %1.6
4: genişletti Sayın Aksoy. Bakınız. Varsa
1: nereyi aldı?
4: Nereyi aldı? Eğer bir harita görebilirsem...
1: Büyük Orta Doğu haritası mı istiyorsun?
4: Hayır, hayır. Şu Suriye-İsrail sınırı. İsrail sınırı.
1: Tamam.
4: Golan tepeleri.
1: Arkadaşlar, Suriye haritası... Aşağıya İsrail sınırını gösteren, Golan'ı da gösteren bir harita. Hemen atın lütfen ekrana.
4: Söyleyelim, evet, bakınız. Evet, şurada.
1: Bu mudur?
4: Burada tek cevaz vermeyecek ama
1: İsrail,
4: şöyle.
1: Mesela nereyi alarak söylediğiniz yerleri genişletti?
4: Şimdi bakınız. Suriye, Batı Şeria'dan, evet, ziyade şurada Lübnan'ın, bakın, şurada, evet, Golan Tepeleri, şu Taberiye Gölü.
1: Evet.
4: Bakın Golan'ı aldı, şu coğrafyayı.
1: Orayı aldı.
4: Kendisinin su kaynaklarını garantiye aldı.
1: Aldı da hep onda mı kalacak yani?
4: O çıkmıyor. 1967'den beri...
1: Tamam. Devam ediyorum.
4: Suriye'nin güneyinde şurada bulunan Dera ve Süveyda bölgesi Dürzilerindir. Orayı da şimdilik kaydıyla kontrol altına aldı. O bölgeye de Bitümen kadar askerle yaklaştı, girdi. Kontrol ediyor, çıkmıyor. Uzun vadede burayı
1: buradayım diyor, çıkmıyor yani.
4: Vesaireyle alacaktır.
1: Evet.
4: Planı bu. Efendim şurada bakınız Lübnan'ın güneyi. Şurada Litani Nehri vardır.
1: Litani
4: şurada.
1: Nehri. Aşağısını aldı.
4: Aşağısını almaya çalışıyor. Yavaş yavaş.
1: Giriyor, çıkıyor. Tamam. Saldırı düzenliyor.
4: Cephe ilerleme sınırını daha da kuzeye, Zehravi Nehri'ne kadar deklare etti Savunma Bakanı. Çıkmayacağız dedi. Neresi? Çok şöyle kabaca göstereyim. 8 Aralık'tan bugüne kadar şu coğrafyada,
1: evet,
4: Lübnan'ın güneyinde efendim ve kuzey doğusu dahil olmak üzere %2'ye varan toprak genişletti kendi toprakları ölçüsünde. Evet efendim.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim.
4: Bu yayınmacı ve saldırgan tutumundan da vazgeçmiyor.
1: Evet.
4: İran cephesini ABD'ye havale etti. Oraya ABD'yi itti tabiri caizse ki istifa etti Joe Kent, biliyorsunuz. Bu bizim,
1: evet,
4: savaşımız
1: istifa
4: değil.
1: Etti.
4: Bu bizim savaşımız değil dedi. Şimdi bu tarafta da Lübnan'da, Gazze'de, Batı Şeria'da, Suriye'de saldırgan tutum ve tavrını hiçbir kural kaide dinlemeden devam ediyor. Yok mu peki bunun kuralı şeyi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967'den beri, 67'den, evet, beri Golan Tepelerini ve diğer yerlerin efendim İsrail'in yasa dışı olarak işgal ettiğini zaten deklar ediyor. Çıkmıyor, çıkmayacak. Şimdi gelelim Türkiye cephesine, evet, ve bu
1: tekrar
4: saldırıya.
1: Öbür haritayı alalım arkadaşlar.
4: Şimdi bu
1: bir önceki haritayı, evet, alalım.
4: Bunu şöyle şu başlık altında gidebiliriz. Zamanlama, icraat, evet, vesaire, bu ne yapmaya
1: çalışıyor? Zuhur, askeri hava üssü.
4: 70 kilometrelik bir bu şöyle.
1: Bize uzaklığı ne kadar hocam?
4: 70 kilometre bize yani uzaklığı.
1: 70 kilometre
4: ben havacı arkadaşlarla konuştum. Bu yaklaşık olarak 2 ila 5 dakikalık bir şeydir.
1: Uçuş.
4: Evet.
1: Yani bir savaş uçağı buraya 2 dakikada gider.
4: Bizim sınırımız.
1: Bizim evet, uçağımız
4: tabii,
1: gider.
4: Tabii.
1: Onlar da oraya kadar gelmişse bizim sınırımıza 5 dakika yakına gelmiş.
4: Aşağı yukarı öyle.
1: Peki burayı vurdu. Hani ben bu ülkenin gerçekten itibarı içimizi acıtır. Çok önemlidir bizim evet. için. Her şey önemlidir. Yani bu ülke hepimizindir. Olumlu olumsuz her şey bizim içimizi acıtır. Dolayısıyla bir hadiseye bakarken hem onurumuzu koruyarak.
4: Elbette.
1: Hani haysiyetimizi koruyarak.
4: Elbette, elbette.
1: Hem de gücümüzü bilerek. Yani gaza dolmuşa da gelmeden bir tavır takınmalıyız diye düşünüyorum. Bunu bize yaptığını söylüyor Netanyahu. Diyor ki mesaj verdim diyor. Devlet Bey çıktı dedi ki tam halk tabiriyle söyleyeyim. Hani fazla kaşınmasın dedi.
4: Çok yani, doğru söyledi.
1: Açık söyleyeyim tam böyle söyledi.
4: Çok net söyledi.
1: Çok fazla kaşınmasın dedi. İletişim Başkanlığı Türkiye akıllı bir ülkedir. Devlet aklı vardır. Böyle ucuz işlere gelmez dedi. Fakat Haaretz bugün manşeti attı. Dedi ki Netanyahu istediğini elde edemedi. Ne bekliyordu? Yani buraya saldıracak, Türk savaş uçakları kalkacak ve İsrail savaş uçaklarını vuracak. Bunu mu bekliyordu? İşte Tom Barak. Barak'ın açıklamaları. Barak, İsrail Türkiye'yi kışkırttı diyor. Artık Amerikan tarafı da bunu kabul ediyor. Sonra sıralıyor. İsrail Türkleri kışkırttı. Türkiye savaş uçaklarını kaldırmayı değerlendirdi. Bu değerlendirilmiş midir hocam?
4: Deniz Savunma Bakanlığımızın açıklamasını bunlarda esas almak gerekiyor. Böyle bir olay zuhur etmediğini ifade etti. Bakın Savunma Bakanlığımızın...
1: Ama Tom Barak da diyor ki değerlendirdi.
4: Ben ABD konusunu ayrıca arz edeceğim size. Bakın tamam. Açık diyeceğim kıymetli izleyicilerimize.
1: Çok şükür sağduyu galip geldi.
4: Burada ben farklı düşünüyorum. Barak'ın ifadelerine daha farklı bir bakış açısı getireceğim. Kendi çekincelerimi getireceğim. Ben izninizle bu kaldığım yerden devam edeyim.
1: Lütfen.
4: Sayın Aksoy.
1: Getirin haritayı tekrar. Neden? Bunu sona alacağım
4: şimdi,
1: tekrar.
4: Sayın Cumhurbaşkanı yakında Suriye'yi bir Şam ziyareti yapacağım dedi,
1: evet.
4: değil mi? Bu çok
1: evet.
4: destekli.
1: Evet.
4: İki devlet arasındaki önemli bir desteği, iradeyi baştan sona hatta bundan sonrasında da devam edecek. Neden? Türkiye yanında asla ve kata parçalanmış bir Suriye görmek istemiyoruz biz. Mümkün değil. İsrail'in hedefi şu. İsrail'in kafasında hani saldırıları genişletti dedim ya.
1: Evet,
4: Aksoy.
1: Evet.
4: Efendim bakın onların düşüncesi olabildiğince kuzeye doğru toprak genişletmek. Bu arada da Türkiye'nin Suriye üzerindeki ne diyelim ona gölgesi, nüfuzu, etkisi, devlet aklının transferi. Orada bir Türkiye ile birlikte hareket eden bir Suriye istemiyor. Hatta ABD ile birlikte hareket eden bir Suriye bile istemiyor. Ama
1: İsrail.
4: İsrail. Mevcut durum nasıl? Türkiye ile birlikte hareket eden değil mi? Askeri anlamda yani bir kuvvet kullanımı yok burada. Altını çizerek söylüyorum. Bir birlik, Tugay, Tümen orada yok.
1: Bizim burada bir şeyimiz yok.
4: Hayır efendim. Sadece asker...
1: Üç gün önce askeri yetkililer var mıydı?
4: Efendim ikili şeyde mi? Hayır. Asker,
1: Ebu Zuhur'da.
4: Asker. Ebu Zuhur'da Savunma Bakanlığımızın açıklamasında askeri personel yoktur diye resmi açıklama evet. yapıldı.
1: Üç gün önce
4: olabilir.
3: Ziyaret edilmiş oraya.
1: Bir ziyaret edildi diyor değil mi?
3: Evet evet. Şudur. Ziyaret edilmiş.
4: Tamam anladım.
3: Keşif yapıyorlar. Çıktıktan sonra bu saldırı oluyor.
4: Yani şudur. Bakınız onu çok fazla abartmaya gerek yok. Sanki Türk askerinin peşine koştu falan değil. Yapılan 2015 Ağustos anlaşması, 13 Ağustos anlaşmasıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde askerlerimiz zaten Suriye'de ders veriyor. Bir kısmı Türkiye'de. Bir gidip orada anlatıyoruz, eğitiyoruz. Tıpkı efendim Irak'ta olduğu gibi, diğer başka yerlerde olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi. İkili anlaşmalar gerekçesi çerçevesinde. Bu çok doğal.
1: Evet.
4: Bu çok doğal. Neden bunu yaptı şimdi bakınız. Bir, şimdi şöyle gideceğim. Birincisi kendi eski başbakanı, 10. başbakanı Yavut ve Barak. Eski genelkurmay başkanı evet. bunun ne kadar aptalca olduğunu ortaya koydu. Şimdi önce şunu söyleyeyim bakınız. Herkesin bilmesi açısından şunu söyleyeyim. İsrail bugüne kadar düzenli bir orduyla savaşmadı. Hele Türk ordusuyla herhangi bir şekilde temasa geçmedi. Türk ordusu ne gariban Gazze'ye benzer. Ne Lübnan'a benzer, ne efendim Suriye'ye benzer. Daha İsrail bunu bilmiyor, farkında bile değil. Şimdi bunun böyle çok abartılı hamasetten ziyade daha real politik anlamda söylerim. Bunu neden yaptı? Yapmadı, daha önce de yaptı. Bu ilk defa olmadı. 8 Aralık'tan bugüne kadar 1000'e yakın sorti yaptı. Suriye ordusu toparlanıyor, değil mi? Türkiye askeri anlamda eğitim, taktik, yetiştirme, eğitim, ikili işbirliği, bakım, lojistik bu evet. anlamda destek veriyor. ABD... de Suriye'nin ve Şara'nın daha uluslararası sisteme entegre olabilmesi adına diplomatik anlamda adımları atıldı değil mi?
1: Evet,
4: terör ülkesi,
1: evet.
4: terörist ifadelerden kurtuluyor, ekonomik yardımlar.
1: Evet,
4: Suudi
1: evet.
4: Arabistan'ın ekonomik yardımları. Bu İsrail'in istediği profilin dışında bir Suriye çıkmaya başladı karşısına. Yani o meşhur Abraham anlaşmaları gitti artık İsrail açısından.
1: Ama dolayısıyla, az önce de şöyle dediniz hocam. İsrail üzgünüm 8 Aralık'tan bu yana topraklarını %1,5-2 genişletti.
4: Genişletti, bunu unutmayalım.
1: Bunun bir kısmı da Suriye, evet. Lübnan. Yani o, onu bin tane sorti yapıyor. Evet. Zaten istediği an tehlike gördüğü yeri de vuruyor ama.
4: Şimdi bakın o bir realite. Evet. Onu yaptı yani. Onu unut. Onu neden söylüyorum?
1: Şimdi bakın antiparantez. Ayaktayız. Bir şey sorayım. Bakın sormaktan öte. Hani şimdi Cumhurbaşkanı Şam'a gidecek. Sen kalkıyorsun. Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuruyorsun. Bana uzaklığı 70 kilometre. Evet. Uçakla 2 dakika. Şimdi ben güvenlik endişesi de duyarım burada. Yani tamam, elbette ki muazzam bir koruma, şu bu ama Netanyahu bir seçim almak için Haaretz yazıyor, İsrailler söylüyor, gözünü karartmış. Şimdi Cumhurbaşkanı Şam'a gitti. Biz İsrail'in burada ne işler çevirip çevirmeyeceğinden emin miyiz?
4: Bu çok en kötü senaryo dedin ama.
1: Yani işte ama bak neler yapıyor yani.
4: Onun tedbirini alır Büyük Türk Devleti, hiç merak etmeyin. Onun tedbirini alır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda geri adım atacağını hiç zannetmiyorum. Öyle iki tane işte katil Netanyahu ve işte kendi sürüsü ordu demiyorum. Böyle bize gözdağı falan vermedi. Bakın bunu altını çizmek istiyorum. Önemli olan şu, şunu kabul edelim. Bu adamlar zayıf, savunmasız ülkelere ve ordusu olmayan unsurlara karşı bu katliamları ve saldırıları yaptılar. Maksatlarının bunu olduğunu önce ortaya koydu. Bu birincisi. Yani güçlü bir Suriye istemiyor. Tamam mı? Peki bunu yaparken ABD nerede? Yanında. Bunları yaparken ABD'nin, bakın ABD'den gelen resmi açıklamayı dikkat ettiniz mi?
1: Getirin Barak'ın açıklamalarını.
4: Haberiniz var mı diye sorulduğunda ABD'ye bilgi verilmiş. Bak bu çok önemli bir şey. Bu uluslararası işbirliğine, dostluğa sığmaz.
1: ABD'nin açıklamaları bunlar.
4: ABD'nin dünkü açıklamalarında şeye soruluyor. Axios'ta cevap var. Bizim haberimiz var.
1: Önce mi sonra mı? Hiç Ebu Zuhur'u İsrail vurmadan önce ben burayı vuracağım diye Amerika'yı haberdar ediyor mu? Ediyor. Yoksa saldırıyı yaptıktan sonra ben burayı vurdum mu diyor. Hangi haberdarlık?
4: Ne fark eder?
1: Önemli.
3: Yok İsrail, şöyle bir bilgi var.
1: Çok özür dilerim.
4: Bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Bakın ben önce şunun altını çizeyim.
1: Diğer konuklarım da katılsın. Tamam. Yorulmadınız
4: tabii,
1: değil mi?
4: Tabii. Yok, yorululur mu?
1: Ben şimdi askerim bakın. Diyor hocam. Ya.
3: Ne yorulmaz? Yorulmaz.
0: Evet. Türk askeri yorulmaz.
4: Teşekkür, sağ olun. Eksik olun. Şimdi yani burada ABD istese, bakın ayrı bir konuya geçelim. İstese İsrail bu saldırıları sonlandıramaz mı? 2 yıldan beri neden sonlandırmıyor? Gazze'yi, Lübnan'ı vesaireyi sonlandıramaz mı? Şu yapılanın ABD'nin bilgisi dışında yapıldığını ben kabul etmiyorum. Bilgisi dahilinde olmasılığı bana göre çok yüksek. Konuyu dağıtmadan bir şey daha ifade etmek istiyorum.
1: Geliyorum.
4: Bakın, çok önemli bir
1: söyleyin,
4: şey
1: daha. Konuklarımdan da görüşelim.
4: Tamam, alabiliriz tabii ki. Tabii, ben tabii. Şunu ifade. Şimdi burada Türkiye'ye falan bir uyarı, bir gözdağı hadlerine bile değildir.
1: Netanyahu öyle söylediği için biz de hadisenin ciddiyetine vurgu yapıyoruz.
4: Netanyahu doğal olarak, üstad şurada kaldı seçimlere 45 gün yanılmıyorsam.
1: Evet, 27.
4: Ekim 27. Şimdi hem kendi muhalifi olan Ehud Barak da efendim olsun, diğer bütün muhalifler İsrail'de bunun siyaseten bir aptallık olduğunu söylediler. Yani real politik olarak da aptallık olduğunu. Netanyahu'nun uzun süre kalabilmesi adına sözde kendince bu üssü vurarak bir etrafa ben burayı vurabilirim şey vermeye çalışıyor. Ve öyle bir hamle yap. Bunu biz Büyük Türk Ordusu, Büyük Türk Devleti kale bile almayız. Kenara not ederiz ama ne bizi ürkütür ne de herhangi bir şey yapamaz.
1: Peki yani bir görüşleri alayım.
4: Bir cümle söyleyin. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu İsrail unutmamalı, üstad unutmamalı. Çok farklı pencere açar.
1: Şimdi Batı Şeria'yı açınca inanılmaz tepkiler var. Evet Sadi Bey.
0: Şimdi o Sayın
1: Sevgili
0: Trump'a
1: Erhan geliyorum.
0: Axios'ta olan şeye baktım. Şöyle bir şey var. Sayın Trump sanki bu olayın olduğundan haberim var der gibi.
1: Olmadan önce. Yani
0: olmadan
1: benim haberim
0: önce
1: vardı.
0: Olup olmadığı, haber
1: İsrail
0: olup olmadığı
1: İsrail Ebu Zuhur'a saldırmadan
0: kalıyor.
1: Önce bana haber verdi mi diyor Trump.
0: Yok.
1: Yok.
0: Öyle,
1: ne diyor?
0: Öyle demiyor. Öyle demiyor.
3: Ne diyor? İsrail'in bu konuda haber vermiyor.
0: Tamam işte.
3: Haber vermiyor.
0: Bir dakika. Bu buyurun. Şöyle bir şey. Erhan bir saniye.
3: Evet, sağ ol.
0: Şimdi Sayın Trump'ın o şeyi hani haberim var demesi, olaydan haberim var. Ama öncesinde haber verdi anlamında değil.
3: Değil.
0: Sonrasında da hani bunu toparlayıp İsrail'e laf etmesini bekliyorlar ama onu da yapamıyor maalesef. Burada Sayın Trump'ın haberdar edilip edilmemesi sadece İsrail'le ilgili mi? Beyaz Saray'dakilerle mi ilgili? Onu
1: peki. Erhan gel böyle lütfen. Gel. Ben senin yerine oturacağım. Hayır, sen burada ol.
3: Komutanımla destek vermek için geldim.
1: Erhan da çok ilginç bilgiler var.
0: Erhan, sence Sayın Trump dilendiğinde haber edilen, yani istendiğinde haber edilmeyen bir başkan konumu
3: değil. Yani bu her şeyden öncesi kendi karakterine de aykırı.

0: Olur. Bir de yani CIA'den bilgi gelmese dahi kendi özel istihbarat birimi var. Yani onunla
1: O
0: direkt
1: zaman
0: bilgi
1: sen de
0: alıyor.
1: aynı kanaattesin.
0: Tabii. Her
1: Evet.
0: aldığı bilgiyi teyit ettirir. Geldiği zaman bir daha teyit ettirir. Yani uçak kaçırma olayında direkt CIA ya da Pentagon'u dinleyerek bu işi yapmıyor.
2: Erhan, Trump'ın haberi yok muydu?
0: Yok, ilk bu olaydan haberi yok. Sonradan haberi oluyor.
1: Sonradan haberi.
0: Yani sade
2: haberi. O zaman haberi vardı
0: Ama
2: anlamına
0: şimdi
2: gelmez.
0: Gerçek,
2: Adam olayı yapmış sonra bildiriyor yani.
0: Komutanıma yani tüm saygılarımla yani gerçekten
2: Evet.
0: öyle. Burada yani yer altında kefensiz yatan bütün şehitlerin hürmetine böyle kolay bir lokma olmadığımızı biliyoruz. Ama bu bir malzemeyi Netanyahu'nun yapmak istediği şey şu. Kendi dişine göre bu seçime kazanması için bunu bir propaganda aracı olarak savaş haddine getirmek istiyor. Az
3: Aynı,
0: önce
3: ben de aynı şeyi söyledim
0: tabii
3: zaten.
0: az önce
3: Yani
0: gördüğünüz haddi ne yaptı? Türk ordusunun 2 kilometre hava sahasına gelmek istemiş. Asıl istekleri oydu. Daha sonra Kıbrıs üzerinden hareket edeceklermiş. Oraya da bunu bir general, bir
2: burada
0: askeri yüksek bir general Pentagon içinde ben konuştum. Biz ikna etmeye çalışıyoruz. Şu tehdidi sormuşlar. Demişler ki bir daha yani böyle bir harekette yanınızda olmayız. Yani
2: Amerikalılar
0: çünkü
2: diyor, yanınızda olmayız diyorlar.
0: olmayız. Çünkü buradaki asıl sebep şu. Trump'ın belki de hep uzun zamandan bir seneden beri konuştuğu bir şey var. NATO meselesi.
2: Evet.
0: Eğer az önce dedik ya NATO'nun 5. maddesi göre. Ne diyor Genel Sekreter Rutte? Biz karışmayız diyor. Biz bu işte olmayız diyor. O zaman işte de Trump da der ki eğer Trump yani NATO bu ilişkiye girmezse, bu savaşta da taraf olmazsa NATO'yu terk eder Trump. Çünkü
3: Burada bir
0: askerlerle küresel takım Pentagon içinde şu anda gazeteciler kovuluyor. Yani Savunma Bakanlığı'ndaki gazeteciler şu konuştuğumuz dakikada da kovuluyor. Eric Slavin'den tut, Mark Lederle bunların hepsi gidiyor. Steve Kunin diye yine bir asker emeklisi buraya gelmeden önce konuştum. Bak Erhan diyor çok basit bir örnek vereceğim. OPEC'ten ayrıldıktan sonra Dubai hiç
2: Evet.
0: vuruldu mu dedi. Vurulmadı dedi. Çünkü dedi bu savaşın asıl sebebi içerideki askeri
2: ilginç bir not bu.
0: milliyetçilerle
2: OPEC'ten ayrıldıktan sonra Dubai vurulmadı değil mi gerçekten?
0: Vurulmadı. Bakın araştırın. Steve Kunin bunu söyledi. Bunun sebebi de şu. İçerideki kavga Bu çete niçin kavga ediyordun? Biz ne diyorduk hep? Hocalarımla birkaç tane program yaptık. Hep bir paranın bir akış dengesi vardır. Dünyada bir para bir yerden çıkar. Doğru mu avukat Cem abi?
1: Muhakkak.
0: Bir yere geçer. Sadi abi sen daha iyi bilirsin. Yani burada
1: Parayı
0: en
1: takip
0: önemli
1: edeceksin
0: şeydir
1: her
0: parayı
1: zaman.
0: takip edeceksin. Buradaki City of London parası nereden nereye akıyor? Nasıl bir rotasyona girecekler? Kavga bu. Ne yaptı? OPEC'ten ayrıldıktan sonra yine Londra bankerleri para kazanıyor. Kavga devam edecek. Ama İsrail az önce komutanım söylediği gibi sadece bu arz-ı mevcut olayında seçim kampanyasını şunu diyecek Netanyahu. Bak ben toprakları çoğalttım. Savaşı devam ediyoruz. Bana ihtiyacınız var. Çünkü bu savaşı

0: Ben
1: Türkiye
0: çok...
1: 16 Ağustos'ta
0: geliyorum hocam.
1: Deniz
0: geliyorum.
1: Milli Parkı ilan iki bölgede ilan etti.
2: Onlar evet. Onların burayla bağlantısı yok.
0: Bak, Çağlar hocam bir şey söyleyecek.
2: Ben size bir buyurun. Şey söyleyeyim. Bakın NATO buyurun. Bağlantısı ve askeri anlamda bir şey ifade edeceğim. Haritayı alabilir miyiz lütfen?
0: Tekrar biraz haritayı önce. Verelim arkadaşlar. Şimdi kafada az önceki Ebu Zuhur evet, haritasını. Buyurun geldi hocam.
2: Şu. Buraya kadar geldi. Evet. Daha önce de geldi. İşte şey 100 küsür sortiyle bütün şeyleri vurdu İsrail. Bunu yatsımıyoruz. Bakın burada önemli bir şey var. Herkes şu soruyu soruyor. Türkiye ile İsrail savaşırım. Herkesin kafasında
0: büyük
2: bu.
0: Büyük soru bu zaten.
2: Büyük soru bu evet.
0: Evet.
2: İsrail Türkiye ile savaşı göze almaz. Hamaset olarak söylemiyorum. Yapısal gerçekler var.
0: Gelip burayı niye vuruyor o zaman?
2: Bu tamamen Suriye'ye yapılan bir harekattır. Bu açıkçası bakın Suriye'nin işte buradaki
0: hava Çağlar üstünde... Hocam ben sizi anlıyorum ve kabul ama ediyorum. Bir... Ama sorum da şu. Adam diyor ki Netanyahu diyor ki
2: ya kendince
0: ben diyor kelimeyi. Biz diyor bir uyarı yaptık.
2: Ya işte o
3: yani kelime... Türklere yaptık.
0: Türkiye'ye yaptık diyor yani. Netanyahu bunu yapan böyle söylüyor.
2: Ya, desin ya bir dakika bir saniye müsaade misin? Ya desin
0: yani yapan
2: ya.
0: Böyle söylüyor.
2: Ya
0: hani.
2: Netanyahu ben... dedi diye biz uyarı mı yaptı bize?
3: Hayır,
2: böyle bir şey var.
3: Bize kimse uyaramaz.
0: Ne bileyim yani.
2: Bir arz etmiş anlatayım bakın. Biz NATO ülkesiyiz arkadaşlar. Bunun bir önce versiyonunu sahte bayrakla İran Savaşı'nda İsrail yapmaya kalktı. Hı. Üç tane füze atıldı.
0: Dört.
2: Durduruldu. Efendim şeye İran'a karşı bir Türk cephesi açmaya kalkıştı. Beceremedi. Evet. Şimdi burada İsrail bakın açık ve net söylüyorum. Netanyahu katil ordusu kim olursa olsun Türkiye ile savaşı göze almaz. Siyaseten yaptığı bir hamledir. Bundan ötesini beceremez. Neden beceremez? Bak neden? Altını dolduralım gerekçesi. Türkiye bir NATO ülkesi.
0: Evet.
2: Varsayalım NATO'nun 5. maddesi ve coğrafi anlamda sorumluluğu olan 6. maddesinin devreye girebilmesi için Suriye'deki bombalandığı bir üste 5 ve 6 devreye girmez.
4: Girmez.
2: Türk topraklarında girer bu devre.
0: Doğru.
2: Bunu kaçırmayalım. Yani Suriye coğrafyası bir vekil coğrafya olur. Efendim bu bölgede biraz önce ifade ettiğim çağrılı kuvvet olmadığı için burada Türk birliği olmadığı için herhangi bir sorun çıkarmayacağını kendi de biliyor. Gelip burada pisti ve depoları burada hava üssünün pist ve depolarını ama Türkiye Türk coğrafyasına, Türk topraklarına efendime söyleyeyim saldırmadığı müddetçe NATO'yu alamaz karşısına. Diyelim ki Allah muhafaza en kötü senaryoyu yaşayalım. Bakın en kötü. Füzeyle, uzun menzilli füzelerle
0: vurdu.
2: Ya da hava kuvvetleriyle geldi işte ABC topraklarımızda bir yeri vurduğu takdirde hemen devreye Birleşmiş Milletler 51. madde ve NATO 5. ve 6. maddesi devreye girer.
0: Bir şey soracağım.
2: Bu riski Tom alır mı şey İsrail? Hiç sanmıyorum.
0: Tom Barak'ın açıklamasını bir getirir misiniz? Çağlar Hoca'ya son bir şey göstereceğim. O
3: hocam Kuzey Kıbrıs'ı vurursa?
0: Evet. Buyurun. Cem.
3: Kuzey Kıbrıs'ı vurursa hocam.
2: Kuzey Kıbrıs'ı söylüyorum bakın.
0: Dur. Şunu bir tamam. Şey yapayım. Soru dursun. Kuzey
3: güzel
0: Kıbrıs
3: soru
0: dursun.
3: Cem Bey'in.
0: Evet güzel değil mi? Yani
3: tam bir soru.
0: Bak,
3: Kıbrıs.
0: İsrail
3: herhangi
0: şeyle. Bak
3: zaten.
0: İsrail Türkleri kışkırttı diyor Barak. Yani bizden yana konuşuyormuş gibi. Türkiye savaş uçaklarını kaldırmayı değerlendirdi. Çağlar Hocam dedi ki biz Genelkurmay'a bakarız. Orada dedi
3: ne deniyorsun?
0: Yok ya yok diyor. Tamam. Bu durum 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir diyor.
3: Doğru.
1: Burası çok önemli.
0: Evet.
1: Çok doğru.
0: Tabii önemli ya. Çok ciddi şeyler söylüyor.
1: Evet,
0: çok şükür
1: arkasında bir
0: sağduyu
1: var.
0: Galip geldi. Türkiye saldırgan değil. Çıkış yolu Filistin'in çözülmesi. Bak bu da ilginç.
3: Çok önemli.
0: Olaya. Erdoğan Suriye'yi kontrolünü almak istemedi.
3: Bunu Trump birkaç defa söyledi.
0: Bunu Trump diyor ki ya
1: biz
0: Ali
1: verdik, o
0: bunun
1: istemedi.
0: Şeyi var mıydı? LED'i var mıydı? Onu bir getirsene. Bak Çağlar Hocam. Şimdi burada aslında tam yumurtluyorlar. Yani esas mesele ortaya çıkıyor. Getir onu bak. Bak göreceksin şimdi. Tam netleşiyor her şey. Daha önceki görüşmeler var diyor. Ha burada. Şu tarafa verdiniz değil mi? Buradan mı göreceğiz onu? Tamam oradan görelim. Bakın verin arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor?
5: And help the Syrian government. And by the way, full stop here. You've heard President Trump say before in public he's asked President Erdogan, why didn't you just take Syria on December 8th? If you were instrumental in helping them, why didn't you just take it? President Erdogan responded, because we don't want it. We want Syria to be a sovereign and independent country. As a canvas and a blanket in the middle of this very difficult zip code. Saudi Arabia feels the same. Of course, Israel feels the
3: ya toprak bütünlüğünü şuradan bahsediyor. Trump'a soruluyor.
0: Şimdi
3: Trump,
0: bak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan soruyor.
0: Evet.
3: Ben diyor

0: Sordum birkaç defa Tayyip
1: Suriyelilere diyor bu Suriye kadar kucaştı burada diyor. Bak Suriye bu kadar niye büyük kucak açtınız Suriyeliler geldi. Suriye'yi niye almadın diyor.
0: Toprak bütünlüğünü korumak için biz böyle bir ihtiyacımız ya da böyle bir niyetimizin olmadığını söylüyor.
2: Zaten olmaz. Bakın
0: Trump'ın kavgası içerideki komutanım nasıl bu İran'daki Siyonist lobi bunu aldı savaşa soktu. Garanti veriyorum askerler şu anda şu hesabı yapıyorlar. Arka kapı diplomasisi yapıyoruz. İsraillilere söz dinletemiyoruz diyor. Yani buradaki askerler Türkiye ile savaşılmasının tamamen karşısında. Yani böyle bir...
1: Amerikalı askerler.
0: Tabii Amerikalı askerler evet. Böyle bir savaş senaryosu dahil düşünmek istemiyorlar. Neden? Biz şunu biliyoruz. İsrail böyle bir şey yapmaz.
2: Yapamaz.
0: Ya da beceremez ama şunu yapabilir. Bu hat vazifesi yani böyle bu uca kadar gelirsin ya tam uç noktaya kadar. Az önce Cem Bey'in söylediği gibi ya Kıbrıs'a bir müdahale edip
1: işte o
0: bir
1: mesela.
0: Provokasyona getirmek için eğer savaş hattını getirmesi lazım ki bu seçimi kazanması lazım. Bak her şey herkes her şeyi
2: ne
0: yapabilir.
2: Yapabilirdi? Bak, ha, bak,
0: ne yapabilirdi? Ne yapabilirdi? Konuşabiliriz.
2: Eğer Türkiye ile ciddi anlamda bir savaş açma gibi bir çılgınlığa bir affedersiniz bir aptallığa başvuracak olsaydı hava sahamızı ihlal edebilme birincisi.
0: İşte o yüzden yapmak istediğin neydi? 2 kilometreye kadar
2: yaklaşmak.
0: Dediğim
2: gibi bizim topraklarımıza füze veya hava kuvvetleri vurduğu takdirde bu savaş başlardı. Şeyin Barak'ın dediği.
0: NATO Genel Sekreteri diyor ki ben diyor müdahale olmayacağım diyor.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte şunu konuşuyor. NATO'nun 5. ve 6.
1: Nasıl
2: maddesi...
1: Nasıl olmuyor ya? Ben NATO üyesi değil miyim?
2: Hayır. Bakınız hemen
0: Suriye
2: söyleyeyim.
0: Için. Bakın, yok,
2: hemen.
0: Suriye içinde değil bu. Eğer Türkiye'nin müdahale ettiği zaman...
2: Türkiye
0: diyor.
2: İçerisine...
0: Müdahale ben, ettiği bak, zaman
2: en kötü
0: diyor.
2: Senaryoyu konuşalım mı?
1: Ya hocam nasıl NATO Sayın sekreteri Nasıl böyle açıklama yapıyor?
2: Şöyle
1: Türkiye
2: bak.
1: NATO toprağı değil mi? Evet. Nasıl yani o zaman İkinci o müdahale oluyor. Ettiğinde sen hayır, niye hayır, hayır. Müdahale etmiyorsun?
2: Suriye'de böyle bir çatışma ortamına girmez NATO giremez.
0: Suriye'den bahsetmiyoruz. Yani,
1: Türkiye
2: olduğu takdirde Rutte'yi falan aşar bu iş. 5. ve 6. madde çalışır. Hatırlatayım 5. maddeyi.
0: Ya kim... İnanın o kadar öyle bir hazırlık içerisindeler ki adamlar oturup şov yapıyorlar. Hangi Avrupa ülkesinin yanında şimdi, olduğunu yani bütün bu ülkeler
2: ya
0: komutan.
2: Arkadaşlar elbirelemeyin biz NATO'da 1952 yılından beri boşuna mı varız ya?
0: Varsın.
2: Diyelim ki İsrail.
1: Yani tutmuyor adam ben, diyor
0: adamlar
1: ki.
0: Adamlar senin askerlerini 15 Temmuz'dan sonra yatırdılar içirdiler baktılar.
2: Ya hocam bu anlattıklar biraz böyle bireysel bazda kalıyor özür dilerim ama ben şimdi size uluslararası hukukun. Askeri hiç yapılanmanın gerekçeleri, gerçeklerini, realitesini söyleyeyim. 5. madde der ki, evet. NATO'da herhangi bir ülkeye bir saldırı olduğu takdirde 51. Birleşmiş 50. madde çerçevesinde size yapılan saldırıya karşı ortak şemsiye altında karşı mukabil harekatı yaparsınız.
3: One for all,
2: askeri
3: all
2: güç
3: for
2: de kullanırsınız.
1: Evet.
2: Bu illa askeri güç kullanmak anlamına gelmezler. Lojistik olur, istihbarat olur, başka bir şey olur.
1: Bir şey açıklığa kavuşturalım.
2: Şimdi,
1: bak açıklığa böyle, kavuşturalım, daha iyi anlaşılacak. Böyle hocam biz, daha iyi anlayacağız. Erhan, sence...
0: Karşı değil
1: hayır, bir şey Erhan bir saniye. Ben hocanın ama, tarafına bir geçeyim, bir dakika. Sen şey mi diyorsun, NATO Genel Sekreteri, Türkiye topraklarına İsrail müdahale ederse ben buna karışmam
0: karşıyım
1: mı dedi?
0: Karşıyım diyor, Rutte diyor ki karşıyım, ben buna müdahil olmayacağım diyor.
1: Olmayacağım diyor.
0: Ben de diyorum komutanım bakın bir cümleyi de bitireyim. Evet. Trump da diyor ki... Ben zaten sebep arıyorum bir yıldan beri NATO'dan
2: ben
0: ayrılmak
2: için. Ben bu resmi açıklamasını okumadım ama hiç.
0: Gelecek, vardı görürsünüz. Ben bunu Steve Kuhn'den, buradaki combat veteran'dan kendisine alarak. Yani bu online'da haberler yaparken.
2: Bu çok önemli bir şey söylüyorsun.
0: Evet, çok önemli bir şey söylüyorsun.
2: NATO Genel Sekreteri Türk topraklarına.
0: Evet, 5. madde.
2: Yani bir şey olursa ben yardım gelmem mi diyor.
1: Evet, ben müdahale etmeyeceğim diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Evet, şimdi görmedim resmi
0: bir yer. Biz onu anlatıyoruz zaten. Trump da diyor ki. Bu sebepten dolayı NATO'dan çıkar diyor. Ben ne açıklaması yapıyorum? Adam bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Trump'ın NATO'yu istemiyor. NATO istemiyor NATO ile beraber bir hareket etmek. NATO'nun güvenlik merkezlerinde hatta güvenlik toplantılarının bir tanesi Hollanda Kraliçeliği'nin evinde oldu. Neden? Çünkü bugüne kadar o gördüğümüz bütün kraliyetler siz şöyle şunu karıştırıyorsunuz komutan. Hani dediğinizde 1950'den beri...
2: Bak ben bir şey karıştırmıyorum.
0: Çok üzüldüm.
2: Bu olmaz hayır, böyle şöyle, bir cümle hayır, ama...
0: Sizin, yanlış anlatıp...
2: Sizin dediğiniz Mark Rutte'nin o resmi açıklamasını ben herhangi bir yerde okumadım.
0: Ben
2: bakın
0: size...
2: Bakın dikkat edin. Şeyde
1: okumadım
2: son,
1: diyor. Onu görmedik.
2: Görmedik
1: diyor
2: hocam. Görmedik. Şimdi yansımadı. Açık kaynaklara böyle
0: bir şey. NATO... Bakın Marco Rutte bunu zaten söyledi. Şurada...
2: Nerede söyledi ya?
0: Ben size
2: buraya yansırdı.
0: İkinci bir olayı da anlatacağım. Şu anda Amerika'nın
1: bir
0: kendi
1: saniye,
0: dünyası...
1: Bir dakika. Evet. Bir saniye. Sadi Bey...
3: Şimdi bu NATO konusu, Türkiye-NATO ilişkisi...
1: Yorulmadınız mı hocam?
3: İsrail...
1: Yok.

0: Yok
1: tamam.
0: Hocam, İsrail
2: evet.
0: Nedeniyle NATO müdahale eder mi etmez? İsrail'de de gündemde tartışıldı geçtiğimiz 3-4
2: yıl. Onlar da konuştular.
0: Onlarda da şu kanaat var. Yani bu iş Suriye'de oluyor. Dolayısıyla NATO buraya müdahale etmez. Sizin söylediğiniz
2: Suriye'yi geçtik. Türkiye.
3: Ama dediği çok doğru. Evet, bak işte o NATO'nun 6. maddesi. NATO hangi coğrafya? Hayır.
0: Biz
4: zaten Suriye'ye saldırmayacağız
0: diyorlar. Biz evet. Türkiye'ye saldırmıyoruz ki NATO müdahale etsin. Dolayısıyla Türkiye
2: İsrail diyor.
0: İsrail'deki gündem bu. Bu noktaya geldiler.
4: Yok, bu daha önce yapılan bir açıklama.
0: Ama sizin söylediğiniz açıklama varsa
4: açıklaması
0: onu bilmiyorum.
4: Bambaşka. Efendim, Ali, bak ben başka bir şey söylüyorum.
2: Ali bir daha söyle.
4: Yanlış.
3: Varsa o açıklamayı bulsun bir arkadaşlar. Tamam.
2: Ya o açıklama varsa onu bir göreyim.
0: O açıklama önemli ama ben şunu söylemek istiyorum.
2: Evet.
0: Hocam şöyle bir şey var.
2: Geliyorum arkadaşlar.
0: Burada Netanyahu'nun seçim hikayesi herkes burada.
2: Zaten bunu konuşacağız şimdi.
0: Ama şöyle bir şey var. Netanyahu'nun yaptığı tahrik etmek, Suriye'ye saldırdığında da Türkiye'den bir ateş, yani bir
2: reaksiyon,
0: silahlı provokasyon aslında. Bunun sonuçlarını söylemek istiyorum.
4: Bunu bir daha yaparsa bu provokeyi, Amerikan devleti bir daha karşısında durmayacağını söyledi.
0: O ayrı bir konu.
4: O önemli bir konu.
3: Ben ABD'yi ayrıca açacağım, o ayrı bir konu ama. Bakın bu çatışmanın...
4: Şunu anlatayım, benim lafım bölündü. Bak siz şu anda... Eski bir Amerikan yönetimiyle, ben hep şunu şey yaparım. Biden Amerikası, Trump Amerikası.
3: Tamam hayatım.
4: Bu kavga farklı şu anda.
3: Farklı biliyorum
4: yani
3: ama.
4: Yok siz biliyorsunuz.
3: Hayır şöyle ama dediğiniz o konu o kadar önemli ve çok ciddi bir
4: cümle. Evet ben de zaten
3: Rutte'nin böyle bir cümlesine bakın.
4: Ben bu
3: Türk
4: açıklamayı...
3: De bir cevap
2: olun şunu arkadaşlar.
0: Amerika merkezli bakmak doğru ama bakın çok kısa vadeli bir şey konuşuyoruz. Bu provokasyon gerçekleşirse, yani Türkiye Suriye'de İsrail'e yanıt verirse, bir uçağını düşürürse, İsrail ve Netanyahu ne kazanır? Bir, hemen Amerika'ya döner der ki, bak Türkiye uçağımı vurdu.
3: Türkiye bu hatayı yapar mı?
0: Yapmaz, bir dakika yapmaz. Yaparsa diyor, bir saniye. Yapmasını umuyor. Bak provokasyon böyledir. Provokasyon böyle
3: diyor sen. Evet.
2: Tamam, döndü Amerika'ya söyledi.
0: Bunun sonuçları ne olur?
2: İhtimaller konuşuyoruz.
0: Bir, evet. Kaan motorları yatar. F-16'lar yatar. F-35'e dönüş yatar. İki, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hikayesinde aslında silah entegrasyon aşağıda önemli. Daha önemli değil mi?
2: Onu da ettiler.
0: Oraya bir mesaj verir. Bir
3: dakika. Ama bakın dediğiniz faraziye... O kadar yani dediğiniz faraziye
2: İsrail
3: şey
2: ne
3: değil yani.
2: Siz bütün tezleri reddediyorsunuz.
3: Hayır ben şunu reddediyorum.
0: Hayır faraziye değil hocam.
3: Tezi?
2: Ya bakın, Milli Park'la ilgisi yok dediniz.
0: Önceki çözüm süreci nasıl bozuldu?
2: Hayır, değerlendirme dışı mı bıraktı?
3: Türk
0: komutanlık kuvvetleri. Tek konuşursak anlaşılabilir. Önceki çözüm süreci nasıl bozuldu?
3: Niye gitsin de İsrail'e bu
0: Suriye ekseninde boşluk oluştu.
2: Bir saniye böyle çoklu olursa anlaşılmaz.
5: Bu meseleyi bakın şöyle. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu meseleyi sadece Benjamin Netanyahu'nun basit bir seçim matematiğine indirgemek... Büyük resmi görmemek olur.
0: Zaten zincirlerde bunlar olursa
5: bakın,
0: seçimi
5: Kıbrıs,
0: kazanır.
5: Doğu Akdeniz,
0: sadece çatışmayla kazanamaz.
4: Bir tamamlasın. Evet.
5: Kıbrıs, Doğu Akdeniz, İsrail'in birinci hedefi. Yerleşim yerleri açıyor Kıbrıs'ta İsrail.
2: Peki Cem Kaya'nın sorusuna kimse cevap vermedi.
3: Yerleşim yerleri açtığını biz yıllardır biliyoruz. Sen onu
2: öyle değil mi?
4: Poseidon harekatı
3: mesela
4: var.
3: Mesela şu bakın. Doğu Akdeniz'de bak söyleyeyim ben size. İsrail'in Gazze planının arkasındaki büyük hedefi. Açıklayayım size. Doğu Akdeniz'de 11 trilyon metreküp doğal gaz var.
5: Türkiye Milli Parkı niye ilan etti?
3: Türkiye'nin Milli Park ilanı bir sene önce 2025'te Yunanistan'ın açmış olduğu deniz yetki alanlarını milli parklar üzerinden genişletme çabalarına karşı
5: İsrail'in Kıbrıs'taki en büyük ittifak partneri kim?
2: Yunanistan.
5: Hocam lütfen yani.
3: İsrail'in Güney Kıbrıs'ı...
4: Siz şeye bağlamak istiyorsunuz. İsrail, Yunan, Güney Kıbrıs...
5: Üzerinde bir ittifak yapıyor.
4: Bir hat yapmaya çalışıyorlar.
3: Tabii sevgili hocam bak. İsrail'in içinde olduğu, tamam, neydi Türkiye o projenin adı? İsmet projesi değil mi? Çöktü o proje, ABD çekildi oradan. İsrail şu anda sadece o Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarına girebilmek adına Gazze'deki tazyiklere devam ediyor.
5: Yani, evet, kiminle girecek oraya?
3: Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Yunanistan'la
5: tamam,
3: birlikte.
5: Türkiye kime karşı Milli Parti ilanı yaptı?
3: Aynı şeyi söylüyoruz.
5: Lütfen yani.
3: Şimdi, yani şimdi o ama
5: peki,
3: o değil. Özü
5: şey
3: o değil.
5: Ki,
3: yani,
5: kaçırmayalım
3: kamuoyu. Bunun
5: peki,
3: özü o değil. Yani biz bunu görecek kadar bilgi birikimimiz var
5: tabii,
3: yani.
5: Tabii.
2: Bizim de
3: şimdi,
2: var.
3: Şey
2: şimdi bir yere geleceğiz. Zamanı iyi kullanalım.
3: Anlıyorum ama bakın.
2: Batı Şeria'ya bakmamız lazım. Bak,
3: bakalım ama.
2: Hiçbir yerde yok hocam.
3: Öncesinde şunu söyleyelim.
2: Hiç kimse yapmadı. Daha Türk televizyonlarında olmadı. İsrail... Çok ilginç bir planı devreye soktu ve Batı Şeria'yı ortadan böldü. Ama ortadan böldü. Bildiğin Batı Şeria'yı ortadan böldü. Şimdi biraz sonra haritalar gelecek. Ama burada şu tepkiler, bu ülkeler Suriye'deki saldırıya tepki gösterdiler. Heh. İşte şu oldu, şimdi bu oldu hepsi. Ama Batı Şeria'ya, İngiltere'den Almanya'ya, yani İspanya'dan Fransa'ya, herkes ayağa kalktı. Batı Şeria Türkiye'de çok bir karşılık bulmadı ama acayip bir şey oldu.
3: Ben, hayır, Sayın Aksoy,
2: bir tek cümle cevap bir şey, istiyorum. Bak, Cem Kaya'nın sorusuna cevap.
3: Bir şey söyleyeceğim.
2: Kıbrıs'a saldırırsan
3: geleceğim, ona da geleceğim. Şu yaşanan olay bize bu Mekke ittifakının ne kadar şey olduğunu, güçlü bir ittifak olduğunu ortaya koydu mu, koydu? Ve Suriye'yi söylüyorum. Suriye bu kadar sıkıntılar yaşamadan, bak vuruluyor, hava sahası kontrolü yok, ordusu sıkıntılı. Suriye'nin, empati yaparak söylüyorum, düşünüyorum, Suriye zaman kaybetmeden Mekke ittifakına girmelidir. Bakın, zaman kaybetmeden.
2: Hocam bu girmelidir. Türkiye için de çok sıkıntılı bir şey
3: hiçbir
2: olur
3: şey
2: ama.
3: Hiçbir şey olmaz hocam. Çok nasıl, güç kazandırır.
1: Savunmak zorundasınız.
2: Bak ben bir şey
3: söyleyeyim. Savunacaksınız tabii ki.
1: Savunamıyorsunuz.
2: Hocam,
1: savunamıyorsunuz.
2: Çağlar hocam bizi bakın, ikna edin. Şimdi eğer Mekke ittifakında bakın, Ebu Zuhur saldırısı gerçekleştiğini ne yapacaktık biz?
3: Saldırısı gerçekleştiğinde Sayın Dişleri Bakanı ne dedi? İlla askeri kuvvet kullanmak adına değil. Gerekirse lojistik istihbarat.
2: Murat, geleceğim sana.
3: Ya bunları göreceksiniz. 11 tane ülke bakın kınadı değil mi? Ne dedik? Açalım. Diğer devletlere de açacağız. 11 tane ülke kınadı. Onların da altyapısını oluşturuyor şu anda bu.
2: Ya bu İsrail, ama bunlar,
3: hocam İsrail'i çok abartmayın gözünüzde.
2: Ya yapmayın.
3: Adam sadece
2: ya ben seçime, abartıyorum.
3: Adam seçime
2: ben İsrail'i abartıyorum
3: diyorum. Adam seçime yönelik olarak bu, bakın seçime yönelik olarak o iki tane aşırı sağcı bakan var ya, Smotrich ve Ben-Gvir. Evet. Onu kaybetmek istemiyor. Kendi merkez sağı da kaybetmek istemediği için kendince, bakın kendince Ehud Barak da aynı şeyi söyledi. Aptal dedi bu adam. Kendince siyaseten bir puan toplama adına bu işi yapmıştır.
2: Bir müsaade eder misiniz? Buyurun. Bir şey söyleyeceğim.
3: Estağfurullah.
2: Sonra birlikte araya gideceğiz. Ama tamam, bir şey söyleyeceğim. Yine devam edeceğiz. Şimdi diyorsunuz ki İsrail'i abartmayın. İsrail'i abartmayın dediler 3-4 sene önce Gazze'de. Bir saniye bir toparlayayım, bir toparlayayım. Tamam. İsrail'i abartmadık. Ben gerçi abarttım. O gün de burada konuktum. Dedim ki bu doğru olmadı. Gazze'yi alır İsrail dedim yani. Burayı alır dedim ve şimdi durum ortada. Şimdi İsrail Batı Şeria'yı ikiye bölmüş. Şimdi İsrail, size söylemiyorum lütfen yanlış anlama. Hani İsrail'i abartmayalım. Batı Şeria onu da yutuyor, parçaladı. İsrail'i abartmayalım. İran'ın elini ayağını kırdı. Gitti İran'ın içinde nokta operasyonlar. Yani adamın devlet sarayının içinde devlet başkanının kulağından vurdu. İsrail'i abartmayalım.
1: İran Cumhurbaşkanı'nı kim öldürdü?
2: Telsizlerle.
1: Reisi nerede reis?
2: Telsizlerle.
1: Çağrı Süleymaniye kim öldürdü?
2: Bitiriyorum. Telsizlerle, bakın dinleyin arkadaşlar. Telsizlerle Lübnan'da perişan ettiyiz bunları. Hepsini. Şimdi İsrail'i abartmayalım. Ama İsrail, siz söylediğiniz için söylüyorum. Tamam, %2 ben toprağını artırmış.
3: Aldı, evet artırdı.
2: Abartmadığımız bölgede hocam herkesi yani bu Siyonist
5: cephelerle ifade edilen
2: herkese gördüğü işte bütün hedeflere ya, saldırıyor.
3: Sayın Aksoy, bu İsrail
2: bunu tank, ne zaman abartacağız
3: hava kuvvetleri, tank birlikleri, her şeyde deniz değil de karşısında düzenli birlik mi vardı ya Allah aşkına?
2: İran.
3: Ya İran daha sonra ne yaptı İsrail'i? Vurulmaz denen, delinmez denen demir kubbeyi ne yaptı İran ya?
2: Hocam bence İsrail dikkate alınması gereken bir düşman. İsrail dikkate alınması. Çok dikkate alınması.
3: Estağfurullah. Ben anlatamıyorum muradımı. Sürekli ben sabote ediliyorum yani.
2: Yok hocam.
3: Ama olmaz ki,
4: niye sabote ediyorsunuz? Siz haklısınız.
3: Cümlemi ifade edeyim. Evet. Bakınız. İsrail bugüne kadar düzenli bir orduyla savaştı mı? Buyurun.
4: Doğru.
3: 67 Arap-İsrail Savaşı'nın haricinde, Yom Kipur'un haricinde toparladı kendini. Şu anda herkes kafasında şu var. İsrail'in bugün, bakın çok minik bir diyeyim. Evet. İsrail Gazze'de toprak elde etti, işte girdi içeriye. Ne kadar Gazze'li düzenli birlik vardı karşısında? Minik tank savarısıyla mücadele etmeye çalışan
2: Kassam
3: bir Hamas
2: Tugayları vardı.
3: Kassam Tugayları vardı. Lübnan'da kim vardı? Destek gelen Hizbullah. Kısa menzilli tank savar silahlarıyla işte bir hava kuvvetleri mi vardı bunların?
2: Yok.
3: Hava savunma silahları mı vardı?
1: İran'ın da hava kuvvetleri yoktu.
3: Geliyorum bakın şimdi. Bravo. Bak destek geliyor bana. Şimdi hocam bak şeye
5: hocam,
3: gelelim, Suriye'ye gelelim. Yani. Hocam bir dakika, Suriye'ye gelelim. Ya biz dostuz, arkadaşız, nezaketimizi muhafaza edeceğiz. Suriye yıkıldığında Esad'dan sonra hiçbir hava savunma unsuru kalmadı. Bakın diyorum, 1000'e yakın sortu yaptı. Suriye ordusunu paralize etti. İran örneğine gelelim. İran'ın hava savunma, ben burada hatta bu stüdyoda söyledim. Nerede bu İran hava kuvvetleri diye. Yoktu ki. Evet, devlet başkanını, 7 ay arayla genelkurmay başkanını, cumhurbaşkanını, işte suikastleri yaptığında İran'ın da öyle bir gücü yok. Hava kuvvetleri kalmamıştı. Ama İran daha sonra toparladı. Aktif savunmayla İsrail'e karşılığını verdi.
5: Evet.
3: Elbette savaşta, çatışmada her neyse karşıdaki unsur küçük de olsa büyük de olsa hesabınızı yaparsınız. Adı da asimetrik harptir. Unsur, küçük unsurlarla büyük güce karşı savaş. Ama şimdi İsrail'in Türkiye üzerinden, Türkiye'yi kullanarak, Türkiye'ye sözde kendince bir gözdağı vermiş bir atmosferi yaratarak siyaseten kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Netanyahu'nun hareketi. Türkiye'nin vermiş olduğu cevap çok haklı. Bakın eğer Türkiye hava sahası ihlal edilmeden, coğrafyasına bir füze düşmeden böyle bir çatışma içerisine girmez. O kadar büyük de devlet aklı vardır. Son cümlede şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli ne dedi? Biz kapı kapı dinlenip destek alamayız. Gereğini yaparız çat diye bitti bu
2: konu. Çağlar Hocam, Çağlar Hocam dedi ki, bana dedi cümlemi tamamlatmıyorsunuz dedi. Hocam reklama bile siz gidebilirsiniz. Buyurun.
3: Reklamlar.
2: Buyurun hocam, sağ olun.

0: askeri üsleri bombalıyor. Sonra İsrail'in yani başbakanı da çıkıyor. İşte uyarı yaptık falan diyor. Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan hem MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ağzından hadise değerlendirildi. Fakat İsrail'deki seçim galiba İsrail'i akıl almaz şeylere zorluyor. Genel değerlendirme bu. Fakat İsrail bütün bunlar olurken sadece Suriye ile sınırlı değil. Başka bir şey yapıyor. Bakın size bir harita göstereceğiz. İsrail Batı Şeria'da, Batı Şeria'da tam anlamıyla bir hançer metaforunu yerli yerine koyarsak Batı Şeria'nın ortasına bir hançer yerleştirdi. Ve Batı Şeria'yı böldü. Cem Hocam.
1: Estağfurullah.
0: Burada Batı Şeria'yı E1 yerleşim alanı ilan etti. İşte Yahudi yerleşimi Maale Adumim burası, Doğu Kudüs, Batı Şeria burası ve Güney Batı Şeria, Kuzey Batı Şeria. Bir yer Güney Kuzey diye zaten adlandırıldıktan sonra geçmiş olsun, o iş bitmiştir. Şimdi E1 yerleşim alanı. Buraya ciddi şekilde tepki gösterildi. Yani Doğu Kudüs'ün doğusunda Maale Adumim yerleşimle Kudüs arasındaki 12 kilometre karelik bölgede planlanan yer. Tam şurası sayın seyirciler. İşte şu kırmızıyla yerleşim alanı diye gösterilen yer. Yaklaşık 3400 yeni konut inşa edilmesi öngörülüyor. İsrail buraya 3400 Batı Şeria'ya konut inşa edecek. Sonra Kudüs'te Maale Adumim birleştirilerek kesintisiz bir İsrail yerleşim hattı oluşturuluyor. Yani tamamen geçişi de sağlıyorlar ve birleşmeyi bütünleştirmiş oluyorlar. Batı Şeria'nın kuzey ve güney arasındaki bağlantıyı koparacak stratejik bir koridor oluşturuyor. Sonra E1 hayata geçerse ne olur? İhtimalleri üzerinde kafa yorduk. Doğu Kudüs, Filistin topraklarının geri kalanından fiilen kopabilir. Yani gerçekten son kalede düşmüş oluyor. Batı Şeria kuzey ve güney olarak ikiye bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak. Hadi bölündü diyelim. Bakın bu bölünme, yani şurası bahsedilen yer, şu ikiye ayrılan yer. Burası zaten ne kadar böyle kalabilir ki? Burayı yerleşim yerine açan İsrail çok kısa sürede 5-10 sene içerisinde kuzeyi de güneyi de olduğu gibi zaten kontrol edecektir. Bunu yapan bunu niye yapmasın? Bağımsız ve bütüncül bir Filistin devleti kurulması neredeyse imkansız hale gelecek. Defter kapanıyor. İsrail'in bölgedeki kontrolü kalıcı şekilde güçlenecek. İki devletli çözüm için en büyük tehditlerden biri. Yani iki devletli çözüm hayali bitiyor. Cem Kaya ne diyorsun bu işe?
1: Bakın ben öncelikle o kırmızı yer tabii ki rejiyi kastetmem. Yerleşim alanı değil işgal alanıdır.
0: Evet.
1: Şimdi çok akıllı. Yok,
0: yerleşim alanı ilan ediyor kendine göre.
1: Hayır, ben ne olduğunu biliyorum ya.
0: Tabii,
1: onların
0: tabii.
1: Bize i̇şgal dayatmak istedikleri tabii. Terminolojiyi ben reddediyorum.
0: Anladım.
1: Bunlar işgalci.
0: Evet.
1: Bunlar eli kanlı terörist. Bunlar soykırımcı. Şimdi bizim bilinçaltımız öyle bazı hadiseleri yerleştiriyorlar ki adam gönderiyor çoluğu çocuğu git diyor. Masum Filistinli kardeşlerimizin evinden çıkarıyor. Karısına tecavüz ediyor. Çocuğunu öldürüyor. Adam elindeki silahı alıyor. Ona mukabele ediyor. Diyor ki bak diyor Yahudileri katlediyorlar antisemitik. Benim tavrım buna. Şimdi bakın benim elimde de bir harita var. Cumhurbaşkanımız bunu dünya beşten büyüktür diye salladı Birleşmiş Milletler. Şimdi bu haritayla bunu yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz Faruk Aksoy? Ne değişti? Burada bakın ne diyor? Filistin. Koyu bir Filistin var 1948'de. 1967'ye geldiğinizde Filistin yok. Şimdi biz bunu koyuyoruz önümüze. Ha 2023 değil 2033'e geldiğimizde West Bank dedikleri adını bile öyle koyuyorlar. Batı Şeria. Doğusu mu var? Böyle bir yerleşim yeri de olmayacak. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı zaten ifade etti. Ben de o gün hem Ankara'da kongredeydim hem Cumhurbaşkanımızın o kongreden nasıl çıktığını birebir müşahede ettim. Ve bir takım orada konuşmalar oldu. Ya dediler Filistin'de yine kan akmış. Bir anda anladık ki Aksa Tufanı olmuş. Aksa Tufanı legal excuse yarattı mı kendine bir bahane? Yarattı. O gün alkışlayanlar vardı. Biz dedik eyvah omuz üstünde baş bırakmayacak. Kadın çocuk hepsini katledecek. Güldüler bize. 75 bin şehit, 120 bin gazi var. Toprak kalmadı. Bir tane cami kalmadı. Üniversite kalmadı. Su yok. Hiçbir şey yok. Gazze kalmadı.
0: Evet.
1: Hani biz şu an Batı Şeria'yı tartışıyoruz da. Ve
0: adım adım gidiyor.

Evet, döndük ve devam ediyoruz. Tabii enteresan gelişmeler, ilginç gelişmeler. Bu arada tabii hararetle konuşuyor bütün konuklarım, hepimiz, ben dahil. Çünkü hassas bir mesele yani. İsrail geliyor ve Suriye'de

0: Senkronize zincirin halkaları gibi gidiyor ki ben ilk bölümde sual arz ettim. Tabii kaynadı Sayın Komutanımın o yoğunluğunda. Kıbrıs'ı vuracak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vuracak.
1: NATO hadi toprağı bakalım. Mı değil mi?
0: Hadi değil.
1: Ne olacak?
0: Cevap veriyorum ben hukukçuyum. Değil. Şimdi nereye vurdu? 28 Ocak 1920 Gazi Mustafa Kemal 104 yıl önce bugün misakımı ilhak ilan edeyim. Efendiler bu hudut askeri esaslarla çizilmiş bir hudut değildir. Bu sınır hududu millidir. Vurdu. Bizim milli misakımızı vurdu. Bizim orada özel harekat polisimiz var mı? Bilgiye dayalı var.
1: Evet.
0: Bizim MİT teşkilat mensuplarımız var. Vurdu diyelim Suriye'de. Vurdu. 100 tane özel harekatçım şehit oldu. İdlib'de Türk askeri var mı? Var. Vurdu. NATO toprağı mı? Değil. Kıbrıs'ta kol ordum var mı? Var. Vurdu. NATO toprağı değil. Nerede Van for all, all for one? Geldin. Reisi kim öldürdü? Kasım Süleymani'yi kim öldürdü? İsmail Haniye'yi İran'da devlet sarayın yanında kim öldürdü? Kim bu? Bakın karşınızdaki makul, mantıklı, rasyonel, uluslararası hukuk, teamüller, uluslararası muadeler, anlaşmalara göre hareket eden bir devlet anlayışı değil. Biz şunu bilirdik. Üstad burada. 1998'de biz devletler hukuku dersi gördük. Doçent doktor Turgut Taranlı geldi dedi ki devlet başkanı vurulmaz. Tabii. Misyonlar vurulmaz. Viyana Sözleşmesi 69. Lübnan'da vuruyor. Suriye'de vuruyor. İran'da vuruyor.
2: Evet. Lahey
0: şimdi Sözleşmesi. Lahey 1914 Lahey Konvansiyonu. Camiler, mescitler 164 tane çocuğun okuduğu okulu vuruyor.
2: Kiliseleri ne yaptı?
0: Geliyorum kiliseler. Bak. Üstad, bak.
1: Evet, evet.
0: Devlet Bey diyor ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedef altındadır diyor. Evet. Yani İsrail diyor ya ben hedefi Türkiye'ye koydum. Koydu. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeye savaşmak değildir. Ancak zafiyetimizi, barış irademizi zafiyet, itidalimizi acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımı caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlamasın diyor. Yorumluyor. Şimdi ne diyor Prime Minister of Israel? Kendi resmi Twitter hesabı. Erdoğan antisemitik bir diktatördür. Kürtleri katletmiştir. Hamas teröristlerini barındırmıştır. Kıbrıs'ın yarısını işgal etmiştir. Onun için Kıbrıs. Ona muhalif ne kadar rekor sayıda gazeteci varsa hapistedir. İsrail'e karşı saldırganlığı Suriye'ye yaymak amaçlamaktadır. Bunu kim söylüyor? İsrail Devlet Başkanlığı'nın resmi ofisi söylüyor.
3: Şunları mı söylüyor?
0: Evet. Evet. Bravo.
3: Bunları söylüyor.
0: Bravo. Bunları söylüyor. Şimdi o bunları söylerken bakın ben buraya not aldım. Uluslararası hukuk kıymetli hocalarım söyledi. 1914 Lahey Konvansiyonu yerle bir. 49 Cenevre yerle bir. 51 evet. Birleşmiş Milletler yerle bir. 69 Viyana Konvansiyonu yok hükmünde. 48 Uluslararası Soykırım Sözleşmesi yok. Şimdi hassas konu ne biliyor musunuz? 1973 Sabra ve Şatila katliamı oluyor. Diyor ki katil, siyonist. Ben diyor bu katliamların yapıp diyor tankın içinde yürüdüğümde kendimi dünyanın kurtarıcısı ilan ettim. Başından evet. Korktum diyor. Bütün alemi İslam toplanacak, karşımızda duracak. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Kubbetü Sahra'ya ki Ürdün Haşimi Krallığı'nın uluslararası hukuka göre, 70 anlaşmasına göre kontrolündedir. Biz zannettik ki diyor hepsi üstümüze geliyor. Kimseden bir ses gelmedi diyor. Gelmiyor. Şimdi ben size deseydim ki ya 7 Ekim 2023'ten bir gün önce Netanyahu gidiyor giderdi derdiniz. Niye yargıçları görevden alıyordu Anayasa Mahkemesi? Halk karşısındaydı evet. İnanılmaz bir karşısında bir blok vardı muhalefet bloğu ve Netanyahu yoktu. Ama Netanyahu ne yaptı? 7 Ekim 2023'ü kullandı. Hedef ülke Türkiye bakın. Biz terörsüz Türkiye'yi nereden çıkardı Devlet Bey? 22 Ekim 2024'te bir anda lider Devlet Bahçeli çıktı dedi ki ben dedi gideyim PKK'yı bitireyim. Öyle mi? Hayır çünkü tehlikeyi gördü. Tehlike Türkiye'nin güvenliği bakın. 12 Aralık 2017'de Devlet Bey'e rapor sunuyor. Bahadır Bumin Özarslan Hoca ile Ruhi hocamız Ruhi Ersoy. Diyor ki Türkiye'nin güvenliği nereden geçer? Kıbrıs Kerkük attı diyor. Kıbrıs Kerkük attığını çiziyor. Yani milli misak attı. 6 tane ülke kritik yer belirliyor. Bakın Kudüs, Kırım, Karabağ, Keşmir, Kerkük. Bunların hepsine bakıyorsunuz dünyanın siklet merkezleri 2017'den bu yana hepsi realize oldu mu? Oldu. Bütün coğrafya değişti mi? Niye Lübnan diye bağırıyor Devlet Bey? Niye Lübnan kaderine terk edilemez diyor? Niye Suriye'de bu kadar bizim askeri mühimmatımız var? Bakın, evet. Bakın bilgiye dayalı söylüyorum ya. Bizim polisimiz, MİT mensuplarımız, özel harekatımız orada. Şimdi vurdu ne olacak? Rutte'nin mesajı kıymetli hocam, demin gösterdi, İngilizcesinden okudum.
1: Sermet hocam vurdu diyelim diyor Cem
0: yine
1: Bey.
0: Yine isim Ensfer diyor, bunu da bitireyim. Yani biz şunu beklemeyelim, NATO gelecek bizi himaye edecek. Etseydi 40 yıldır PKK ile karşı yaşadığımız süreçte NATO silahlarından bizi bağlı
2: hepsi NATO üyeliğimizde.
3: Türkiye eğer böyle
1: vurdu diyelim ne olacak?
3: Allah esirgesin, Türkiye böyle bir saldırıda orantılı meşru müdafaa hakkını kullanarak İsrail'i aynıyla vurur. Vurur yani. Bu Türkiye'nin hakkıdır ve burada, Türkiye'de gözünü canım, budaktan esirgemez.
2: Burada komutanım
1: bir saniye bitirsin mi? Bir bitirsin Aran.
3: Bunu bir ortaya koyalım. İki, İsrail'in bu agresif politikasını Türkiye'yi de hedef alarak Orta Doğu'daki tüm İslam ülkelerini hedef alan politikasını sadece Netanyahu'ya veya onun seçim kazanma isteğine indirgeyemeyiz. Bakın İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmiş.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum.
3: 70 yıldır burada can alan, kan akıtan vampir gibi binlerce insanın, milyonlarca insanın ölümünden mesul bir kuvvet.
1: Tabii.
3: Ve hafife alınacak bir güç değil. Evet, Türkiye kadar bir güç de değil ama hiç hafife alınacak bir güç de değil. İsrail dünyanın ekonomik varlıklarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran bir güç değil mi? Hepimiz biliyoruz. Üstadım ne dedi? F-35, F-16 hepsinde dedi sıkıntıya gireriz.
0: Doğru. İsrail artı ambargo, artı ekonomik.
3: İsrail bunları bilmiyor mu?
1: Tabii ki. Şey
3: bakın Barak'ın bir ifadesi. Diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkabilir.
1: Bravo. Hmm. Kim mi? Kim mi?
0: Evet,
3: eğer
0: söylüyor.
3: İsrail bu kadar zayıf ve yalnızca kiminle savaşacak dünya? Türkiye İsrail'i yer geçer değil mi?
0: Hepimiz nerede 3. Dünya Harbi?
3: Yani İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelirse İsrail'e hiçbir şans, hiçbirimiz atfetmiyoruz. Ama 3. Dünya Savaşı çıkacak diyorsa Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve bölge temsilcisi, demek ki işin içinde çok büyük bir hesap var.
4: Çok çok ciddi alıyorsunuz siz adamı. Barak'ı çok ciddi alıyorsunuz. Barak'ın kışkırtıcı olduğunu hala anlamadınız siz.
3: Ben hocam çok, Amerikan temsilcisi.
4: Bakın Barak'ı
3: bakın kışkırtmadan
2: programda.
1: Şöyle yapalım mı? İzleyiciler haklı olarak seslerin çok üst üste bindiğini söylüyor. Ben bu akşamki yayında mesela Çağlar Hoca'nın gerçekten haklı çıkmasını, ülkemiz adına haklı çıkmasını temenni ederim.
4: Ya, benim adıma
1: ama mesela hayır o anlamda değil. Mesela Barak'ı çok ciddiye alıyorsunuz diyorsunuz ya. Barak 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor.
4: Bakın
1: hocam da diyor ki bu...
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyur.
4: Sayın Aksoy, Barak'la ilgili Sayın Fidan'ın çok güzel bir tespiti vardı bundan aylar önce. Nevi şahsına münhasır bir tarzında bir cümle sarf etmişti.
1: Evet.
4: Barak çok oraları kurcalamaya çalışan, farklı farklı istikametlere sevk etmeye çalışan, subliminal mesajlar veren birisi. Bak bunu çok iyi görmek lazım. Türkiye saldırgan, Türkiye zaten saldırgan değil, senden mi öğreneceğiz? Türkiye devletler hukuku, uluslararası hukuku, yaşamış olduğu bütün coğrafyalardaki krizlere rağmen Rusya Ukrayna'sından tutun, Ermenistan, Güney Kafkasya dahil asla ve kata aşındırmayan, bunun dışına çıkmayan, dünyaya örnek teşkil etmiş bir uluslararası dış politika yürüten bir devlet ve başta da Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber bu son 20 yılda çok aktif olarak, çok rasyonel olarak devam ediyor. Bunun dışına çıkmaz Türkiye.
1: Peki.
4: Türkiye saldırgan değildir. Türkiye sömürgeci değildir. Türkiye her an üzerine gelinmedikçe, kılıç çekilmedikçe başka ülkenin topraklarında gözü olan bir ülke değil. İsrail'in ben hafife almadan arkadaşım tam farklı şey yapmadı. Her silahlı kuvvetler ciddiye alınır. Ama şu anda Netanyahu'nun yapmış olduğu şu hareket yani böyle çok aman aman işte geldi bizi vurdu, vay parmak salladı. Ay ay biz çok korktuk falan diyeceğim bir durum
3: değil
4: yani.
3: Türkiye korkmaz.
4: Mevzu
3: bakın
4: bu değil.
3: Dikkat almamız değil. Gerekir derken
4: İsrail,
3: bunu demiyoruz.
4: Bakın İsrail şunu yapamaz.
3: Hocam,
4: bakın
3: bir saniye biz dikkate almamız gerekir derken
4: ya,
3: bunu
4: hocam,
3: demiyoruz.
4: Ben kurmay zabitim.
3: Ama
4: neyi
3: siz
4: alacağımı alacağımı bildirim ya.
3: Lütfen.
4: Ben başka bir şey söyleyeyim bakın size. İsrail kendini parçalasa da yırtsa da Türkiye'ye silahlı saldırı yapamaz. Yapamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enteresan bir konu. İki arkadaşım da hukukçu.
1: Mesela
4: İyi
1: sordu Cem Kaya bak, sordu ama cevap alamadık.
4: Şöyle alamıyoruz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. NATO üzerinden yürüyelim. Bakın bu, evet, bu coğrafyayı, evet, dünyada tanıyan tek ülke biziz değil mi üstadım?
0: Doğru.
4: KKTC'yi. Biz tek biz tanıyoruz. Orayı bir bağımsız devlet olarak görüyoruz. En kötü senaryo işte İsrail çıldırdı, KKTC'yi vurdu. Peki İsrail'in tanıdığı coğrafya neresi? Orayı kim olarak tanıyor?
3: Güney.
4: Hayır. Güney,
0: Kıbrıs.
4: Tek Kıbrıs olarak. Diyor. Böyle bir şeyi riske alabilir mi? Bir de orada 3 tane garantör devlet var. Öyle mi?
0: Garantör devleti Yunanistan, İngiltere.
4: Yani bunu böyle bir çılgınlığı yapar mı İsrail?
2: Yapar.
4: Ne elde edecek?
1: Hocam garantör devletleri ikisi direkt İsrail'in yanında yer alır.
4: Ya,
3: yapmadığı çılgınlık kalmadı.
1: Bir saniye. Murat Karan'ı da bir görelim.
4: Bir şey
1: Ankara'da ya.
4: Çok son cümle.
1: Son
4: dedi
1: cümle
4: ya hocam. Türkiye hiç kimseden eyvallah icazet. Evet. Eğer böyle bir çılgınlık yaparsa, geçen de söyledim, bir daha söylüyorum burada, çok da hamaset değil. Efendim, Türk komutanları ertesi gün Tel Aviv'de kahve içer.

0: söylüyorum
1: burada.
0: Net söylüyorum.
1: Yok.
0: Hiç hiç hiç bunun şansı var.
1: Şüphemiz yok.
2: Gerçekten çok iyi.
1: Biz ama şüphemiz yok.
0: Sanki İsrail'i...
2: Bak neden diyorum Çağlar hocam haklı çıksın. Biz ikimiz düşünüyoruz ama bu realite mi?
0: İsrail sanki durdurulamayacak bir savaş canavarı gibi görmeyin. İsrail'in vurduğu ülkelerin hepsi gariban, silahsız, savunma gücü olmayan ülkeler, mazlum ülkeler. Daha ciddi bir ülkede savaşa girmedi. Bunu da göz önüne almaz, alamaz. Alamaz diyorum ben size ya. Mümkün değil. Panik halde şu anda. Mekke ittifakından sonra İsrail'de felaket panik zilleri çalmaya başladı. Önemli ölçüde korkmaya başladılar. Birdenbire karşılarında bir Suudi Arabistan ve nükleer gücü olan bir Pakistan. Çok stratejik bir hamledir bu. Şu anda siz İsrail'in zannediyor musunuz ki böyle bir işte gideyim KKTC'yi vurayım efendim Türkiye'ye bilmem ne yap. Tamamen Netanyahu'nun basit hareketidir bu. Basit bir siyaseten provokatif hareketidir.
2: Peki Murat'ı bir göreyim
0: ben. Böyle görüyorum yani.
2: Peki Murat Karan. Murat bütün bu tansiyon içerisinde özellikle Batı Şeria meselesi dış politikayı da takip ediyorsun. Bütün olan bitenler ve İsrail'den yapılan açıklamalar. Çağlar hocam aslında bütün ülkenin içinden geçeni söylüyor. Ama realitede bu gerçekleşebilecek bir şey mi? Mesela İsrail sahiden Türkiye'yi gözüne kestirmez mi? Bütün bu yaptıkları nedir? Niçin yapıyor bunları? Netanyahu özellikle Türkiye'yi işaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanı'nı işaret ederek bu cümleleri nasıl kuruyor? Ne düşünüyorsun?
3: Şimdi Faruk abi biz aslında az önce Cem Hocam da biraz atıfta bulundu. Geçtiğimiz 2 yıl önce terörsüz Türkiye süreci ilk başladığında ve özellikle Sayın Devlet Bahçeli bu sürecin düğmesine ilk bastığı zamanlarda kamuoyu olarak hele ki MHP gibi bir siyasi parti ve liderinden aslında çıtanın çok üstünde beklenmeyen açıklamalar geliyordu. Ama süreç içerisindeki 2 yıllık süreç içerisinde bize gösterdi ki aslında terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin sadece bir iç güvenlik meselesini tahkim etmek veya işte 40-45 yıldır Türkiye'nin devlet olarak uğraştığı bir terör örgütünün tasfiyesinden ziyade aslında bölgeyle ilgili ve sınırın ötesini de geçen yani iç güvenliğinin de ötesinde Türkiye'nin çevre ülkelerindeki dış güvenliğini de mesele edinen bir konu halindeymiş. Biz geçen sene Aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki SDG güçlerinin o bölgede Amerika'nın desteğiyle bir devlet kurma ihtimalinin Türkiye üzerindeki tehditlerini konuşuyorduk. Evet. Ama geldiğimiz nokta işte ne kadar oldu? SDG orada silah bıraktı. Aslında Suriye devlet yapısının içerisinde entegre oldu. Biz terörsüz Türkiye'ye dönük yasalar çıkartılıyor. PKK-KCK örgütü kendini lağvettiğini ilan ediyor. Kerkük'te bir Türkmen valisi atanıyor ve geçtiğimiz günlerde Irak devletiyle petrol anlaşmaları yapılıyor. İsrail'in 2 yıl önce Suriye'deki rejim değişikliği sonrasında, Esad'ın gitmesi sonrasında Golan Tepelerinden Kuzey Irak'a uzanan Davut Koridoru adını verdikleri hatta önce Dürzileri sonra da bölgedeki o PKK türü terör örgütlerini ve küçük küçük örgütleri yanına alarak orada bir tehdit unsuru ve bölgenin o terörünü devam ettirme çabasını başarısızlıkla sonuçlandırdık. Bunların hepsini aslında Türkiye-İsrail arasında az önce Sayın Komutanımın atıfta bulunduğu Hakan Fidan ve özellikle İbrahim Kalın ikilisinin bölgedeki yoğun mesaisi ve diplomasi becerisini de görüyoruz. Bölgede Türk ordusu tek bir kurşun atmadan bölgenin dizaynında ve bölgenin İsrail'in yapmak istediklerine dönük tüm çabalarının hepsinin önüne geçti bölgedeki güçlerle. Doğru. İşte oradaki Arap aşiretlerinden tutun da Şam yönetiminin değişmesine kadar ki süreçte İsrail ne yaptı? Gazze'yi işgal etmeye kalktı. Onu dahi o küçücük yeri işgal etmeyi dahi başaramadı. Hala orada tabiri caizse debeleniyor. Bir koçbaşı gibi terör devleti olarak gitti İran'a bulaşmaya kalktı. İran'daki füze becerisi ve füzedeki geldiği noktayı tahmin edemediler. Ve İran gerçekten fena halde bir yıldır derslerini veriyorlar. Ne kubbesini bıraktılar, çelik kubbesini, ne de bu konudaki diğer konuları. Şimdi o yüzden İsrail bizim için bir tehdit midir? Evet, biz kamuoyu yoklamalarında mesela bir geçtiğimiz aylarda sorduğumuzda toplumun %72 İsrail'i Türkiye için bir tehdit olarak görüyor. Ama bu tehdidin karşılığında Türkiye'nin gücü sınandığı zaman ise toplum o konuda hele ki Türk ordusuna müthiş bir özgüvenle, müthiş bir güvenceyle bağlı. Bu meseleler
2: ama hep konuşulduğunda %72'si

0: Değil mi? %72 İsrail'i bir tehdit olarak görüyor.
1: İşte, aynı anketi size örnek veriyorum. Aynı anketi İsrail'de yapmış olsak İsrailli vatandaşların da Türkiye ile ilgili algısı bu oranlarda olacaktır. Yani karşılıklı bir tehdit unsuru var. Çünkü şu anda özellikle Suriye'de rejim değişikliği sonrasında biz Suriye'nin üniter devlet yapısı halinde tek ve güçlü bir devlet olmasını, ordusunun tek olmasını isteyen bir devletiz. İsrail ise toprak genişletme, Golan Tepeleri adına bölgede sürekli küçük küçük örgütlerle bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. Evet. O yüzden aslında bizim İsrail'le yaptığımız bu gerilimin altında yatan konu bölge. Yani Kuzey Irak bölgesinden tutun da Suriye'deki şu anki mevcut durum. Ama çok şükür ki Türkiye'nin gücü, uluslararası gücü ve özellikle NATO'daki gücü İsrail'in bu yaptığı hesapların hepsini alt etmeye yetti. Hele ki şu son yapılmış Mekke Anlaşması, benim öngörüm süreç içerisinde, hadsizlik olmasın komutanım burada, eğer yanılıyorsam lütfen beni de düzeltsin. Bu üç devletin, Pakistan, Arabistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaptığı bu ittifak anlaşmaları süreç içerisinde irili ufaklı bölgedeki diğer devletleri de içine katacaktır ve gerçekten de o noktada hem Avrupa devletlerinin hem Amerika'nın buna da bir itirazı olmayacaktır. Çünkü bölge artık çok yoruldu ve bu yorgunluktan artık çıkmak istiyor hem Avrupa'sıyla hem Amerika'sıyla. Çünkü burada yapılan şeyin bir neticesi olmuyor. O noktada da bu büyüklükteki ordusu ve siyasi gücüyle aslında peki, Türkiye bölgede artık bir orta ölçekli yön veren devlet haline gelmiş durumda.
0: Murat, çok
1: bunu
0: teşekkürler.
1: Bunu da ne Avrupa ne Amerika yabana atamaz.
0: Sana
1: rica ederim.
0: Bu konuda az söz verdim, farkındayım. Yine de çok katkı sundun. Çok teşekkürler. Sadi Bey, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Ben hiç konuşmadım. Yani
0: dur dur, geleceğim, evet. Geleceğim. Geleceğim. Tamam. Sadi Bey, bir şey soracağım. Mesela Batı Şeria'ya çok tepki gösterdiler. Arkadaşlar, şu 11 numaralı bilgi tabletini bir getirelim mi ekrana? 11, 11, 11. Batı Şeria ikiye bölme planına tepkiler.
3: Evet.
0: Erhan, geleceğim. Şöyle, Müslüman 8 ülke kategorik olarak reddediyor zaten. Bunu anladık.
2: Hiç önemli yok.
0: Yani plan Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı koparacak ve Filistin'in toprak bütünlüğünü bozacak. Bak, burada arkadaşlarımız çok daha iyi gördüler bunu. Yani bu haritadan daha net gördük. Burası sevgili dostumuz Cem Kaya şey diyecek ama Yahudi işgalciler ama yerleşimci işte. Yani terminolojiyi işgalci.
4: Ekspansiyonizm. İşgalci.
0: Tam işgalci. İşgalci. Burası, işgalci. Burası Doğu Kudüs. Şu E1 planı, yani buraya getirip 3400 tane konut yapmayı planlıyorlar. Buraya. Böylece Batı Şeria'yı yukarıdan aşağı ikiye bölüyorlar falan. Şimdi Sadi Bey, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Kanada. İsrail'in planı kabul edilemez. E1 Batı Şeria'yı bölecek ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalayacak. Birleşmiş Milletler, iki devletli çözüme var ulusal tehdit. Ya artık hepimizin toplandığı Birleşmiş Milletler. Proje iki devletli çözümün coğrafi temelini ortadan kaldırıyor. Sadi Bey, Batı Şeria bütün hepsini neden birden ayağa kaldırdı da mesela diğer şeyler kaldırmadı? Suriye kaldırmıyor.
3: Şimdi aslında Gazze'de böyle oldu. Evet. Biz Gazze'yi haritalarda uzun süre bir bütün olarak gördük.
0: Evet.
3: Ama araya girdiler, girmeye çalıştılar. Bravo. Öbek öbek. En sonunda da Kassam Tugayları o saldırıyı gerçekleştirdi. Onun karşılığında da soykırım geldi.
0: Evet.
3: Senaryo aynı senaryo olacak. Yani Batı Şeria'da çok büyük bir bütünleşik diyelim. Yani araya güvenlik güçleri giriyor, eylemleri işte.
0: Evet, evet, evet.
3: Evleri basıyorlar.
2: Labirent gibi ev yapıyorlar orada.
3: Tabii ama evet, şimdi burada araya girip sonra işte bu seyrelterek, hani bu işgalcileri evleri gasp ederek bir süreç yaşatacaklar. Devamında iki şey olabilir. Niye şimdi alarm veriyorlar? Çünkü Gazze sürecinde yaşananları gördük. Yani Gazze sürecinde ilk başta Kassam Tugayların ilk saldırısında bir sürü batılı ülke İsrail'in yanına yer aldı.
0: Öyle oldu.
3: Değil mi?
0: Öyle oldu.
3: Sonra İsrail'in ne halt ettiğini, ne kadar aslında bunu mazeret olarak kullanıp nasıl bir soykırım yaptığını görünce mızrak çuvala sığmadı. Onun detayına baktığımızda da hikaye böyle. Yani kaç yılda o noktaya geldi. Burada da aynı şeyi yapacak. O günlerde hep şunu konuştuk, söyledik. Burada bir hedefine kısmen de ulaşsa, sonraki yapacağı şey Batı Şeria'ya odaklanmak, Batı Şeria'yı parçalamak,
0: tabii,
3: sonra
0: tabii
3: saldırmak, saldırıdan sonra burayı belki de Ürdün'e sürmek. Yani oradaki nüfusu...
0: Filistinlileri.
3: Tabii, zaten Ürdün'de çok...
4: Daha önce yaptı Filistin. Tabii, yaptı
0: tabii,
4: daha önce.
0: Tabii, tabii.
3: Yaptılar. Yani, şimdi burada amacı şu. Burayı ana vatan olarak görüyor zaten. Yani çekirdek, öz,
0: tabii,
3: kendi ana vatan olarak görüyor.
0: Tabii.
3: Oradaki nüfusu, Filistinlileri, Müslümanları, Arapları mümkün olduğunca azaltmak istiyor. Azaltmadığı sürece iki devletli çözüm...
0: İşte hep gündemde olur.
3: Tabii, hep. Bunu halletmek...
0: Halk yoksa, insan yoksa o zaman devletli çözüm de rafa kalkıyor.
3: Siyasi kariyerlerinde hedefledikleri tek şey bu.
0: Peki. Erhan, ne diyordun?
2: Şimdi şöyle... Komutanımın söylediklerini biz harfiyen katılıyoruz.
0: Tabii.
2: Yani buradaki arkadaşlar
0: ben de katılıyorum.
2: Hiçbirimiz yani komutanımın söylediği hiçbir şey yani bu, hani akıllarında gelmesin. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar ne yaparsak yapalım, istersen Birleşmiş Milletler kararı da göstersek, ne anlatırsak anlatalım.
0: Tabii.
2: Bunlar yine aynı hikayede çocukları katlediyorlar.
5: O tabii tabii.
2: Tabii çocukların kanını emiyorlar.
0: Adam, tabii. Evet.
2: Ukrayna'da binlerce çocuk katledildi.
3: Aslında
2: şu anda bütün
3: mi?
2: Ünlüler, bak ünlüler şu anda hastalıktan ölüyor. Neden biliyor musunuz? İnsan eti yiyemedikleri için. Tamam mı? Çocuk eti yiyemedikleri için bu çete çökertildi dünyada. Böyle bir akım vardı. Kavga sadece bugün bir siyasi liderin başa gelmesi değil. Mevzu o değil. Mevzu bu topraklarda arz-ı mevüt diye biz yıllardan beri hep konuştuk. Doğru mu? Şimdi Amerika'daki yorumcular diyor ki, böyle bir proje varmış diyor. Yani büyük Türkiye dahi...
0: Ya şimdi Amerika'dakiler çünkü, Erhan bunu bilmiyorlar yok, mıydı ya?
2: Bilim,
0: yani,
2: bak abi
0: ya bu kadar düşünce kuruluşun var. Her ülkeye 10 tane masa kurmuşsun
2: sen
0: ya.
2: Sen ana haber kaynaklarının aynı yerden evet beslendiğini biliyorsun.
0: Evet.
2: Bütün 50 eyalette Amerika seni mi övüyor orada? Senin bilmiyorum gibi milli yayın mı yapıyor?
4: Mümkün.
2: Yapmıyor. Şu anda oradan çıkan bazı milliyetçi anlayışlı gazeteciler... Ne yaptılar? İşte Tucker Carlson çıktı, Megyn Kelly çıktı, Candace Owen çıktı. Bir dakika dedi ya, biz dedi bu insanların ne yaptığını bilmiyorduk dedi. Şimdi öğrenmeye başladılar. Yani Mike Huckabee'nin büyük ya Türkiye oraya bir topraklara işte kendi topraklarını genişletecekmiş.
0: Ya bana o yüzden... Bunu... 10 yaşındayken Erbakan Hoca anlatmıştı ya.
2: Faruk abi, Faruk abi. Buradaki
0: bilmez bir insan ya. Şimdi arz-ı mevut, İsrail bilmem ne falan filan ya.
2: Çünkü adamın derdi, derdi burada değildin. Derdi seni bütün sistemle, o dedikleri YouTube'daki, Hollywood'la hep kötü insan, hep adamlar propagandası buydu. Bundan beslendi yıllarca. Biz bütün programlarda her yerde ne görüyorduk? Bir mağduriyet. Amerika'da ilk defa hocamın söylediği gibi gerçekten şu anda hiç kimse İsrail'i desteklemiyor. Kimse şu uyanışa geldi. Dediler ki bir dakika burada çok büyük bir katliam oluyormuş diye bütün o gruplar şu anda ayakta protesto ediyor. Ama aynı protesto eden de burada dikkat edin. Aynı protesto eden de Müslüman bir lideri seçiyor New York'ta.
4: Bravo, tamam mı?
2: Same,
4: geleceğin ha. Cumhurbaşkanı.
2: Yok olamaz.
4: Aa,
2: yok Uganda'da, Uganda'da doğduğu için olamıyor.
4: Eşek.
2: Yok yok.
4: Kim oldu? Obama.
2: Obama fake.
4: Bu da fake olur.
2: Onun arkası küresel. Brzezinski var arkasında.
3: Hadi iddiaya girelim.
2: Yok bak hakikaten olmaz. Girelim. Teknik olarak. Fake hayır iddia. Uganda'da doğduğu fake resmi olarak bilindiği için fake olamaz.
4: Wasp mı diyeceksin? White
2: Angus'a protestan mı kaldı? Obama, Obama'nın evet doğum belgesi sonradan sahte olduğu ortaya çıktı. Evet. Ama onu ilk Hawaii'de peki kaydettiler.
4: Peki.
2: Ama o sistem başka. O oraya kadar yetiştirildi.
0: O yüzerek gelmiş.
2: Tabii. Ama önemli olan buradaki sistem, yani konuyu şöyle toparlayalım. Buradaki kavga eden adam da İsrail'de başa getirecek olan adam da aynı.
4: Bravo.
2: Yani ne demek istiyorum? Netanyahu gittiği zaman, komutanım dediğiniz doğru, gittiği zaman onun arkasından gelecek olan kişi yine aynı projeyi yapacak.
4: Bravo, sistem.
2: Ve proje şu.
5: Zaten.
2: Benden sonra İran şu anda benim için tehdit değil. İran da dersini gördü. Yani İran'la zaten hiçbir zaman kavga edemezdin. Yani oradaki İran'daki o sistemi destekleyen de Amerika'daki demokratlardı. Beslediler
0: şut,
2: hep.
0: Şut ülkeler.
2: O ihtiyaç oldukları

0: tehdidi devamlı sıcak tuttular Netanyahu için.
1: Peki, Sermet Hocam, bu ülkelerin özellikle Batı Şeria konusunda böyle birdenbire ayağa kalkması...
2: Şimdi şöyle...
1: Neden?
2: Bir, Erhan Bey ilk bölümde dedi ki paranın seyrini takip edin. Yahudi sermayesi Batı'yı yavaş yavaş terk ediyor.
1: Bravo. Bakın Batı'yı... Yahudi sermayesi Batı'yı da nereye gidiyor?
0: Siyonist diye yapı.
2: Havunu, portföylerini alıp Pasifik'e doğru hareketleniyor. Kısmen de reptilyanların olduğu Güney Amerika'ya.
0: Çin.
2: Bakın.
1: Güney Amerika'ya.
2: Çin, Arjantin, Brezilya.
3: Bravo.
0: Arjantin, Brezilya.
2: Batı artık neyle karşı karşıya olduğunu anladı. Kuzey Batı Avrupa.
1: Ya önümüzdeki
2: Amerika.
1: Yıllarda zengin bir Arjantin, zengin tabii, bir Brezilya tabii, mı göreceğiz?
2: Tabii tabii. Tabii, tabii
0: şu
2: tabii.
0: Anda ormanları yakıyorlar, kendilerini bölge olarak alan hazırlık alan açıyorlar.
2: Ve Batılı tabii, bu tabii. Devletler İsrail şımarıklığından bıktı artık.
0: Herkes biliyor bunu.
2: Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl Barak 3. Dünya Savaşı çıkar derken oraya dikkat çekmek bravo. İstedim.
3: Bloklar var.
0: Tabii.
2: Aslında İsrail'in arkasındaki görünmeyen eli işaret ediyor.
3: Bravo.
2: Dolayısıyla buradaki tepki böyle yüzeysel bir tepki değil. Son derece derinlikli ve gerçekçi bir tepki. İsrail'in dünya jeopolitiğini kendini merkeze alarak yeniden şekillendirmek istediğini ve bu yeni jeopolitikte de Batı'ya majör bir rol vermediğini görüyor bu ülkeler. Dolayısıyla direniyorlar İsrail'e karşı. Ve hiçbir değişim, bu tür bir revizyon kan akıtmadan, çatışmadan olmaz. Dolayısıyla Barak oraya işaret ediyor. Evet, Barak basit bir adam, hamaset yapan bir adam olabilir.
0: Ama o toprağın çocuklarından gelemiyor. Lübnan asıllı.
2: Evet, biliyor ama burayı. Bu burayı bilmediği anlamına gelmez. Dünya jeopolitiğini okumadığı anlamına da gelmez Barak'ın. Bakın Çin'in yükselişini... Salt Çin'in iç dinamikleriyle açıklayamazsınız. Dolayısıyla İsrail çok tehlikeli ve büyük oynuyor. Bu gelişmelerin hepsini alt alta tağdat ettiğiniz zaman hani hep deniyor ya yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni, Çin'in yükselişi. Bakın Daron Acemoğlu bir makale yazdı, bir kitap yazdı özür dilerim. Ve The Economist Daron Acemoğlu'na cepheden ateş etti. O ekonomistle Acemoğlu tartışmasının kodlarını iyi çözümlersek yeni dünyanın ya da o yeni dünya düzeniyle kastedilenin ne olduğunu anlarız.
1: Kurumlar
0: birisi
1: meselesi
0: milli,
1: mi?
0: Birisi küresel.
2: Hayır, birisi tabii. Acemoğlu diyor ki yerli değerleri, iş gücünü,
0: milli değerler,
2: insanı korumamız lazım.
1: Doğru.
2: Sistem ayakta tut.
1: Doğru.
2: De ekonomist de diyor
1: çok önemli
2: ki
1: bir
2: sen hamaset adamı. Yapıyorsun.
0: Küreselci diyor. O da işte.
2: Ne yaparsan yap net. Diyor. İnsana olan ihtiyaç bitecek. Biz insan çiftlikleri kuracağız. Bakın gerçekten İsrail'in böyle sapkın projeleri var. İnsan çiftlikleri. Bunu ilk kim söyledi biliyor musunuz? Yuval Noah Harari.
0: Yuval Harari evet.
2: Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyup bakmak lazım. Yani benim kanaatim evet İsrail 3 ay içinde Türkiye'ye bir savaş ilan edemez. 6 ay içinde bunu yapamaz. Ama 10 sene içinde de bunun taşlarını döşemez diyemeyiz. İran'ı da bir günde hedef almadı. Suriye'nin kapısına da bir günde dayanmadı. Bakın tarihte 5 büyük Yahudi günü var. Büyük İskender
0: 50-60.
2: Yani Büyük İskender 3 Yahudi'den fazla bir araya ki burada hiçbir etnik aidiyeti Yahudiler de bizim insan olarak kardeşimizdir ama Siyonistler hariç hiçbir Siyonist Yahudi'yi 3'ten fazlası bir araya gelemeyecek şekilde sürdü. Ne oldu? Yine aynı coğrafyaya geldiler. Çok güzel bir film vardır. Dünyanın en iyi yapıtlarından biridir. Biraz romantiktir ama izleyicilerimizden onu izlemesini özellikle eski yapımını Ben Hur.
3: Bravo.
2: Bir izlesinler Yahudi şuurunun ne olduğunu.
3: Nereden neşet ettiği.
2: Tabii. Bravo. Çok iyi anlatır o film. Birth of Christ serisinin en ünlü parçasıdır. Dolayısıyla İsrail herhangi bir yapı, herhangi bir örgüt değildir. Dünyanın en tehlikeli suç örgütü olarak hareket ediyor şu an. Ve bir günlük, bir saatlik, bir aylık, bir haftalık bir ajandayla hareket etmiyor.
1: Ya şimdi siz hukukçusunuz. Mesela biz kırmızı bülten çıkarılması için girişimde
4: bulunduk. Bakın daha önce yaşadık. Kıymetli
1: ne olur mesela Cem Karı?

0: büyük zorlanırlar.
1: Dün biz kıymetli hocamla farklı bir ulusal kanaldaydık. Biz bunu yaşadık. Bak tarih hep tekerrür ediyor. Mavi Marmara oldu. 9 şehidimiz oldu. Onlarca gazimiz oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yaptık. Bütün Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları hakkında yakalama emri çıkardık. Hı hı. Ve ne
2: İsrail'di,
1: oldu?
2: Değil mi?
1: Tabii ki. O konjonktürde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri gitti araya, oturttu. Bir 25 milyon dolar, utanarak söylüyorum. Bir benzeri sayın komutanım burada hatırlar. Muamele sırlısı vurulduğunda evet, oldu. 92. Kan parasını bütün şehitlerimiz aldı, geri fırlattı istemiyoruz diye. İki tane Sparrow füzesiyle Saratoga'dan altılı denetim mekanizmasından geçen füzelerle neyi vurdular? Muamele sırlımızı. O da hataydı. Şimdi 2014'te bizim yaşadığımız yargılamada kırmızı bülten yakalama kararları çıktı ve sıkıştırdık.
3: Evet.
1: Ama uluslararası sözleşmeyle yerel mahkemeyi mürtefi kılabilir misin? Bunu da başardık.
3: Ya çok stratejik olan komutan. Okunta Kinte'den çıktılar
2: abi. Cem abi bir şey ekleyeceğim. Buyurun. Amerikan 1967'de Amerikan ordusunun gemisini İsrail gelip onun karasularında o gemiyi vuruyor.
1: Liberty.
2: Sonradan diyor ki Liberty. Diyor ki ben diyor bunu diyor bilmiyordum. Bayrağınızı görmedim. Bahanelerle. Sehven. Amerikan askerlerine karşı geliyor. Şimdi biz komutanımıza şuna diyoruz. Komutanım sizi duyduk. Biz güçlüyüz biliyoruz da. Allah razı olsun. Sizin gibi vatansever komutanların da bize böyle güzel mesajlar vermesi memnuniyetle. Ama uyanık olmamız lazım. O devire giriyoruz şu anda. Tabii. Yani olmayacakmış gibi değil, olacakmış
4: olup
2: gibi
4: konusuna çok hazırlanacağız. Karşılıyorum. Yani, şimdi bakın.
2: Hazırlanacağız çünkü pardon, savaş burada, buradaki adamların bir Amerikan Büyükelçisi Batı Şeria'daki olan bu hadiseyi nasıl yorumluyor biliyor musunuz? İsrail Devleti'nin diyor sadece diyor %0.12 diyor vatandaşları var diyor dünyada. 15 milyon.
3: Çağlar Hocam.

0: bu şiddetli itiraz bir şeye işaret ediyor mu?
1: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakınız. Türk ordusunun, Türk devlet aklının kısa, orta, uzun vadeli planları vardır. Türkiye, İsrail yönelik A ülkesine, B ülkesine yönelik planını akşamdan yapmamıştır. Yapmaz da. Türk devlet aklı, bakın şu anda size çok net söylüyorum, 2100'ün bile planı vardır. Müteakip harekat planları deriz biz bunlara. Bakın şu anda cari harekat odalarında hangi birlik nereden nereye hareketi takip eder kurmaylar? Evet. Komuta kademesi. O ne yaparsa ne yapılacak, bütün o karar mekanizması muazzam çalışır. Hı. Dünyanın en kurumsal, en muhteşem ordusuna sahibiz. Yani böyle şey değildir. Anlık refleksler yoktur şu anda. Bunu bir kenara
2: Tabii.
1: koyalım.
2: Tabii.
1: Şimdi ila nihayet bu katil devletin, soykırımcı devletin, devletin diyorum bakın ve başındaki katillerin şeyden itibaren 1897'den o şeyden itibaren bugüne kadar o meşhur dört parçalı harita yok mu?
2: Evet.
1: 48'den bugün 14 Mayıs'tan.
2: Tabii tabii.
1: Adım adım hedeflerini biz bilmiyor muyuz, görmüyor muyuz? Efendim o işte Davut koridoruymuş, efendim ad edilmiş, bunların hepsi biliniyor. Ona göre de adımlar atılıyor. Bak çok net. İki tane örnek vereceğim. İki tane üst devlet aklının öngörüleri. Bunlar bilmesi gereken kadar verilir.
2: Evet, dışarıya. Evet.
1: Nedir efendim bir tanesi? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bunlar dedi hayalle safsatayla yaşıyorlar ama Türkiye'nin savunması to aşağıdan başlar değil mi? Söyledi.
2: Evet.
1: Hani bir grup da o zaman ne dedi? Bir grup Türkiye'de bunu okuyamayan ne işim? Yani burada ben siyaset yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın.
2: Tabii tabii.
1: Objektif olarak ne işimiz var Suriye'de diyen aklın ne derler ona?
3: Libya'da.
1: Çöktüğünü gördük yani.
3: Komutanım tamam. Libya'da ne işimiz
1: evet,
3: var
1: bakın,
3: Libya'da?
1: Şimdi Türk bloğu oluştu. Kuzey Afrika'dan Somali'de katın Suriye, Kıbrıs ve uzanımı Irak ve İran'a kadar. İsrail bu bloğa tosladı. İsrail bu bloğa tosladı. Yanına yardımcı arıyor. Kimi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan'ı. Uzaktan
0: ondan
1: da Hindistan,
0: yardımcı olmaz.
1: Somaliland.
2: Evet.
1: Bu duvara toslayan İsrail'den bahsediyorum. Hmm. Yoksa hani İsrail'in attığı adımı görmemek, her hareketini takip eden tabii, bir tabii. karar. Bu çok tabii. önemli. Birincisi. İkincisi.
2: Bir seçimi konuşayım hocam, hızlıca toparlayalım.
1: Tamam, hemen söyleyeyim. Bu proje yeni değil.
2: Evet.
1: Bu proje 1990'larda gündeme geldi.
2: Evet.
1: E1 projesi. Tekrar da siz gündeme taşıdınız. Teşekkür ediyorum. Hiç hakikaten çok önemli bir şeydir.
2: Çok önemli gelişme.
1: Çok önemli bir gelişme. 90'larda başta ABD olmak üzere batıdaki bu ülkeler yine şiddetle reddetti. Bunun maksadını kıymetli hocam çok iyi anlattı. İsrail'in Siyonist katil soykırımcı İsrail'in amacı gerek Gazze'de gerek Batı Şeria'da Filistinsizleştirme projesiyle evet. tamamen dışarı atıp ya öyle düşünceleri bu planları o şekilde 67 anlaşmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor.
3: Zaten
1: mesele
3: yoklar
1: bu.
3: Diyecek.
1: Peki. Yani grand strateji bu.
2: Peki. Ha,
1: diğer ülkelerle ilgili kıymetli arkadaşım ona katılıyorum. Yani ben de onun görüşlerini evet. destekliyorum. Yani ekonomik anlamda sermaye kayar dedi doğru. İsyanlarından bir sebebi de odur. Şu anda hakikaten pasifiye doğru kayan bir sermaye var.
2: Doğru.
1: İşin mesela en son buna tepki koyan ülkeler var. Hatırlayacak olursak bilinci artıran bu Sumut gemilerinin yaptığı olaylardan sonra Batı uyandı, İsrail'in ne olduğunu gördü.
2: Anladım.
1: Böyle bir projeye de sıcak bakmayacaklar.
2: Teşekkürler.
1: Böyle
2: Erhan
1: lazım.
2: Bir tahtaya kalkalım mı beraber?
4: Tabii abi.
2: Çünkü lokmanı ye. Lokmanı ye.
3: Orada da bir şey
2: tabii, acıkıyor insanlar. Yani. Yayında yiyebilirsin. Sermet hocam siz de yiyebilirsiniz.
3: Karbonhidratla.
2: Sağ olun. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz.
3: Evet.
2: Şimdi arkadaşlar şu 9 numaralı kil tabletimizi alalım. Şöyle. Şimdi sevgili Erhan, İsrail'de seçim var. Yani bu enteresan bir iş. İsrail'de 27 Ekim'de sandık başına gidiliyor. Netanyahu koltuğunu kaybedebilir mi, kaybedemez mi? Bir kere soru şu. Kaybeder mi, kaybetmez mi?
0: Yani şu ortalamada kaybettiğini gözükmüyor zaten. Çünkü koalisyon partisi kuracak. En basitten.
2: Ama birinci parti kurmuyor.
0: Birinci parti değil ama şu anda buradaki en büyük partilerden bir tanesi %51 noktaya geliyor. Yani nereden o adam ismi? Yair Golan.
2: Evet.
0: Demokratların içinde.
2: Demokratlar.
0: Buradaki kavga şu. Neokanlarla Rockefeller'lar diyelim. Yani finansla işte savaş taraftarı olanlar.
2: Evet.
0: Şimdi Marco Rubio'lar biliyorsun bunlar hepsi neokancıdır.
2: Tabii.
0: Savaşı isterler. Evangelistler burada savaşı ister.
2: Bu daha sonra özür dilerim böyle evet. devşirme gibi olanlar niye daha fazla atıl kurt vaziyetindeler?
0: Çünkü bu bütün hikayeler.
2: Ha neden mesela safkan bir Anglo-Sakson değil?

0: de böyle devşirmeler daha ileri atılıyor böyle. Bunlar çünkü savaşalım falan.
1: Çok, çok güzel bir soru. Her başkanın kendine ait bir İncil'i var. Thomas Jefferson Bible, işte Andrew Jackson Bible, bütün herkesin merhaba ayrı İncil'i var.
0: Bu ev, İncil'lerde... Yani demek istedim de ev bakın, zencisi diye bir tabir var yani, özür dilerim.
1: İncil'lerin
0: hani,
1: içine...
0: Böyle davranıyorlar.
1: Yahudi hastalığını, evet, sempatizanlığını, yani siz var olursanız biz var oluruz. Biz size tabi, siz Allah'ın seçilmiş kullarısınız diye böyle bir propagandaları var. Amerika. Şimdi bunu sen belli bir inanç ortaklığı evangelistine yediriyorsun. Papazlar konuşmuyor bravo mu? Demiyorlar mı her gün biz bunlar... Bunların varlığı bizim için çok önemli diye. Bu propaganda siyasetten önce din araçlarıyla İncil'lere yazdırarak böyle bir toplum oluşturdu.
0: Herkesin bir İncil'i var.
1: Şimdi
2: kıymetli
1: ama
2: hocam,
1: az önce,
2: White House'da tam dansıyla Trump'ı kutsadılar. O,
1: ve kimse mesela gerçek İncil'e basmıyorlar. Evet. Thomas Jefferson'ın İncil'ine el asıyorlar başkanlar. Bu çok ne iyi anlama geliyor? Mesela içeride Mormon grupları var. Çok acayip enteresan gruplar evet var. Fakat ayrı bir çete var. Ta bu 1913'ten beri Amerikan egemenliğini elde kontrol etmek. Hocam diyor ya bu planlar önce, bu planlar diyor, bu hikayeler 1865'te yazılmış.
0: Bitmiş.
1: Burada
0: sen,
1: Amerikan
0: şey
1: başkanlığı
0: bu partiler,
1: ki,
0: bu partiler, şu isimler, şu partiler. Bunların oradaki uzantıları mı aslında?
1: Tabii.
0: Bunlar?
1: Mesela bir grup Yuval Harari dedi az önce, değil mi hocam?
3: Sen evet,
1: hocam
3: evet söyleyin.
1: Yuval Harari kimin? Soros gruplarının. Yani az önce dedik ya, eğer New York'taki belediye başkanı seçenle Yuval Harari'yi seçtirecek olan ekip aynı ekip.
3: Mamdani.
1: Mamdani. Peki Amerika, Rus, İsrail içinde hangi grup var? Muhafazakar grup var. Bir de Ortodoks Yahudiler. Yani bu İsrail içinde Ortodoks Yahudiler var. Böyle zülüfrü diyoruz ya.
0: Evet.
1: Bunların inancı şu. Bunlar diyor ki biz diyor Moşiha gelecek, onu bekliyoruz diyor. İsrail'in diyor yapmış olduğu bunlar diye hepsi kafirdir diyor.
0: Erhan şimdi burada
1: iki grup kavga ediyor.
0: Evet.
1: Bu gruplardan bir tanesi Likud, en önemli grup. Bu da diyor ki
0: Likud,
1: Benjamin Netanyahu'nun
0: Netanyahu'nun olduğu. Bunlar aslında demokratlar
1: var
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Liberaller yani.
1: Yok, muhafazakar
0: demokrat.
1: Efendim?
4: İsrail Dışişleri Bakanı bir tweet attı.
0: Ne zaman?
4: Şu an Türkiye ile gelirimde hiçbir çıkarımız yok. Yerli bir tırmandırma peşinde değiliz. Heh. Ve mevcut benim durumu koruma ya konusunda sabitiz diyor. Fakat gülücük işareti. İki nokta üst
1: Cem
4: üste
1: hocam,
4: smile
1: bizi
4: koyuyor.
1: Duymuşlar herhalde, cevap vermişler.
0: Yani madem gerilimi tırmandırmak istemiyorsun, gelip benim altımda yok, niye işte, askeri üssü bombalıyor?
4: Gülücük emojisi koyuyor.
0: Ha yapabilirim diyor.
1: Sadece bak nasıl cevap veriyor olabilirsin.
0: Dur bakalım.
1: Ben şimdi buradaki en önemli grup, üç grup. Ortodokslar, muhafazakarlar, bu, demokratlar.
0: Bu Gadi, Eisenkot, doğru telaffuz ediyor.
1: Eisenkot.
0: Eisenkot. Partisinin adı Yaşar mı? Yasar.
1: Yaşar. Yaşar diye geçer.
0: Yaşar.
1: Likud, Bihato,
0: bu,
1: Demokrat.
0: Bu eski Genelkurmay Başkanı.
1: Evet.
0: Şimdi Genelkurmay Başkanı'na bu kadar oy veren İsrail...
1: Savaş
0: sizce
1: istemez.
0: Savaş istemiyor mu?
1: Bu savaş istemeyen takımların içindeki olan.
0: Ya Genelkurmay Başkanlığı.
1: Bak ne yapacaklar?
0: Neyin savaşını istemiyor?
2: Şimdi hangisi? Netanyahu'yla grupla... kavga eden Genelkurmay.
0: Evet, evet evet bu. Bu şimdi, birinci parti şu
1: bu
0: anda.
1: Alttaki de
0: Yaşar Naftali... birinci parti hocam. Evet. Yaşar birinci parti.
1: Ya Naftali Bennett de evet ne istedi? Mısır'la ve Türkiye'ye hedef gösterdi. Şimdi herkesin şu anda elinde bir tehdit vardı, İran. Tamam? İran bitti. Biz hani komutanımızın söylediği gibi şu anda yeni hedefleri Loring, Mısır ve İran. Diyor ki...
0: Mısır niye hedef ya?
1: O, pardon, Mısır ve Türkiye.
0: Türkiye.
1: Mısır ve Türkiye.
0: Hayır, Mısır niye hedef? Tamam,
1: çünkü
0: Türkiye
1: diyor,
0: anladık.
1: Bunlar diyor ortak fikirde diyor aynı kafadalar. Bunların inanç yapıları da beraberler. En ehli sünnet olarak yan yana görüyor.
2: Muhammed bunu. Mursi gibi bir adamı
1: Muhammed
2: seçtiler.
1: Muhammed Mursi'den bahsediyor.
2: Evet. İhvan.
1: Naftali Bennett de bunun üzerinden sonradan bugünkü kampanyasına şunu döndü. Ben dedi Netanyahu gibi bir şey yapmayacağım dedi.
0: Ne yapacakmış?
1: Daha demokrat olacakmış. Herkesle barışacakmış. Suudi Arabistan'da oturacakmış. Onunla buna oturacak.
0: Bizimle şimdi, de oturacak mı bu?
1: Muhtemelen Bennett oturacaktır. Bak yakın bir zamanda haber gelirse eğer seçim gelsin kaybederse 3 ile 6 ay arasında zaten bu buluşma gerçekleşir.
0: Peki.
1: Yani Naftali ve
2: şimdi
1: yani
2: şey kazanamaz.
1: Demokratlar bunu yapar.
2: Netanyahu kazanamaz.
0: Erhan burada kal bir saniye. Cem Kaya, Netanyahu gidiyor mu?
2: Şimdi bunu bir Cenab-ı Hak biliyor. İki, İsrail'deki bu Neset 120 tane vekili var bunların.
0: Evet.
2: Bunların içinde de 1,5 milyon biliyorsunuz Filistin asıllı Arap var.
1: Araplar
2: yani ben
1: var.
2: Çalıştım.
1: İsrail'i pasaport taşıyan.
2: Şimdi günün sonunda ne kadar gerginleştirip uç noktaya getirirlerse, çünkü niye, umacı yaratıyor. Yani şu an Mısır, Sisi onlar için bir tehdit mi değil?
3: Nimet.
2: Ama, tabii ki nimet. Ama Sisi sonrası orada bir Arap milliyetçiliği ve İslami şuur var.
0: Ya Muhammed, ama bir şey söyleyeyim mi? Sisi buyurun. De ilk geldiğindeki Sisi değil. Ama gerçekten değil.
2: Dayandığınız yani bir taban var.
0: O da zamanla
2: dayandığınız bir taban
0: bazı
2: var.
0: Bazı kodlar var şimdi yani. Mısır, sen şimdi Arapsın. Tamam, Mısır, darbeyle geldin. Evet. Anladık. Bir sürü yani elin Mısır, kanlı. Mısır, ama o ilk günkü Sisi de değil. Onu da izliyorum
2: zaten. Mısır niye önemli? Kıymetli üstadım burada. İzrail terör devletinden sonra Amerika Birleşik Devletleri hazinesinde en fazla yardımı alan ve kendi silahlı kuvvetlerini dizayn ettiği yegane unsur olan Birleşik Devletler Mısır'a bağlı. Mısır Arap cemahiresinin abisi.
1: Amerika'nın da 5. ülkesi diyelim. 5. eyaleti yani diyelim. Bir 5 eyaleti.
0: Şimdi
1: istersen.
0: Sen bana Netanyahu gider mi kalır mı diye bunu bilemeyiz diyorsun.
2: Söyledim tabii.
0: Cenab-ı Peki hocam diyorum. Düşüyor mu Netanyahu?
2: Düşmez.
0: Nasıl düşmez? Burada ikinci görünüyor. Yani epey alttaki partilerin de bak oyları var. Yani 13-16 milletvekili 9-11, 9-10 bayağı yakın birbirine yani. Burada sayılar yakın.
3: Kim kimle koalisyon yapar aslında?
5: Evet, bir dakika şimdi. Koalisyonlar sen... önemli olacak gene burada.
0: Çağlar hocam Netanyahu'yla, bizdeki sistem gibi, eski sistem gibi seçime daha girdik. Değişik. Doğru Yol Partisi %26 aldı. SHP %24. Birinci parti kim? Süleyman Demirel'in DYP'si. Kimle koalisyon görüşmesi yapıyor? SHP ile. Yardımcısı kim? Merhum Erdal İnönü. Şimdi buradaki sistem de buysa, bu adam birinci parti gelirse Netanyahu bunun yardımcısı olur o zaman.
4: Yok, yok. Yok öyle değil orada.
1: Öyle sistem. Olmuyor.
0: Nasıl değil?
1: Öyle olmuyor.
4: Orada
3: sen
4: şöyle.
3: Sen de oraya. O da ekrana. O da ekran.
4: Gel. Şimdi saf çoğunluğu sağlamak için bu gruplar bloklar haline geliyor ve kendi aralarında pazarlıklar yapıyor.
0: Yani oyu az olsa da.
4: Tabii daha çok milletvekiliyle mesela. Buradan 3 grupla bir araya geliyor ve salt çoğunluğu sağlıyor. 60'ı geçiyor diyelim. O zaman da ne oluyor? Hükümeti o kurup o güven oyu alıyor İsrail Meclisi'nden. Dolayısıyla şöyle bir sistem yok. Bizimkiyle tam hemhal değil. Cumhurbaşkanı birinci çıkan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini vermiyor.
0: Orada öyle olmuyor mu?
4: Yok öyle değil. İsrail'de kendileri aralarında mutabakat yapıyor. 50+1 parlamentoda.
0: İsrail'de Cumhurbaşkanı ne işe yarıyor ya? Ne iş yapıyor?
1: Göstermelik.
2: Sembolik. Bizim
0: bazı, yani onu da mı yapmıyor? Hani bazı hiç olmazsa birinciye görev verirsin de bir işin olur tabii. Yani.
4: Yani kendi aralarında 60+1 vekili bulan, 61 vekili bulan grup İktidar. Diyor ki Cumhurbaşkanı'na biz evet. Hükümeti kuracak çoğunluğu elde ettik. Heh. Sen bize görevi tevdi et. Formal olarak veriliyor, güven oyunu alıyor ve göreve başlıyor.
1: O kadar.
4: Dolayısıyla bu matematik içerisinde şu an Netanyahu'nun üyesi olduğu blok çoğunluğa yakın olan
0: bir şey soracağım. Netanyahu arada çok az oy farkı olduğu için mi? Bir de böyle İsrail sağa siyaset... sola saldırıyor.
4: Şöyle, yani İsrail iç siyasetinde bizdeki gibi katı kalıplaşma yok.
0: Nasıl yok?
4: Yani Netanyahu
1: soft geçişler var.
4: Tabii soft geçişler var. İhtiyacı olan kadar milletvekilini bir başka partiden aparabiliyor.
0: Hmm. Bizde de oluyor.
1: Yok bizde öyle değil.
0: Bizde nasıl olmuyor ya? Yeni Yol grubuna bile burada... CHP milletvekili verdi. Grup kurmadı mı Yeni Yol?
1: Netanyahu bunu yaptı. Aşağıdaki Ben Gvir grubuna gitti, onlarla ortak oldu. Bunu yaptı.
0: Ya bizde de oluyor.
1: Bu devam ediyor ama
0: veriyorsun.
1: Burada hocamın
4: eski
1: dediği
4: sistemde.
1: Şu.
4: 14'ler olayı gibi düşünün bizde.
1: Serkan hocam dediği şu. Önceki burada sistem. Netanyahu evet. Son raddeye kadar gelir. Ya bir çılgınlık yapar ya da yapabileceği tek bir şey var. Ya Yeni Zelanda'ya kaçar ya da Florida'ya kaçar.
0: Kim?
1: Amerika Netanyahu.
0: Ya ben çünkü hiç sevgili Aram ben hiç böyle düşünmüyorum.
4: Bakın şu matematiği.
1: Bu adam zaten Amerikan vatandaşı.
0: Böyle bir şey söyleyeyim. Neden böyle düşünmediğimi bir cümleyle söyleyip diğer konuklarımdan da görüş alacağım. Yorulma. Yani İsrail için benim için zuldür. Yani Gazze'de yapıp ettiklerin ortada. Şurada her akşam ana haber bülteninde tepeden tırnağa kadar içinden geçiyoruz. Meselemiz zaten dünyaya bakışımız da öyle. Böyle düşünüyoruz bu konuda. Asla ve kata Yahudiler ya da bir inanç grubu benim hayatımda hiç hedef kitlem olmamıştır. Yahudi de benim kardeşimdir, Hristiyan da. Herkes birbirinin inancına saygı göstersin, doğru. Yaşasın gitsin. Osmanlı bu Kudüs'ü böyle yapmıştı. Yani burada 500 yıl huzur vardı. Böyle olabilirdi. Fakat Netanyahu eğer İsrail Siyonist bir devletse, bu kadar o Siyonist devlete hizmet etmiş bir adam sence Yeni Zelanda'ya kaçar mı ya?
1: Kaçar abi.
0: Yahu kaçmaz.
2: Ariel

0: Sharon Sabra Şatilla katiliydi, kasabıydı.
1: Ama.
0: Adam ölüyü yaşattılar. Hiç
1: o başka
0: kaçar mı?
1: Bir durum. Bak, bu
0: İsrail
1: adam
0: kendi başbakanını o duruma düşürür mü
1: hapse
0: sence?
1: Hapse girecek bu yoksa. Başka türlü şansı
0: ya,
1: yok.
0: Ya bir yere girmez. Hepsi hapse sembolik girecek. Olur. Hapiste
1: hapse girecek.
2: Belki biz, Cumhurbaşkanı affedecek.
1: Düş mü? Komutan şey, Donald Trump İsrail Cumhurbaşkanı telefonla açtı. Evet. Herzog'a dedi ki bunu dedi affedin dedi.
3: Etmiyor. Evet.
1: Ben yapamam dedi. Bu bir ciddi mesele.
0: Bu Filistin katliamı ile ilgili değil yani.
1: İsrail iç olsun. Rüşvet, para kaçırma, hediye alma, bravo. Büyük suç. Yani öyle böyle bir suç değil.
0: Sen git demiyor.
1: Gazze'de 100 tane okulu bombala, hiç mi umursamaz.
0: Bravo, bravo.
1: Sen bir kaçak şişe bir yerden hediye geldi. Bunu aldın diye adam
0: bravo.
1: İsrail devleti yargılıyor.
0: İşte
1: saçmalık.
0: Bu. Ben de sana diyorum ki
1: ama
0: Gazze'de,
1: bu.
0: Ben de sana diyorum ki Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de yaptıkları onu derin İsrail devleti içinde güvenli hale getirir.
1: Hay hay suç. Hay
0: asla
1: hay.
0: Bir yere
4: güvenli hay, şöyle hale gelmeyecek.
1: Için.
4: Şunu suç belki
1: değil.
4: Kaçırıyoruz.
1: Çok basit bir olay.
4: İsrail'de tek Netanyahu yok.
1: Tabii.
4: İkamesi çok.
0: Bravo.
4: Peki. Bir şey söyleyeceğim. Bu anket buyur. Murat Karan bir şey araştırmacı değil mi? Murat İsrail'de seçimi kim alır? Çok hızlı buradaki konuklarıma da Sadi Bey'e de Çağlar hocama da görüş soracağım. Netanyahu düşer mi düşmez mi Murat? Bizim burayı tahmin ediyorsun. Hadi İsrail'i tahmin
5: et. Tamam, iki seçim var. Birincisi 27 Ekim'de İsrail'de. İkinci seçim hemen bundan bir hafta sonra da 3 Kasım'da Amerika'da senato seçimleri var. Yani Trump'ın seçimleri var. Bu iki seçim peş peşe birer hafta arayla her iki lider için de hem Netanyahu için hem de Trump için önemli sınavlar. Ve her ikisi de şu anki kamuoyu yoklamalarında, kendi ülkelerinde yapılan kamuoyu yoklamalarında oldukça sıkıntılı bir durumdalar. Netanyahu'nun özellikle Türkiye'yi ve özellikle de Sayın Erdoğan'ı düşmanlaştırarak yapmak istediği propagandanın altında da aslında bu yapıyor. Seçmenini bir şekilde konsolide edip seçimden galibiyetle çıkmak istiyor ama bu yaptığı propagandanın şu an için İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarını ben de takip ediyorum. Çok karşılık bulduğu söylenemez. Bunun bir seçim propagandası olduğunu ve işte az önceki bölümde konuştuğumuz o Suriye'deki bazı toprakları bombalamasını, Türkiye ile arasında bir tansiyon yüksekliğini iç kamuoyunda Türkiye tehdidi açısından yansıtmaya çalışıyor. Benim öngörüm hem 27 Ekim'de Netanyahu, 3 Kasım'da da Amerika'da Trump ciddi bir seçim yenilgisiyle karşı karşıya kalacağı yönünde.
0: Çok teşekkürler. Çağlar Hocam, Netanyahu gider mi kalır?
3: Netanyahu'nun ve İsrail'in şu andaki en büyük korkusu o lokasyonda izolasyon sorunu. Yani izole olmaktan çok çekiniyor. İşte demin dediğimiz gibi siyaseten hamlelerle köprüden önce son çıkış. Netanyahu'nun için alarm zilleri çalıyor. Bu yaptıkları da tamamen toparlayabilme. Aşırı sağ iki partinin dışında da merkez sağ bir araya getirip oradan biraz oyları köpürtmeye çalışıyor. Ancak kıymetli Murat Hocam'ın ifade ettiği gibi kamuoyu araştırmalarına ben hakim değilim ama genel çerçevede bakıldığında da
0: kaybeder diyor.
3: Ya, azalacağını kaybedecek onu söylemek çok iddialı olur ama şu andaki durumdan daha kötüye gideceğini söyleyebiliriz.
0: Hmm. Hem Trump hem Netanyahu ikisi de
3: Trump
0: kaybeder.
3: Trump için aynı şeyi düşünmüyorum.
6: Bir de hükümet sistemleri farklı Faruk Acar. Biri başkanlık sistemi, biri parlamenter sistemi. Var.
3: Trump da farklı bir boyut olabilir yani.
0: Anladım.
3: Trump.
0: Faruk Acar şeyci. AK Üzülüyor Parti'de mi? Yetkili. Ben herhangi bir partili değilim. Sadi Bey buyurun. Şimdi, ne diyorsunuz Trump? Estağfurullah,
2: biraz
0: sorun
2: değil. Ters bir şey olacak ama şöyle.
0: Değil, Trump şey,
2: aslında Netanyahu'nun Türkiye ekseninde başlattığı kampanya seçimi kaybetmesine neden olacak.
0: Öyle mi?
2: Çünkü İran tamam. Yani İran'ın çok köklü bir ne diyelim İsrail açısından acayip bir yani tarihi var. Yani.
0: Tabii.
2: Şöyle böyle. Bu bölgede yaptığı yani İran'ın vekil güçlerine yapabildikleri de ona puan kazandırıyordu. Ve orada kendini tehlikede hisseden Yahudiler, vatandaşları belli ölçüde desteklediler. İki şey savunulamıyor artık. Bir tanesi o soykırım, bir tanesi de Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmek. Niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bütün bu hani sizin bahsettiğiniz o isimler, başka Yahudi yazarlardan okuma yaparsak 2000'li yılların başından itibaren İki tane eksen söylüyorlar siyasi. Bir tanesi İsrail'in geleceği, güvenliği

0: İşgalet büyü, savaş, evet, çatış evet. mı? Artık bundan sonra barış içinde ol, güvenliğini öyle sağla, çatışmadan uzak dur mu? Sonuna kadar yaptı bu adam. Şimdi Türkiye ile gerilim çok daha büyük güvenlik sorunu ortaya çıkarır İsrail için.
1: Tabii.
0: Artık korkacaklarını düşünüyorum ve Netanyahu gidecek.
1: Netanyahu gider.
0: Orada eski Genelkurmay Başkanı ya da işte evet. onunla
1: orada bir parti
0: koalisyon
1: var.
0: Kuracak olan
1: Ram diye bir hareket. Mansur Abbas.
2: O altı Arap da, herhalde.
3: Onlar Arap. Bizim az önce 1,5 milyon var. 1,5 milyon Arap
2: onların
3: vardı. Onların temsilcisi o.
2: O da 5-6 milletvekili
3: numaralı. Onlar Filistin dedi yani onlar bu işte İsrail'in içinde şöyle ben çoğunu gördüm, tanıştım birkaç tanesini Amerika'da. Hmm. Bunlar tamamen zihin yapıları da farklı ama. Yani bir Gazze'li
1: nasıl
3: gibi
1: mesela?
3: Değil. Yani bak
1: yani
3: gerçekten çok
1: ne düşünüyor
3: rahatsız
1: orada?
3: Rahatsız oldum biliyor musun? Yani gerçekten tek rahatsız olduğum grubu oydun. Yani biraz böyle diğer Gazze'lileri biraz farklı bakıyorlar muhtemelen.
2: Ne diyorlar onlar?
3: Yani böyle daha İsrail yanlısı duran Araplar bunlar.
1: Ama
3: bazı gruplar
1: İsrail
3: var.
1: İsrail vatandaşı Araplar bunlar.
3: Tabii tabii. Tabii. Orada görevli çalışıyor.
2: Peki onlar Müslüman mı?
3: Müslüman.
2: Tabii ki canım.
3: İbadet ediyor, askerlikte savaşa gidiyorlar. Cenazeleri geliyor.
1: Yani tamam da şöyle bir durum
3: İsrail
1: var.
3: İsrail bayrakta geliyor ve onların cenazesi o bayrağın önünde namaz da kılıyorlar. Yani orada içeride savaşan İsrailli Müslümanlar var. Gruplar var. Siyonist askerliği çalışan.
1: Çok enteresan ya.
3: Evet, evet. Yani gerçekten buradaki mevzu şu. Biz bunu şöyle görmemiz lazım. Hani pakt şu. Kim gelirse gelsin misyon devam edecektir.
2: Bravo.
3: Ama buradaki en önemli şey yapılan bu içerideki kaosu ancak hangi grup nasıl yönetecek? Nasıl bir
2: çok
3: ideolojide şimdi, gelecek? Evet. Yani az önce söylediğin şey oydu Sadi abinin. Buradaki hangi zihin yapısı? Daha demokrat mı? Daha muhafazakar mı? Daha dindar mı? Yani burada o gruplar da var içeride. Şimdi demokratın anlayışı da İsrail'deki yapıyı da kavga ediyor. Black Cube diye bir grup var İsrail'in içinde. Emekli askerler, eski büyükelçiler bunlar Viktor Orban'la beraber yan yana durdular. Viktor Orban'ın seçimine müdahale ettiler. Oradaki Yahudilerle Viktor Orban'ın yanında duran Black Cube yani İsrail'den gelen bu grup orada savaştı. Bu adamlar da Netanyahu'yu istemiyorlar. Ama demokratları da istemiyorlar. Yani
1: o zaman Netanyahu gidici diyorsun.
3: Milliyetçi, daha dindar, daha mesela Türkiye ile de anlaşırım diyen gruplar da var.
1: Peki.
0: Şöyle ben bunu bir hani böyle gönlümüz böyle istiyor ya da işte bir takım
1: tırnak
0: içinde komplo teorileri anlamında söylemiyorum.
1: Tabii.
0: Bir ülke bu kadar uzun süre böyle yönetilirse sonrasında başka bir yönetim gelir. Halk gerçekten İsrail halkı hani tamam zaman zaman diyoruz ki Netanyahu'nun arkasında durmasalar o da bunları yapamaz. Hani tamam ama artık gelecekle ilgili çok ciddi güvenlik kaygısı var. Türkiye'nin başka bir anlamı var onlar için. Hani bunu çok
1: anladım.
0: Tartışabiliriz.
1: Peki.
0: Türkiye bir bakıma orada barışı sağlayacak yani barışı derken adil bir barışı sağlayacak. Filistinler için de Arap dünyası için de İsrailler için de tek bölgesel güç bunu çoğu öngörüyor. Yani entelektüel peki. sermayeleri de öngörüyor.
1: Peki. Ekranda gördüğünüz bütün değerli insanlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Ankara'da da Murat var. Murat da ekranda. Çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir reklama gideceğim. Sonra kapanış için tekrar geleceğim.

Yaklaşık olarak 3 saattir birlikteyiz. Yayını bitirdik. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Tüm kameraman arkadaşlarıma, rejideki arkadaşlarıma, yönetmenime, editörüme, herkese çok çok teşekkürler. Biraz sonra Ahmet Arı gece haberleriyle karşınızda ve pazartesi saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıktı.
1: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş sekreteri, Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
2: Sadece ekranlar var.
1: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Kuriş'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren

0: Puriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kovan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
1: Onlara baktı biraz.
0: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Olay geçen salı günü Gaziantep'te meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç tartıştığı CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç ameliyat edildi. Durumu iyiye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç İstanbul'a getirildi. Milletvekilinin tedavisi İstanbul'da devam edecek. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ve oğlu tutuklanmış. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de konuştu. Yarının iktidarının genel başkanı olarak buradayım diyen Özel, buradan yeni dönemi müjdeliyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, yarının iktidarının genel başkanı olarak karşınızdayım.
0: Rize'den seslendi. Yeni parti Türkiye'nin partisidir dedi.
3: Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir. Yeni partiyi Rize'de de iktidara taşımaya var mıyız?
0: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel Rize'ye gitti. Esnafı ziyaret edip halkla buluştu. Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin ortaya koyduğu düzen artık yorulmuştur. AK Parti iktidarının bir müjde verme, yarına umutla bakma, umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
0: Özel vaatlerini sıraladı.
3: Yeni partinin iktidarında hem Rize'deki çiftçinin ve balıkçılıkla uğraşanların, Türkiye'deki bütün çiftçilerin, bankalara ve kurumlara olan kredi borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak sileceğiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuştu. CHP'ye oy isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı göreceksiniz hizmet nasıl olur dedi. Kendisine hediye edilen sopa içinde yeri gelince kullanacağım ifadelerini kullandı.
3: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik.
0: Yörük göçü yürüyüşüne katıldı, CHP'ye oy istedi.
3: Sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
3: Bölgemize has yetişen el emeği göz nuru demircik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
4: Sadece CHP'nin değil bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
0: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
2: Gelecek Partisi delegelerinin katılımıyla bugün yaptığı kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir ifadeleri kullanıldı.

0: kullanıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
1: 4, 3, 2, 1, ateş!
2: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
3: Yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Yani gerçekten güzelmiş.
4: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
5: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
6: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
7: Ben Akıncı'ya.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Festivalin 3. gününde Gölcük Tersane Komutanlığı yine doldu taştı.
8: Çocuklar çok zaten merakları vardı. Geldik. Yani biz de onlar da çok şaşkın bir şekilde izliyoruz.
9: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. 2 gündür buradayız. O kadar güzel bir ortam. Resmen gurur duyuyoruz.
10: Milli değerlerimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
11: Ülkemizin bu kadar gelişmiş savunma sanayisi olması bizi mutlu ediyor.
2: Festivalde en büyük ilgiyi TCG Anadolu gördü.
12: Büyük gemiyi gezdi çocuklar.
5: TCG Anadolu'yu.
12: Evet, çok güzeldi.
11: Her yeri gezdik. Gemilerimiz çok güzel. Helikopterlerimiz çok güzel.
5: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu Mavi Vatan Teknofest'te gerçekleştiriyor.
13: Harikulade bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz.
5: Fen bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
14: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın Kryivyi kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında can kaybı 16'ya yükseldi. Saldırıda 23'ü çocuk, yaklaşık 130 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryivyi'ye yönelik saldırının çifte vuruş taktiğiyle yapıldığını söyledi. İlk İHA saldırısının ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada ikinci saldırının düzenlendiğini belirtti. Rusya'nın Mykolaiv ve Kharkiv bölgelerine düzenlediği ayrı saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 21'e yükseldiğini duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın en büyük çevrim içi parakendecisi Wildberries depolarını İHA ile hedef aldı. Moskova yakınlarıyla Tambov'daki tesislerin ardından Krasnodar ve Stavropol'deki iki depoda vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna ekonomik hedeflere yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı dedi. ABD-İran arasında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden resleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savunan Trump, askeri seçenekler de masada dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
15: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion, yeah.
2: Trump Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'da Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika

0: Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, "Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar," dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti. Tahran yönetiminin Irak'ın bazı gemilerine geçiş izni verdiğiyle iddia edildi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izinlerini Irak yönetimi talep etti.
1: İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefine ulaşamaması ülkede krize neden oldu. Amerikan haber platformu The Intercept, İsrail'in İran planının çökmesi sonucu Mossad'da tasfiyeler yaşandığını ileri sürdü.
0: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halit Meşale yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi. Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
1: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
2: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
2: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
0: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
2: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
0: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
1: İsrail basını Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek için bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Habere göre ordu Netanyahu'nun Suriye ve Türkiye politikasından da rahatsız. Çarpıcı analiz Maariv gazetesinde yer aldı. Ordu kaynaklarına dayandırılan analizde üst düzey

0: Hormut Akademisi'nin mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğu belirtildi. Analizde ordu, Netanyahu'nun mevcut çatışmaları sonlandırmak yerine muhtemelen Gazze'de ya da gerilimin tırmandığı diğer hatlarda yeni bir çatışma başlatarak seçimleri engellemeye çalışabileceğini düşünüyor ifadeleri yer aldı. İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da vurgulandı. İsrail'in salı günü Suriye'de Türk sınırına yakın bir üsse düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak temsilcisi Tom Barak'tan ikinci bir açıklama geldi. Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik bir saldırı teorisi var ifadelerini kullandı. Ciddi bir krizin Ankara'nın sağduyusuyla atlatıldığına vurgu yaptı. Bu saat diliminde konuyu detaylıca değerlendireceğiz. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikte. Gürsel Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, son olaylar sonrası sizin kaleme almış olduğunuz ve geniş bir perspektif çizen yazınızla başlamak istiyorum. Özellikle vurgu yaptığınız, İsrail'in klasik çevre doktrini, asıl hedefinin ne olduğunu vurguladığınız önemli başlıklar var. ABD-İran savaşıyla ve son olarak ekonomik yaptırımların ağırlaştırılması kararıyla İran artık bölgesel aktör olma iddiasından uzaklaşmışa benziyor ki en azından güç dengesi de uzun vadede değişecek gibi duruyor. İran'ın zayıflatılmasıyla Türkiye'nin İsrail tarafından yeni ana tehdit olarak görülmesi ve Türkiye'yi çevreleme stratejisini sormak istiyorum. Yani bu son olayların okumasını hangi başlıkta değerlendirmek bize İsrail'in asıl hedefini ve ne yapmaya çalıştığını gösterir.
1: Şimdi bölgesel aktörlere baktığımızda bu Mısır, İran, Türkiye diye saymamız gerekiyor. Yani İsrail'in çevresinde 3 yine ona eşit düzeyde olabilecek kapasitede güç unsuru var. Bunlardan tabii İran güç boşluğu yarattı. O kendi kabuğuna çekilmek durumunda kaldı İran Savaşı sebebiyle. Mısır zaten Arap-İsrail Savaşı, Sina ve yaptığı anlaşmalar çerçevesinde o da güneyde sınırlarını çizdi ve ben İsrail'e bundan sonra herhangi bir angajmana girmeyeceğim dedi. Bu cepheden baktığınızda İran'ın kuzeyinde iki tane anlaşması bitmemiş savaştan, yani Arap-İsrail Savaşı'ndan itibaren devam ede gelen, teknik olarak halen savaşta gözüktüğü bir durum. Hem Suriye ile hem Lübnan'la. Şimdi bunlarla anlaşma yapmıyor İsrail. İsrail bilerek yapmıyor bu anlaşmaları. Bunu sürüncemede bırakıyor ki buraların, işte özellikle Esad döneminde Suriye'nin ne hale geldiğini biliyoruz. Bu işte Arap Baharı süreci buna tuz biber ekti. Zaten Lübnan'da işin içerisinde çok karmaşık bir yapıya sahip oldu ve Doğu Akdeniz'de kolu kanadı kırıldı. Şimdi buralardan içeriye girerek kendi genişlemesini sağlıyor. Yani bu sadece Golan Tepeleri değil, oradan hem Dürzi bölgesi hem de işte Doğu Akdeniz kenarındaki bazı güçleri destekleyerek hareket serbestisi elde ediyor ama Hermon Dağı'na kadar falan gelebiliyor artık. Orada bayrak çekmişti hatta, bir ay kadar önce gitti orada bir fotoğraf çektirdi bayrak, İsrail bayrağını göstererek. Şimdi içeriye girebiliyor. Daha önce ne yaptı? Zaten Suriye'nin Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı birçok yerlerinde taarruz ederek oraları kendini gösterecek şekilde biz sizi istediğimizde vururuz mesajı verdi. Başka şeyler de var. Yani olası askeri bölgeler içerisinde olup da hani radardır, füzedir bir şekilde ateşleyebileceği Suriye'nin kalan bir takım şeyleri varsa onları da gitti vurdu zaten. Yani vurulacak yeri kalmadı aslına bakarsanız. Ama işte öyle bir durum yarattı ki 70 kilometre mesafedeki Türkiye'nin hemen yanı başındaki boş bir yere, aslında hani yani tabir o değil ama öyle diyelim, gösteri taarruzu yaptı. Ve arkasından hemen koro halinde bütün işte temsilciler, Netanyahu başta olmak üzere, biz bunu Türkiye için yaptık dedi. Yani hedef Türkiye dedi. Şimdi baktığınızda İran çekilmiş, Mısır çekilmiş. Amerika Birleşik Devletleri tamamen destek veriyor. Suriye zaten

0: Yani 3 kuruşa muhtaç bir vaziyete getirilmiş yıllardır. Bunlar hani yönetilemeyen ülkeler sıfatına girdiler artık. Lübnan hakeza öyle. Şimdi yapacağı, genişleyebileceği veya diş geçirebileceği kim var burada? Aslına bakarsanız Türkiye'ye sataşıyor. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu herkesten çok İsrail biliyor. Ama Türkiye ile karşı karşıya nerede? Ne bileyim işte Afrika boynuzundan tutun da işte Kuzey Afrika'ya kadar oradan baktığınızda Arap Yarımadası'nın tamamında nerede gitse İsrailli Türkiye'yi karşımda buluyorum diyor. Hatta Balkanlarda bile böyle. Şimdi ne yapıyor? Biliyor ki yani hiçbir şekilde Türkiye ile İsrail'in bir savaşı olmayacak. Fakat bir gerginlik yaratmak hedef. Ya bu gerginliği zaten işte dışişleri bakanı da söyledi İsrail'in. Hatta bugün de açıklaması var. Bu cepheden Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada artık kendileriyle ilgili olan tutumda farklı bir yol izlemeye başladığını söylüyorlar. Bu
1: Evet.
0: farklı iz değil. Nedir yani dava? Suriye'de 3 ülke, Amerika, Türkiye, Suriye yeniden imar çalışmalarında faaliyet içerisinde. Bu faaliyet haber verilerek yapılıyor. Yani herkes birbirine ben şurada bir çivi çakacağım dediğinde diğerlerinin haberi oluyor. Şeffaf bir şekilde idare edilen ve hatta işte Suriye'de bütün her bir konunun neredeyse Türkiye ile Suriye'nin ortak koordinesiyle yürüdüğü, Amerika'nın haberdar olduğu bir çerçeve var burada. Şimdi nereye gidilecek buradan? Yani Türkiye'nin burada işte Dışişleri Bakanı Sağar'ın da söylediği gibi, yani biz Türkiye'yi istemiyoruz burada diyor. Neyi istiyorsun sen? O zaman Dışişleri Bakanları olarak çıkın, el ele tutuşun. Bir gezin bakalım Suriye'yi. Kim istikrarı istiyor, kim istemiyor? Yani istemeyenleri kendisi ve dolayısıyla şimdi sataşıyor. Bu sataşmalar tabii hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Bu bulmadıkça da sinir oluyorlar herhalde. Ne bileyim olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama yani durum şu. Türkiye olgun, vakur bir şekilde duruşunu sergiliyor. Faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar iyi niyetle ve Suriye'nin halkının tekrar işte eski durumuna gelmesiyle alakalı. Ve burada da bir statüko lafı geçmişti. Yani onu da söyleyeyim. Yani statüko barışlı olur. Sen git işte o savaş durumundan sonra anlaş Suriye ile statükoyu belirle. Değil
1: Evet.
0: mi? At imzayı. İmzayı attıktan sonra barış olsun, statüko olsun.
1: Evet, tabii yine Tom Barak'ın önemli açıklamaları vardı. Bu noktada da işaret ettiğiniz önemli başlıklar var. İsrail istihbaratının yanıldığı karar mekanizmalarındaki bir takım sorunlar, ABD ve uluslararası güven kaybının artık teyit edildiğine dair, özellikle Naftali Bennett'in açıklamaları sonrasında. Şimdi İran Savaşı öncesinde Mossad'ın rejimi düşüreceğiz raporu vardı, Trump'a bizzat sundukları. Belki İran Savaşı'nın ilk başlarında 165 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısı da İsrail istihbaratının aslında nedenli başarısız olduklarının belki de en net örneklerinden bazıları. Başarısız oldukları bu sınavlar sonrası İsrail'in, en azından ABD ve uluslar arasındaki güven kaybı İsrail'in geleceği açısından nelere yol açabilir?
0: Şimdi her ülke için bakın bu yani söylediğim İsrail ile alakalı değil. Çok geniş perspektiften bakalım söyleyelim. Bu işler zordur. Yani politikacılar istediğinde istihbarat bana gerekli bilgiyi vermedi der. İşte istihbarat yanlış bilgi verdi der. Bu her zaman her yerde her şekilde görülebilir bir hadisedir. Bir de güven kazanmış veya kendi ne bileyim dominasyonunu o şekilde reklamını yaptığı bir örgütlenmeler vardır. Mesela CIA'dır, Mossad'dır, ne bileyim eski KGB'dir falan. Şimdi bunlar övünürler. Derler ki biz işte hiç hata yapmayız falan diye. Şimdi ama politikacılar hata yapar. Politikacılar yanlış karar verir. Siz istihbaratı elde edersiniz, verirsiniz. Politikacı der ki bunu yap kardeşim der. O yanlış sonuç şey olur. Ondan sonra ne oldu? İstihbarat yanlış verdi. Şimdi bakın İsrail'in orada o kadar böyle ne bileyim istihbarat toplayabileceği kapasite var ki o meydanın boş olduğunu biliyor. O meydanda Türk'ün olmadığını da biliyor. Yani bunları ciddi söylüyorum ha. Yani biz de bu işlerin içerisinde olduğumuz için istihbarata burada hani günah keçisi ilan edip o topu o tarafa atmaları normal. Hatta oradan birkaç tane

İnsanın da ne bileyim işte istihbaratın içerisinden görevden el çektirilebilirdi. Ama bu Netanyahu'nun politikası. Yani onun yapmış olduğu yanlışlıkların veya işte kasıtlı hareketlerin bir şekilde ne bileyim bir zarf içerisine konup dosyalanması. Şimdi böyle bakmak lazım. Ama sizin vurguladığınız tabii başka şeyler. Mesela hedef istihbaratından bahsettiniz. Hedef istihbaratı şey vardır. Yani şöyle kataloglanmış hedefler vardır. Bir de cari hedefler vardır. Kataloglanmış hedeflerde o okul saldırısında bildiğim kadarıyla daha önce oradaki tesis okula çevrilmiş. Ama siz o katalon içerisinde ne bileyim baktığınızda 10 sene önceki bilgiyle gidip orayı

0: güncellememişler. Ama oradaki sadece Mossad'ın da değil, CIA'nin de güncellemesi gerekiyordu hedef kategorilerine. O biraz daha böyle teknik, başka türlü anlatılabilecek yönleri var. Hani işin bileni olarak söylüyorum bunu ama ya buradaki, yani bu Suriye'deki hadise bile isteye, boş yere. Hatta yani bu işleri hep ne bileyim meslek hayatımız içerisinde yaptık. Ben bunu gene yazdım da söyleyeyim. Yani 4 tane pistin içerisinde krater açmak artık 1950'lerin taktikleridir. Çünkü 2 saatte krateri kapatıyorsunuz. Ve boş evet. Meydan. Uçak inmiyor, kalkmıyor. Otlar çıkmış oradan. Yani siz bunu bile bile orayı göstererek, yani ben burayı vurdum diyorsanız, o bir oyun olduğu işaret ediliyor. Ve kimse o hataya düşmedi tabii ki.
1: Evet. Tabii bir taraftan da biraz evvel son durum olarak aktarmıştık. İsrail basınına yansıyan bir haber var. Ordunun Netanyahu'dan rahatsız olduğuna dair bir analiz var. Seçimleri yapmamak için Netanyahu'nun bahaneler aradığı belirtiliyor. Suriye ve Türkiye politikaları da bir taraftan eleştiriliyor yine Netanyahu özelinde. Kamuoyunda da ciddi bir kan kaybeden Netanyahu seçimleri ertelemek için yine herhangi bir bahanenin ardına saklanır mı sizce?
0: Şimdi bakın, bu seçim konusuna ben de işin başından beri yani o görüş doğrultusunda gidiyorum. Yani burada İsrail'de seçimlere yönelik olarak bir takım oyunlar peşinde koşuyorlar cihetinden söylenenleri destekliyorum. Fakat şunu da artık anlamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki son gelişmelerden dolayı Amerika'daki Yahudiler de, yani bunu sadece lobi olarak düşünmeyin, yani oradaki yaşayan insanlar, diaspora deyin buna, yani onlar da Netanyahu'nun artık yanlış yaptığını düşünmeye başladılar ve baskı kurmaya başladılar. Bu Amerika cephesi. İsrail'in içerisine geldiğinizde gereksiz yere bir sürü sataşmalar yaparak oradan buradan füzeler, roketler düşüyor ve sivil insanların, yani başka şekillerde çözülebilecek işleri başlarına roket düşerek, bomba düşerek çözmeye çalışan bir aklın eleştirildiği İsrail'de var. Bunu da İsrail'in içindekiler yapıyor. Yani İsrail'in içindeki halk, Amerika'daki diaspora aslına bakarsanız Netanyahu'dan yana artık tavır almaya başladılar. Dediler ki sen yanlış yapıyorsun, sen çekil, artık iktidara başkası gelsin. Ha, bu şunu da gösterir. Yani İsrail'de böyle gelgitler tarih boyunca olmuştur. Böyle bir sertlik yanlısını öne koyarlar. O sağa sola işte saldırır, sataşır, bir sürü bir şeyler yapar. Sonra İsrail'e bir tane böyle eli yüzü düzgün adam gelir, başbakan olur. Derler ki ya o yanlış yaptı. Şimdi hadi bakalım şöyle 2-3 yıl işlerimizi iyiye götürelim. O da bir taktiktir aslında evet. Bakarsan. Ama politika içerisindeki hadiseler bunlar. Ben öyle zannediyorum ki bu seçimlerde öyle erteleme falan olmaz. Bu sefer Netanyahu gidici gibi. Bunun da farkındalar. İçeride çok büyük tartışma var. Yani evet. İsrail'de çok büyük tartışma var. Hani biraz da habercilere iş düşüyor burada. O tartışmaları lanse etmeleri lazım.
1: Evet, özellikle eski başbakanlardan Ehud Barak'ın da oldukça sert açıklamaları var Netanyahu'ya karşı. Ciddi bir muhalefette sergiliyor. Tabii geçtiğimiz günlerde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı da sormak istiyorum. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de Mekke Anlaşması'na katılabileceklerini ifade etmişti. Ancak buna henüz karar verilmediğini ifade etti. İsrail'in eğer Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı biraz daha şiddetlenirse Suriye'nin katılımını nasıl görürsünüz?
0: Şimdi bunlar hep erken şeyler. Yani biraz da böyle hani askeri pakların nasıl olduğunu, nasıl işlediğini bilerek söylüyorum ki. Yani NATO tecrübemiz de bunu işaret ediyor. Bir defa böyle ülkelerin eti butu belli olan ne bileyim böyle savaş angajman, ne bileyim çürük bir tarafının olmadığı sağlam bir yapı arz ettiği şartlar altında askeri pakların kurulması işaret edilir. Yani temel felsefe budur. Mesela Suriye şu anda kendini toparlaması lazım, bir seviyeye gel. Yarın öbür gün ne bileyim ayağa kaydı düştü. Mesela bu ne bileyim geçici bir yönetim var şu anda Suriye'de. Kalıcı değil. Şimdi bu hani şöyle düşünün. Lübnan'ı almak gibi düşünün hani. Yani Lübnan'ı alır mısınız? Suriye'yi alır mısınız? Böyle düşünün. Buna bir şekilde tamam sen bizim koltuğumuzu

0: altına gir, biz sana bakarız deniyorsa askeri paktın içerisine girmeden de bunu yapabilirsiniz. Ama girmek demek başka bir şeydir. Ha derseniz ki mesela Mısır dahil olsun mu? Olsun mesela. Çünkü etibutu belli, işte bütün ağırlığıyla ne bileyim dünya sahnesinde ve bölge aktörü olarak güçlü bir yapıya sahip. O daha çok kan verir, can verir, ne bileyim işte gönül verir, görünür değerler ifade eder. Öyle baktığınız zaman mesela öyle genişlemesini düşünüyorsanız eğer Mekke savunma anlaşmasının o tür bir felsefeyle yürümekte fayda var.
1: Evet, tabii ABD ve İran savaşı başladıktan sonra sıkça yayınlarımızda konuştuğumuz en azından bu denli yorumlar vardı. İran'dan sonra aslında İsrail'in hedefinin Türkiye olduğuna dair bir takım yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Ve son olaylar neticesinde de aslında İran'ın güç kaybetmesiyle birlikte Türkiye ve İsrail'in Suriye sahasında karşılaşabileceği riski görülüyordu. Siz bu çatışma riskini nasıl görürsünüz?
0: Ben bu konuları aslına bakarsanız İsrail'in körüklediğini düşündüm işin en başından beri. Yani bu ilk çıktığı konularda bile Türkiye'den bu kışkırtmalara tevessül eden bir sürü yazar çizer oldu. Yani niye göre söylediniz bunu? Yani gidip de mesela Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz? Ne bileyim işte Dışişleri Bakanı'na mı sordunuz? Hiç kimsenin ağzından biz İsrail'le savaşırız yaparız falan değil. İsrail kendini toplasın, aklını başına getirsin dendi. Ya bu savaşacağız demek değildi. Şimdi nerede savaşacaksınız? Yani ne yapacaksınız? Hani hava kuvvetlerini göndereceksiniz, taarruz edeceksiniz. Veya deniz kuvvetlerinizi göndereceksiniz, işte taarruz edeceksiniz. Kara kuvvetlerini nereden göndereceksiniz? Ya Suriye'yi kat etmeniz lazım. Ama bakın şimdi bunlar hep teknik konu da yani kimse yanlış anlamasın. Zaten Suriye ile İsrail birbirlerine düşmanlar yani savaş devam ettiği cihetle. Diyor ki İsrail, sen oradan gelip bana bir şekilde saldırırsan veya bir tehdit oluşturursan sen de benim düşmanım olursun diyor. Şimdi bunu yaratmak için bir sürü oyun kurguluyor. Peki mesela Türkiye'nin içerisinden bu oyuna kapılıp da işte biz gideceğiz savaşacağız falan yok öyle bir şey. Kimsenin savaşacağı yok. Bakın bir şey hatırlatayım. 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması. O günden bu
1: Evet.
0: yana biz İran'la savaşmadık. Neden savaşmadık biliyor musunuz? Çünkü bir diplomatik bir tarifi var bunun. Yani bu tarif barışçı rekabet. Tam böyle altını çizerek söylüyorum. Barışçı rekabet. İsrail ile Türkiye'nin işi barışçı rekabetle devam eder. Barış
1: Evet.
0: vardır ama rekabet en üst seviyededir. Bunun illa savaşması gerekmiyor. Ha bunlar böyle çocuk gibi ne bileyim ileri geri hareketlerle, sataşmalarla birçok şey yaptılar ama Türkiye öyle ne Suriye'dir ne Lübnan'dır. Yani herkes sınırını bilecek. Dolayısıyla Türkiye'ye öyle sataşması da bir sonuç vermez.
1: Evet, Türkiye'de bu noktada oldukça sağduyulu davrandı ve stratejik sabrını göstermeye de devam ediyor. Değerli izleyenler, İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne saldırısını, Tom Barak'ın açıklamalarını ve son saldırı neticesinde Türkiye'nin tutumunu bu saat diliminde Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile birlikte değerlendirdik. Değerli katkıları için teşekkür ediyoruz ve diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan işçi, işveren ve memur sendikaları İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ortak açıklamada Netanyahu'nun gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınması gerektiği belirtildi. Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOP ve TIZOP'un yer aldığı Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadelerini ve tehditlerini şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi. Türkiye'nin barışın, istikrarın ve uluslararası hukukun hakim olması için çaba gösteren güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapıldı. Netanyahu yönetimi gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz denildi. Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde edilen sonuçlar

0: risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koyduğu açıklaması yaptı.
1: Yılın ilk 6 ayında 33.455 mükellef incelendi. 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. Geçen yıla göre tespit edilen matrah farkı %57 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yılın ilk yarısında da sürdürdü. Vergi müfettişlerinin incelemelerinde 265,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Bu rakam geçen yıla göre %96,65 arttı. Denetimlerde eksik ödendiği belirlenen vergilerle cezaların toplamı da 186,6 milyar lirayı aştı. İzaha davet uygulaması kapsamında vergi matrahları 35,4 milyar lira artırıldı. Bu artış üzerinden hesaplanan vergi 3,05 milyar liraya ulaştı. Teftişlerde 8,03 milyar liralık matrah farkı ve azaltılan zarar tespit edildi. İzaha davet ve teftişlerle birlikte 43,4 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk yarısında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
2: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi, risk analizine dayalı vergi incelemeleri, gönüllü uyumu esas alan izaha davet ve gözetim programlarıyla çok yönlü sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Elde edilen sonuçlar, risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu.
0: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.
3: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
4: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
3: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrasıysa motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
4: Orman yolunda tekerleği mucura kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
3: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
5: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
3: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin

0: dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da apartmanın tadilatını yapan işçiler iskelenin kırılması sonucu 10. katta mahsur kaldı. Yüreklerin ağza geldiği olayda. Neyse ki korkulan olmadı.
0: Binanın dışına iskele kurdular. O iskele 10. kattayken bir anda kırıldı. Asılı kalan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda tadilat yapılacaktı. İşçiler Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya binanın dışına iskele kurup çalışmaya başladı. Ama 10. katta çalıştıkları sırada iskele henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. İskelede tutulan işçiler bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan işçiler merdivenli araçla indirildi. İşçilerin sağlık durumu iyi.
1: Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıtı Arzu Kaya'nın haberinde.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
3: Vermeyin. Ayıp olur.
4: İsterim ya.
5: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
6: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
2: İade edilmeli mi?
3: Yani ayıp olur.
2: Kullanmam mı o eşyaları?
3: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan. Vallahi bilmiyorum.
2: Sizin
3: hiç
2: fikriniz?
3: Hiç atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
6: Yargıtay'ın son iştahatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
7: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
8: İstemem, onda kalsın.
2: O kadar diyor.
8: Evet.
7: Tek istisnamız da aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
2: Peki tek taşı ister misiniz geri?
4: İsterim ya. İsterim yani.
2: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
6: Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
7: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
2: Bohça iade edilmeli mi?
3: Onu etsinler zaten.
2: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
4: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
2: 3-5 kuruşun da o lafı olmaması lazım.
5: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
7: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
1: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı sağlayamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonlarını bir kenara bıraktığı çevrim dışı etkinliklerde bir araya geliyor. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? İrem Şimşek'in haberinden bakalım.
9: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
10: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
11: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
0: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline, yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.

0: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
1: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
2: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
3: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
4: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
1: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
5: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor, telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
6: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
4: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
3: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
1: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
4: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
3: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
4: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
7: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
3: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
1: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
8: İlk dilimde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Gatsby Concept 1920'lerin parıltılı sahnesini Türkiye'ye getiriyor. Müzik, dans, sahne estetiği, ışıltılı kostümler, cazın baş döndüren ritmi ve özenle kurgulanmış koreografiler sahnede yeniden hayat buluyor. Müzikal bugün Kozmos Tiyatro Antalya'da izleyiciyle buluşuyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Demin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: Suriye'nin başkenti Şam'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Bombalı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Sana'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre iç güvenlik güçlerine ait personel servis otobüsü Şam kırsalında seyir halinde bombalı saldırıya uğradı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik personelinden bazılarının yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırıyla ilgili soruşturma da başlatıldı. Suudi Arabistan, Suriye'de güvenlik güçlerine hedef alan saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı terör saldırısı olarak nitelendirildi. ABD İran arasında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden resleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savunan Trump askeri seçenekler de masada dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi. Trump, Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, "Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar." dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti. Tahran yönetiminin Irak'ın bazı gemilerine geçiş izni verdiğiyle iddia edildi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izinlerini Irak yönetimi talep etti.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın Kriv

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye

0: Kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında can kaybı 16'ya yükseldi. Saldırıda 23'ü çocuk, yaklaşık 130 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryvyi Rih'e yönelik saldırının çifte vuruş taktiğiyle yapıldığını söyledi. İlk İHA saldırılarının ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada ikinci saldırının düzenlendiğini belirtti. Rusya'nın Mykolaiv ve Kharkiv bölgelerine düzenlediği ayrı saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21'e çıktı. Ukrayna'da Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries depolarını İHA ile hedef aldı. Moskova yakınlarıyla Tambov'daki tesislerin ardından Krasnodar ve Stavropol'deki iki depoda vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna ekonomik hedeflere yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Almanya, Rusya'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı devasa füze planını devreye almaya hazırlanıyor. Berlin yönetimi 12 milyar euro bütçeyle yeni bir uzun menzilli füze cephaneliği kurmayı planlıyor.
1: Almanya, Rusya'nın topraklarına yönelik olası saldırısını caydırmak amacıyla dev bir askeri adım atmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı'na göre Berlin yönetimi yaklaşık 12 milyar euro bütçeyle uzun menzilli füze programı planlıyor. Söz konusu plan kapsamında Rusya'nın olası NATO saldırısında düşman hatlarının gerisindeki komuta merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezlerini vurabilecek silahlara sahip olmak istiyor. Ancak 12 milyar euroluk bütçe henüz onaylanmış değil. Projelerin hayata geçirilebilmesi için Alman Meclisi Bundestag'ın onayı gerekiyor. 3 aşamalı olarak planlanan stratejinin ilk ayağında düşük maliyetli ve seri üretilebilir seyir füzeleri yer alıyor. Ukrayna Savaşı tecrübesiyle şekillenen plan kapsamında 2027 yılında ilk füzelerin test edilmesi hedefleniyor. Planın ikinci aşamasında ise Amerika yapımı Tomahawk füzelerinin alınması ve 10 yılın sonuna kadar operasyonel hale getirilmesi yer alıyor. Berlin programın uzun vadeli 3. aşamasında ise İngiltere ile ortak hareket edecek. İki ülke 2000 kilometreden fazla menzile sahip seyir füzeleri ve hipersonik süzülme silahları geliştirecek. İlk operasyonel kapasitenin 2030'ların ortalarında oluşturulması hedefleniyor.
0: İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefine ulaşamaması ülkede krize neden oldu. Amerikan haber platformu The Intercept, İsrail'in İran planının çökmesi sonucu Mossad'da tasfiyeler yaşandığını ileri sürdü.
1: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halid Meşhal'e yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi. Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
0: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi vazo kırıldı, artık bir araya getiremezsiniz sözleriyle anlattı. Dünya şimdiye kadarki en büyük enerji krizini yaşıyor dedi. Bloomberg HT yayınına katılan Birol, jet yakıtındaki sıkıntının büyüyebileceğine de dikkat çekti.
2: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı, kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan

0: güven bitti.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı. Ülkeler enerji politikalarını gözden geçirmeli dedi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Fatih Birol, ülkelerin güvenebileceği enerji ortağı arayışına girdiğini söyledi.
0: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa ciddi bir sorunla karşı karşıya olacağız.
1: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.
0: Bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
2: Motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Motorin fiyatında son 2 ayda toplam 18 lira artış yapılmış oldu. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinden alınan maktu ÖTV 31 Ağustos'a kadar 0 liraya düşürüldü. Böylelikle uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırıldı. Bu düzenlemenin ardından motorine son zam 14 Ağustos'ta yapıldı. 8,89 liralık zamın ardından küresel gelişmelerin etkisiyle bu gece motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Merkez Bankası yastık altı altın olarak tabir edilen fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Altınların Türk lirasına dönüşümüne verilen destek sona erdi. Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında söz konusu düzenleme 14 Mart 2022'de yürürlüğe girmişti. Uygulamayla bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan sağlıyordu. Merkez Bankası resmi gazetede yayımladığı tebliğ ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte altınlarını Türk lirasına çevirenlere sağlanan ilave getiriler de son buldu. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.
3: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar, şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
1: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
3: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, bir taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşel Mobil Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
3: Eşel Mobil Sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu sponsor eden bir durum arz ediyor. ÖTV'ler düşürüldüğü zaman sebze, yemeği, bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Kuriş'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
4: Alihan

0: Polis suç örgütü soruşturması da ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuruş'un FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuruş'un %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuruş'un kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tuna Kuruş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
1: Onlara bak biraz.
0: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuruş'un eşi Seda Kuruş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
0: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş sekreteri, Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
3: Sadece ekranlar var. Kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
0: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
2: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş denizde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler toprağa verildi.
0: En son yolda yürürken kamera kayıtlarına yansıdılar. Saatler sonra denizde cansız bedenleri bulundu. 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

0: Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise Kars'taydı. 20 Ağustos'ta sabaha karşı evden çıktılar. Saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenleri kıyıya vurdu. Üzerlerinde kıyafetleri vardı. Vücutlarında herhangi bir darp ve yaralanma izi yoktu. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı. Belinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği öğrenildi. Savcılık ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır perdesini kaldırmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin faili yakalandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalardaki son durumu da paylaştı.
0: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
4: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
2: Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Başarı değerlendirmesi, devamsızlık şartları, sınav esasları ve mezuniyet sıralaması hesaplamaları yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca geçme taban notu DD olarak belirlenirken sınav evrakının saklanma süresi 5 yıl olarak hükme bağlandı. Devamsızlıkta da değişiklik yapıldı. Fiilen yapılan akademik dersler, askeri eğitimler ve beden eğitimi derslerinin her biri ayrı değerlendirilmek üzere 3'te 1'ine katılmayan öğrenci o dönem başarısız sayılacak. İsrail'in E1 yerleşim projesine dünyadan tepkiler giderek yükseliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozacağını belirterek ihlallerin geri çekilmesini istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da projeye sert tepki gösterdi.
0: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede 1234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 14 ülke projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı hedefleyen projeye Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin devletinin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti.

0: ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşme teklifine Kuzey Kore'den şartlı yanıt geldi. Kim Jong-un yönetiminin olası zirve için Washington'dan ciddi tavizler isteyebileceği belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ancak Pyongyang'dan gelen ilk mesajlar olası Amerika Birleşik Devletleri zirvesi için masaya ağır şartların konulacağını gösteriyor. Reuters'a göre Trump'ın Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatma çabası Pyongyang'dan şimdilik karşılık bulmadı. Trump'ın Kuzey Kore ile müzakereleri yeniden başlatarak diplomatik bir başarı elde etmek istediği belirtiliyor. İran savaşı sürerken gelen bu girişim Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteği nedeniyle de dikkat çekiyor. Trump'ın yıl sonunda Asya Pasifik zirvesi için bölgeye gitmesi halinde Kim Jong-un'la görüşme ihtimali de gündeme gelebilir. Washington, Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyaloğa açık olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong da iki lider arasındaki kişisel ilişkinin mükemmel olduğunu belirtti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının hala düşmanca olduğunu savundu. Kim Yo-jong, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatları küçültmesini bir iyi niyet göstergesi olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı. Uzmanlar, Kuzey Kore yönetiminin masaya oturmak için nükleer statüsünün kabul edilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını şart koşacağını belirtiyor. Washington ise Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefinden vazgeçmiyor. İki lider 2018-2019'da tarihi zirvelerde bir araya gelmiş, ancak görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
1: Çocukların internetteki mahremiyetini ihlal davasında uzlaşmaya varıldı. TikTok, Amerikan Adalet Bakanlığı'na 400 milyon dolar tazminat ödeyecek.
2: Çocukların mahremiyetini ihlal etmekle suçlanan TikTok 400 milyon dolar ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzlaşma davası sonuçlandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance ile Amerikan Adalet Bakanlığı bu alandaki en yüksek tazminat uzlaşmalarından birine imza attı. Uzlaşmaya göre TikTok 300 milyon dolarlık kısmı hemen ödeyecek. Kalan 100 milyon dolarlık kısımsa daha önceki kararın kaldırılmasının ardından Adalet Bakanlığı hesaplarına aktarılacak. TikTok ve ByteDance 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından ortak dava açılmıştı. Şirketin 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini ebeveyn izni olmadan topladığı ve hesap silme taleplerini yerine getirmediği öne sürülmüştü.
1: ABD Başkanı Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran kararı federal mahkemeden döndü. Yargıç uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen vizelerine getirdiği kısıtlamaya yargı engeli geldi. Amerikan medyasında yer alan habere göre Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Janet Vargas, 75 ülkeden yapılan göçmen vizesi başvurularını durduran kararı iptal etti. Vargas, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki sınırlarını aştığına ve uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında Brezilya, Kolombiya, Mısır, Haiti, Somali ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkeye göçmen vizesi verilmesini durdurmuştu. Gerekçe Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal yardımlara ve kamu imkanlarına bağımlı hale gelebilecek kişilerin ülkeye girişini engellemekti. Ancak mahkemeye göre başvurular ülke bazında topluca reddedilemez. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahibinin mali durumunu, yaşını, sağlığını, mesleki becerilerini ve aile yapısını bireysel olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Yargıç Vargas, talimatla sonucun baştan belirlendiğini vurguladı. Başvuran kişiler kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olsalar dahi sadece geldikleri ülke nedeniyle vize reddi vermelerinin emredildiğini kaydetti. Mahkeme uygulamanın 1965 tarihli milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye de aykırı olduğuna karar verdi. İptal kararı yalnızca bu politika gerekçe gösterilerek reddedilen göçmen vizelerini kapsıyor.
3: family.

0: que te sales de la cámara.
1: ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Washington yönetiminin Kanada ürünlerine %50 tarife uygulamasının ardından Kanada yönetiminden misilleme açıklaması geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı yeniden tırmanışa geçti. Washington yönetiminin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünlere %50 tarife uygulama kararı yürürlüğe girdi. Ottawa yönetimi ise karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereleri askıya aldı. Konuya ilişkin Amerikan ticaret temsilcisi

0: Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney'den Washington'a sert yanıt geldi. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerine tarife uyguladığını belirterek iki ülke arasındaki eski ilişkilere geri dönülemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlarda son dakikada yapılan değişikliklerin haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olduğunu vurguladı. Carney, Kanada bu tarifelere birebir karşılık verecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin %50'lik tarife kararı, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın yaklaşık %5'ini etkileyecek. Tarife kapsamında hokey sopalarından dil çubuklarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Kanada'nın misilleme kararı ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da tırmanması bekleniyor.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen kapasite geliştirme destek programının 3. dönem başvurularını başlattıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır, kapasite geliştirme destek programıyla 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği, kefalet imkanı sağlanacağını belirtti. 2025'te uygulamaya alınan program kapsamında 3938 KOBİ'nin toplam 64 milyar lira finansmana erişim sağladığını belirten Kacır, KOBİ'lerimizin üretim gücünü ve rekabetçiliğini artırıyor, yatırımlarını büyütüyoruz açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 82 işletmeye 8,2 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu hesaplara erişim Meta tarafından engellenecektir denildi.
0: Sosyal medya üzerinden verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiğiyle vurgulandı.
1: Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Fiyatlar nasıl? Bakalım.
2: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim. Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
0: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi, raflar düzenlendi.
3: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
0: Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479.847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
0: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
4: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
5: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz. Daha okula başlamadı.
0: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lirayla 50 lira arasında. Okul çantaları ise

0: 500 liradan başlıyor.
1: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
2: Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
4: Kaçıyorsun, satamaz ki.
5: Niye böyle bir şey yaptı?
6: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
5: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
5: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
3: Çok güzel. Süper.
7: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
8: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
7: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
5: Ne sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
8: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
4: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
9: Satamaz.
5: Banka hesabından harcamalar yapsa.
9: O da mümkün değil.
6: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
7: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
5: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
4: Saygı duyalım.
5: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
4: Kaçırsın.
5: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
4: Ona da saygı duyalım.
5: O kadar seviyorum diyorsun.
4: Evet.
3: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkart çeker giderim yani.
6: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
7: Her evlilik birliği birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
2: Şanlıurfa'da DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda DH terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine

0: göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler geldi. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
2: Basın, basın.
0: İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Enes Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Bingöl'ün Genç ilçesinden geldi. Pikniğe giden iki kardeş debinin az olduğu yerden Murat Nehri'nin karşısına geçmeye çalıştı. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulundu. Ardahan'ın Kura Nehri'nde de benzer bir olay yaşandı. Atıyla nehrin karşısına geçmeye çalışan Cengiz İlkaz balçığa saplandı. Attan düşen çoban suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler İlkaz'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin 5 metre uzağında buldu. 3 olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde atık suyun denize aktığı tespit edildi. Belediyeye ve arıtma tesisine toplam 7 milyon 131 bin lira ceza kesildi.
0: Atık su denize aktı. Bölgede denize girmek yasaklandı.
3: Her taraf koku içinde, pislik içinde. Millet denize giremiyor. Çocuklarımız denize girdi, hep hastalandı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında denetim yaptı. 4 farklı noktada arıtılmamış su tespit edildi. Atık suyun doğrudan denize bırakıldığı belirlendi.
4: Az ileride bir hafta mütemadiyen aktı ve denizi çok kirletti. İnsanlar denize giremedi.
0: Çınarcık Belediyesi'ne 5 milyon 34 bin lira, Atık Su Arıtma Birliği'ne ise 2 milyon 97 bin lira ceza kesildi.
4: Pislikten kenara balık bile gelmiyor yani. Çok pis maalesef.
0: İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Denizden alınan numuneler incelemeye gönderildi.
1: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı. Ancak palamut müjdesi boğaza daha erken geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu, kimi saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini İrem Şimşek takip etti.
5: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
6: Sabah saat 5'te başlıyoruz, gece 12'ye kadar buradayız.
7: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
8: Bugün yakaladım, bir 15 dakika önce. O da istavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalamış. Balık da burada şu an.
9: Sabah 2 tane aldık, az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
0: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
10: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
6: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
0: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
7: Çok palamut bolluğu var diyorlar Boğaz'da.
11: Biz göremedik daha.
12: Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
13: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
1: İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İki bina arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam. Yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde ısı adacıkları...

0: sıcaklığının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıktı?
1: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
2: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
3: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
1: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü. Kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
2: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşmeyle ilgili.
1: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
5: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksüyorsak karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
6: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
1: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
6: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
7: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
4: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
1: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
2: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
8: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
4: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
1: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun, binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
9: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
1: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
4: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
2: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
6: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
0: Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta bazı üreticiler hasadı tamamladı. Trabzon'da da sahil yolu her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık kurutma alanına döndü.
10: Vallahi bu sene yevmiyeci alamadık, fındık az olduğu için bayağı yorulduk.
11: Şimdi kurutma işlemini başladık. Döşürme işi bitti.
12: Hasadı yaptılar. Kurutma mesaisine başladılar.
13: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı, bakacağız ne olacağını.
12: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticiler ise ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
10: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil, yukarıçı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 yıl sonra buralarda fındık sermeye yer bulamaz.
12: Peki bu yıl fındıkta verim nasıl?
10: Verim olarak az, dalda çok iyi göreni ama ilaçlanmayan yerler nakavt, bitmiş ya. Yani.
13: Sezon bu sene fındık yok. Yani geçen seneye nazaran en az 1/3 eksik verim alındı.
11: Geçen sene 115 milyar yevmiye verdim, bu sene 105 milyar verdim. Orada fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
12: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
14: Malum günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yani yanında. Gezide kalmak zorunda oluyoruz bazen. Nöbetleşe arkadaşlarla birlikte.
12: Üreticiler fındığı kuruttuktan sonra satışını yapacak.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
15: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Ordu'da esecek.
16: Kültür merkezimiz, kütüphanelerimiz ve açık alanlarımız 9 gün boyunca sanatseverlerin ortak adresi olacaktır.
15: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Ordu oldu. Festivalin açılışı Taşbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı.
16: Ordumuzun biraz önce de ifade ettiği gibi olağanüstü bir potansiyeli var. Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
15: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 42 lezzet noktası belirlendi.
16: Ordu mutfağının hamsi turşusundan ordu pidesine, tirmit mantarından kaldırık kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
15: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Çin'de 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları düzenleniyor. Pekin'deki organizasyonda robotların ulaştığı hız ve otonom hareket kabiliyetleri dikkat çekiyor.
15: İnsansı robotlar bu kez yeteneklerini spor sahasında sergiliyor. Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden 666 takımın 2056 robotla katıldığı organizasyonda 51 dalda 1301 karşılaşma yapılacak. Oyunların daha başında ise dikkat çekici bir derece geldi. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Lightning adlı insansı robot, yarış öncesi 100 metrelik testi 9,32 saniyede tamamladı. Böylece olimpiyat altın madalyası sahibi Jamaikalı atlet Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı bir test derecesi elde etti. Robot deneme sırasında saniyede 14,5 metrelik en yüksek hıza ulaştı. Lightning'in hızını artırmak için bacakları 10 santimetre uzatıldı. Eklem sistemleri daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirildi. Robot oyunlarda 100, 400 ve 1500 metrede yarışacak. Organizasyonda robotlar futboldan masa tenisine, uzun atlamadan haltere kadar farklı dallarda da mücadele edecek. Bu yıl çıtada yükseltildi. Engelli 100 ve 400 metre dışındaki pist yarışlarının büyük bölümünde robotlar insan müdahalesi olmadan tamamen otonom hareket etmek zorunda. Fabrika, otel, ev ve lojistik ortamlarında ise robotların gerçek hayatta nesneleri kavrama, karar verme ve farklı ortamlara uyum sağlama becerileri sınanıyor. Pekin'deki robot oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Bu gelişmeyle ikinci saati tamamlayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Bombalı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Sana'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre iç güvenlik güçlerine ait personel servis otobüsü Şam kırsalında seyir halinde bombalı saldırıya uğradı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu otobüste bulunan güvenlik personelinden bazılarının yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırıyla ilgili soruşturma da başlatıldı. Suudi Arabistan, Suriye'de güvenlik güçlerine hedef alan saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı terör saldırısı olarak nitelendirildi. İsrail basını Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek için bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Habere göre ordu Netanyahu'nun Suriye ve Türkiye politikasından da rahatsız. Çarpıcı analiz Maariv gazetesinde yer aldı. Ordu kaynaklarına dayandırılan analizde üst düzey komuta kademesinin mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğu belirtildi. Analizde ordu Netanyahu'nun mevcut çatışmaları sonlandırmak yerine muhtemelen Gazze'de ya da gerilimin tırmandığı diğer hatlarda yeni bir çatışma başlatarak seçimleri engellemeye çalışabileceğini düşünüyor ifadeleri yer aldı. İsrail hükümeti Suriye ve Türkiye politikalarının

0: ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Kuriş'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kovan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
2: Onlara baktı biraz.
1: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
0: Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de konuştu. Yarının iktidarının genel başkanı olarak buradayım diyen Özel, buradan yeni dönemi müjdeliyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, yarının iktidarının genel başkanı olarak karşınızdayım.
1: Rize'den seslendi. Yeni parti Türkiye'nin partisidir dedi.
3: Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir. Yeni partiyi Rize'de de iktidara taşımaya var mıyız?
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de Rize'ye gitti. Esnafı ziyaret edip halkla buluştu. Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin ortaya koyduğu düzen artık yorulmuştur. AK Parti iktidarının bir müjde verme, yarına umutla bakma, umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
1: Özel vaatlerini sıraladı.
3: Yeni partinin iktidarında hem Rize'deki çiftçinin ve balıkçılıkla uğraşanların, Türkiye'deki bütün çiftçilerin, bankalara ve kurumlara olan kredi borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak sileceğiz.
0: Gelecek Partisi delegelerinin katılımıyla dün yaptığı kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir ifadeleri kullanıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
2: 4, 3, 2, 1, ateş!
1: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
4: Çok güzel, yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, yani gerçekten güzelmiş.
5: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
6: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
7: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
8: Ben Akıncı'ya.
1: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Festivalin 3. gününde Gölcük Tersane Komutanlığı yine doldu taştı.
9: Çocuklar çok zaten merakları vardı. Geldik. Yani biz de onlar da çok şaşkın bir şekilde izliyoruz.
10: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. 2 gündür buradayız. O kadar güzel bir ortam. Resmen gurur duyuyoruz.
11: Milli değerlerimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
12: Ülkemizin bu kadar gelişmiş savunma sanayisi olması bizi mutlu ediyor.
1: Festivalde en büyük ilgiyi TCG Anadolu gördü.
13: Büyük gemiyi gezdi çocuklar.
14: TCG Anadolu'yu.
13: Evet, çok güzeldi.
12: Her yeri gezdik. Gemilerimiz çok güzel. Helikopterlerimiz çok güzel.
15: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu Mavi Vatan Teknofest'te gerçekleştiriyor.
16: Harikulade bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz.
17: Fen bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
18: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
1: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.
19: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar, şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
1: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
19: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşel Mobil Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
19: Eşel Mobil Sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu sponsor eden bir durum arz ediyor. ÖTV'ler düşürüldüğü zaman sebze yemeği bir bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
0: Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde edilen sonuçlar risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koyduğu açıklaması yaptı.
1: Yılın ilk 6 ayında 33.455 mükellef incelendi. 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. Geçen yıla göre tespit edilen matrah farkı %57 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yılın ilk yarısında da sürdürdü. Vergi müfettişlerinin incelemelerinde 265,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Bu rakam geçen yıla göre %96,65 arttı. Denetimlerde eksik ödendiği belirlenen vergilerle cezaların toplamı da 186,6 milyar lirayı aştı. İzaha davet uygulaması kapsamında vergi matrahları 35,4 milyar lira artırıldı. Bu artış üzerinden hesaplanan vergi 3,05 milyar liraya ulaştı. Teftişlerde 8,03 milyar liralık matrah farkı ve azaltılan zarar tespit edildi. İzaha davet ve teftişlerle birlikte 43,4 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk yarısında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
8: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi, risk analizine dayalı vergi incelemeleri, gönüllü uyumu esas alan izaha davet ve gözetim programlarıyla çok yönlü sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Elde edilen sonuçlar, risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu.
0: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.
1: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
14: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
1: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrasıysa motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
14: Orman yolunda tekerleği mucura kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
1: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
20: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
1: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Antalya'da apartmanın tadilatını yapan işçiler iskelenin kırılması sonucu 10. katta mahsur kaldı. Yürekleri naza geldiği olayda neyse ki korkulan olmadı.
1: Binanın dışına iskele kurdular. O iskele 10. kattayken bir anda kırıldı. Asılı kalan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda tadilat yapılacaktı. İşçiler Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya binanın dışına iskele kurup çalışmaya başladı. Ama 10. katta çalıştıkları sırada iskele henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. İskelede tutulan işçiler bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan işçiler merdivenli araçla indirildi. İşçilerin sağlık durumu iyi.
0: Eşiniz sizden habersiz evi satıp fazla harcama yapsa ne yapardınız? Bir kadın kocasının bu eylemine sessiz kalmadı, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay'dan eşin mal varlığına sınırlama geldi. Dikkat çeken kararın detaylarına bakalım.
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
21: Kaçıyorsun.
22: Saklamaz ki.
23: Niye böyle bir şey yaptı?
24: Eşim mal varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay dikkat çeken bir kararı imza attı. Eşin ekonomik yetkisinin sınırlandırılmasını kararlaştırdı.
25: Eşiniz sizden habersiz. Yazlığı, evi satsa ne yaparsınız?
3: Bırakır giderim, ne yapayım?
25: Mahkemede mal varlığına sınırlama getirmiş. Nasıl bir karar? Okay.
3: Çok güzel. Süper.
26: Evlilik birliğini mali açıdan korumak amacıyla getirilmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor.
27: İstanbul'da yaşayan davacı kadın eşinin kendisinden habersiz yazlığını sattığını öğrendi. Banka hesaplarından da yüklü miktarda harcama yaptığını belirledi. Sonrasında mahkemenin yolunu tutarak eşim ekonomimizi tehlikeye düşürüyor, mal varlığına sınırlama getirilsin dedi.
26: Burada mahkemenin değerlendirmesi tamamen burada kaçırılan bir mal var mı? Malları azaltma kastıyla ve evlilik birliğine zarar verme kastıyla mı hareket edilmiş? Aslında bunlara bakıyor.
23: Ne sorarım ilk başta, derim niye böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü benim hakkım da var, onun da hakkı var.
27: Mahkeme kadının talebini kabul etti. Eşin taşınmazları ve banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi. Ancak istinaf mahkemesi kadının iddialarını kanıtlayamadığını belirterek davayı reddetti.
22: Satamaz ya, kıyamaz yani. Yok. O kadar gönlüm var yani.
28: Satamaz.
25: Banka hesabından harcamalar yapsa.
28: O da mümkün değil.
24: Dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme davalı erkeğin mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini, kadını kasti olarak zora soktuğunu belirledi. Hem taşınmaz hem de banka hesabındaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verdi.
26: Karşı tarafın savurgan davranışı nedeniyle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşte burada mahkeme nasıl bir karar alıyor? Diğer eşin rızasıyla bu bireysel olan hesabın ortak hesaba dönüşmesi anlamına geliyor.
25: Eşiniz sizden habersiz evi satsa ne yaparsınız?
21: Saygı duyalım.
25: Ama size danışmadı ve o parayı da kaçırıyor.
21: Kaçırsın.
25: Sizden habersiz yine banka hesaplarından fazla fazla harcama yapsa.
21: Ona da saygı duyuyorum.
25: O kadar seviyorum diyorsun.
21: Evet.
3: Ne başvuracağım? Allah hidayet versin derim. Çıkart çeker giderim yani.
24: Peki her fazla harcama yapan eşin varlıklarına sınırlama getirilebilir mi?
26: Her evlilik bile birbirinden farklı. Örnek veriyorum, bir araba parasına bir çanta da alabiliyorsunuz. Ama bu o evlilik birliğini etkilemiyor olabilir. Burada somut olayın özelliklerine ve gerçekten mal kaçırma kastının olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılır.
0: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlarına bakalım.
29: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
30: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
2: Veli oğullarım kızımı zürevine bırakmaz.
1: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer

0: yanda bireyselleşen yaşam modeli.
1: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
0: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
2: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
3: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
0: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
4: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
1: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
0: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
2: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
4: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
5: Mecbur annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman. İşi bıraktım ben.
0: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
1: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle. Teşvikleri artırmamız lazım.
5: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
4: Neden, nasıl karar verdiniz?
5: Çok yardımcı aldık. En iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
2: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
4: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
2: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
0: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
1: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
5: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
6: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor yemin ederim. Otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum. İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
7: Son yıllarda kadınlar arasında kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları çok tercih ediliyor. Ama uzmanların bu uygulamalarla ilgili önemli bir uyarısı var. Ciltte erken yaşlanmaya neden olabilir. Ayrıca kanser riski de var.
0: Tırnaklar daha renkli ve güzel görünüyor ama uzmanlar uyarıyor. Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarında sağlık riski de var.
8: Tırnaklarımızı sertleştiren ışıklarda zararlı solaryum ışıkları gibi ışık dalga boyları olabiliyor maalesef ve derimizi yaşlandırabiliyor ve kanser riskini arttırabiliyor.
0: Güzellik salonları ve kuaförlerde son zamanlarda yaygınlaşan kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarının cilt sağlığı üzerindeki riskleri bununla da bitmiyor.
8: Gerek mantar veya distrofi dediğimiz kalıcı hasarlanmalara da neden olabilir. Bu tür işlemler yapılırken tırnakta bir değişim meydana gelse bunların takibi de zorlaşıyor. Çünkü altı değerlendiremiyoruz.
0: Uzmanların uyarılarından biri de alerjik reaksiyonlara karşı.
8: Normal ojeyi bile sürsek göz kapağımıza tırnağımız gelse burada bir kontak eksem oluşabilir veya elimizde herhangi bir yerde olabilir.
0: Peki özellikle kanser riskine karşı kalıcı tırnak yaptıranlar nasıl önlem almalı?
8: Yaptırmadan önce tırnakları kesik eldiven giyebilirler. Güneş koruyucu krem sürebilirler ama güneş koruyucu kremler o bölgedeki uygulanan uygulama ürünlerinin konsantrasyonunu etkileyebilir, değebilir diye özel tırnağı kesik eldivenleri kullanmalarını tercih edebiliriz.
7: Kısa sürede forma girmek isteyenlerle vücut geliştiricilerinin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemleriyle ilgili yeni bir akım var. Dry scooping denilen o akım bakın nasıl büyük riskler barındırıyor bakalım.
9: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
10: Bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
9: Riskler taşıyor maalesef.
11: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da Tehlikeleri çoğu zaman

0: görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
1: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeyi direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
2: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
0: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
3: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
4: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
5: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
4: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
3: Evet, alıyorum.
4: Neler içiyorsun?
3: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
0: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
5: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
6: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
2: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
6: Hayır, bilmiyorum.
0: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
5: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
7: Şimdi birçoğumuzun belki girmeye bile cesaret edemeyeceği bir tesise gidelim. Elazığ'daki bu tesiste 5000'den fazla akrep var. Sağlan zehirlerse birçok alanda kullanılıyor.
8: Kanser araştırmalarından ilaç üretimine, nörolojik hastalıklardan dermokozmetiğe.
9: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde venomun birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş. Bununla birlikte birçok biyoteknolojik çalışmalarda enzim üretiminde, artı cilt bakım ürünlerinde özellikle dermokozmetikte çok fazla bir kullanım alanına sahip olan peptitleri içermekte.
8: Elazığ'da bir yıl önce kurulan akrep çiftliğinde çalışmalar sürüyor.
10: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakın da yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
8: Özenle bakılan akrepler sağıma hazır hale getiriliyor.
10: Tesisimizde şu anda ortalama 15-20 günde bir akrep sağım işlemi yapılmakta ve aynı zamanda akreplerimizin yemlemesi, sulaması yapılmaktadır.
8: Başta kanser araştırmaları olmak üzere birçok alanda kullanılan akrep zehrinin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.
10: Tesisimiz sadece ham madde üretimi olarak faaliyet göstermektedir. Yine buradan yurt dışındaki görüştüğümüz firmalarımıza, Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarımızla görüşme aşamasındayız. Oradaki firmalarımızla anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah İhracatlarımıza da başlayacağız.
7: Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta bazı üreticiler hasadı tamamladı. Trabzon'da da sahil yolu her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık kurutma alanına döndü.
11: Vallahi bu sene yevmiyeci alamadık fındık az olduğu için. Bayağı yorulduk.
12: Şimdi kurutma işlemine başladık. Döşürme işi bitti.
8: Hasadı yaptılar. Kurutma mesaisine başladılar.
13: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı. Bakacağız ne olacağını.
8: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticilerse ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
11: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil yukarıçı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 yıl sonra Buralarda fındık sermeye yer bulamaz.
8: Peki bu yıl fındıkta verim nasıl?
11: Verim olarak az. Dalda çok iyi göreni ama ilaçlanmayan yerler nakavt. Bitmiş ya. Yani.
13: Sezon bu sene fındık yok. Yani geçen seneye nazaran en az 1/3 eksik verim alındı.
12: Geçen sene 115 milyar yoğumya verdim. Bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
8: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
14: Malum günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yanında. Gezide kal.

Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Merhabalar, hoş geldiniz. Nedir, ne değildir var. Tabii memleketin meseleleri eksik olmuyor. Türkiye'de siyasi başlıklar her geçen gün değişiyor. Bambaşka hadiseler, bambaşka olaylar. Mesela yıllardır biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu Tuncelili, eski adıyla Dersimli, Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta Kürt olarak bilirdik, kamuoyu böyle bilirdi. Ama Kemal Bey bugün bir yörük şenliğinde, bir yörük yürüyüşünde öyle cümleler sarf etti ki, dedi ki yani ben yörüğüm, benim atalarım yörüktür. Biz Horasan'dan kalktık geldik, daha sonra Anadolu'da farklı yerlerde oturduk, sonra Tunceli'ye göç ettik. Yani ben sizden biriyim dedi. Ha bunun çok bir önemi yok. Kimimiz yörük, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Laz, kimimiz Gürcü. Fark etmez. Büyük milletin mensuplarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarıyız. Ama Kemal Bey bunu neden özellikle vurguladı? Yani niçin bunu vurguladı? Neden? E bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ilginç gelişmeler oluyor. Mesela CHP bazı belediye başkanlarına, bazı diyerek genişletmeyeceğim, direkt Mansur Yavaş'a şöyle dedi. Mansur Bey, eğer bizimle birlikteysen bizim etkinliklerimize katıl. Bizim programlarımızda görün. Yok bizimle değilsen onu da açık bir şekilde söyle. Bu sürdürülebilir bir durum değil dedi. Yani önümüzdeki hafta Mansur Yavaş için bir karar verme haftası olabilir. Diğer belediyeler var. Mesela Eskişehir istifa etti, yeni partiye katıldı. Bu arada tabii bazı özel isimler var. Onlar CHP'de kalacaklarını söylediler. Belki yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oralardan mı aday çıkacak? Yoksa bu yönde mi bir siperlenme var? Bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız. Ve ikinci bölümde çok özel...

0: bir İsrail dosyası açacağız. Çünkü İsrail'in Suriye'de ne yapıp ettiğini hep birlikte görüyoruz. Geliyor ve Türkiye'nin hemen yanı başındaki bir askeri üssü bombalıyor. O askeri üste Türk askeri ya da Türk yetkililer yok. Ama 2-3 gün önce orada Türk yetkililerin olduğu söyleniyor. Peki İsrail ne yapmak istiyor? Yaklaşan seçim, Netanyahu, eski başbakan Ehud Barak'ın açıklamaları. Bütün bunlar Türkiye açısından son derece kritik gelişmeler. Türkiye sükunetle, sakin bir şekilde hadiseleri takip ediyor. Ama İsrail'in bu yapıp ettiklerini de sürekli olarak bir kenara not ediyor. İsrail'le ilgili ikinci ve önemli bir başlık var. Nedir ikinci önemli başlık? O da özellikle Batı Şeria'yı İsrail'in ikiye bölme planı. Çok acayip haritalar getireceğiz. Değerli konuklarımızla bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii İsrail'de yaklaşan seçim, oradaki oy durumları, Türkiye ile ilgili gelişmeler, Netanyahu bir seçim uğruna ülkesini ateşe mi atmaya çalışıyor? Bunu Orta Doğu denkleminde İsrail'deki yaşananlara bakarak anlatmaya çalışacağız. Bu akşam stüdyoda Sadi Özdemir var, gazeteci. Sadi Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, sağ olun. Eksik olmayın. Ve yine stüdyoda Doktor Çağlar Özer var. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi, emekli kurmay albay. Çağlar Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Faruk.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Hafta sonu cumartesi günü vakit ayırdınız, eksik olmayın. Çok teşekkürler. Avukat Cem Kaya burada. Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Estağfurullah.
0: Doktor Sermet Erdem hukukçu. Sermet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ankara'da sevgili dostum Murat Karan. Murat Ankara'da Murat Araya Araştırma Şirketi Başkanı. Özellikle Kılıçdaroğlu meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve belediye başkanlarının neden istifa etmedikleri, arada kaldıkları konusunda Murat'a çok söz vereceğim. Murat hoş geldin, çok teşekkürler.
4: Hoş bulduk, İstanbul'a selamlar, saygılar Ankara'dan.
0: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Saat 21'de dış politika yazarı Erhan Yıldırım da bizimle birlikte olacak. Çünkü İsrail'deki gelişmeler konusunda Erhan'ın da söyleyeceği önemli şeyler var. Şimdi hızlıca kısa bir araya gidelim. Sonra döneceğiz. Bu sefer daha hızlı başlayacağız.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
0: Döndük ve başlıyoruz. Biraz önce epey detaylı bir şekilde başlıklardan bahsettim. İç siyasetteki gelişmeler, belediye başkanlarının durumu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve tabii yeni partideki gelişmeler, yeni partiye geçen belediye başkanları, geçmeyenler ama önce Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey katıldığı bir etkinlikte önünde kürsünün üstünde bir sopa vardı. Ha, gerçekten ilginç şeyler oluyor. Şimdi sevgili konuklarım size bir video göstereceğim. Tabii izleyicilerimize de. Bu videoyla başlayacağız. Kemal Bey burada başında kasketi, işte boynunda ne diyorlar buna? Bu boynundaki hani yörük poşesi yörük, mi diyeceğiz? Ne
3: dolak
0: diyeceğiz?
3: Derler, şal derler.
0: Ne derler? Şal. Yani şalsa tamam. Şal. Ondan sonra göçerler ikinci yörük etkinliğinde. Kemal Bey ve burada konuşurken kardeş göçerler ikinci yörük etkinliği. Burada önünde bir sopa var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonra bir garip şey oluyor. Buradaki güvenlik görevlisi geliyor ve bu sopayı alıyor. Oynatalım yönetmenim.
6: Öncelikle güzel armağanlar için yürekten teşekkür ediyorum. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Bir daha görelim mi?
6: Öncelikle güzel armağanlar için yürekten teşekkür ediyorum. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman.

0: kullanacağım.
1: Şimdi bir kere bu sofayı buraya kim koyuyor?
2: Öncelikle güzel öncesinde etkinliğin organizatörü veya ev sahibi şahıs tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim ediliyor, hediye ediliyor.
1: Bu yani bunun anlamı ne? Kemal Bey'e neden bir sopa takdim ediliyor?
2: Aksakallı, yaşlı, bilge yörüklere asa yani asa taşırlar. Ha,
1: bu onu sembolize ediyor.
2: Tabii onu sembolize ediyor.
1: Anladım.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'na bir bilge yörük bey olarak etkinliğin ev sahibi olan düzenleyen belediye başkanı bir yörük asası hediye ediyor.
1: Şimdi yörük asası hediye ediyor ama Kemal Bey yani böyle bilge asa hediye edilmiş biri gibi konuşmuyor. Diyor ki bu sopayı yeri geldiğinde zamanı geldi mi Sadi Bey? Yeri geldiğinde kullanacağım diyor ama.
3: Şimdi evet öyle bir anlamı var ama
1: evet.
3: Şimdi sopa bir asa değil, görüntüsü de asa değil aslında.
1: Evet.
3: Bu yörük sopası çoban sopasıdır.
1: Çoban sopası.
3: Göçer sopası.
1: Değil evet.
3: Göçerler hayvancılık yaparlar. Hayvanlarını işte farklı yerlerde otlatır.
1: Tabii tabii.
3: Ya arıcılar bile hayvanlarını götürüyorlar, dolaştırıyorlar.
1: Biraz. Tabii.
3: Aslında tabii çobanlık her açıdan kutsal bir meslek. Malum.
1: Peygamber mesleğidir çobanlık. Mesleği. Tabii.
3: Ama tabii çobanlıkla ilgili siyasette de çok laf edildi. Değil mi? Örneğin işte belli bir siyasi partinin seçmen tabanına koyun denildi, sürü denildi vesaire denildi.
1: Ya bunlar hiç hoş tabirler hiç hoş değil ama tabirler maalesef değil. Kullanılıyor tabii. Yani siyasette. Evet.
3: Zaten
1: doğru.
3: Çobanın elindeki yörük sopası,
1: aha,
3: çobanın sürüye liderlik etmesi, koyunları yönlendirmesi vesaire. Ama aynı zamanda çoban işte o çetin dağlarda, işte yollarda yol bulmak için de o sopayı kendisi de dayanak olarak kullanıyor vesaire.
1: Evet, evet.
3: Bu sopayla biraz hani öyle sürüden sürekli ayrılmaya çalışan biraz yaramaz koyunlar olur ya.
1: Evet.
3: Onlara da hafif vuruyor diyebiliriz. Keşke vurmasalar.
1: Peki şimdi Kemal Bey
3: biraz
1: burada
3: o kullanımı ben böyle düşündüm.
1: Benim de burada bir sopam var ama Kemal Bey iki kadar kudretli değildir muhtemelen. Çünkü CHP genel başkanı.
3: Özür dilerim. Aynı zamanda söylediğiniz anlamda birliği, dayanışmayı vesaireyi de temsil ediyor. Tabii bu yaşlı bir yörük elinde olursa.
1: Evet.
3: Yaşlı yörük de aslında bir çobanlıktan mutlaka hani bir dönem geçmiş oluyor bir bakıma.
1: Tabii.
3: Orada da hani şölenlerde, törenlerde ya da işte ne bileyim toplantılarda, belki bayramlarda yörük sopası bir yaşlı yörüğün elinde işte saygı duyulan olgun adam, onun sözü dinlenir vesaire. Orada da öyle bir liderdi.
2: Şöyle, burada antropolojik bir şey var.
1: Ne var?
2: Bunu Bektaş, yani Alevi Türkmen ve yörük kültürünün kodlarından şey yapmak doğru lazım. Yörük kültüründe bilge yörükler, bu aksakallı yörükler
1: evet,
2: sopayı doğruyu yanlıştan ayırt etmek için, hakkı tevzi etmek için de kullanırlar.
1: Doğru. Yani cennetten şöyle çıkmıştır. Söylediğin karşılığı.
2: Hayır, bu şiddet içeren bir şey değil Kemal Bey'in kastettiği. Adalet. Yani şu senin, şu da senin hakkın diye sopayla işaret eder.
3: Tamam, bilge yörük. İnşallah öyledir.
2: Tabii Kemal öyle Bey
1: tamam,
2: burada.
1: O zaman şöyle diyor mesela, bak tamam bunlar tamam. İşin böyle biraz felsefi tarafına da giriyoruz.
2: Adaletin kılıcı gibi.
1: Adalet midir, şu mudur, bu mudur? Hani Türkmenlerde, yörüklerde işte bilge birine verilir falan. Tamam da Kemal Bey diyor ki, bak orada bak görüntüye bak şimdi. Güvenlik görevlisi geliyor, özel koruma daha doğrusu. Sopayı Kemal Bey'in önünden, kürsüden alıyor. Alırken Kemal Bey bir mesaj veriyor. Önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki, bu sopayı yeri geldiğinde kullanacağım diyor.
2: Evet, tam olarak onu yapacak.
1: Ne sopayı yapacak? Alacak. Yani, bu sopayı Kemal şöyle, Bey kim için kullanacak? Yeri ne zaman?
2: Sopayı alacak. Diyecek evet, ki sen hata yaptın, bu tarafa ayrıl. Sen haklısın, bizimle devam et. Yani sopayla birini tabiri caizse sopalamayacak Kemal Bey.
1: Ne yapacak?
2: Sopayla adalet dağıtacak.
1: Adalet dağıtacak.
2: Tabii. Adalet dağıtacak.
3: Yani çobanlık yapmayacak diyorsunuz.
1: Öyle mi diyorsunuz?
3: Ama çobanlık görevlisi diyor. Güvenlik görevlisi bakın, de sanki bir şöyle, anlamda algılamış gibi
1: bak,
3: geliyor.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi? Güvenlik çekiyor. Görevlisi muhtemelen bir şeye uyanıyor. Yani şöyle bir şey hissediyor yo, galiba.
4: Önünü rahatlatıyor.
1: Önünü rahatlatıyor. Değil mi?
4: Önünü tabii, rahatlatıyor. Düşmesin. Tabii. O önünden almak istiyor.
1: Tabii tabii. Yani o görüntüyü vermek evet, istemiyor önünden güvenlik görevlisi. Orada işte genel başkanın önünde bir sopa var.
4: Olmasın.
1: Geliyor hemen alıyor. Hani düzeltirler ya liderlerin.
3: Ama Kemal Bey de pek memnun değil sopanın alınmasından ya.
1: Hemen zaten öyle diyor ya.
3: Elini uzatıyor yani. Bir dakika der.
1: Bırak diyor.
2: Tabii şöyle. Şimdi siyaset bilimi literatüründe çoban kral. Yani evet, liderlikle çobanlık hemhaldir.
3: Evet.
2: Çoğu kere çobanlıkla ki peygamber mesleğidir zaten. Evet.

0: Hazreti İbrahim'in mesleğidir. Çobanlıkla devlet yöneticiliği bu literatürde
1: öyle yapılır.
0: Tabii böyle yapılır. Çoban kral metaforu vardır. Bunun üzerinden özellikle Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında. Anadolu'da. Midas'ın mesela mesleği çobandır. Frigilerin tüm kralları çobandır.
2: Tabii, tabii.
0: Büyük İskender'in babası ikinci Filip çobandır.
2: Hepsi yani, çoban.
0: Tabii bu coğrafyada...
1: Çoban sülü vardı.
0: Tabii. Yani Süleyman Demirel de evet.
2: Çoban sülümüz de vardı rahmetli.
0: Allah rahmet eylesin. Tabii. Dolayısıyla o sopa aslında kutsal bir sopadır. Yani metaforik olarak bir değeri temsil eder.
2: Tamam Sermet Hocam, bu sopayla... Şimdi sen biraz böyle iyi davranıyorsun. Yani şöyle sen biraz daha hoş karşılıyorsun olayı ama...
3: Mutedil.
2: He, yeri, mutedil evet. Evet. Cem Bey'in söylediği gibi. Tamam da yani günü geldiğinde bunu kullanacağım diyor.
0: Evet haksızlık yapan
2: olduğunda... Şimdi bana onu söyle. Kime kullanacak?
0: Haksızlık yapan olduğunda değerlere, etik değerlere, siyasi ahlaka... Topluma karşı sorumluluklarını ihlal eden olduğunda sopayla işaret edeceğim.
2: Daha açık sorayım peki.
0: İşaret edeceğim diyor Kemal Bey.
2: Ben de çok arada... kötü, ben de kötü bir televizyoncuyum. Böyle her şeyi dibine kadar soruyorum ya. Mesela CHP'den istifa eden belediye başkanları için kullanır mı?
0: İhtiyaç olursa
2: kullanır mı?
0: İhtiyaç olursa kullanır. Sadece belediye başkanları
1: bence
0: için değil.
1: Bence istifa etmeyenler için kullanması gerekiyor.
0: Hayır, bakın sadece için, istifa edenler anlamına. İçin değil. Evet. Sadece belediye başkanları için değil, milletvekilleri için aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Diğer partililer için.
2: Buna ihtiyaç var mı? Yani Kemal Bey'in metaforik olarak ortaya koyduğu bir şey ama yani bir sopa kullanacak bir ortam var mı? Cumhuriyet Halk
0: Kemal Bey bayramlaşma töreninde ne dedi Kemal Bey?
2: Ne dedi?
0: Arınacağız dedi değil mi?
2: Evet.
0: Yani tamam. Butlandan sonraki kamuya açık ilk açıklaması arınma retoriği üzerinden. Hmm. Yani sopayla bunu birleştirme noktası burası işte. Arınacağız dediği şahısları sopayla işaret edecek
1: sopa
0: ve divana yani mahkemeye gönderecek.
2: Anladım.
0: Arınma CHP, sadece CHP içinde ben... bir tasfiye operasyonu değil.
2: Anladım. Anladım. Cem Kaya geleceğim.
1: Ama şöyle bir şey var. Evet. Sopa. Evet. Kelime olarak bir düşünelim. Sopa ne işe yarar?
2: Ya bizde var İkincisi, işte biz böyle şeyleri gösteriyor.
0: Hayır, bu... Gösteriyor işte. Hayır. Adil olanı adil olmayanı gösteriyor.
1: Ama buna belki de sopa dememek lazım. Bir de çobanlık işi şu anda zaten çok rağbet gören bir iş. Yani doğru. Çoban yok Türkiye'de.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla hani fiili olarak da mesleki olarak da çobanlık çok kıymetli.
4: Afganistan'dan geliyor.
2: Tabii tabii Afganistan'dan geliyor.
1: Geliyor, başka yerden geliyor.
2: Doğru,
1: çok
2: doğru,
1: iyi
2: doğru.
1: Maaşlar veriliyor. Hatta çobanlar için meslek okulu açılsın deniliyor.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla öyle hani çobanlıktan çok uzaklaştırmamak lazım. İyi bence.
2: Evet,
1: çobanlık
2: evet.
1: Da iyi bir şey.
2: Evet. Şimdi Cem Kaya ne düşünüyor?
3: Estağfurullah.
2: Ben... Kemal Bey'in önündeki sopayı aldılar. Bırakın dedi yani. Bu lazım evet. Olduğunda kullanacağım ben bunu. Götürmeyin dedi.
3: İrticalen cevap verdi ve çok samimi bir cevaptı.
2: Evet.
3: Nacizane tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Zaten izleri çok uzun süreden beri bir araya gelmemiştik. Bizi izleyenlere de kıymetli izleyicilerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Her yayında olduğu gibi hep şehitlerimizi zikrediyoruz mahallemizi. Şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü görüntüsü ve bilhassa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ifadeleriyle o alkışlama görüntüsü vardı, muhakkak vardır.
2: Evet.
3: İçinde bulunduğu Halit-i Ruhiye yalnız ve sadece bugünkü manada bir karşılık, bir reaksiyon değil kıymetli Faruk Aksoy. Ben 21 Mayıs'ı nacizane kendime milat aldım ve 21 Mayıs'tan itibaren malumunuz istinaf kararı Ankara 36 Kemal Bey hedefe kondu. Kemal Bey adeta eskilerin tabiriyle bardağın dolması gibi işbağ noktasına geldi. Çok ağır tahkir ve tezifatlara maruz kaldı ve
2: evet.
3: Sistematik senkronize bir biçimde istiskal edildi. Hatırlayınız kıymetli üstadımın ortaya koyduğu o retorik aslında bir özür retoriğiydi ve o özür retoriğiyle başlayan süreç içerisinde Kemal Bey dönem dönem bir takım açıklamalarda bulundu. Ve son açıklaması bence çok önemli. Yine irticalen bir açıklaması. Bakın birkaç cümlenin altını çizdi. Hep arınma diye konuşuyoruz evet. Ya Faruk Bey. Şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Çalıp çırpmayı bilmeyiz diyor.
2: Hmm.
3: Bizim parayla pulla villa arsayla işimiz yoktur. Yolsuzun yanında durulmayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hırsızın yanında durulmaz. Çalan bendense kalsın demeyiz. Çekinmeyiz. Hesap vermekten hesap sormaktan da çekinmeyiz açıklaması var. Hangi tarihte? 11 Ağustos 2026'da.
2: Evet.
3: Niye? Hatırlayınız son dönemde yaşanan süreç içerisinde Cem Evinde çok ağır bir takım hakikaten hepimizin çok farklı bir şekilde burada menfi yönde eleştirdiği bir takım

0: çok istiskale varan süreçlerle karşılaştı. 14 Mayıs 2023 sürecinden itibaren ben farklı bir ulusal kanalda kullandım. Scapegoat diyor, üstad bilir. Yani adeta bir ontolojik anlamda günah keçisi ilan edildi ve Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan seçim sürecinin bütün ihalesi kendisine bırakıldı. Oysa ki o süreç zarfında yanında kimler de vardı kıymetli Faruk Akçoy? Bir tarafında Ekrem Bey vardı, diğer tarafında Mansur Bey vardı ve 6 artı 1'den oluşan bir siyasi yelpaze var.
1: Şu anda bir tarafında Ekrem Bey yok, evet. Ama bir tarafında Mansur Bey var gibi. Şimdi, birazdan şimdi konuşacağız. Var mı yok mu?
0: Mansur Bey nacizane benim meslektaşım, üstadım. Bir kez de bir televizyon programında denk geldik. Doğru zaman ve doğru zemini bekleyen, sükuneti kendisine siyasal iletişim anlamında en doğru yol olarak gören ve sessizliğin kendisine getirdiği muvaffakiyetler üzerine bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı deruhte eden şahıs. Doğru zaman ve doğru zemini bekler. Güç neredeyse Mansur Bey oradadır. Emin olmadan hareket etmez. Çünkü geçmişi biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen çok farklı bir yapısı vardır ama 2011 tarihli Sayın Lider Devlet Bahçeli'ye karşı olan o menfi yöndeki çıkışı ve yazdığı mektup tan sonra çok farklı bir savrulmaya gelmiştir. 2014-2019 sekansında da Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde çok farklı başarılara imzalar atmıştır. Son seçimde aldığı rey 1 milyonla 2 milyon arası mertebesinde Ankara tarihinin görmediği bir
1: reydir. Evet, %30 fark yaptı. Bakın, yani bu, en
0: bu çok, çok ciddi bir reydir. Bunu da evet. İcraatla mı yapmaktadır? Hayır. Ama konjonktürün adeta rüzgarın okyanustaki dalgalar misali kendisini taşıdığı bir nokta vardır. Şununla bitireyim. Kemal Bey neyle anılmak istemiyor? Bakın çok önemli bu. Ali Aydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü'nün 3 sayfadan mürekkep bir yazısı var. Sonuç cümlesi çok önemli. Arınma, arınma, arınma diyoruz diyor. Arınma yalnız ve sadece bir siyasi partiyi diğerlerinden ayıran ve kendi varlık nedenlerini yeniden düşünmeye zorlayan bir hadise değildir diyor. Toplum bizi nasıl görüyor? Hangi siyasal dili kullanmalıyız? Neyi değiştirmeliyiz? Ve hangi alışkanlıklarımız bizi sınırlamaktadır ve bunların dışına çıkarak tüm Türkiye sattım haline yayılmayız diyen yeni bir siyaset etme anlayışı var Kemal Bey'in. Samimiyetle perçinleşiyor ve o butlandan sonra yakalanan menfi hava da süratle özellikle toplumsal bazda kamuoyunda değişmekte.
1: Teşekkürler. Teşekkürler ama bu arada Çağlar Hocam bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Yani ben prensip olarak pek iç politika
1: çok fazla konuşmuyorsunuz
2: ya.
1: Biliyorum evet. Ama mesela yani hoş bir görüntü ya. Nihayetinde Kemal Bey kim için kullanacak, ne için kullanacak bir Murat Karan. Bu arada şeyi de dinleyelim mi?
3: Evet.
1: Şu etnisiteye dair söylediği cümle. Yani ben yörüyüm diyor. Ya onu da bir dinleyelim yönetmenim. O ilginç geldi bana. Onu bir duyabilir miyiz? Murat Bey, geliyorum sana.
4: Kemal Bey bunu yıllardır söyler.
5: Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Benim kökenim de zaten Yörük. Öyle diyebilirim sizlere.
1: Yani benim kökenim de zaten Yörük diyor. Bak şimdi bu şöyle bir şey. Murat Karan burada Kemal Bey şunu mu demek istiyor? Yani bazen şöyle dersin ya. Ya ben de Kürdüm. Yani ben de Çerkezim. Ben de Boşnağım falan. Hani böyle herkesi kucaklayıcı manada bir yörüklükten mi bahsediyor? Yoksa bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu yani bizim Toroslarda, Anadolu'da, Akdeniz'de, Anadolu'nun her tarafındaki yörüklerimiz gibi gerçekten o etnik yapıdan mı geliyor? Onu mu kastediyor? Sen ne anladın?
3: Şimdi burada iki tane unsur görünüyor Faruk abi. Birincisi zaten böyle bir etkinliğe katılıyor. O etkinliktekilerle aslında yaşadığı o yakınlığı, sıcaklığı da biraz da ifade etmek için kendisiyle ilgili yazılmış öncesinde hem kendini ifade ettiği, yazdığı özgeçmişti, yazılan özgeçmişlerdi. Horasan bölgesinden Konya'nın Akşehir'ine, Akşehir'den de Tunceli bölgesine ailesinin, dedelerinin göç ettiğini, ocak sahibi olduklarını, Alevi Bektaşi geleneğinde ocak sahipliliği, dedelik önemli. Aslında biraz da o Piro diye çağrılıyor olmasının da altında yatan, herhalde altında yatan gerçek sebep de zaten bu. Ve orada da o ortam yörüklerle beraber olduğundan dolayı bunu ifade etmiş olabilir. Bu birincisi. Bir ikincisi ise Türkiye'de özellikle etnik

0: kimlik ve dini aidiyetler konusunda belki bundan bir 20 sene, 30 sene önce daha kapalı toplumken bu konularda bir ayrışma, bir içine kapalılık söz konusuydu. Ama hızla kentleşme ve hızla o kentleşmeyle beraber nüfusun, genç nüfusun hızla o kentlerdeki kaynaşmasıyla beraber Türkiye'de artık aslına bakarsanız ne etnik kimlikler ne de dini kimlikler ayrımı artık çok söz konusu değil. En basitinden mesleğimden örnek vereyim. 20 yıl önce anketlerimizde etnik kimlikle alakalı Kürt müsün, Türk müsün, işte mezhep kimliği hele ki en tehlikelisiydi. Hatta bu konuda bir de bir davam da olmuştu. Yani hayatımda benim kolay kolay bir mahkemelik işim olmaz. İşte etnik ve dini kimlik sorduk diye bir ankette böyle bir soruşturmaya, ifade vermeye de gitmiştim. Ama geldiğimiz noktada artık Türkiye'de her iki durum da artık toplumlar açısından bir tabu duvar olmaktan kalktı. O evliliklerle beraber o iç içe geçmişlik de aslına bakarsanız çok toplumda da çok yaygınlaştı.
1: Anladım.
0: Sayın Kılıçdaroğlu, bir de şuradan bakmak lazım Faruk abi. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olduğu dönem Sayın Baykal'dan devraldığında Türkiye'deki siyasi kamplaşma ve lideri olduğu, liderliğini geçtiği siyasi partinin ortalama oy oranı %20'lerdeydi. 20-25 bandındaydı ve potansiyel seçmeni kesin oy verebilirim diyen, kesinlikle oy vermem diyenler %65 iken oy verebilirim diyenler sadece %30-35'ler civarındaydı. Süreç içerisinde aslında o çok da eleştirilen altılı masa siyasette farklı yelpazelerden de isimleri beraber olabilme gayreti, biraz da bunda tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de çok büyük etkisi oldu. CHP en son yerel seçimde %38 gibi bir oranı yakaladı. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise %48 gibi bir oranla o seçimi bitirebilmişti. Ama o Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edildiği gün bir kandil gecesiydi ve Saadet Partisi'nin genel merkezinde o Cumhurbaşkanlığı ilan edilmişti. Bunların hepsi siyasi sonuçlarına bakmaksızın toplumsal kaynaşma açısından ve toplumun bu o ileri kuşaklarda yaşadığımız o bazı duvarlarını yıkma açısından çok kıymetli şeyler. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca hep gösterdi. Bu kaynaşmaya ciddi katkıları olmuştur.
1: Peki. Peki Kemal Bey ben de yörüğüm diyorsa yörüktür. Yani söylenecek bir şey yok. Sermet Hocam öyle değil mi yani? Şimdi, daha önce söyledi diyorsunuz.
2: Tabii 2011 yılında Kom TV adlı bir televizyon, yerel televizyon
1: Konya'da,
2: Konya'da yayın yapar. Evet. Tabii verdiği bir demeç var. O zaman Tayyip Bey ile Başbakan'dı Tayyip Bey. Tayyip Bey Kemal Bey'in memleketiyle ilgili bir eleştiride bulundu. Yani Kemal Bey'e memleketi üzerinden veya memleketiyle ilgili tutumu üzerinden yüklendi o dönem. Ondan sonra Kemal Bey de memleket üzerinden, etnik aidiyet, dinsel inanış üzerinden siyaset yapılmasına karşı olduğunu ama aslen Konyalı olduğunu, ailesinin önce İran Horasan'dan Malatya'ya, Malatya'dan da Konya'ya göç eden bir Seyit sülalesi olduğunu, oradan da Tunceli'ye bir kısmının gittiğini, bir kısmının Konya'da mukim olduğunu, hatta dedelerinin mezarlarının Konya'da bulunduğunu, aile büyüklerinin de belli aralıklarla bu mezarları ziyaret ettiğini ifade etti. Dolayısıyla Kemal Bey'in bugün söylediği, elbette Kemal Bey asla bir kimlik siyaseti yapmaz. Fakat bugün söylediği yeni bir hadise değil, sürekli yeri geldiğinde.
1: Vurguladığı bir hadise diyorsun.
2: Ya yeri geldiğinde, ihtiyaç olduğunda.
3: Mecbur kaldığında.
2: İşte ihtiyaç.
1: Mecbur kaldığında yani da değil. Yani ihtiyaç olduğunda hasıl oluyor.
4: Ya birdenbire evet öyle bir kimlik siyaseti vurgusu enteresan Kemal Bey'in ilk
1: öyle
4: defa.
1: Öyle değil mi?
4: Yani biraz alışılmış.
2: Yok hatırlayacaksınız.
1: Ya yanında bir de şey var.
2: De ben,
1: bak şimdi yanında Vahap Seçer var.
4: Alışılmışın dışında bir profil orada. Alışılmışın dışında bir şey. Pek bugüne kadar bildiğimiz bir Kılıçdaroğlu tavrı değildir yani. Ama ben bence Kemal Bey'in böyle hani kimlik siyaseti üzerine inşa etmediğini objektif olarak görüyoruz dışarıdan.
1: Tabii,
4: ben de katılıyorum.
1: Tabii. Yani. Orada bir sıkıntı yok ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta CHP'yi bırakın yeni partide de bayağı söylem değişikliği var. Mesela işte Netanyahu bir şey söylüyor. Şimdi birazdan ikinci kısımda evet. İsrail konuşacağız. Çok daha önemli bir mesele. Yeni parti açıklama yapıyor mesela. Diyor ki yani biz içeride siyaset daha dün haberleri ben sundum burada. Özgür Özel diyor ki yani kendi iç siyasetine bizi alet edemezsin. Biz 85

0: milyon karşına dikiliriz. Böyle ama bir şey olmaz diyor. Üstad, mesela.
1: Orada çok talihsiz bir beyanı var Sayın Genel Başkan'ın. Kayıkçı kavgası tabirini kullandı.
0: Ha onu bilmiyorum. O tamam. Ha, hatırladım. Evet. Ama genel olarak şey, bir söylem değişikliği var. Mesela Libya tezkeresine itiraz eden bir yapıdan biz dışarıya karşı birize gelen bir şey var. Bir anlayış var. Bu görülüyor. Şimdi burada bir de sevgili Ali, Vahap Seçer var orada. Şu birinci tableti verelim mi? Bilgi ekranına getirelim. Onu bir görelim. Şimdi şunun için diyorum özellikle mesela. Bu vurguyu yapıyor. Yani Sermet Hoca diyor ki bunu ara ara yapıyor. Ama ihtiyaç duyduğunda diyor. Bak
2: tabii hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı duyduğunda. Seçim sürecinde de ben Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş bir Aleviyim diye bir video çekmek zorunda kalmıştı.
1: 14 Mayıs öncesinde.
0: Şimdi burada mesela Vahap Seçer seçimini yaptı mı? Tam da Vahap Seçer yanında. Yani Vahap Seçer yanındayken özellikle bu vurguyu da yapması. Ben Konyalıyım, ben aslında Yörük'üm, yani Türkmenim. Yörük demek Türkmen demek değil midir Çağlar Hocam?
3: Doğru.
0: Öyle demiyor mu?
3: Öyle biliyorum, ben de öyle biliyorum. Evet.
0: Yani Yörük deyince Türkmendir. Hani bizim Anadolu coğrafyası özellikle Toroslar, Akdeniz, Deniz Bey mesela değil mi?
1: Vahap Bey'in açıklaması da var. Muhakkak takip etmişsinizdir. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir kısa video. Twitter'da da dolaştı. Çok net bir biçimde tavrını ve desteğini Kemal Bey'den yana olduğunu bugün deklar etti.
0: Şimdi ona bakalım. Tek tek bakalım. Mesela burada Vahap Seçer bütün Türkiye'nin birlik olması lazım. Yani mesela bunlar yuvarlak cümleler. Tamam bunu anladık. Birliyiz zaten. Yani neyin birliğini vurguluyor bu belediye başkanları? Biraz CHP özelinde biraz konuşmalıyız bunu. Bütün Türkiye'nin birlik olması lazım. Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı bu cümleleri sarf ediyor. Yanında da Vahap Seçer var. Şimdi Vahap Seçer acaba tavrını, tarzını, gidişatını belli etti mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben kalacağım dedi. Ben buradayım dedi. Ama bu CHP'de kalacağımın bir karşılığı mı var? Yani bu ittifakın, daha doğrusu CHP merkezli hikayenin Cumhurbaşkanı adayı gibi mi görünüyor? Onun için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya karar verdi? Ne diyorsunuz? Ne gördünüz?
4: Mutlaka bir etkisi var. Yani çünkü hala muallakta olan ve hiçbir şekilde yerini belli etmeyen, başta konuştuğunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi isimler var. Bunlar kan kaybettiklerini herhalde düşünseler başka türlü davranırlar. Ya da kazançlı çıkacaklarını düşünseler başka türlü davranırlar. Ama mesela CHP'den kopup yeni partiye gitme motivasyonu nedir? Onu sorguladığımız zaman sanki biraz da bu soruşturmalar, işte bütününe bakmamız lazım. Çünkü milletvekillerinde de, belediye başkanlarında da kaygılı olanlar, acaba sonra ne olur, şimdi bu kararı vermeliyim diyenler başka türlü davranıyorlar.
0: Ama ya burada kaygı, neyin kaygısı bu mesela? Yani neden kaygı duyuyor?
4: Başka bir yerde bir diyalog oldu Sayın Cumhurbaşkanı ile Manavgat'ta mı?
1: Hayır.
0: Yani neden kaygı duyuyorlar? Problem nedir?
1: Marmaris.
0: Rahat karar veremiyorlar mı? Mesela ya garip bir durumla karşı karşıyayız. Bakın şöyle oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda belediye başkanları CHP'nin belediye başkanı mı değil mi tam belli değil.
4: Şöyle biz bir şey ekleyeyim.
0: Evet.
4: Şimdi bir süre önce Özgür Özel bazı belediye başkanları için mi dedi, geneli için mi dedi bilmiyorum. Yani kalabilirler, sonra bakarız gibi böyle yumuşak. Hatta başka konularda da ittifaklar yapabiliriz. Hani nasıl olsa aynıyız gibi. Hani siyasi anlamda söyledi bunu.
0: Evet.
4: Sanki o bir yumuşak bir laf etmiş oldu. Bir kapı açık bırakmış oldu.
0: Yani şimdilik orada kalabilirler mi?
4: Sayın Kılıçdaroğlu da tamam sopa gösteririm diyor ama bence o hani burada kalanlara bakacağım, onları da inceleyeceğim. Sen şöylesin, sen git diyeceğim anlamında değil. Yani o bir espri yapmış. O kadar derin olduğunu düşünmüyorum ben de. O da belediye başkanlarının süratle partiyi terk etmesini istemez.
1: İstemez, tamam.
4: Yani sonuçta...
0: Ya niçin istemez?
1: Kan kaybı.
4: Çünkü güç. Yani sonuçta bu

0: Anda belediye başkanı sayısı çok olan bir parti olmak önemli
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet.
0: İşte milletvekillerinin neden şu kadarı gitti ama diye sorgulanıyor.
1: Şimdi bak Sadi Bey şöyle oluyor. Bir de şüphe ortaya çıkarıyor. Yani anladık. Şimdi burada kan kaybetmek istemiyorsun, isimleri partinde tutmak istiyorsun vesaire. Ama iş nihai olarak böyle mi sonuçlanacak bunu bilmiyoruz. Yani tabii. Bu sürekli ne endişeli... Çıkar? Tereddütlü bir hikaye. Yani ben bilmek isterim. Bu akşam şöyle, stüdyoda 4 kişi burada, 1 kişi Ankara'da yayın yapacağız. Bizim işimiz bu.
2: Şöyle,
1: şimdi kalkıp gidecek bir konuğun olup olmadığını endişeyle takip etmek yayıncı tabii, olarak beni zorda bırakır. Kemal Bey de bunu hisseder. Kemal Hangi Bey belediye başkanı ne zaman ayrılacak?
2: Kemal Bey'in hiç endişesi
0: zorla
2: yok.
0: Zorla tutma derdinde değil.
1: Evet.
0: Ama herhangi bir sıkıntısı soruşturmaya konu olacak. Malum süreçleri biliyoruz.
1: Evet.
0: Çoğu zaten o şekilde ortaya çıktı ve gidiyor, gitti.
1: Evet.
0: Kemal Bey burada hani öyle olanlar da kalsın anlamında bir laf etmiyoruz. Yani öyle düşünmüyordur. Ama sonuçta gidenler gitti. Milletvekilleri
1: kalan
0: için
1: sağlar
0: böyle bir şey söylendi hatta. Dendi ki gidenlerden memnun evet. olduk gibi laflar da edildi.
2: Arınma büyük Sayın ölçüde
0: İmamoğlu'nun,
2: gerçekleşti.
0: İmamoğlu'nun ayrılışına da memnun olduğunu beyan eden CHP'liler oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla... Kılıçdaroğlu şöyle hani mümkün olduğunca temiz insanlar yani kendi tabiriyle, kendi anlayışıyla bu işlere bulaşmamış belediyeler kalsın hani burayı tercih etsin. Ben de seçim sürecine ki 1,5 yıl içinde seçim olacak. Belediye sayısı fazla işte ona göre faaliyetleri, ona göre çalışmaları başarılı olacak. Bir siyaset izleyecek bir yapıda olayım ister.
1: Peki.
0: Yoksa bütün belediye başkanları büyük çoğunluğu giderse çok zayıflar.
1: Vahap Seçer'in tercihini bir duyalım mı birlikte? Vahap Seçer'in tercihini bir duyalım. Bir gelsin.
3: Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var. Çok köklü bir, güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
0: Çok net.
1: Şimdi bu
4: eski
1: iç hizmet kanunu sonra
4: eski iç hizmet kanunu vardı ya Sayın Komutanım.
3: Kadar
4: Türkiye Cumhuriyeti
1: devam ediyor. Devam ediyor.
5: Korumak ve kollamak.
1: Bir saniye.
3: Bizim mücadele ettik.
1: Evet.
3: Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.
1: Şimdi ne dedi? Ben CHP'deyim demedi mi?
2: Zaten Vahap Bey ilk günden itibaren aynı noktada. Şöyle CHP'de ve muhalefette yaşanan meseleleri anlamak için biraz geri gitmek gerekiyor. Hızlı bir böyle kronolojik
1: geri
2: akış.
1: Geri gitmeyelim de şuna cevap verelim. Geri hiç gitmeyelim. Hep ileri gidelim. Vahap Bey niye CHP'de kaldı? Niçin kalıyor?
2: CHP'li işte ona geleceğim. Şimdi yeni partiyi kuran ekip daha bu butlan işleri tartışılırken öyle bir hava estirdi ki medyadan, sosyal medyadan Kemal Bey halkın içine çıkamaz. CHP %1 alamaz. Barajın altında kalır. Delegenin içte %99'u da bize oy verin. Gidelim üyeyle de seçim yapalım.
1: Evet.
2: Geldiğimiz noktada en son Menderes ilçesi seçiminde ne oldu?
4: Evet.
1: Ama hata oldu.
2: Kendi yani. Seçtikleri belediye meclis üyelerinin bile
1: evet.
2: büyük çoğunluğunun yeni partiyi desteklemediğini veya yeni partiyle hareket etmediğini gördük değil
1: ama
2: mi?
1: Hata oldu dedi ama.
2: Bakın.
1: Yani CHP
2: CHP'de kalanlar hatta yeni parti içinde siyaset yapanların bile yeni partiyi desteklemediğini gördük. Dolayısıyla yep bir süre bak, algıyı şey muhafaza etti.
1: Bu tamam, bu tamam. Heh. Söylediğiniz tamam. Ama CHP'den açıklama yapıldı. Müslüm Sarı çıktı. Parti sözcüsü
2: hayır, hayır,
1: diğerleri.
2: Sonraki süreçte...
1: Menderes'te hata oldu. Şunun bir için... yol kazası dediler.
2: Hayır, bana. Şunun için söylüyorum. Şimdi Özgür Bey'in teorisi neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, üyesinin, siyaset yapan elitinin %95'inin kayıtsız ve şartsız kendini desteklediğiydi değil
1: evet.
2: mi? Bu var mıymış? Vaka bu muymuş? Değilmiş. Yani böyle bir gerçeklik yokmuş. Özgür Bey biraz tribüne oynuyormuş. Bu anlaşılır anlaşılmaz ki çok uzun sürmedi bunun anlaşılması. Herkes bir temkinli hareket etmeye başladı.
4: Bravo.
2: Böyle bir ne oluyoruz? Özgür Bey bunu gördü. Ne yaptı biliyor musunuz? 90 milletvekiliyle el ele tutuşup uçurumdan birlikte atladı. Niye?

0: Çünkü birçok milletvekilinin gelmeyeceğini öngördüğü için. Ve belediye başkanları CHP'de kalsın bir süre dedi. Sonra evet, bunlar ricat etti. Niye? Çünkü kalırlarsa ilerleyen süreçte gelmeyecekler. Bunu gördü. Sonra ne yaptılar? Klasik siyasi hamleleri. Nedir o? Vaat, menfaat, baskı gibi siyasetin doğasına aykırı yöntemlerle bu başkanları sürüklemeye çalıştılar. Kemal Bey, bakın burası çok önemli. Hiçbir zaman partililik kimliğini bir pazarlık konusu, bir tartışma meselesi yapmadı. Siyasi hayatının hiçbir yerinde bir şey vererek birilerini tutmadı veya birilerini kazanmadı. Bu süreçte de, yeni partinin kurulma sürecinde de, bu belediye başkanlarının ayrılma sürecinde de hepsi Kemal Bey'den bir şeyler bekledi. Ama Kemal Bey'in temel düsturu ben partililikle ilgili bir pazarlık yapmam oldu. Dolayısıyla YEP de buradan bir alan açarak...
1: Milletvekilleri aslında Kemal Bey bu anlamda tek tek görüşüp belki tekrar adaylık garantisini...
0: Hayır, görüşme talepleri oldu. Kemal Bey bu konuyla ilgili görüşmeyeceğini
1: söyledi. Bu da çok önemli bir ayrıntı çünkü onların dokunulmazlığı var. Sonraki seçimde adaylığı garantiye almak çok önemli. Orada kim garanti verse belki de orada kalırlardı.
0: Bir de bu stüdyoda söylediğimiz için artık
2: Cem Kaya geliyorum,
0: söyleyeceğim. Şimdi ilk hafta denildi ki YEP kurulunca CHP'den 500 bin üye istifa etti. Biz dedik ki burada çok iyi hatırlıyorum. O üyelerin çoğu son 2 yılda bir yapının organize girişimiyle kaydedilmiş isimlerdi. Ve organize bir şekilde de ayrıldılar. Şu an CHP'de istifalar durdu.
2: Yani siz şunu mu diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden...
0: Taban gerçeği görüyor.
2: Bir saniye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler aslında Cumhuriyet Halk Partililer değil.
0: Büyük çoğunluk.
2: Son iki yıldır sizin tabirinizle söylüyorum bir yapı tarafından CHP'ye üye yapılan insanlar.
0: Entegre edilen evet. İmamoğlu adaylaşma
2: Peki bu son iki yılda CHP'ye entegre edilen bu insanlar... Türkiye haritasını yerel seçimlerde kırmızıya boyadılar. Şimdi Kemal Bey bakın, bunu Cumhuriyet Halk Partililere bundan sonraki süreçte nasıl anlatacak?
0: Hayır bakın şöyle var. Şurada bir hata var. Bakın bunu da çok iyi yönettiler.
2: Buyurun.
0: 2017 referandumundan beri o boyanan yerlerde muhalefet hep öndeydi aslında. Hayır büyük şehirlerde...
2: Aslında Kemal Bey öndeydi orada.
0: Tabii.
3: 2019.
0: 2019'da da öndeydi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bakarsanız kazanılan belediyelerin hemen hemen hepsinde Kemal Bey'in aldığı oy Tayyip Bey'den yüksektir. Büyük çoğunluğunda. Dolayısıyla hani biz partimizi birinci parti yaptık birinci... Evet doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur
2: Anladım.
0: Ama bu 3 ayda bir günde olmuş bir hikaye değildi.
2: Anladım. Anladım.
0: Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Şu an sular duruluyor ve CHP tabanı gerçeği görüyor.
2: Anladım. Peki Cem Kaya, Vahap Seçer, tamam bu konuşma topluma yapılır. Yani hepimiz siyaseti bir 40 yıldır takip ediyoruz. Yani şöyle konuşursun önündeki kitleye. Burası babamızın ocağıdır. Biz bu partiye emek vermişizdir. Bunu MHP'li de söyler, AK Partili de söyler, CHP'li de söyler. Yani bir sürü o partinin tarihiyle ilgili, kendi yaptıklarıyla ilgili büyük hikayeler anlatır. Anlatır ama doğrusunu istersen herkesin partide de olsa bir beklentisi olur. Şimdi Vahap Seçer'in burada kalması. Bu açıklamadan ben bunu anladım. Vahap Seçer kalıyor. Mansur Yavaş'ınsa bir türlü tam olarak netleşmemesi.
3: Onun cevabını...
2: Neden? Ne
3: bakın,
2: oluyor?
3: Bir önceki ifadelerimi tekrarlamak isterim burada. Mansur Yavaş Bey, yine bir meslektaşım, avukat olduğunu altını çizmek isterim. Doğru zaman ve doğru zemini bekler. Bakın zamanlama, timing onun için her şeyden önemlidir.
2: Bak burada çok özür dilerim. Devam edin. Bak çok özür dilerim. Bakın burada... Şimdi bak tabloyu arkadaşlar öyle güzel gösterdiler ki... Tam yerinde. Tam böyle. Mansur Yavaş CHP'li mi, yeni partili mi?
3: Ben bir sual daha ekleyeyim oraya.
0: Belki de İyi Parti.
3: İyi Partili mi? Üçüncü şıkı da ben koyayım. Mesela bakın onu tartışmıyoruz şu an. Niye tartışmıyoruz?
2: Onu tartışmıyoruz. O
3: niye
2: değil,
3: tartışmıyoruz şimdi? Ama? Üç ay önce tartışıyorduk. Şimdi bir anda çekildik.
2: Ya çünkü... şimdi yeni parti diye bir parti kuruldu ya, hayır, CHP'den ayrıldı. Hayır, aslında hani ilk akla gelen o olduğu için tartışmıyoruz.
3: Söylemleri İyi Parti'ye musallat.
2: Yoksa biz bir şey saklamıyoruz.
3: Yok, hayır. Zatenize ilgili değil.
2: Estağfurullah.
3: Konjüktür olarak buraya geldik.
2: Evet.
3: Yani konjüktür olarak neyi tartışır olduk? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, ben

0: parti tüzüğünü burada bu yayınlarda çok anlattığım için Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği'ne kendini dayandırmış 100 yıllık bir parti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir partisinde bir asırlık bir tarih yok. Kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil. Yani kaynak belli, mebdeyi belli. 55 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi belli, Çınar belli, kökleri belli. İçinden dönem dönem farklı partiler ayrılabilir.
1: Merkez orası diyorsun.
0: Merkez orası. Bakın
1: CHP baba... kurmayları diyor ki CHP belediye başkanıysa evet. Mansur Bey'e evet. Etkinliklere katılmalı. Yani biz Yörük Şenliği'ne gidiyoruz. Ama... ya da CHP genel merkezi bir şeyler yapıyor. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıysa, CHP'li bir belediye başkanıysa etkinliklere katılmalı. Vahap Seçer gibi demek istiyorlar.
0: Şimdi Vahap Bey orada
1: peki,
0: el sahibi.
1: Yeni parti ne diyor? Ha. Özgür Özel ne diyor? Özgür Özel. Hı hı. Trabzon'da, bak bu da önemli. Hı hı. Diyor ki, Ekrem Başkan ve Mansur Başkan'ın selamlarını getirdim diyor Trabzonlulara.
0: Şimdi Özgür
1: şimdi
0: Bey,
1: ne diyecek? Buyur
0: Özgür Bey
1: yap.
0: Partiyi kurarken neredi? Biz gidiyoruz. Biz biliyoruz ki herkes evet. bizimle birlikte ta ki aksini... mefhumu muhalifin deklar ederek kadar dedi. Yani aslında bir ipotek koydu iradeye. Ama atladıkları şey şu. Bakın orada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerde ev sahibi. O programı dizayn ediyor. Şimdi Ankara'da bir program olsa tabii ki Mansur Bey orada olmak zorunda ve Sayın Genel Başkan'ın karşılamak zorunda. Ama Mansur Bey üçüncü tarafta kalacak. Güvenli limanda kalacak. Son ana kadar. Mansur Bey emin olduğu anda emin olduğu partiyle hareket edecek belki ikisi de değil.
1: Hocam çünkü, tamam da CHP'de diyor ki kararını
0: ne
1: ver
0: yapacaksınız?
1: Diyor.
0: Şimdi
1: ver diyor.
0: Tahir Ayın. Ne diyeceksiniz? Davet gönderdiniz.
1: Öyle, dediniz gelmiyor. Ki, ama istifa da etmiyor.
0: Hayır. Çok uygun bir takdim yazar der ki Ankara'daki şu görevlerim var nedeniyle gelmiyorum. Bakın farklı bir şey söylüyorum. Kıymetli Üstadım'ın söylediği Riyaseti Cumhurbaşkanı Marmaris'te belediye başkanı ile olan teması çok önemlidir bakın. Orada eskiden gelebilir miydi ya? Bir muhalefetin ilçe belediye başkanı, gelecek cumhurbaşkanı. Adamı tefe koyarlardı, ihraç ederlerdi. Ama geldi dedi ki, devletin dedi bir numarası gelmiş, reisi cumhur gelmiş. Bir emriniz, bir talebiniz var mı efendim dedi. Orada da çok enteresan, spontane bir konuşma oldu. Kapımız açık geldi. Bakın hakikaten siyaset tekrar dizayn ediliyor. Kıymetli Faruk Aksoy. Öyle bir noktaya geliyoruz ki, ben buraya not aldım. Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Adana 2019 seçimlerinde güldü hatırlıyor musunuz bir moderatör? Kemal Bey... dedi ki tamamını kazanacağız. İsmini evet. zikretmeyelim. Tamamını kazandı. Şimdi öyle bir sekans geldi ki 31 Mart 2019'u yeni partinin kurmayları veya Ekrem Bey kazanmadı. Konjonktür Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o maalesef çözemediği ekonomik sıkıntılar nedeniyle öyle bir sattım hali getirdi ki Ekrem Bey dedi ki bak ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne tırnak içine devrim yaptım. Bu seçimi ben kazandım. Oysa ki öyle değildi. Kemal Bey dahi olsaydı inanın aynı Kahire ekseriyette pek çok belediyeyi kazanacaklardı. Çünkü
1: o belediyeyi toplum... bilmem de Kemal Bey Tayyip Bey'in karşısına çıktı.
0: Evet.
1: İstanbul'a kazandı. Gene...
0: Bakın, şöyle, Kemal Bey çıkmadı 24, sadece.
1: Şöyle bir şey
0: Bey.
1: Var.
0: Şimdi İki burada, kişi daha vardı yanında.
1: Bak şöyle bir şey. Mesela Tayyip Bey'in hani gerçekten korkunç başarısını bir kenara koymak lazım.
0: Hepsi
1: siyasi başarı.
0: Çıktı ama. Hepsi ya
1: şöyle bir şey. Yani insanlar belki yerel yönetimlerde gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Evet. Verdi yani. Kütahya'da CHP seçimi aldı. Ya
0: tabii yani.
1: Afyon'da CHP seçimi aldı.
0: Kütahya'da nasıl kaybettiğini ama bakarsanız ama, AK Parti ile MHP farklı aday çıkardılar. 8 yerde
1: ama,
0: çok büyük bir hatadır.
1: Ama Cem Kaya şöyle bir şey.
0: CHP
1: taktirdi. Bir de konjonktür dediğiniz için diyorum.
0: Tabii ki.
1: Mesela o zaman da enflasyon daha yüksekti.
0: Kütahya'da
1: mesela döviz bak, daha şeydi. Ama Kemal Bey altılı masanın adayı olarak Tayyip Bey'in karşısına çıktı ve kaybetti
0: bakın,
1: yani.
0: İşte bak,
1: burada bir gerçek şimdi bakın, ortada duruyor
2: bakın,
1: yani.
2: Artı bir yanılıyor.
0: Burada iki hatamız var.
1: Evet.
0: Bir
1: evet.
0: Kütahya doğru bir örnek değil. Ben birebir çalıştığım için 8 tane vilayette AK Parti ve MHP aday çıkardı. Aradan 94'teki Recep Tayyip Erdoğan'ın sıyrılması gibi aradan Cumhuriyet Halk Parti adaylar ya çıktı.
1: Şimdi Bursa'yı bakın, aldılar.
0: Hayır. Ya Bursa'yı 50 bin oyla 2019'da
2: kaybetti.
0: 50 bin oydur o. Ben çok yakın takip ediyorum. Validen Bursa'dır. Şimdi şunu bakın çok iyi altını çizmemiz lazım. 14 Mayıs 2023'ün mağlubu Kemal Bey değil. Kemal Bey bir kendisine iki tane koşucu kendi tabiriyle sağ ve sol kulvarda
1: evet,
0: koşucu
1: evet.
0: yarattı. Artı sonsuz Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin en büyük eksiğidir. Lider Devlet Bahçeli hep söyler ikiyle sınırlandıralım diye. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sınırı yok. Artı sonsuz Cumhurbaşkanı yardımcıları ilan ettiler. Ve bu külli senkronize yapı kaybetti Sayın Erdoğan'a. Hatırlayın seçim gecesi ne dedi Ekrem?

0: Bey'le Mansur Bey ikisi de beyaz gömlek giyiyordu. 13. Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun dedi Ekrem
1: Bey. Aslında onlar da kaybetti.
0: Bitireyim. Onu söylüyor. Mansur Bey uyanık. Mansur Bey hukukçu. Ya dedi bu Ekrem Bey bir şeyler söylüyor ama dedi ya gelen bilgiler de öyle değil dedi. Yayındaydım ben. Galiba Tayyip Bey adam kazandı dedi. Ekrem Bey dedi ki hala biz kazandık. Bakın külli olarak kaybettiler. Çünkü orada bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği vardı. Arkada lider Devlet Bahçeli'nin muazzam bir devlet aklı vardı. Ve toplum o sıkıntılı süreçte herkese ve her şeye rağmen ki hatırlayınız 6 Şubat depremini çok büyük bir kırılma noktasıdır. Ona rağmen dedik ya Türkiye'nin içinde bulunduğu sattım halde evet. Ben yine Riyaseti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'na destek oluyorum dedi. Ama 31 Mart'ın kaybedileceğini kendi nefsime söyleyeyim orta zekalı herkes biliyordu. Ya çünkü ekonomiyi doğru yönetemezseniz bu en büyük risktir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anki önünde hala çözemediği. İşte o zaman bu tür savrulmaları açık kalır.
2: Murat bir Karan. Şey Faruk Aksu. Çok özür dilerim. Murat'a bir gideyim. Murat Karan. Mansur evet. Yavaş'ı merak ediyoruz. Mansur Yavaş'ı. Yani Kemal Bey mesela arınma diyor. İşte partinin arındığını söylüyor vesaire. Şimdi Mansur Yavaş burada duruyor. Mansur Yavaş yarın sabah kalksa dese ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum.
1: Mümkün değil.
2: Kalıyorum dedi mesela. Şimdi ya da yarın sabah kalktı dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.
1: Onu da demeyecek.
2: Şimdi bu CHP'de Mansur Bey üzerinden bir örnek mesela. Ayrıldı ya da kaldı.
3: Evet.
2: Kalırsa arınma başka şekilde giderse başka şekilde mi oluyor?
3: Mansur Yavaş'ın Faruk abi Mansur Yavaş'ın siyasi çizgisini ve siyasetteki söylemini geçmişten bu zamana takip ettiğimiz zaman aslında Mansur Yavaş'ın bir sessizliği veya bir kararsızlığının olmadığını göreceğiz. Şöyle ki Sayın Mansur Yavaş son seçiminde 2024 seçim belediye başkanlığı seçimlerinde %60 ile kazandığı ki o seçiminin de seçim kampanyasında seçim araştırmalarını ben yapmıştım. Evet. Sayın Vahap Seçer'in de ve hala her ikisiyle de sağ olsunlar siyasi araştırmalarımızı yaptıkça görüştüğüm iki siyasetçi, iki değerli ya
2: Murat,
3: siyasetçi.
2: Murat bir saniye, Murat, olduğunu söyleyebilirim. Murat bir saniye. Buyurun. Belki yönetmen arkadaşımın işine karışmış gibi olmayayım da Murat'ı belki biraz daha büyük görebiliriz. Çünkü her iki siyasetçiyle de yakından diyor görüşüyorum diyor. Yani konuşuyorum diyor. Dönem dönem araştırmalar diyor, yapıyor.
3: Evet.
2: Ha, şimdi mesela Mansur Yavaş'a sordun mu? Hı-hı. Sayın Başkan yani bu CHP yeni parti kuruluş sürecinin ardından Mansur Başkan'la görüştün mü?
1: Muhakkak.
3: Tabii ki sormaz olur muyum?
2: Mesela yani, bunu Sayın bu benim sorumu sordun mu? Şunu sordun mu? Yani Sayın Başkan ne yönde karar vereceksiniz? CHP'de kalacak mısınız? Yoksa bu yeni partiye mi gidiyorsunuz? Yoksa bağımsız mı olacaksınız? Diye sordunuz mu?
3: Evet.
2: Şimdi ne dedi?
3: Sayın Yavaş 2024'te %60'la kazandığı seçime girerken demişti ki bu ikinci dönemim ve benim son dönemim. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir kariyerim yok ve bu süreçten sonra bitireceğim. Şimdi CHP'den seçildiği an itibariyle bu kendisinin son dönemi. 2017 Nisan'ında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumuna evet dedi ve biz iki seçimdir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz ve seçmenin önüne iki sandık geliyor. Bunlardan birincisi parlamento ve parlamento sandığında siyasi partilerin rekabeti. Bir ikinci sandıkta geliyor ki bu da Cumhurbaşkanı orada da parti amblemi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı adaylarının resimleri ve isimleriyle sandığa girdiği ve oradan da %50+1 almanız gereken bir seçim.
2: Evet.
3: Mansur Yavaş'la alakalı seçmen bu tercihini aslında hele ki şu son 3-4 yıldır verdi. Mansur Yavaş'la ilgili yapılan taraflı tarafsız kim yaparsa yapsın kamuoyu yoklamalarında 3 tane başlık çıkıyor karşımıza Faruk abi. 1. Siyasetçilerle ilgili kanaat sorumuzda Sayın Yavaş'la ilgili kanaat ortalama %60-65 bandında olumlu çıkıyor. Bu olumluluğun en önemli gerekçesini seçmene sorduğumuzda güven duygusu karşımıza çıkıyor. Kendisine güvendiğini belirtiyor seçmen.
2: Evet.
3: Peki muhalefetin adayı kim olsun diye sorduğumuzda ise yine Sayın Mansur Yavaş'la ilgili ağır çok farklı bir oranda önde çıkıyor. %45'ler dolayında önde çıkıyor. İkili kıyaslarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ikili kıyaslar sorduğumuzda ise Muhalefetin

0: çıkarabileceği olası adayların hepsinin çok çok önünde çıkan bir siyasetçi. Şimdi bu fotoğrafı gören bir siyasetçi bundan sonra da herhangi bir siyasi partiden belediye başkan adayı olmak gibi bir kariyer planı yok. Bundan sonraki kariyer planında eğer o gün 2028'in şartlarında yine toplumdan bir teveccüh gördüğünü görürse Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, burada artık Türkiye'de Sayın Erdoğan bile seçilirken 6-7 tane siyasi parti ve yanına da ikinci turda bir başka adayının desteğini alarak ancak %50'yi geçebildiği bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde doğal olarak zorlayacağı ve diyalog kapılarını sürekli tutacağı şey tüm siyasi partilerle diyaloğunu sıcak tutmak ve o gün geldiğinde o seçim sandığına eğer aday olacaksa girmek. CHP ile ilgili konuya gelirsek oraya geliyorum.
1: Murat Sayın bir saniye, Yavaş, bir saniye, seçildiğim... bir saniye. Buyurun. Çok çok nokta atışla gitmem lazım. Çünkü İsrail meselesi var, onu konuşacağım. Bu işi bir çözüme kavuşturalım. Hı. Sen bu isimlere çok yakın olduğun için ısrarla soruyorum. Mesela Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması, açık açık ifade etmesi, Mansur Yavaş'ın hala görüş belirtmemiş olması, acaba Mansur Yavaş'ın CHP'den bir teklif beklentisi içinde olduğunu gösterir mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'a bizim Cumhurbaşkanı adayımızsınız, bu partiden ayrılmayın demesini bekliyor olabilir mi? Ne diyorsun buna?
2: Bir de ben ekleyebilir miyim Nacizane Üstad'ım?
0: Şimdi Faruk abi her
1: Cem Kaya'nın da bir sorusu var hızlıca. Soru değil de çok,
2: çok kısa. Hatırlarsanız ön seçime Ekrem Bey ile Mansur Bey girmedi ve mikrofon tutulduğunda şu cevabı verdi. Daha çok zaman var. Bu derenin altından çok sular akar demişti. Bakın bu köprünün altından çok sular. O yönde bir acaba seçimle ilgili
1: çok hızlı üstadım. Çok hızlı lütfen. Mansur Bey'in Cumhuriyet Şimdi Halk Partisi'ndeki bu beklentisi bir teklif beklentisi olabilir mi?
2: Evet.
0: Şimdi önce Vahap Seçer'le ilgili bir cümle etmek istiyorum. Ben çok CHP'li belediye başkanı milletvekiliyle tanıştım ama Vahap Seçer gibi hücrelerine kadar Cumhuriyet Halk Partili ve o CHP'liliği Ata Dede Partisi olarak önemsemiş ve içselleştirmiş çok az siyasetçi gördüm. Vahap Seçer'in bağlılığı ve aidiyeti o Ata Dede Partisi olan CHP'ye olan bağlılığı bugün Vahap Seçer'e yeni partinin, yeni kurulmuş olan yeni partinin gel genel başkanı ol deseniz bile o CHP'li aidiyeti ve kimliği o kadar yüksek ki onda bile düşünür yani gitmemeye daha çok tercih eder. Sayın Yavaş'la ilgili ise bakın butlan kararı çıktığı günden itibaren Vahap Seçer, Sayın Yavaş ve Sayın Zeydan Karalar bir üçlü yapıyla bu sürecin bir an önce yani yeni parti olmadan ayrılık olmadan bir an önce sonuçlanması için diplomasi yürüttüler. Yeni parti kurulmasının önüne geçmek istediler. Mansur Yavaş CHP'den seçildi ve CHP'nin bir belediye başkanı olarak kalmak istiyor. İradesi bu yönde. Yeni parti ile ilgili iradesinde ise işte bundan sonraki süreçte bir siyasi tercihi, daha doğrusu bir belediye başkanlığı ve milletvekilliği ve herhangi bir genel başkanlık talebi de olmadığından dolayı o gün geldiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimi adına zaten hiçbir siyasi partinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu da siyasi partilerin lider kadrolarının iradesi değil aslında. Bir önceki seçimde bunu 2023'te çok ciddi manada yaşadık. O toplumsal talebin önüne zaten Türkiye'de muhalefetteki siyasi partilerin geçemeyeceği zaten aşikar.
1: Peki.
0: Bütün mesele zaten 2028 şartlarına gelindiğinde toplum hala eğer Mansur Yavaş'ı diyorsa o sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ayırdığı sandıkta o gün geldiğinde zaten az önce üstadımın da söylediği gibi o taşlar Peki. yerine oturur ve o gün o talep karşılığını Peki. bulur. Yoksa
1: ama,
0: zaten
1: ama tabii nerede kimin nerede kimin Murat kimin nerede olduğu da çok önemli. Yani 2028 tamam da şimdi, o gün evet, neredesin? Nerede CHP'de misin? Yeni partide da... misin? Bağımsız mısın? Bunların hepsi etken.
0: Mansur Yavaş an itibariyle şu an CHP'de ve CHP'de kalma iradesini açık bir şekilde beyan ediyor. Ama süreç
1: ya ben de bunu anlamadım.
0: Çekişmeler, çekiştirmeler.
1: Ben de bunu anlamadım. Bak Sadi Bey.
0: Çekiştirmeleri.
1: Murat çok özür dilerim pardon. Tamam diyorsun ki Mansur Bey CHP'de kalma iradesini ortaya koyuyor. Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Peki o zaman ama Özgür Özel Trabzon'da neden Mansur Yavaş'tan

0: Trabzon'a selam götürüyor.
1: Bir...
2: Faruk Bey.
0: Buyur Sadık.
2: Bu çok kurnazca bir söz.
0: Öyle mi?
2: Şimdi
0: ha, bak işin o
2: öncesi de çok kurnazca, bu da çok
0: kurnazca. Bu arada değerli konu

0: konumuzu bir hemen toparlıyorum.
1: Niye kurnazca? Neden? Gelenler zaten bizden, kanıtlamış oluyoruz. Gelmeyenler de bizden ama zamanlar gelirler sonra.
0: Ya şimdi Özgür Özel. Ya
1: bu çok kötü.
0: Ama Sadi Bey, Özgür Özel Trabzon'a gidip, bak gidip. Tamam. Mesela Mansur Bey'e sormadan, danışmadan, konuşmadan, sevgili Trabzonlular size Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim diyebilir mi, der mi?
1: Şundan der, şundan der. Şimdi Mansur Yavaş...
2: Galiba öyle bir şey olmuş Faruk abi.
0: Aa bak Murat diyor ki öyle bir şey olmuş diyor.
3: Kendine yani.
0: Sağ olasın Murat. Evet.
1: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet evet. Halk Partisi üyesidir. Bana göre CHP'li değildir.
0: Evet.
1: Tamam, üyesidir ama CHP'li değildir. Şu ana kadar söylenen bekleme durumu hepimiz biliyoruz. Aslında seçmen de yakıştırıyor ve biliyor. Yani
0: neyi bekliyor?
1: Şunu bekliyor. O bir partinin adayı olmayacak zaten.
0: Teklif mi bekliyor?
1: Sizin söylediğiniz teklif yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde törenlere de katılır, selam da göndermez.
0: O zaman neden Kemal Bey hani bu kadar bayağı bilinen, popüler bir adayken bu teklifi yapıp partisinde daha taşları yerli yerine oturtmuyor?
1: Demek ki Kemal Bey'in başka bir planı olabilir.
0: Tamam.
1: Özgür Özel ve Yeni Parti tarafı da şöyle. Şimdi onlar da böyle güçlü bir ismi kaybetmek istemiyorlar. Çünkü tabii, sonrasında tabii. Kim aday olacak? Kazanacak bir adamı aday göstermek zorundalar. Yani onlara göre karar vereceklerse İmamoğlu diploma meselesi malum.
0: İşte belki kendi olur aday meselesi. Yani Özgür Bey kendisi olur.
1: Özgür Özel kendisi aday olabilecek mi olamayacak mı? Olmak istiyordur. Ama oradaki dinamikler orayı bir daha böler mi? Bunları düşündüğümüzde Mansur Yavaş yeni parti içinde beklenen adam. Yani bir şekilde katılsa.
0: Gelsin diye beklenen adam.
1: Tabii. O yüzden kırmıyorlar. Orada kalabilir. Yani bunu sorgulamıyorlar. Ama CHP tarafı da yani bizim başkanımızsan
0: bu kimliğini katılmıyor.
1: Ya da buradaki yapıyı, buradaki işte arındırdık biz burayı.
0: Evet.
1: Burayı açıkça konuş, destekle, yürü.
0: Artık diyor. Bizimle birlikte ol diyor.
1: Yani,
0: peki.
1: Dolayısıyla şu önemli. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi dememin sebebi şu. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ankara'da seçim kazandıran isimdir. Ama
0: doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nidir. O oyların içinde hangi partilerin oyları vardır? Bunları hepsi analiz ediyor şu an.
0: Doğru. Peki son olarak şu Eskişehir'le ilgili bilgiyi görelim. Orayı da bir hızlıca görüp geçelim. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu, yani CHP'li belediye başkanları, valla yayın toplantısı yapıyorduk yukarıda sevgili Ali ile, içeride Ali, Fatih ile. Yani herkes şeyi söylüyor. Yani tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanları var da, ha, belediye başkanlarının yarın ne olacağı, CHP'de mi kalacak? Mesela İzmir istifa etti. Öyle duruyor. İşte Mansur Bey CHP'de istifa etmedi ama genel merkezin programlarına da katılmıyor. İmamoğlu cezaevinde istifa etti. Şimdi Eskişehir toptan ilçelerle beraber yeni partiye katıldı. Bir ilçe hariç. Yani CHP'nin belediye başkanlarının ne yapacağını bilemediğimiz için konu hala gizemini koruyor. Eskişehir'i bir görelim işte burada. Eskişehir'de Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte Zehra Konakçı Çifteler Belediye Başkanı. Uğurtepe Seyit Gazi Belediye Başkanı. Gürbüz Güler Alpu Belediye Başkanı. CHP'den yeni partiye geçtiler. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir ilçe var. O ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Onun dışında Eskişehir,
3: Sivrihisar.
0: CHP, Sivrihisar evet. CHP örgütü toptan belediye başkanları hepsi yeni partiye geçtiler. Yani Eskişehir aslında tam bir Özgür Özel yönetimi benimsemiş. Doğrusu bu. Hani yeni parti yönetimini benimsemiş. İlçelerle beraber oraya geçtiler. Ama diğer yerlerde öyle bir durum söz konusu değil. İzmir başka, Ankara başka, şurası başka, burası başka.
1: Aslında peki, Eskişehir'de beklenmezdi bu kadar.
0: Yani Eskişehir toptan hareket ediyor.
3: Normal, normal. Şöyle,
1: normal mi?
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu değişimci grup, görevden uzaklaştırılan grup şunu yaptı. Başkanın şahsi oyu varsa, kişisel karizması varsa, mesela Vahap Bey, Zeydan Bey buna örnektir. Mansur Bey de buna örnektir.
0: Evet.
3: Aday koymak zorunda kaldı. İlçelerde de bu böyle oldu. Ama her türlü kazandığı İzmir, Çankaya gibi bazı bölgelerde de genel merkezden aday tayin etti. Ve ne oldu biliyor musunuz?

0: Bu bölgelerde her yerde oyu artarken CHP'nin kazandığı halde oyu düştü. Dolayısıyla bu geçişler şöyle okumak lazım. Bunlar Özgür Özel'le birlikte, Özgür Özel'in ve ekibinin adaylaştırdığı isimler. CHP'lilik yok burada. Özgür Özelcilik var.
1: Ben de onu söyledim ya. Özgür Özel Eskişehir'de tam anlamıyla hakim. Evet. Hakim
0: yani görüyorum. CHP'liler değil bunlar. Hayır, Özgür Özelciler.
1: Ya eski CHP, bu adam da dün CHP'nin genel başkanıydı. Yani bugün yeni partide ama kendisi CHP genel başkanı olarak örgütü kendine bağlamış bir bütün olarak. Belediye başkanlarının ilçeleri, ili vesaire. Yani tabii Eskişehir başka bir yer. Ama diğer yerlerdeki...
0: İşte elinin rahat olduğu yerler.
1: Evet, evet. Durum biraz enteresan. Peki, CHP'nin belediye dosyasını, geleni gideni, Kemal Bey'in sopasını, bunları konuştuk ve defteri kapattık. Şimdi Çağlar Hocam, efendim, siz epey dinlendiniz. Buyurun şöyle bir gelin.
2: Tabii.
1: Çünkü hemen bir harita koyalım. İsrail Suriye'nin kuzeyine saldırdı. 5 numaralı bilgilediğini görelim ve başlayalım. Sayın seyirciler, bu bölüm çok daha önemli. Elbette iç siyasette önemli ama çok ilginç şeyler oluyor. İsrail Suriye'nin kuzeyine saldırdı. Türkiye burada, Hatay, Gaziantep, Kilis, Nizip ve Ebu Zuhur askeri üssü burada. İşte Suriye, Halep, Halep'in hemen biraz çapraz, yani güneybatısı diyebileceğimiz bir yer hafiften. İdlib burada, Hatay da burada. Yani bir koşu mesafesinde. Yani. Bir kere hocam, İsrail buraya niye saldırdı, neden saldırdı?
3: Şöyle yapalım Sayın Aksoy isterseniz. Ben önce bu hani İsrail'in son bir yıllık bu Suriye 8 Aralık devriminden sonraki İsrail'den gelelim buraya. Nereden nereye geldik? Çünkü evet, birden buradan başlarsak kıymetli Habertürk izleyicileri için biraz kopukluk olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hatırlatayım ben sadece. Şunu hatırlatayım Sayın Aksoy. 8 Aralık 2004 Suriye devrimi oldu ve İsrail ya o süreç içerisinde bine yakın sortiyle bine yakın saldırıyla, yani bakın
1: benim
3: bu
1: sopam burada, Kemal Bey'inkini aldılar. Benimki burada.
3: Yani İsrail uluslararası hukuka asla, işte hukukçu arkadaşlarımız da var, hiçbir şekilde mesneti olmayacak şekilde tamamen daha sonra kurulacak olan Suriye devletinin güçlenebileceğini değerlendiği ordusunu,
1: evet,
3: paralize etmek adına bütün Suriye coğrafyasına, kuzeydoğudan güneybatıya, efendim kuzeybatıdan güneydoğuya, bütün Suriye'nin hava savunma imkan kabiliyetini, üslerini, lojistik tesislerini tamamen paralize etti. Bakın önemli bir rakam söylüyorum. Bine yakın sorti, yani saldırı oldu.
1: İsrail gerçekleştirdi.
3: Gerçekleştirdi
1: bugüne
3: bunu.
1: Bugüne kadar Suriye topraklarına bine yakın sorti,
3: evet,
1: yaptı.
3: Evet efendim, yaptı.
1: Nereleri vurdu? Askeri üsleri
3: her
1: vurdu.
3: Yer görebildiği, tespit edebildiği şey hariç, kıyıdaki özellikle Rusya'ya, Ruslara ait olan Rus askerlerinin bulunduğu, ABD askerlerinin bulunduğu yer hariç bütün Suriye coğrafyasına bine yakın sortiyle özellikle yeniden kurulup teşkil teçhiz edilecek gelecekteki Suriye ordusunun olabileceği yerleri, tesisleri, ne olabilir? Deposu, efendim hava üssü, işte her neyse bütün askeri imkan ve kabiliyetini paralize etti.
1: Deniz kuvvetlerini vurdu.
3: Her yeri vurdu.
1: Her yeri vurdu.
3: Neden yaptı bunu? İsrail tıpkı İran'daki olduğu gibi, İran'ı, evet, bir varoluşsal tehdit, evet, gören İsrail, Suriye'yi de gelecekte bir varoluşsal tehdit olarak gördüğü için 3-4 tane veya da çok parçalı etnik yapıları kışkırtarak, etnikçilik yaparak, kıyıda işte biliyoruz ki Arap Alevilerinin olduğu, evet, bölge, güneyde Dürzilerin, Fırat'ın doğusunda Kürtleri kışkırtarak bir parçalanmış Suriye isteyen bir yapısı vardı. Bunu yaptı, bunu sürdü, bunu götürdü.
1: Bu gerçekleşmedi. Suriye bütün olarak kaldı.
3: Şimdi o, evet.
1: Peki Suriye yönetimi buna itiraz etmedi mi?
3: Suriye nasıl?
1: Yani bin sorti.
3: Suriye'nin o zaman ordusu yoktu ki Sayın Aksoy. Suriye'nin ordusu ne vardı? İşte Esad'dan kaçanlar, kurtulanlar veyahut da gelenler. Elinde hafif silahlar var. Ordu zaten bir, Suriye devleti bir ordu, yekpare bir ordu refleksi gösterecek durumda
1: hocam,
3: değil.
1: Hocam şimdi Şara Trump tarafından desteklenen biri.
3: O zaman ama, o zamanı söylüyorum.
1: Yani
3: şu
1: şimdi
3: an,
1: mesela
3: şu
1: an kalkıyor, bugün geliyor, burayı vuruyor. Yani bu Türkiye'nin elbette bir hesabı olur ama Şara mesela Trump üzerinden bile İsrail'e artık benim topraklarıma müdahale etme diyemiyor mu?
3: Şara'nın şu ana kadar diyememesi zaten önemli bir konu. Onu da geleceğim.
1: Evet.
3: Bence hani birdenbire araya atlayıp da çözümü söyleyeceksem, evet, Sayın Aksoy hoş gönlünüze sığınıyorum. Yani resmi böyle görmek gibi. Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanı defaten söyledi. Türkiye 8 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye her anlamda destek vereceğini, verdiğini ve en sonunda El Cezire televizyonuna Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmesinler, endişelenmesinler, desteğimize devam edeceğiz. Ve çok yakında da bir Şam ziyareti planlıyoruz.

0: düşünüyorum dedi. Evet. Ama biz şunu hatırlayalım. 13 Ağustos 2025'te Suriye ile Türkiye arasında yapılan ortak eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye eğitim, teknik destek anlamında yardımlarını yapıyor. Eğitiyor, donatıyor, teşkil, teçhiz. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Yani uluslararası hukuka göre askeri hukuktaki çağrılı kuvvet dediğimiz bir kuvvet orada yok. Onu altını çizelim. Yani bu
1: yok değil mi?
0: Yok, hayır. Hı. Bakın çağrılı kuvvete bir örnek vereyim. Suriye yine ne yaptı? 2015'te Rusya'dan kuvvet istedi.
1: Evet.
0: Hukuka göre evet. İki anlaşmayla evet. Geldiler. Evet. Tartus'ta ve Himeynim'e birlik olarak konuşlandılar. Evet. Silah. Ya da Kazakistan aynı şekilde talep etti Rusya. Türkiye ile Suriye arasında bir çağrılı kuvvet anlaşması yok. Sadece ortak eğitim işbirliği anlaşması var. Biz şimdi Suriye ile gençleri askeri okullarımızda eğitiyoruz. Askeri personelimiz Suriye'de işte eğitimini, donatımını, tecrübesini aktarıyor. Böyle bir durum var. Yani hatırlayacak olursak T-24 üssü vardı aşağıda. Evet. Orayı da İsrail vurdu. Şimdi bu çerçevede gelelim. Yani İsrail'in mantığı böyle giderken ne yaptı? İran'daki savaşı ABD'ye havale etti. Bu tarafa döndü. Şimdi üzülerek bir şey söyleyeceğim. Yani bu çok ve başarı değil. Yani bu İsrail'in mentalitesini anlamak adına altını çizmemiz lazım. 8 Aralık'tan günümüze İsrail topraklarını çok genişletti. İlk aşamada en son Lübnan'a yapmış...
1: Bir saniye hocam. 8 Aralık'tan bu yana İsrail topraklarını
0: %1.6 genişletti Sayın Aksoy. Bakınız. Varsa
1: nereyi bir... aldı?
0: Nereyi aldı? Eğer bir harita görebilirsem...
1: Büyük Orta Doğu haritası mı istiyorsun?
0: Hayır, yani şu Suriye-İsrail sınırı. İsrail sınırı.
1: Tamam.
0: Golan tepeleri.
1: Arkadaşlar, Suriye haritası. Aşağıyı İsrail sınırını gösteren, Golan'ı da gösteren bir harita. Hemen, atın lütfen ekrana.
0: Söyleyelim, evet. Bakınız. Evet, şurada.
1: Bu mudur?
0: Budur. Tek cevaz Batı vermeyecek ya, ama
1: İsrail,
0: şöyle.
1: Mesela nereyi alarak söylediğiniz yerleri
0: şimdi bakınız. Suriye, Batı Şeria'dan evet. Ziyade şurada Lübnan'ın bakın. Şurada evet. Golan Tepeleri, şu Taberiye Gölü.
1: Evet.
0: Bakın Golan'ı aldı şu coğrafyayı.
1: Orayı aldı.
0: Kendisinin su kaynaklarını garantiye aldı.
1: Aldı da hep onda mı kalacak yani?
0: Çıkmıyor. 1967'den beri.
1: O tamam. Devam ediyorum.
0: Suriye'nin güneyinde şurada bulunan Dera ve Süveyda bölgesi Dürzilerindir. Orayı da şimdilik kaydıyla kontrol altına aldı. O bölgeye de Bitümen kadar askerle yaklaştı, girdi. Kontrol ediyor, çıkmıyor. Uzun vadede burayı
1: buradayım bir halk oylaması yani.
0: Vesaireyle alacaktır.
1: Evet.
0: Planı bu. Efendim şurada bakınız Lübnan'ın güneyi. Şurada Litani Nehri vardır.
1: Litani Nehri. Aşağısını aldı.
0: Aşağısını almaya çalışıyor. Yavaş yavaş.
1: Giriyor, çıkıyor. Tamam. Saldırı düzenliyor.
0: Cephe ilerleme sınırını daha da kuzeye Zehravi Nehri'ne kadar deklare etti Savunma Bakanı. Çıkmayacağız dedi. Neresi? Çok şöyle kabaca göstereyim. 8 Aralık'tan bugüne kadar şu coğrafyada
1: evet.
0: Lübnan'ın güneyinde efendim ve kuzey doğusu dahil olmak üzere %2'ye varan toprak genişletti kendi toprakları.
1: %2.
0: Evet efendim.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim.
0: Bu yayılmacı ve saldırgan tutumundan da vazgeçmiyor.
1: Evet.
0: İran cephesini ABD'ye havale etti. Oraya ABD'yi itti tabiri caizse ki istifa etti Joe Kent biliyorsunuz. Bu bizim
1: evet,
0: savaşımız
1: istifa
0: değil.
1: Etti.
0: Bu bizim savaşımız değil dedi. Şimdi bu tarafta da Lübnan'da, Gazze'de, Batı Şeria'da, Suriye'de saldırgan tutum ve tavrını hiçbir kural kaide dinlemeden devam ediyor. Yok mu peki bunun kuralı şeyi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967'den beri, 67'den beri Golan Tepelerini ve diğer yerlerin efendim İsrail'in yasa dışı olarak işgal ettiğini zaten deklar ediyor. Çıkmıyor, çıkmayacak. Şimdi gelelim Türkiye cephesine ve bu
1: tekrar
0: saldırıya.
1: Öbür haritayı alalım arkadaşlar.
0: Şimdi bu
1: bir önceki haritayı alalım.
0: Bunu şöyle şu başlık altında gidebiliriz. Zamanlama, icraat vesaire bu ne yapmaya
1: çalışıyor? Zuhur askeri hava üssü.
0: 70 kilometrelik bir bu şöyle.
1: Bize uzaklığı ne kadar hocam?
0: 70 kilometre bize yani uzaklığı.
1: 70 kilometre
0: ben havacı arkadaşlarla konuştum. Bu yaklaşık olarak 2 ila 5 dakikalık bir şeydir.
1: Uçuş.
0: Evet.
1: Yani uçağı. Bir savaş uçağı buraya 2 dakikada gider.
0: Bizim sınırımız.
1: Bizim evet, uçağımız
0: tabii,
1: gider.
0: Tabii.
1: Onlar da oraya kadar gelmişse bizim sınırımıza 5 dakika yakına gelmiş.
0: Aşağı yukarı öyle.
1: Peki burayı vurdu. Hani ben bu ülkenin gerçekten itibarı içimizi acıtır. Çok önemlidir bizim evet. için. Her şey önemlidir. Yani bu ülke hepimizindir. Olumlu olumsuz her şey bizim içimizi acıtır. Dolayısıyla bir hadiseye bakarken hem onurumuzu koruyarak
0: elbette.
1: Hani haysiyetimizi koruyarak
0: elbette.
1: Hem de gücümüzü bilerek yani gaza dolmuşa da gelmeden bir tavır takınmalıyız diye düşünüyorum. Bunu

0: bize yaptığını söylüyor Netanyahu. Diyor ki mesaj verdim diyor. Devlet Bey çıktı dedi ki tam halk tabiriyle söyleyeyim. Hani fazla kaşınmasın dedi.
1: Çok yani, doğru söyledi.
0: Açık söyleyeyim tam böyle söyledi.
1: Çok net söyledi.
0: Çok fazla kaşınmasın dedi. İletişim Başkanlığı Türkiye akıllı bir ülkedir. Devlet aklı vardır. Böyle ucuz işlere gelmez dedi. Fakat Haaretz bugün manşeti attı. Dedi ki Netanyahu istediğini elde edemedi. Ne bekliyordu? Yani buraya saldıracak, Türk savaş uçakları kalkacak ve İsrail savaş uçaklarını vuracak. Bunu mu bekliyordu? İşte Tom Barak. Barak'ın açıklamaları. Barak, İsrail Türkiye'yi kışkırttı diyor. Artık Amerikan tarafı da bunu kabul ediyor. Sonra sıralıyor. İsrail Türkleri kışkırttı. Türkiye savaş uçaklarını kaldırmayı değerlendirdi. Bu değerlendirilmiş midir hocam?
1: Milli Savunma Bakanlığımızın açıklamasını bunlarda esas almak gerekiyor. Böyle bir olay zuhur etmediğini ifade etti. Bakın Savunma Bakanlığımızın...
0: Ama Tom Barak da diyor ki değerlendirdi.
1: Ben ABD konusunu ayrıca arz edeceğim size. Bakın açıklayacağım kıymetli izleyicilerimize.
0: Çok şükür sağduyu galip geldi.
1: Burada farklı düşünüyorum. Barak'ın ifadelerine daha farklı bir bakış açısı getireceğim. Kendi çekincelerimi getireceğim. Ben izninizle bu kaldığım yerden devam edeyim.
0: Lütfen.
1: Sayın Aksoy.
0: Getirin haritayı tekrar. Neden? Bunu sona alacağım
1: şimdi,
0: tekrar.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yakında Suriye'yi bir Şam ziyareti yapacağım dedi,
0: evet,
1: değil mi? Bu çok destekli.
0: Evet.
1: İki devlet arasındaki önemli bir desteği, iradeyi baştan sona hatta bundan sonrasında da devam edecek. Neden? Türkiye yani yanında asla ve kata parçalanmış bir Suriye görmek istemiyoruz biz. Mümkün değil. İsrail'in hedefi şu. İsrail'in kafasında hani saldırıları genişletti dedim ya.
0: Evet, evet.
1: Efendim bakın onların düşüncesi olabildiğince kuzeye doğru toprak genişletmek. Bu arada da Türkiye'nin Suriye üzerindeki ne diyelim ona gölgesi, nüfuzu, etkisi, devlet aklının transferi, orada bir Türkiye ile birlikte hareket eden bir Suriye istemiyor. Hatta ABD ile birlikte hareket eden bir Suriye bile istemiyor. Ama
0: İsrail.
1: İsrail. Mevcut durum nasıl? Türkiye ile birlikte hareket eden, değil mi? Askeri anlamda yani bir kuvvet kullanımı yok burada. Altını çizerek söylüyorum. Bir birlik, Tugay, Tümen orada yok.
0: Bizim burada bir şeyimiz yok.
1: Hayır efendim. Sadece asker...
0: Üç gün önce askeri yetkililer var mıydı?
1: Efendim ikili şeyde mi? Hayır. Asker,
0: Ebu Zuhur'da.
1: Ebu Zuhur'da Savunma Bakanlığımızın açıklamasında askeri personel yoktur diye resmi açıklama yapıldı.
0: Üç gün önce
1: olabilir.
2: Ziyaret edilmiş oraya.
0: Bir ziyaret edildi diyor değil mi?
2: Evet, evet. Ziyaret edilmiş.
1: Tamam anladım.
2: Keşif yapıyorlar. Çıktıktan sonra bu saldırı oluyor.
1: Yani şudur. Bakınız onu çok fazla abartmaya gerek yok. Sanki Türk askerinin peşine koştu falan değil. Yapılan 2015 Ağustos anlaşması, 13 Ağustos anlaşmasıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde askerlerimiz zaten Suriye'de ders veriyor. Bir kısmı Türkiye'de. Bir gidip orada anlatıyoruz, eğitiyoruz. Tıpkı efendim Irak'ta olduğu gibi, diğer başka yerlerde olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi. İkili anlaşmalar gerekçesi çerçevesinde. Bu çok doğal.
0: Evet.
1: Bu çok doğal. Neden bunu yaptı şimdi bakınız. Bir, şimdi şöyle gideceğim. Birincisi kendi eski başbakanı, 10. başbakanı ve eski genelkurmay başkanı bunun ne kadar aptalca olduğunu ortaya koydu. Şimdi önce şunu söyleyeyim bakınız. Herkesin bilmesi açısından şunu söyleyeyim. İsrail bugüne kadar düzenli bir orduyla savaşmadı. Hele Türk ordusuyla herhangi bir şekilde temasa geçmedi. Türk ordusu ne gariban Gazze'ye benzer, ne Lübnan'a benzer, ne efendim Suriye'ye benzer. Daha İsrail bunu bilmiyor, farkında bile değil. Şimdi bunun böyle çok abartılı hamasetten ziyade daha real politik anlamda söyleyelim. Bunu neden yaptı? Yapmadı, daha önce de yaptı. Bu ilk defa olmadı. 8 Aralık'tan bugüne kadar 1000'e yakın sorti yaptı. Suriye ordusu toparlanıyor, değil mi? Türkiye askeri anlamda eğitim, taktik, yetiştirme, eğitim, ikili işbirliği, bakım, lojistik bu anlamda destek veriyor. ABD de Suriye'nin ve Şara'nın daha uluslararası sisteme entegre olabilmesi adına diplomatik anlamda adımları atıldı değil mi?
0: Evet,
1: terör ülkesi,
0: evet.
1: terörist ifadelerden kurtuluyor, ekonomik yardımlar.
0: Evet,
1: Suudi
0: evet.
1: Arabistan'ın ekonomik yardımları. Bu İsrail'in istediği profilin dışında bir Suriye çıkmaya başladı karşısına. Yani o meşhur Abraham anlaşmaları gitti artık İsrail açısından.
0: Ama dolayısıyla, az önce de şöyle dediniz hocam. İsrail üzgünüm 8 Aralık'tan bu yana topraklarını %1,5-2 genişletti.
1: Genişletti. Bunu unutmayalım.
0: Bunun bir kısmı da Suriye,
1: evet.
0: Lübnan. Yani bin tane sorti yapıyor.
1: Evet.
0: Zaten istediği an tehlike gördüğü yeri de vuruyor ama.
1: Şimdi bakın o bir realite.
0: Evet.
1: Onu yaptı yani. Onu neden söylüyorum?
0: Şimdi bakın antiparantez. Ayaktayız. Bir şey sorayım. Bakın sormaktan öte hani şimdi Cumhurbaşkanı Şam'a gidecek. Sen kalkıyorsun, Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuruyorsun. Bana uzaklığı 70 kilometre.
1: Evet.
0: Uçakla 2 dakika. Şimdi ben güvenlik endişesi...

0: sesi de duyarım burada. Yani tamam, elbette ki muazzam bir koruma, şu bu, bu, bu. Ama Netanyahu bir seçim almak için İsraharet yazıyor, İsrailler söylüyor, gözünü karartmış. Şimdi Cumhurbaşkanı Şam'a gitti. Biz İsrail'in burada ne işler çevirip çevirmeyeceğinden emin miyiz?
1: Bu çok en kötü senaryo dedin ama.
0: Yani işte ama bak neler yapıyor yani.
1: Onun tedbirini alır Büyük Türk Devleti. Hiç merak etmeyin. Onun tedbirini alır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda geri adım atacağını hiç zannetmiyorum. Öyle iki tane işte katil Netanyahu ve işte kendi sürüsü ordu demiyorum. Böyle bize gözdağı falan vermedi. Bakın bunu altını çizmek istiyorum. Önemli olan şu, şunu kabul edelim. Bu adamlar zayıf, savunmasız ülkelere ve ordusu olmayan unsurlara karşı bu katliamları ve saldırıları yaptılar. Maksatlarının bunu olduğunu önce ortaya koydu. Bu birincisi. Yani güçlü bir Suriye istemiyor. Tamam mı? Peki bunu yaparken ABD nerede? Yanında. Bunları yaparken ABD'nin, bakın ABD'den gelen resmi açıklamayı dikkat ettiniz mi?
0: Getirin Barak'ın açıklamalarını.
1: Haberiniz var mı diye sorulduğunda ABD'ye bilgi verilmiş. Bakın bu çok çok önemli bir şey. Bu uluslararası işbirliğine, dostluğa sığmaz.
0: ABD'nin açıklamaları bunlar.
1: ABD'nin dünkü açıklamalarında şeye soruluyor. Axios'ta cevap var. Bizim haberimiz var.
0: Trump'a soruluyor. Önce mi sonra mı? Hiç Ebu Zuhur'u İsrail vurmadan önce ben burayı vuracağım diye Amerika'yı haberdar ediyor mu? Ediyor. Yoksa saldırıyı yaptıktan sonra ben burayı vurdum mu diyor. Hangi haberdarlık?
1: Ne fark eder?
0: Önemli.
2: Yok İsrail şöyle bir bilgi var.
0: Çok özür dilerim.
1: Bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Bakın. Ben önce şunun altını çizeyim.
0: Diğer konuklarım da katılsın. Tamam. Yorulmadınız
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Yok este. Yok hayır. Yorulur mu?
0: Ben şimdi askerim bakın. Diyor hocam. Ya. Ne
2: yorulmaz. Yorulmaz.
3: Evet. Türk askeri yorulmaz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olun. Şimdi yani burada ABD istese, bakın ayrı bir konuya geçelim. İstese İsrail bu saldırıları sonlandıramaz mı? 2 yıldan beri neden sonlandırmıyor? Gazze'yi, Lübnan'ı vesaireyi sonlandıramaz mı? Şu yapılanın ABD'nin bilgisi dışında yapıldığını ben kabul etmiyorum. Bilgisi dahilinde olmasını bana göre çok yüksek. Konuyu dağıtmadan bir şey daha ifade etmek istiyorum.
0: Geliyorum.
1: Bakın, çok önemli bir
0: söyleyin,
1: şey daha.
0: Söyleyin, konuklarımdan da görüşelim.
1: Tamam, olabiliriz tabii, tabii ki. Ben şunu ifade. Şimdi burada Türkiye'ye falan bir uyarı, bir gözdağı hadlerine bile değildir.
0: Netanyahu öyle söylediği için Netanyahu bunu biz de hadisenin ciddiyetine vurgu yapıyoruz.
1: Netanyahu doğal olarak, üstad şurada kaldı seçimlere 45 gün yanılmıyorsam.
0: Evet, 27.
1: Ekim'de. Ekim 27. Şimdi hem kendi muhalifi olan Ehud Barak da efendim olsun, diğer bütün muhalifler İsrail'de bunun siyaseten bir aptallık olduğunu söylediler. Yani real politik olarak da aptallık olduğunu. Netanyahu'nun uzun süre kalabilmesi adına sözde kendince bu üssü vurarak bir etrafa ben burayı vurabilirim şey vermeye çalışıyor. Ve öyle bir hamle yap. Bunu biz Büyük Türk Ordusu, Büyük Türk Devleti kale bile almayız. Kenara not ederiz ama ne bizi ürkütür ne de herhangi bir şey yapamaz.
0: Peki yani bir şey. Bir görüşleri alayım.
1: Bir cümle
0: söyleyin.
1: Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu İsrail unutmamalı, üstad unutmamalı. Çok farklı pencere açar.
0: Şimdi Batı Şeria'yı açınca inanılmaz tepkiler var. Evet Sadi Bey.
3: Şimdi o Sayın
0: Trump'a...
3: Sevgili
0: Erhan geliyorum.
3: Axios'ta olan şeye baktım. Şöyle bir şey var. Sayın Trump sanki bu olayın olduğundan haberim var der gibi.
0: Olmadan önce yani
3: olmadan
0: benim haberim
3: önce
0: vardı.
3: Olup olmadığı haber
0: İsrail
3: olup olmadığı
0: İsrail Ebu Zuhur'a saldırmadan
3: kalıyor.
0: Önce bana haber verdi mi diyor Trump.
3: Yok.
0: Ne diyor?
3: Öyle demiyor.
2: Ne diyor? İsrail bu konuda haber vermiyor.
3: Tamam işte.
2: Haber vermiyor.
3: Bir dakika. Bu şöyle bir şey. Erhan bir saniye.
2: Sağ ol.
3: Şimdi Sayın Trump'ın o şeyi hani haberim var demesi olaydan haberim var. Ama öncesinde haber verdi anlamında değil.
2: Değil.
3: Sonrasında da hani bunu toparlayıp İsrail'e laf etmesini bekliyorlar ama onu da yapamıyor maalesef. Burada Sayın Trump'ın haberdar edilip edilmemesi sadece İsrail'le ilgili mi? Beyaz Saray'dakilerle mi ilgili? Onu
0: peki. Erhan gel böyle lütfen. Gel. Ben senin yerine oturacağım. Hayır, sen burada ol.
2: Komutanımla destek vermek için geldim.
0: Erhan'da
2: yani.
0: Çok ilginç bilgiler var.
3: Peki, Erhan sence Sayın Trump dilendiğinde haber edilen, yani istendiğinde haber edilmeyen bir başkan konumu
2: değil. Yani bu her şeyden öncesi kendi karakterinde aykırı bulur. Bir de yani CIA'den bilgi gelmese dahi kendi özel istihbarat birimi var. Yani onunla
3: o
2: direkt
3: bilgi
2: alıyor.
3: O zaman sen de aynı kanaattesin.
2: Tabii. Her aldığı bilgiyi teyit ettirir. Geldiği zaman bir daha teyit ettirir. Yani uçak kaçırma olayında direkt CIA ya da Pentagon'u dinleyerek bu işi yapmıyor.
0: Erhan, Trump'ın haberi yok muydu?
2: Yok. İlk bu olaydan haberi yok. Sonradan haberi oluyor.
3: Sonradan haberi.
2: Yani Sadi abi.
0: O zaman haberi vardı ama anlamına gelmez. Gerçek, adam olayı yapmış sonra bildiriyor
2: komutanıma,
0: yani.
2: Komutanıma yani tüm saygılarımla yani gerçekten öyle. Burada yani yer altında kefensiz yatan bütün şehitlerin

0: hürmetine böyle kolay bir lokma olmadığımızı biliyoruz. Ama bu bir malzemeyi Netanyahu'nun yapmak istediği şey şu. Kendi dişine göre bu seçime kazanması için bunu bir propaganda aracı olarak savaş haddine getirmek istiyor.
1: Az önce
0: gördüğünüz haddi ne yaptı? Türk ordusunun 2 kilometre hava sahasına gelmek istemiş. Asıl istekleri oydu. Daha sonra Kıbrıs üzerinden hareket edeceklermiş. Oraya da bunu bir general, bir askeri, yüksek bir general Pentagon içinde ben konuştum. Biz ikna etmeye çalışıyoruz. Şu tehdidi sormuşlar. Demişler ki bir daha yani böyle bir harekette yanınızda olmayız.
1: Yani Amerikalılar çünkü, diyor yanınızda olmayız,
0: olmayız
1: diyor.
0: Olmayız. Çünkü buradaki asıl sebep şu. Trump'ın belki de hep uzun zamandan beri bir seneden beri konuştuğu bir şey var. NATO meselesi.
1: Evet.
0: Eğer az önce dedik ya NATO'nun 5. maddesi göre. Ne diyor Genel Sekreter Ruth? Biz karışmayız diyor. Biz bu işte olmayız diyor. O zaman işte Trump da der ki eğer Trump, yani NATO bu ilişkiye girmezse, bu savaşta da taraf olmazsa NATO'yu terk eder Trump. Çünkü askerlerle küresel takım Pentagon içinde şu anda gazeteciler kovuluyor. Yani Savunma Bakanlığı'ndaki gazeteciler şu konuştuğumuzda da kovuluyor. Eric Slavin'den Turk, Mark Lederl, bunların hepsi gidiyor. Steve Kuhn diye yine bir asker emeklisi. Buraya gelmeden önce konuştum. Bak Erhan diyor. Çok basit bir örnek vereceğim. OPEC'ten ayrıldıktan sonra Dubai hiç vuruldu mu dedi. Vurulmadı dedi. Çünkü dedi bu savaşın asıl sebebi içerideki askeri milliyetçilerle.
1: OPEC'ten ayrıldıktan sonra Dubai vurulmadı değil mi gerçekten?
0: Vurulmadı. Bakın araştırın. Steve Kuhn'un bunu söyledi. Bunun sebebi de şu. İçerideki kavga. Bu çete niçin kavga ediyordun? Biz ne diyorduk hep? Hocalarımla birkaç tane program yaptık. Hep bir paranın bir akış dengesi vardır. Dünyada bir para bir yerden çıkar. Doğru mu avukat Cem abi? Bir yere geçer. Sadi abi sen daha iyi bilirsin. Yani burada parayı en önemli şeydir parayı zaman. Takip edeceksin. Buradaki City of London parası nereden nereye akıyor? Nasıl bir rotasyona girecekler? Kavga bu. Ne yaptı? OPEC'ten ayrıldıktan sonra yine Londra bankerleri para kazanıyor. Kavga devam edecek. Ama İsrail az önce komutanım söylediği gibi sadece bu arz-ı mevcut olayında seçim kampanyasını şunu diyecek Netanyahu. Bak ben toprakları çoğalttım. Savaşı devam ediyoruz. Bana ihtiyacınız var. Çünkü bu savaşı eğer devam ettirmezse Netanyahu %1 milyon hapiste. Yani zaten
1: Netanyahu Çağlar Hocam bir şey söyleyecek.
2: Bir de burada stratejik bir şey hocam, var. Ben Türkiye 16 Ağustos'ta
1: geliyorum hocam.
2: Deniz
1: geliyorum.
2: Milli Parkı ilan iki bölgede ilan etti.
3: Onlar evet. Onların burayla bağlantısı yok.
1: Bak, Çağlar Hocam bir şey söyleyecek.
3: Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın NATO bağlantısı ve askeri anlamda bir şey ifade edeceğim. Haritayı alabilir miyiz lütfen?
1: Tekrar biraz haritayı önce verelim arkadaşlar.
3: Şimdi kafada
1: az önceki bu zuhur haritasını. Buyurun geldi hocam.
3: Şu. Buraya kadar geldi. Daha önce de geldi. İşte şey 100 küsür sorti ile bütün şeyleri vurdu İsrail. Bunu yatsımıyoruz. Bakın burada önemli bir şey var. Herkes şu soruyu soruyor. Türkiye ile İsrail savaşırım. Herkesin kafasında
1: büyük
3: bu.
1: Büyük soru bu zaten.
3: Büyük soru bu evet.
1: Evet.
3: İsrail Türkiye ile savaşı göze almaz. Hamaset olarak söylemiyorum. Yapısal gerçekler var.
1: Gelip burayı niye vuruyor o zaman?
3: Bu tamamen Suriye'ye yapılan bir harekattır. Bu açıkçası bakın Suriye'nin işte buradaki
1: hava Çağlar üstünde. Hocam ben sizi anlıyorum ve kabul ama ediyorum. Ama sorum da şu. Adam diyor ki Netanyahu diyor ki
3: ya kendince kullandığı kelimeyi.
1: Biz diyor bir uyarı yaptık.
3: Ya işte o
4: yani
3: o
4: Türklere yaptık.
1: Türklere yaptık diyor yani. Netanyahu bunu yapan böyle söylüyor.
3: Ya desin ya bir dakika. Bir saniye müsaade misin? Ya desin
1: yani yapan
3: ya.
1: Böyle söylüyor.
3: Ya Netanyahu dedi diye biz uyarı mı yaptı bize?
0: Hayır,
3: böyle bir şey var.
0: Bize kimse uyaramaz.
1: Ne bileyim yani.
3: Biz ağzı anlatayım bakın. Biz NATO ülkesiyiz arkadaşlar. Bunun bir önce versiyonunu sahte bayrakla İran Savaşı'nda İsrail yapmaya kalktı. Hı. 3 tane füze atıldı.
1: 4.
3: 4. Durduruldu. Efendim İran'a karşı bir Türk cephesi açmaya kalkıştı. Beceremedi. Evet. Şimdi burada İsrail bakın açık ve net söylüyorum. Netanyahu katil ordusu kim olursa olsun Türkiye ile savaşı göze almaz. Siyaseten yaptığı bir hamledir. Bundan ötesini beceremez. Neden beceremez? Bak neden? Altını dolduralım gerekçesi. Türkiye bir NATO ülkesi.
1: Evet.
3: Varsayalım NATO'nun 5. maddesi ve coğrafi anlamda sorumluluğu olan 6. maddesinin devreye girebilmesi için Suriye'deki bombalandığı bir üste 5 ve 6 devreye girmez.
5: Girmez.
3: Türk topraklarında girer bu devre.
1: Doğru.